0: Öyle. Tamam JJ. Çatımız oldu.
1: Güzel. Harika bir iş çıkardınız.
2: Teşekkürler.
1: Ailemle gerçekten gurur duyuyorum. Herkes el ele verip bunu başardı. Çok zor bir gün geçirdik ama biz bir aileyiz. Ve hepimiz bir hedef için çalışıyoruz. Yarın asıl önemli olan keçiler geldiğinde ağalın hazır olmasını sağlamak. Hadi gidip bir şeyler yiyelim. Hadi. Acıktın mı?
3: Tobacco Dağları.
4: Montana'nın Tobacco Root dağlarındaki çiftliklerinde...
5: Tamam, bunları hazırlayalım ve et kesmeye başlayalım.
4: Jack Herrick ve kız arkadaşı Annika Ward işe koyuluyor.
5: İlk olarak bir bıçak alıp kemiğin üzerindeki her şeyi keserek başlayacağız. Elimizden geldiğince bütün eti çıkarmaya çalışacağız. Buradaki kıkırdak ve diğer şeyleri de temizleyeceğiz.
6: Bu sefer kaçamayacak.
4: 100 kiloluk et, Jake'in yırtıcı hayvanlarla dolu bir bölgede bir kara ayıyı avladığı dünkü zorlu avın meyvesi.
5: Tamam, kesinlikle ölmüş.
4: Artık kendilerini ve köpekleri haftalarca besleyecek kadar yiyeceği var.
7: Tamam, böyle mi? Doğru mu yapıyorum?
5: Evet.
4: Annika, Montana'da büyümüş ve büyükbaş hayvan veterineri olsa da et işleme konusunda uzman değil.
7: Aslında bu et işleme işini daha önce hiç yapmadım. Ama ben kirlenmekten korkmayan insanlardanım. Yani geçimimi sağlamak için kelimenin tam anlamıyla elimi bir ineğin içine sokabilirim. Bu yağı kaseye koyuyoruz değil mi?
5: Daha sonra bunu biraz eritip yağ elde edebiliriz. Bot yağı ya da eğer yağı gibi. Bu ayı yağını kullanabileceğiniz pek çok şey var. Bu yüzden buradaki her şeyi kullanmalıyız. İşe yarar çok şey var. Bu zamanlarda kendi kendine yetebilmek kesinlikle çok önemli. Dağdan alabileceğim her türlü doğal kaynağı alıp eve getirip dondurucuya koyuyorum.
7: Dışarısı epey ısınmış gibi geliyor.
5: Evet, hiçbir şeyin bozulmasını istemeyiz.
4: Et zaten 12 saattir bekliyor. Ve bahar sıcaklıklarında çürüme çabuk başlayabilir.
5: Bu noktada hiçbir şeyin bozulmaması için kesinlikle çok hızlı çalışmalıyız. Yani işini daha ciddiye alman gerekiyor.
7: Üzerinde çalışıyorum.
5: Annika ve ben kesinlikle zıt kutuplar birbirine çeker deyiminin tam tanımıyız. Annika çok bilgili. O bir veteriner. 24 saat boyunca her an görev başında. Bense dışarı çıkıp et toplayan bir dağ adamıyım.
4: Et bir kez temizlenip doğrandıktan sonra işlenmeye hazır hale geliyor.
5: Ayılar aslında çok yağ dokulu hayvanlardır ve biraz daha serttirler. Yani bu bir sürü biftek yapabileceğim bir geyik gibi bir şey değil. Ama gerçekten güzel sosis oluyor.
6: Lanet olsun. Burada bir şey var.
7: Duyabiliyorum.
5: Kıyma makinesinde evet, yukarı doğru sürünüyor. Kesinlikle bir şeye takıldı. Acele etmeliyiz ve bunu olabildiğince çabuk halletmeliyiz. Hiçbir şeyin bozulmasını istemiyoruz. Bu bizim için çok kötü olur.
7: Doku.
5: Oradan kesinlikle bir şey düştü. İşte tam burada. Vay canına.
7: Şuraya bak.
5: Eski bir mermi bu. Şuna bak, bir mermi.
7: Kim gözden kaçırdı?
5: Sanırım sen kaçırdın. Bu mermiyi bulmak benim için sürpriz değil. O yüzden orada bir yerde olduğunu biliyordum. Bakır mermi kullanmayı seviyorum. Bu mermi 24 saattir orada duruyor olabilir ve içinde kurşun olsaydı ete sızmış olabilirdi. Ama şu anda acele etmeliyiz. Bu işi bitirene kadar etin bozulmasını istemiyoruz. Bu havada çok kolay çürüyebilir.
4: Alaska'nın güney kıyılarında yer alan Kodiak Adası, dünyadaki en eşsiz ayı türlerinden biri olan Kodiak kahverengi ayısının yuvasıdır. Her 3 kilometre kareye ortalama bir ayı düşen ada, nüfusları kontrol altında tutulmasaydı ayılarla dolup taşardı.
8: Adel, hazır mısın?
4: Bahar av sezonu hızla yaklaşırken 40 yıllık Kodiak tecrübesi olan Mike Horseman hazırlıklarını yapıyor.
8: Bugün küçük bir keşif gezisine çıkacağım. Görmek istediğim bir göl var. Çok içeride olduğu için uzun zamandır avlanılmamış.
4: Mike adanın en çok rağbet gören av rehberlerinden biri. Yıllarca hayatlarında bir kez karşılaşabilecekleri bir ayı avlamak için bekleyenlere bu fırsatı sunmasıyla tanınıyor.
8: Buraya bir müşteri getirmeyi düşünüyorum ama önce gelip ne durumda olduğunu, ne kadar ayı bulabileceğimi görmek istiyorum.
4: Rakiplerinden bir adım önde kalarak itibarını koruyor.
3: Merhaba Michael.
4: Yeni, keşfedilmemiş popüler mekanlar arıyor.
8: Merhaba Taj, bugün nasılsın?
4: Ne kadar uzak olursa olsun.
8: Burada yukarıda küçük bir göl var. Oldukça içeride kalıyor. Ama hep oraya gitmek istemişimdir. Orada avlanmış kimseyi tanımıyorum. Biraz daha geniş alana yayılmak ve daha büyük ayılar bulunan bir yere ulaşmayı denemek istiyorum. Bazıları bana Beaver Tail Gölü olduğunu söyledi. Gitmek için en iyi yer gibi görünmüyor ama pilot sensin. Su ayakları takılı bir uçağı olan bir arkadaşım beni oraya götürecek. Çok yetenekli bir pilot. Başka birinden ricada bulunamazdım. Çünkü orası uçakla ulaşılması pek kolay olmayan bir yer.
3: Oraya hiç gitmedim. Biraz dar görünüyor ama gidip bir göz atabiliriz. Gideceğimiz bu göl buradan 128 kilometre kuzeyde. Oraya gitmenin en hızlı yolu da Rattlesnake Kanyonu'ndan geçmek. Bu kanyon tam ortasında keskin bir S virajı olduğu için bu ismi almıştır. Ve bu da kötü havalarda buradan uçmayı zorlaştırır. Ama şu anda hava oldukça iyi, o yüzden yola çıksak iyi olur.
8: Benim açımdan biraz riskli. Ama bir iki gün içinde sezgimin doğru olup olmadığını anlayacağım. O yüzden diyorum. Çadır yerine bir branda, sadece bir uyku tulumu ve biraz yiyecek alıyorum. Görmek istediğimi görüp çıkacağım. Hızlıca bitecek. Fazla uzatmayacağım.
4: Alaska Körfezi'nde yer alan Kodiak Adası, Bering Denizi'nden gelen şiddetli çapraz rüzgarlara maruz kalır. Bu da dağ geçitlerini küçük uçaklar için özellikle öngörülemez ve tehlikeli hale getirir.
3: Rüzgar çılgınlaşıyor.
8: Evet.
3: Şu anda bir sürü alçalan hava akımına yakalanıyoruz.
4: Rattlesnake Kanyonu en kısa yol. Ama bu en ideal koşullarda bile tehlikeli olan dar bir geçitten geçmek anlamına geliyor.
3: Tamam Michael, geçide yaklaşıyoruz. Burası Rattlesnake Kanyonu'nun en yüksek noktası. Biraz sisli görünüyor.
8: Durum pek iyi görünmüyor değil mi?
3: Geçebileceğimizden emin değilim.
8: Alaska'da bu küçük uçaklarla uçmanın her zaman bir riski vardır. Bu yüzden kiminle uçacağıma dikkat ediyorum ve onların kararlarına güveniyorum.
3: Çok fazla alçalan hava akımı var. İşte burada bir yükseliş var.
8: Uçakta sürekli endişeliyim.
3: Sıkı tutun. Burada işler zorlaşacak. Bu hiç iyi değil dostum.
8: Bu hiç hoşuma gitmedi.
3: Bence bir sonraki koya dolanıp oradan girebilir miyiz bir bakalım.
4: Uzun yol yolculuğa 48 kilometre daha ekliyor ve ekstra yakıt masrafı yaratıyor. Ama bu muhtemelen en iyi avlanma alanlarına ulaşmak için ödenmesi gereken küçük bir bedel.
8: Daha uzak, daha fazla zaman alıyor, daha pahalıya mal oluyor. Ama iki kötüden daha az kötü olanı bu.
3: Tamam, bu kanyondan çok alçaktan geçmeyi deneyeceğiz. İşte başlıyoruz. Şimdi diğer tarafı geçtik. Şurada kocaman bir ayı var.
8: Vay canına, bu harika değil mi?
3: Evet, burası senin av cennetin.
8: Evet. Her zaman burada avlanmak istemişimdir. İşte o büyük ayı. Boyu iyi, kürkü güzel. Henüz oraya varamadık. Ama şimdiden bir tane gördüğümüzü bilmek çok cesaret verici.
3: Tamam, işte bana haritada gösterdiğin göl Michael. Epey kısa.
9: Evet, öyle.
3: Haritada çok daha iyi görünüyor.
4: İniş için hedefledikleri göl o kadar sığ ki en az 75 santim derinlik olup olmadığını belirlemek zor. Deniz uçağının güvenli bir şekilde iniş yapabilmesi için gereken minimum derinlik.
3: Bu kadar sığ ve dar bir göle iniş yapmaya çalışırken İniş yapmadan önce havadan durumu değerlendirmeye çalışırsınız.
9: Aşağıda kayalar var. Dikkat etmeliyiz.
3: Suyun altını görebilir ve iniş yapmanın güvenli olup olmadığına karar vermeye çalışırsınız.
9: Tamam, bir deneyeceğim. Bakalım inebilecek miyiz?
3: Kemerini bağladın mı?
8: Evet, sıkı tutunuyorum.
3: Sıkı tutun. Tutun. Başaramayacağız.
7: Wind River alanı.
4: Wyoming'de kış sona erdi. Geride neredeyse hiç iz bırakmadı.
10: Artık bahar geldi. İşler daha yeni başlıyor.
4: Ancak yeni mevsim, Josh Kirk ve yüksek dağlık bölgede baktığı bizon sürüsü için acil bir sorun getiriyor.
10: Yavrular doğuyor. Önümüzdeki birkaç hafta içinde sürümüzün büyüklüğü 2 katına çıkacak. Doğurması beklenen 191 tane hayvanım var. Bu yavrular doğar doğmaz yiyeceğe ve suya ihtiyaç duyacaklar. Yoksa ölürler.
4: Çiftlik sahibi kısa süre önce 3000 dönümlük komşu bir araziyi satın aldı. Ama Josh buraya daha yeni erişim sağladı ve hızla büyüyen sürüye hazır hale getirmek için sadece birkaç günü var.
10: Leğir kürek ve su geçirmez botlar. Sanırım bu işime yarayacak.
4: Tek bir bizonun beslenmesi için 5 dönüm kadar otlak arazisine ihtiyaç duyulduğu düşünülürse bu ekstra alan bir nimet. Ancak bu arazi bir sürüyü beslemek için kullanılmayalı 10 yıllar oldu. Bu yüzden Josh su kaynağını sağlamlaştırmalı.
10: Bu haliyle işe yaramayacak. Buraya 200 bizon koyarsam hepsini mahvederler.
4: Böyle bir sürü bu büyüklükteki bir dereyi birkaç gün içinde ezip geçer.
10: Burada eski bir dere yatağı var. Yapmak istediğim şey onları yeniden hayata döndürmek.
4: Biz onların otlarken su kaynaklarını tahrip etmemelerini sağlamak için ilk çiftçiler arazinin çeşitli yerlerine aralıklarla taşan su toplama havuzları inşa ederek
10: tamam.
4: Büyük sürüleri beslemeye yetecek kadar su biriktirmişler. Ancak yıllar geçtikçe bu ilkel su toplama sistemi bakımsız kalmış.
10: Zamanla aşınmış ve kırılmış. Ama kuyu hala sağlam, işe yarar. Bunu yeniden inşa edebilirim sanırım. Yani şu anda tüm umutlarım 150 yıl önce inşa edilmiş bir şeye bağlı.
4: Zaman daralırken Josh'ın hızlı bir çözüm planı var. Kalıcı bir sulama sistemi kurana kadar su havzalarını temizleyecek bir çözüm.
10: Nereden baksan burada 1000 galonluk su var. Bu iyi. Bu bizonlara su vermek ve onları beslemek tamamen benim sorumluluğumda. Kolay değil ama bu benim işim. Önümde çok iş var.
7: Sawtooth Dağları.
11: Eminim o ayı dün gece erken saatlerde falan buradaydı.
4: Idaho'daki Sawtooth Dağları'nda
11: köpekler zar zor kokluyor.
12: Ve bu sıcakta koku bir anda yok oluyor. Yukarı doğru yükseliyor ve yok oluyor.
4: Harry ve Kid bahara büyük bir galibiyetle başladı.
12: Harry ile bu inekleri almak için çok çalıştık. Para biriktiriyoruz. Mali istikrar yakalıyoruz ve istediğini yapabilmek, kendi patronun olmak harika bir şey.
4: Ama kendi çiftliklerini işletmeye başladıkları ilk 4 hafta içinde...
12: Dostum o şey çürümüş.
4: Ölümcül bir hata yaptılar.
12: Oldukça fazla yemiş.
4: Bir yırtıcı hayvan korumaları gereken sürüden birini avladı.
11: Kurt değil çünkü her yere dağılırdı. Kedi de değil çünkü kediler avlarını öldürür ve hemen oraya gömerler. Yani karşımızda bir ayı var.
4: Ve bugün av köpeği ekibiyle av yerine geri döndüler. Ayıyı bulmaya hazırlar.
12: Evet tam burada Harry. Çamurun içinde bir ayı izi var. Oldukça iri bir ayıya benziyor.
4: Av haftalar önce yapılmış olsa da ayı leşi yemek için geri dönüyor. Bu yüzden Harry ve Kid, köpekler kokuyu alıp izini takip edene kadar ayının izini sürecekler.
11: Hadi çocuklar.
12: Bu inekler ucuz değildi. Harry ile onları almak ve para biriktirmek için çok uğraştık. Geçim kaynağımızı korumak için ne gerekiyorsa yaparım. Ve bu ineklerimizi öldüren bir ayıyı öldürmek anlamına geliyorsa yaparım. Bean peşinde. Yaşlı köpeğimiz Bean iz sürmeye başladı. Diğer köpekler de onunla birlikte atladı ve şimdi yarışıyorlar. Görünüşe göre o büyük ağaca doğru gidiyorlar. Ayıya havlıyorlar gibi.
11: Gidelim hadi.
4: Deneyimli av köpekleri hedefe yaklaştıklarında hep birlikte havlarlar. Ve avcıları onları durdurana kadar durmazlar.
12: Aşağı mı iniyorsun?
11: Evet.
4: Ancak kardeşlerle köpekler arasında neredeyse geçilmez olan yoğun bir çalılık var.
12: Aşağıdan dolaşacağım.
4: Onları ayrı ayrı ilerlemeye zorluyor bu.
12: Orada inmek için daha iyi bir yer olmalı.
11: Kitten ayrılır ayrılmaz çok kalın, iğrenç bir çalılığa rastladım.
12: Köpekler yorulmadan önce içimizden biri ona ulaşıp o ayıyı öldürmezse bu avı kaybedeceğiz.
4: Idaho dağlarının yoğun çalılıklarına doğru ilerleyen Yoren kardeşlerin av köpeği ekibi bir kara ayıyla karşı karşıya. Kid ve Harry ise onlara yetişmeye çalışıyor.
11: O sık çalılıkların büyük kısmından çıktık. Şimdi biraz mesafe kapatabilirim.
4: Köpekler ayıyı ellerinden geldiğince uzak tutacaklar.
12: Artık çok yaklaştık.
4: Plan Harry'nin köpeklere bir kanattan, Kid'in diğer kanattan yaklaşması ve ayıyı köşeye sıkıştırmaları.
12: İşte orada. Tam buradaki köşeden çıkacak. Buradan gelmesi gerekiyor. Daha iyi vurmak için aşağı inebilirim. Çünkü burası sessiz. İşte oradan geliyor. Çalılıkların içinde. Tam burada net bir fırsat var. Hayatım boyunca av köpekleriyle avlandım. Ayı ve puma avladım. Bu işlerin nasıl sonuçlandığını bilirim. İş yakın mesafede biter. Bir ayıyı öldürdüğümde genellikle ondan birkaç metre uzakta olurum. Bu tabancayı çekip çok yakın mesafeden ateş edebilirim. Gizlice girmeye çalışacağım. İşte orada.
11: Kit ateş etti. Oraya gitmem lazım.
7: Kodyak Adası.
3: Sıkı tutun.
4: Alaska'daki yüksek bir dağ gölünde...
9: Tutun.
4: Mike ve pilotu Taj iniş yapmaya çalışıyor.
3: Başaramayacağız.
4: Bu aşırı hassasiyet gerektiriyor.
9: Orada durmak için yeterli alan yoktu.
3: Bu göl gerçekten dar. Hem küçük hem de sığ. Yani buraya girmek için koşulların tam olarak uygun olması gerekiyor. İniş noktasını çok hassas şekilde belirlemeliyim. Yoksa durmak için yer kalmaz.
13: Bunu yapmaya yetecek kadar yakıtın var mı?
4: Bugün ikinci kez uçuş planından vazgeçmek zorunda kalıyorlar.
3: Bir deneme daha yapmaya yetecek kadar var.
8: Güzel, mesanemde de yaklaşık o kadar kaldı. Bir deneme daha. Buraya gelmek için harcadığımız yakıtın sadece yarısını kullanabiliriz. Çünkü geri dönmek için diğer yarısına ihtiyacımız var. Bir sonraki geçişte buraya giremezsek bu biraz cesaret kırıcı olacak.
3: Emniyet kemerini sıkı bağladın mı? Bu şeyin tam ortasında kaçmam gereken bir kaya var. Yoksa burada sıkışıp kalacağız. Sıkı tutun. Doğruca otların içine. Vay be, başardık ama kıl payı.
8: Evet, çok az kalmıştı.
3: O göl haritada çok daha büyük görünüyor.
8: Evet öyle. Göl sandığımız kadar uzun değildi. Sandığımız kadar derin de değildi.
4: Mike'ın planı kamp kurup önümüzdeki birkaç gün boyunca bölgeyi keşfetmek. Ama bu gölü kaçış yolu olarak kullanmak istiyorsa su seviyesinin sabit kalması gerekiyor.
3: Telefonun var mı?
8: Evet var. Sırt çantamda bir
3: tamam,
8: tane olacak.
3: Alınmak istediğinde beni ara. Durumu bana bildir.
8: Tamam, teşekkür ederim.
3: Umarım o büyük balığı bulursun.
8: Su seviyesi düşerse oraya inemez. Bu yüzden bunu akılda tutmalıyız. Bunu yapmanın tek yolu su kenarındaki çamura çubuk saplamak, işaretlemek ve yarın ya da ertesi gün gelip nasıl göründüğüne bakmak.
4: Ayı diyarının tam ortasına bırakılan Mike, 80 kilometre çapındaki alanda tek insan. Ama bu yüzden bu kadar uzağa geldi ve hiç vakit kaybetmeden işin içine dalıyor.
8: Şimdiden ayı izleri var. Bunlar gördüğüm ilk izler. Belli ki taze. Bu patikadan yukarı çıkmış. Ayaklar arasındaki adım uzunluğuna bakılırsa çok büyük bir ayı olduğunu söyleyemem. Ama yavru da değil. Belli ki burada birkaç ayı var. Çok fazla iz var. O yüzden buraya bir izleme kamerası kuracağım ve ne tür hareketlilikler yakalayacağımızı göreceğiz. Bu umut verici.
4: Kamera bu değerli ayıların buradan geçip geçmediğini belirlemesinde ona yardımcı olacak.
8: Aradığım şey bu. Bölgede ayılar olup olmadığını gösterecek. Buna güveniyorum. Evet, bu yeterli olmalı. Bir gün kadar burada kalıp birkaç kamera kuracağız. Burayı bir gözden geçireceğiz. Ve içimdeki duyguların doğru olduğundan emin olacağız. Günün sonunda umarım kimsenin avlamadığı ve çok sayıda ayının olduğu bir yer bulurum.
14: Tobacco Dağları.
5: Tamam.
4: Montana'da...
7: şu anda gayet iyi çalışıyor.
4: Jack ve Annika kıyma işini tamamladı.
5: Bütün eti kıydıktan sonra baharatlamaya başlıyorum.
4: Ve Jack'in zor kazanılmış proteini sıcaktan bozulmadan önce ayı sosisi yapma sürecine hızla geçiyorlar.
7: Güzel kokuyor.
4: Et kıyılıp baharatlandıktan sonra bağırsaktan yapılmış bir kılıfın içine dolduruluyor.
5: Hadi oraya biraz et koy.
4: Sosis, ayı etini muhafaza etmek ve saklamak için ideal bir yoldur. Çünkü bu işlem eti daha yumuşak ve lezzetli hale getirir.
7: Daha önce hiç sosis doldurmamıştım. Tamam. Şimdi büküyoruz.
5: Evet.
7: Bütün bunların nasıl yapıldığını görmek çok ilginç. Et işleme süreci aslında çok zahmetli bir şey.
5: Tamam, bu sonuncusu.
7: Evet.
5: Hazırız. Hadi dışarı çıkıp onları tütsüleyelim.
7: Peki bir seferde kaç tane koyduğumuzun önemi var mı?
5: Hayır, sadece asmaya çalışacağız.
4: Tütsüleme, nemi çekip eti muhafaza etmek için kullanılan eski bir yöntemdir. Ancak etkili olması için uzun ve yavaş bir ısı gerekir.
5: Güzel bir yün battaniye. Bugün yün battaniye kullanıyorum çünkü ateşe karşı oldukça dayanıklı. Dumanın lezzetini çekmesine yardımcı olacak ve bütün dumanı çadırımın içinde tutacak. Şimdilik sadece bekleyeceğiz.
7: Tamam.
5: İçeri girip ayı postu üzerinde çalışalım, olur mu?
7: Tamam, iyi fikir.
5: Burada yaptığımız şey deriden çeyrek santimetreden fazla olan bütün eti ve yağı çıkarmaya çalışmak. Çünkü bunlar tuzun deriye nüfuz etmesini ve deriyi korumasını engelliyor.
4: Jack gelecekteki bir kazanç için deriyi biriktiriyor. Bu en yüksek fiyata satılmasını sağlamak için emek harcamak demek.
5: Bu deriden eldiven, palto gibi birçok şey yapılabilir. Bu derinin kullanılabileceği pek çok şey var. Tamam, kurtardım. Şuna bak. Oldukça büyük. Şimdi biraz germeye çalışacağız. Ve üzerine tuz ekleyeceğiz. Tuz bütün nemi emecek ve bakterilerin üremesini engelleyecek. Şimdi ayı yağı ve kafatasını alalım. Bunu çıkarıp kazana atacağız.
7: Tamam.
5: Lanet olsun bebeğim, bir sorunumuz var.
7: Su mu gerekiyor?
5: Evet, su gerekiyor. Su, su, su.
4: Jack'in derme çatma tütsü makinesi dünkü avda o kadar uğraşıp avladığı ayı etini yakıyor.

0: Lanet olsun.
1: Hepsi mahvoldu. Olamaz. Kötü olmuş değil mi?
0: Sanırım.
1: Ne oldu böyle?
0: Sanırım sorun onları buraya asmış olmam. Biraz gevşekti ve biri muhtemelen ateşe düştü. Bu da sonunda büyük bir yağ yangınına neden oldu.
2: Neyse ki Jake tam bir parti tütsülemiyordu ve sadece bir düzine kadar sosis kaybetti.
1: Tamam, işte geri kalanlar.
2: Şimdi daha fazla israf etmemek için planı yeniden düşünüyor.
0: Hey, bana yardım eder misin? Bunu tamir etmek için yardıma ihtiyacım var. Bu tütsü makinesini yeniden yapmam ve bu sefer arıza yapmayacağından emin olmam gerekiyor. Burada üstüne asacağım küçük bir ızgara kasesi var. Bunu en başından yapmam gerekiyordu. İki kat daha fazla sosis alabilecek ve kesinlikle ateşe düşmeyecek. Nasıl duruyor?
1: İşe yarıyor gibi görünüyor.
0: Şu yağ kabını al ve onu buraya koyalım. Ve onu biraz ısıtsın. Böylece yağ sıvı hale gelecek ve etten ayrılacak. Sonra da süzüp o yağı kavanoza doldurabileceğim.
2: En yüksek fiyatı alabilmek için kafatası da işlenmeli.
0: Tamam, şimdi bu kafatasını alıp tencereye atacağım. Suyu kaynama noktasının hemen altında tutacağım. Ve bu sayede kafatası güveç gibi pişecek. Geri geldiğinde bütün et kemikten ayrılmış olacak ve elimizde temiz bir kafatası kalacak. Bu bana büyük para kazandıracak.
3: Tanrım.
2: Artık toprak donmuş olmadığından Josh büyüklüğü ikiye katlanmak üzere olan bizon sürüsüne yeni çiftlik arazisini hazırlamak için toprağı işliyor.
4: Çiftlikte su hayattır. Su olmadan ot olmaz. Hayvancılık hiç olmaz.
2: Son 4 saattir asırlık bir su toplama havuzundan onlarca kaya ve enkazı temizledi.
4: Tamam. Bence bu oldukça iyi görünüyor.
2: Ama bu işin sadece yarısı.
4: Kanyonun yukarısına çıkıp suyu yakalamalıyım. Bu kuyuya akmasını sağlamalıyım. Evet, bu kuyuya.
2: Havzayı doldurmanın tek yolu derenin yukarısından su almak. Akışı kontrol etmek ve gerisini yer çekimine bırakmak.
4: Su aşağı akarsa kuyu da dolar. Yani burada kuyumu doldurmak için yeterli aşağı doğru basınç olması gerek.
2: Derenin yavaş akan suyu havzayı dolu tutacak kadar güçlü değil. Ama Josh bir baraj yaparsa akan suyu besleyen basıncı kontrol edebilecek.
4: Tam da aradığım şey bu. Bu bölgede çok sayıda düz kaya var. İş şimdi başlıyor.
3: Bunu tam buraya yerleştiriyorum.
4: Tamam. Evet. Su birikmeye başladı. Tam da istediğim gibi. Harika.
2: Su kayalar tarafından tutulurken bir sonraki adım basıncı hortuma odaklamak için bir su kesesi sistemi oluşturmak.
4: İyi görünüyor. Planım bu hortum kelepçesini kullanmak. Su hortumunu buraya getirdim.
2: Hava sıcakken brandanın altına doğru sabitlenmiş bir hortum kelepçesi işe yarayacaktır. Ancak kış gelmeden önce kalıcı bir sistem kurulması gerekecek.
4: Tamam. Evet, kesinlikle basınçlanıyor. Bunun adı dağ su sistemi olsun. Evet, tamam. Hortumu sermeye başlamam gerek. Bunun adı dağ su sistemi olsun.
2: Büyümekte olan bir Wyoming bizon çiftliğinde...
4: Tamam.
2: Josh Kirk yakındaki bir dereden 5 metre aşağıdaki bir su toplama havuzuna su taşımak için bir besleme sistemi kuruyor.
4: Son hortum rulosu.
2: Bu geçici çözüm yoğun bir yavrulama sezonunun ardından neredeyse 2 katına çıkan sürüsünü otlatma sezonunun en yoğun olduğu dönemde yeni satın aldığı yan taraftaki gelişmemiş araziye taşıyabilmesini sağlayacak.
4: İş başlasın, hadi döşeyelim. 150 yıl önce bu kuyu sadece çamur, saman ve taştan inşa edilmişti. Bu duvarların su geçirmez olması gerekiyor.
2: Josh irice bir brandayı ağır taşlarla sabitliyor.
4: Her şey hazır.
2: Hortumdan aşağı akması gereken suyu toplamak için geçici bir havuz oluşturuyor.
4: Aa, evet, şuna bakın. Sadece dolmasını beklemem gerekiyor. İşe yarayacağını gördüğüme göre umarım bunun gibi en az 2 ya da 3 yer daha vardır. Burada tam olarak bundan yapacağım. Suyu buraya getireceğim. Ve biz onları da buraya getireceğim. Suyum var, iş başındayım. Ama iş daha yeni başlıyor.
5: Sawtooth Dağları.
2: Sawtooth Dağları'nda...
6: İşte orada.
2: Bir ayı daha yere düştü.
7: Hey! Yakaladık. Yakaladınız çocuklar, aferin. Aferin size, aferin.
8: Yakaladın mı?
7: Hey, evet. Harika oldu. Benim olduğum yere geri döndü. Tam bu dereye. Kafasını köşeden çıkarır çıkarmaz da... Yapmaya karar verdiğin şeyi başardığında oldukça tatmin edici oluyor. O ayı öldü. Artık başka ineklere zarar veremeyecek. Şu köpekleri bağlayalım ve onu şuradaki düzlüğe sürükleyelim. Derisini
8: evet.
7: Yüzelim.
8: İneği kaybettik ama en azından suçluyu yakaladık. Umarım bu bir daha olmaz.
7: Bir şeyi öldürdüğünüzde elinizden gelen her şeyi kullanmaya çalışırsınız. Derisini ve etini alacağız. Et dünyadaki en iyi et değil ama hiç yoktan iyidir.
8: Köpekler ciğer ve kalbi çok sever. Tüm organları severler. O yüzden köpeklerin doya doya yemesine izin vereceğiz.
7: Buraya gel Brett. Gel Mark. Köpeklerin en sevdiği parçalar.
8: Herkes ciğeri sever.
7: Herkes ayı ciğerini sever. O deriyi almak ister misin?
8: Evet.
7: Bugün Harry ile karşılaştığımız ayı sorununu çözebildik. Ama bu sorunun sonsuza kadar bittiği anlamına gelmez. Dışarıda daha fazla ayı var, daha fazla gün. Bu bitmeyen bir şey. Elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Hadi çocuklar. Bugünlük bu kadar. Başarılı bir gündü diyebilirim.
2: Ozark'ta şafak söküyor ve yeni bir keçi sürüsü yolda.
9: İyi görünüyor.
2: Erkenden iş başındalar. Onlar gelmeden önce bir çit örmeye çalışıyorlar. Ya da hava kötüleşmeden önce.
9: Yapmamız gereken ilk şey çakılı getirmek. Otlağımız çok alçakta, bu yüzden çok su biriktiriyor. Bu sayede keçiler sudan uzak kalacak ve kuru bir alana sahip olacaklar. Çakıl işimizi görür.
2: İki lata ve kontrplak, keçi ağalıyla yeni serayı ayıracak bir duvar oluşturuyor.
9: Muhtemelen en kolay ve en ekonomik yolun ikisini tek bir binada birleştirmek olduğuna karar verdik. Tamam.
10: Tamam.
9: Şimdi panelleri takma zamanı.
10: Tamam.
9: Rüzgar hızlanmaya başladı. O yüzden acele etsek iyi olur, tamam mı? Bir şey yaklaşıyor gibi.
10: Bu keçi ağalını bitirmek için hızlı çalışıyoruz. Görünüşe göre hava yine bozacak. Umarım artık kasırga uyarısı gelmez. Ama keçilerin güvenli bir yere sahip olması gerçekten çok önemli.
9: Geldiler.
10: Keçi panellerini yeni kurduk. Kapıyı henüz bitiremedik. Ve Star ve Belvin keçilerle birlikte geldiler.
2: Ozark'ta Hawk ailesi yeni bir keçi ahırı inşa etmek için 2 gündür aralıksız çalışıyor.
10: Merhaba, nasıl gidiyor?
11: İyi.
2: Ama hazır olsalar da olmasalar da yeni sürü geldi.
10: Biraz geciktik.
11: İyi gidiyorsunuz. Size minnettarız.
10: Merhaba.
11: Buraya gelin kızlar.
2: Jason ve Kai inşaatı tamamlamak için acele ediyor.
10: Merhaba.
11: Şunu sen al.
10: Merhaba. Hadi. Merhaba. Gel bakayım. Bu Sparkles. Şuradakiler de Sabella ve Sesi. Çok güzeller. Pekala, yerleşelim de çantaların arkasından yemlerini alayım.
5: Tamam.
10: Bu keçileri aldığımız için gerçekten çok heyecanlıyım. Keçilerle büyüdüm. Bu çiftlik için çok iyi olacaklar. Onlara biraz su vereceğim. Süt ve peynir sağlayacaklar. Böğürtlenleri ve yeşil çalıları otlamakta gerçekten çok iyiler. Zehirli sarmaşıkları çok seviyorlar. Bu yüzden araziyi temizlememize de yardımcı olacaklar.
11: Jason, biz gidiyoruz olsun.
9: Tamam dostum.
10: Teşekkürler.
9: Keçiler güvende. Bu hedefe ulaştık ama hala yapılması gerekenler var.
2: Hava açıkken ahırın sera tarafında olabildiğince ilerleme kaydetmek için acele ediyorlar.
9: Spik levhayı buraya yerleştirelim. Buraya bir vida takalım. Tamam.
2: Yerel keresteden kesilmiş sedir levhalar, seranın alt yarısını çerçeveliyor ve zararlı böcekleri uzaklaştırmaya yardımcı olacak.
9: Bu çok güzel görünecek.
2: Ve çelik saç parçaları, çatının altında çürümenin başlamasını önleyecek.
10: İşte oldu.
2: 3 hafta sonra, gıda üretimini katlanarak arttırmak ve 5 kişilik aileye daha fazla güvenlik sağlamak için tasarlanan devasa ahır nihayet tamamlandı.
9: Bizim için bu keçi serasının inşası çok çok önemli.
10: Taşımamı ister misin? Hadi içeri taşıyalım.
9: Bu sayede yıl boyunca ekim yapabilir ve gıda tedarikimizi güvence altına alabiliriz. Keçiler süt ve peynir demek. Süt ürünleri ve sebze meyve ihtiyaçlarımızın karşılanması çiftliğimizi sağlamlaştırmak için önemli bir adımdır.
10: Aa, bu çok güzel. Bir seraya sahip olmak yetiştiriciliğe erken başlamamızı sağlıyor. İlkbaharda donlar çok olur. Bu yüzden bitkiler için sıcak bir yer olması gıda tedariğimizi daha güvenli hale getiriyor ve bahçemizin verimini arttırıyor. Ve bu bizim için çok önemli.
6: Gerçekten çok güzel oldu.
10: Tamam, içeri girelim. Akşam yemeği
9: güzel
10: yiyelim.
9: Güzel plan. Herkes iyi iş çıkardı.
12: Tobacco-Root Dağları.
2: Montana'da Jake'in ayı avı...
0: Evet.
2: ...meyvesini vermeye başlıyor.
0: Yağlarını pek çok farklı şey için kullanabiliriz. Neredeyse 3 kavanoz dolusu yağ elde ettim. Dışarı çıkıp kendi etimi avlamak ve işlemek benim için gerçekten önemli. Bu herkesin yapma fırsatı bulamadığı bir şey ve bunu yapabildiğim için gerçekten şanslıyım. Evet, şuna bak nasıl olmuş.
1: Güzel, harika görünüyor.
2: 3 saat kaynadıktan sonra $300'lık ayı kafatası temizleniyor ve satışa hazır hale geliyor.
1: İşte bu partinin sonuncusu.
2: Ve tütsülenmiş sosis de yemeye hazır.
0: Lezzetli görünüyorlar, bir tane denemeliyiz.
1: Bence de deneyelim.
0: Vay canına, bunlar çok iyi. Ne dersin?
1: Hiç fena değil. Ayı sosisleri gerçekten çok iyi. Biraz yağlılar ama dondurucuda bir miktar yedek olması ve uzun süre dayanacağını bildiğin yiyeceklerin olması çok güzel bir şey.
0: Hadi her şeyi toplayalım. Sen yağı al, ben sosisleri alayım. Sonra bunları paketleyelim.
1: Tamam.
0: Bu ayıyı işleyebilmek harika bir duygu. Bugünlerde kendime, Anika'ya ve köpeklere bakabilmek benim için çok önemli. Bunu da kendi kendime yeterek ve dağdan hayvan avlayarak yapabiliyorum.
2: Dağ adamlarının bir sonraki bölümünde.
13: Bir şey duydun mu? Tam orada bir ayı var. Bak orada.
6: Yakaladım. Orada.
14: Kahretsin. Baba.
6: Bu çok kötü. Kapı gitti. Lanet olası.
0: Bu köpeklere son bir numara daha göstereceğim. Kokunun tutunabileceği toprak ya da başka bir şey yok. Bu da işi çok daha zorlaştırıyor.
15: Irving Johnson, 77. Bu Magic Johnson mı?
16: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
17: Aramaya devam etmelisiniz.
16: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
5: Tozlu Servet yeni bölümüyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
12: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
14: Evet.
18: Aman tanrım.
5: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: hurda avcıları.
1: Aman tanrım.
0: Döşemeci Rey geleneğin ruhuna uygun olarak antika bir saç tarağıyla savaşıyor.
1: Toz.
0: Yüzyıl ortasından kalma işine dalan Fransız cilacı Alex'in vakti dolmak üzere.
1: Aa, hayır. Ayarlanmış bile.
0: Otomatik uzmanları Michael ve Maria mekanik bir maymunu kahvaltısıyla buluşturuyor.
2: Lapamı getirin bana.
3: Evet.
0: Antikacılıkta başarının anahtarı restorasyondur. Yani her satıcı uzman bir restoratör ordusuna ihtiyaç duyar.
2: Makineli tüfek gibi.
0: Bazı restoratörlerin ardında 100 yıllık deneyim geleneği vardır.
4: Çivi fikri gerçekten işe yaradı.
2: Ne olduğunu biliyorum.
5: Yaşasın.
2: Bunlar çok hoş.
0: Usta antika satıcılarına yardım ederek...
4: Ateşlemeyi çok isterim. Batman'e işaret gönderir gibi olurdu.
3: Büyüleyici.
0: Unutulmuş hurdaları rağbet gören mücevherlere dönüştürüyorlar. Hayır.
2: İnanamıyorum. Bu benim avizem değil. Şaşkına döndüm.
0: İskoçya'nın doğu kıyısındaki Forest kasabasından Michael ve Maria Stuart, antika mekanik hareketli figürleri restore eden House of Automata'nın işletmecileri. Çift, Drew Pritchard'ında ihtiyaç duyduğunda başvurduğu ekiplerden biri haline geldi. Bugün de yardımlarına ihtiyaç duyduğu bir parça göstermek için onları gallere davet etti.
6: Drew bizi aradı. Onarabileceğimiz başka bir şey daha varmış. Ne olduğundan emin değiliz. Umarım bir otomat ya da ventrilok figürü falandır. Aramızda kalsın ama bence her şeyi yapabiliriz.
4: Merhaba arkadaşlar.
6: Merhaba Drew.
4: Merhaba Drew.
6: İyidir, teşekkür ederiz.
4: Merhaba, sizin için bir şeyim var. Daha önce hiç görmemiştim ve olduğu gibi satabilirim. Ama bence onların el atması fayda sağlayacaktır.
3: Aa.
2: Evet.
4: Tek bildiğim İskoçya'dan alındığı. Öyle görünüyor. Şimdi sıra sizde. Hakkında her şeyi bildiğinizi varsayıyorum.
2: Elinde bir Peter Pan reklam maymunu var.
4: Evet.
2: Ve bildiğimiz kadarıyla İskoçya'nın tek otomatı.
4: Ne işe yarıyor peki?
6: Kahvaltı yapması gerekiyor. Buradaki masa örtüsünü, kulaf kasesini, kaşığı ve fincanı kaçırıyorsun.
2: Ve bir bayrak.
6: Ve bir de bayrağı var.
2: Üzerinde Peter Pan reklam maymunu yazıyor.
0: Oyun yazarı Jim Barrie'nin doğum yeri olan Kirinmuir'deki Angus Milling Company 1930'da Peter Pan yulafları üretmeye başladı. Ürün adını Barrie'nin ünlü oyunu Peter Pan'den alıyor. Şirket ürünlerinin reklamının yapılması için 1947'de 50 maymun otomatı sipariş etti. Ama bu parça yıllar içinde pek çok talihsizlik yaşamış. Yulaf lapası aksesuarlarıyla giysilerini kaybetmiş.
6: Pijama ile birlikte güzel bir sabahlıkta giymeli.
2: Ayrıca kırmızı bir İskoç beresi takmalı.
4: Elbette takmalı. Neden takmasın?
2: Peki Drew.
4: Çok mantıklı.
2: Tamam Drew. Buna ne kadar ödedin?
4: 225 sterlin ödedim. İşimiz tamam. Bitince ne kadar eder?
2: Çok iyi bir fiyatı almışsın. Çünkü işimiz bitince fiyatı 1500'e çıkabilir.
4: Kesinlikle harika. Bayıldım. Kolları sıvayın lütfen.
6: Evet,
2: kesinlikle.
6: Tamam.
4: Evet, çok işiniz var.
2: Tamam.
4: Harika, çok
2: tamam.
4: Teşekkür ederim.
6: Görüşürüz.
4: Bu işin çok farklı zorlukları var. Mekaniği, elektriği, ayarlamamız gereken kıyafetleri var. Ve bir de masaüstü yapmamız gerekiyor. Bir sorun çıkacağını sanmıyorum. Bakalım ne kadar güzel yapacaklar.
0: Evlerine dönen Michael ve Maria önlerindeki görevin boyutunu değerlendirirler.
2: Eksik kısımları değil mi?
6: Çok fazla eksik parçası var.
0: Michael'ın yapması gereken ilk iş Five Engineering Company'nin Amerikan ordusunun 2. Dünya Savaşı'ndan sonra satışa çıkardığı hurda metalleri kullanarak yaptığı maymunu mekanizmasından ayırmak olacak.
2: Şu anda kollarının arasında ve kafasının içinde bulunan kablo bağlantılarını kesiyorum. Göz kırpma hareketini sağlayan kabloyu keserek maymunu serbest bırakıyorum. Maria, maymunu tutmama yardım etmen gerekiyor. Onu tutabilir misin?
6: Hı hı.
2: Dışarı çıkmaya başladığında yavaşça maymunu yakalamanı
6: maymunu
2: istiyorum.
6: Maymunu yakala.
2: Tamam, onu yerine koyalım.
6: Burada sadece bir vida mı var?
2: İşte çıktı.
0: Maymunu standından çıkaran Maria artık kafasına odaklanabilir. 70 yıllık bu maymunun yüzünün düzeltilmesi gerekiyor.
6: Kafasını çıkardım. Şimdi de ağzında bulunan deriyi çıkarmam gerekiyor. Üst dudağını görebiliyorsunuz. Oradaki derinin pirinç dudağı yapıştırılması gerekiyor. Buradaki çizgiye kadar yapıştırılmış ama yaşlandıkça küçülmüş. Evet, bakalım bu çıkmak istiyor mu? Yapıştırıcı tamamen gitmiş. Bunu yeni deri parçasının kalıbını almak için kullanacağım.
2: Ve artık özgürüz. Bu gerçek bir parça ve çok güzel bir şanzıman. İkinci Dünya Savaşı'ndan hemen sonra ordunun elden çıkardığı bir motor kullanılarak yapılmış. Bahse girerim, yulaf lapası yiyen bir maymunu çalıştıracağı akıllarına gelmemiştir.
0: Maymun ve mekaniği emin ellerde ama bu karmaşık restorasyon henüz yeni başlıyor. Doğu Londra'dan döşemeci Ray Clark, bir dizi müşterisi için renkli ve ısmarlama koltuklar yaratırken aldığı moda eğitiminden faydalanıyor. Bugün bir projeyi görüşmek üzere Ray'i showroom'una davet eden satıcı Saxon Duran'la tanışmak için Essex'e gidiyor.
3: Ray Clark'ın gelmesini bekliyorum. Bazı çalışmalarını gördüm ve gerçekten çok iyiydiler. Onun için bir şeyim var, bir krevi parçası ama çok iyi durumda değil.
5: Yeni bir müşteriyle çalışmak, onun zevkinin ve tarzının nasıl olduğunu anlamak çok güzel bir şey. Gerçekten çok heyecanlıyım. Merhaba dostum.
3: Merhaba Ray.
5: Nihayet tanıştığımıza sevindim.
3: Evet, seni görmek güzel. Senin için bir projem var.
5: Aha.
3: Bundan sonra çığlık atarak kaçabilirsin.
5: Olabilir.
3: Bir göz atalım.
5: Aman tanrım,
3: evet.
5: Şuna bakın.
3: Bu tek kişilik kolsuz
5: Edward
3: koltuk. Dönemiz. Evet. Tam üstüne bastın. Büyük bir evden geldi. Nasıldır bilirsin. Tam anlamıyla parçalara ayrılana kadar
5: evet.
3: Her şeyi saklarlar.
5: Evet.
0: Tek kişilik kolçaksız koltuklar Victoria döneminde popüler oldu. Aşırı dar veya aşırı hacimli giysiler giyen kişiler kol dayama yerleri olmayan bu koltuklara oturup terliklerine ya da ayakkabılarına kolayca uzanabiliyorlardı. Deri kaplama olan bu koltuk Wiltshire'deki bir kır evinden geldi. Büyük hasar görmüş, uzun süre kullanılmamış.
3: Banyoda duruyormuş, inanabiliyor musun?
5: Öyle mi? Vay canına.
3: Banyodaki ortam kim bilir neler yapmıştır. Örneğin çerçeve biraz şişmiştir.
5: Gerisine iyi gelmediği ortada. Görüyorsunuz zaten.
3: Hayır, kesinlikle iyi gelmemiş. Hayır.
5: Ama burada...
3: Hayır, hayır.
5: Orijinal rengi görünüyor. Şuna bak.
3: Aa, bu rengi yakalamak mümkün mü? Güzel olurdu.
5: Evet, imkansız değil.
3: Geleneksel döşemelik kumaş hiç dokunulmamış.
5: Evet.
3: Tekerlekler
5: biraz
3: hariç.
5: Kokuyor.
3: Evet, biraz şey kokuyor.
5: At kılı. Bu eğlenceli olacak. Çünkü orijinal kılı korumak gerçekten güzel bir şey.
3: Ama asıl sevdiğim yer burası.
5: Oo,
3: evet.
5: Bu nedir?
3: Pirinç borular, deri kaplı ve
5: pirinç.
3: Gerçekten tüm bu pirinçleri ortaya çıkarmak istiyorum. Arkada çerçeve olarak devam ediyor ve yere kadar
5: evet,
3: iniyor.
5: Aynı zamanda alttan da geçiyor.
3: Niyetim onu ufak bir değişiklikle görünür hale getirmek.
5: Evet, bunu sevdim. Bu fikri çok sevdim. Çok güzel. Teşekkür ederim. Bu harika. Bundan kaçmıyorum. Ona doğru koşuyorum. Muhteşem.
3: Koltuğa bayıldı ve bu da beni çok şaşırttı. Çünkü yapılacak çok iş var. İster inan ister inanma ama buna 195 ödedim.
5: Söylemek gerekirse, açıkçası... 195 haneli bir fiyat düşünebilirsin.
3: Ray'in coşkusu sandalyeye karşı çok daha olumlu şeyler hissetmemi sağlıyor.
0: Ray atölyesinde işe koyuluyor. Dekonstrüksiyon çok dikkat isteyen bir süreç. İşlerin ne kadar kötü olabileceğini henüz bilmiyor.
5: Oh.
0: Bakalım koltuğu kurtarabilecek mi?
5: Böyle bir parçanın içine girmeye çalışmak, arkeolojik kazı yapmak gibi. Ve aynı zamanda koltuğu tanımaya da başlıyorum. Ayrıca koltuğa ne kadar kuvvet uygulayabileceğimi anlamaya çalışıyorum. Şu ana kadar çerçevenin rahat gittiğini söyleyebilirim. Ah. Bu kadar. Sırada bu yayları çıkarmak var. Bir, iki, üç. Hala kullanılıp kullanılamayacağını test etmek için bildiğim küçük bir numara var. Çekersin, sonra bırakırsın. Eğer eski haline dönerse o zaman içinde hala biraz hayat vardır. Bu iyi görünüyor. Şimdi de diğerlerini test etmeliyiz.
0: Tüm yaylar söküldükten sonra tekerlekleri de çıkartacak.
5: Canımı sıkıyorlardı.
0: Koltuğun özgün olmayan tek parçası bu tekerlekler olmalı. Sıra çerçeve boyunca devam eden kenar süsüyle uğraşmaya geldi.
5: Bunu tek parça halinde ve sağlam olarak çıkarmak epey zor bir iş olacak.
0: Saxon bu pirinç kaplamanın özel bir parça olarak kalmasını istiyor.
5: Lütfen kopma, lütfen kopma.
0: Koltuk nemli bir ortamda yıllarca çürümeye bırakılmış.
5: Oldu. Tamam, nasıl oksitlendiğini görebilirsiniz. Sanırım şeridi tamamen değiştirmem gerekecek. Bu parçayı kurtarabileceğimi sanmıyorum. Ve Saxon bu konuda biraz hayal kırıklığına uğrayacak.
0: Söküm bittiğinde Ray'i bu yıpranmış koltuğu kurtarmak için çok daha büyük bir iş bekliyor.

0: Döşemeci Ray Clark ağır hasar görmüş kolçaksız koltuğu restore etmek için çalışıyor. Ray, koruyucu maske takmasına neden olacak kadar tozlu olan bu parçadan ak kılı da dahil olmak üzere elinden geldiğince çok orijinal malzeme kurtarmaya çalışıyor.
1: Bu kılların bir kısmını kurtarabilirim ama hepsini kurtaramayacağım. Ama yıkanıp ayıklanması gerekecek ve sonra tekrar koltuğun içine yerleştirilecek.
0: Tozlu at kılı döşeme toplandıktan sonra geriye yalnızca çıplak ahşap çerçeve kalıyor. Ray şimdi orijinaline sıkı sıkıya bağlı kalarak 100 yıllık koltuğu yeniden yapmaya başlıyor.
1: Son derece sağlam olduğu için İngiliz jütü ve siyah beyaz balık sırtı şeritler kullanıyorum. Bu şerit gergisini çerçevenin altına sıkıştırıp aşağı çekiyorum. Bunlar tıpkı bir davul gibi gergin olmak zorunda. Bahse girerim, bu çerçeve yıllardır bu kadar gergin olmamıştı. Evet. Son çivi. İşte oldu. Şimdi büyük sınav. Eğer çekiç zıplarsa gergin olduğunu anlarım. Güzel.
0: Şeritler, Ray'in yeniden kullanacağı orijinal yaylar için güçlü bir dayanak oluşturuyor. Her bir yay ketensiz cimle dikiliyor.
1: Ve diğer tarafta sicimi birinci noktanın arkasından ve ikinci noktanın da önünden geçiriyorum.
0: Dört bağlantı noktasıyla sabitleniyor.
1: Yayı bükebilmediğim ve tabanda hareket etmemesi gerek.
0: Yaylar dikilip birbirine bağlandıktan sonra at kılı dolgusunu yeniden kullanmanın zamanı geliyor. 100 yıldan sonra basık birbirine dolanmış ve çok tozlu. Ama Ray bu iş için gerekli olan alete sahip.
1: Şu anda tam önümde duran şey bir tarak makinesi. Bu Fransız versiyonu. Çok çok eski. Koleksiyoncuların ürünü. Çok nadir rastlanır. Oğlak derisi eldiven takarak tamir etmem gerekiyor. Çünkü ne yaptığınızı tam olarak bilmiyorsanız bunu kullanmak çok tehlikeli olabilir. İçinde çok keskin sivri uçlar var ve şu anda yapacağım şey kılları bu makinenin altına sokmak olacak. Dişler bu kıllara tutunur. Ve temelde onları birbirinden ayırır. Toz. Bu gerçekten zor bir iş.
0: Taraklama kelimesi Latince'de deve dikeni ve çoban tarağı anlamına gelen cardus kelimesinden gelir. Dikenli kuru çoban tarağı başları orta çağdan beri yün taramak için kullanılmış.
1: Eğer tekrar taraklama yaparsam tozun çoğunu temizleyeceğim ve elimdeki koltuğa yeniden yerleştirebileceğim. Bir torba dolusu temiz kıl olacak.
0: Epey yorucu bir iş. Ray'in at kılı döşemeyi yeniden kullanıma uygun hale getirmesi için çok çalışması gerekiyor. Michael ve Maria, 1940'larda mağaza vitrinleri için üretilen ve Drew'un getirdiği Lapayan otomat maymunu üzerinde sıkı şekilde çalışıyorlar. Orijinal deri ağız tekrar kullanılamayacak kadar kurumuş. Bu yüzden Maria yeni bir ağız yapıyor.
2: Deri otomatlarda göz kapağı ve ağız için her zaman kullanılan bir malzemedir. Bu iş için en iyi malzeme budur. Cildi güzelce hareket ettirecek ve yeniden yapılmasını sağlayacak birkaç malzemeden biridir. Gerçekten yumuşak bir deriymiş. O yüzden rahat şekilleniyor. Burası gerçekten önemli. Çünkü hareket eden bir kısım. Sadece ağzının kolayca açılıp kapanmasını sağlasam yeterli olur. Evet, şimdi epey konuşkan görünüyor. Kendisi hakkında anlatacağı çok şey vardır.
0: Maymunun yulaf yediği masa kullanılamaz durumda. O yüzden Michael Tornada yeni bir masa üretiyor.
2: O yüzden rahat şekilleniyor. Burası gerçekten önemli. Çünkü hareket eden bir kısım. Sadece ağzının kolayca açılıp kapanmasını sağlasam yeterli olur. Evet, şimdi epey konuşkan görünüyor. Kendisi hakkında anlatacağı çok

0: İşte oluyor. Bir adet yuvarlak masaüstü. Evet. Çok güzel bir kahvaltı masası oldu. Ve buna tam uyacak. Eşleşmesi için boyanacak ve yakında maymunumuzun hizmetine sunulacak.
1: Maria, masaya koymak üzere teneke ve plastikten mamul bir çay seti tedarik etti.
2: Yulaf için mükemmel bir tabak. Orijinali gibi görünmesi için bunu tamamen maviye boyayacağım. Sonra da nasıl görüneceğine bir bakacağım.
1: Otomatta o kadar çok eksik var ki, Michael ve Maria zamanında ve bütçelerine uygun şekilde bitirebilmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Döşemeci Ray, kolçaksız koltuğun içine at kılı döşemeyi yerleştirmeye çalışıyor.
3: Afro tarak. Geleneksel bir döşemeci aleti değil ama kılla uğraşırken gerçekten işe yarıyor.
1: Gereken derinliği ve dolgunluğu elde edebilmek için orijinal at kılı döşemeye inek kuyruğu takviyesi yapıyor.
3: Her zaman kafamda son halinin nasıl olması gerektiğine dair bir imge var. Buradaki dolgu iplerinin altına elimi sokabilmek bana yol gösterici olacaktır.
1: Koltuk düğmeli olacak ve Ray düğmelerin yerlerini tam olarak belirlemek için şiş kullanacak. Doldurmada gerekli alan için de küçük bir numaraya başvuracak.
3: Mantarlar için iyi bir kullanım alanı buldum. Şişleri çıkardıktan sonra oraya biraz mantar koydum ve etrafını doldurdum.
1: Ray orijinaline yakın kalite ve renkte bordo renkli bir deri tedarik etmeyi başardı. Düğmelerin yerleri işaretlendi, şimdi her şey hazır. İş makasa kaldı.
3: Deri kesmek beni her zaman biraz gerer. Ama bir şekilde koltuğa oturması gerekiyor.
1: Ray deriyi parçaladıktan sonra geleneksel derin düğmeleme yöntemini kullanarak koltuğu kaplıyor.
3: Bu pilelere biraz sevgi, dikkat ve özen gösterdiğinizde derinin kesinlikle muhteşem görüneceğini bilirsiniz.
1: Karmaşık ve zahmetli bir süreç ama koltuğun ihtiyaç duyduğu kır evi görünümü için çok önemli.
3: İşin bittiğinde Saxon bu koltuktan çok memnun kalacak.
1: Döşeme tamamlandı. Ray onu alıp Saxon'ın gergin bir şekilde beklediği Essex'e götürüyor.
0: Satıcı olduğumuz için daima bardağın dolu tarafını görüyoruz. Kafamızda bir şeyler kurgularız. İlk günkü gibi görünse harika olmaz mı diye düşünürüz. Ray gerçekten iyi iş çıkartıyor ama restorasyon konusunda aynı fikirde olmalıyız.
3: Oh, çok ağırsın.
0: Merhaba Ray.
3: Pekala Saxon, nasıl gidiyor?
0: İşte burada.
3: Evet burada. Hayır.
0: Hadi bir göz atalım.
3: Da.
0: Ah şuna bak. Muhteşem.
3: Üzerinde çok çalışmam gerek.
0: Evet,
3: çerçevenin
0: kesinlikle.
3: Arkasına kadar soyulmuştu. Şeritler, yaylar. Tüm orijinal yayları koydum.
0: Tebrikler.
3: Ve ayrıca umarım bir 100 yıl daha dayanır.
0: Deri çok güzel. Çok iyi kaplanmış değil mi?
3: Teşekkür ederim. Bu çok güzel. Bordo rengi çok güzel. Olabildiğince orijinal renge ve patinaya sadık kalmaya çalıştım. Pirinç şerit yapmak gerçekten çok zor bir işti.
0: Gördüğüm en iyi tek kişilik kolsuz koltuk. Harika bir çalışma.
1: Çoğu insan Ray'in onardığı bu koltuğu çöpe atabilirdi. Deri kurtarılamayacak kadar çürümüştü. Gevşek yaylardan tozlu at kılı topakları dökülüyordu. Geleneğe sadık kalan Ray orijinal at kılı dolgusunu ve yayları kurtardı. Koltuğu güzel deri düğmeli bir bordo renkli deriyle kapladı. Pirinç süslemeleri yeniledi.
0: Bence gerçekten ticari bir koltuk. Deri ve tabii ki pirinç kaplamasıyla çok erkeksi bir görünüme sahip.
3: Bence de.
0: Kesinlikle çok iyi bir piyasası var.
3: Kimse istemezse ben alırım.
0: Demek istediğim, değer açısından her şeyden önce orijinalinin bir kıymeti var. Sonra senin üzerinde harcadığın emek var. Sanırım şu anda bu koltuğun değeri 1200 sterline çıkmış.
3: O kadar yapar.
0: Gerçekten çok iyi görünüyor.
3: Dürüst olmak gerekir.

0: size çok gergindim. Gerçekten ama gerçekten. Saxon'u etkilemeyi çok istedim.
1: Teşekkür ederim Ray. Muhteşem bir iş çıkardın. Ve böyle bir şeyle bir daha karşılaşırsam haberleşiriz. Umarım o bununla aynı durumda olmaz.
0: Umarım.
1: Bir dahaki sefere evet, daha nazik olurum.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Tamam,
0: kendine
1: görüşürüz.
0: Beğenmiş olması beni gerçekten mutlu etti. Demek ki işimi iyi yaptım. Hoşuna gittiği için gerçekten çok mutluyum.

0: Kuzey Galler'deki sahil kasabası Colvin Bay'den Fransız cilacı Alex Webster, düzenli müşterilerinden Tony Gehring'in ziyarete gelmesini bekliyor. Tony'nin güzel sanatlara ve el sanatlarına merakı var. Ancak potansiyeli olan tüm klasikleşmiş parçaları kaçırmamaya çalışır.
1: Elimde çok işlevsel ve basit bir şey var. Bence bugün Alex bunu görünce biraz şaşıracak.
2: Tony.
1: Alex, nasılsın dostum?
2: İyi, seni görmek
1: de
2: güzel.
1: Seni de öyle.
2: Minibüsün arkasında ne olduğunu anlamaya çalışmak hep ilgimi çekmiştir. Bu sefer bizim için neyin var?
1: Küçük ve pembe
2: bir şey. Tam da leylak gibi diyecektim. Tahmin etmesi imkansız bir adam. O yüzden ilginç olacak.
1: Anladığın üzere bu bir mutfak ünitesi. İçeri alalım mı?
2: Çok pembe. Bu sefer seni etkileyen ne oldu?
1: Fonksiyonel, faydalı ve çok kullanışlı.
2: Evet.
1: Önünde çok kullanışlı bir sürgülü
2: çok
1: rafı da var.
2: Çok işlevsel. Vay canına, evet.
1: Evet, Doğu Avrupa mobilyalarında çokça gördüğüm bir tür Alman Doğu Avrupa detayı. Ama çizgilerinin sadeliğine bayıldım.
2: Evet.
0: Bu dolaptaki gösterişsiz dekor işlevsel bir geçmişe işaret ediyor. Doğu Avrupa'dan gelen eski mobilyalar genellikle devlete ait eski hastanelerden ve fabrikalardan tedarik edilir. Pratik olabilir ama kalın ve geleneksel boyası olan bu yorgun yaşlı askere güzel bir makyaj iyi gelecek.
2: Bu çok kötü değil mi?
1: Rengi için bir şey
2: değişmesi
1: diyemiyorum.
2: Gerekiyor. Sonra belki mat cila yapılabilir. Şu ahşap dokuyu değiştirip akça ağaç ya da ceviz görüntüsü verebiliriz.
1: Peki bunun için ne düşünüyorsun? Bunu ne yapabiliriz böyle boş kalmasa?
2: Aklıma hemen reçine geliyor. İçine dökebileceğimiz ve bu boşluğu tamamen dolduracak.
1: Yüzleştirir.
2: Şey. Evet. Peki buna ne kadar ödedin?
1: 500 ödedim.
2: Tamam. Bunun için biraz canlandırmak gerekiyor değil mi?
1: Evet, biraz canlandırılması gerekiyor.
2: İçini bakır rengine ya da onun gibi bir şeye boyayabiliriz.
1: Dostum, bunu sana bırakıyorum.
2: Tamam.
1: Bu parça o denli süslemeden yoksun ki dikkatinizi çekecek hiçbir özelliği yok. Cilalanıp göz alıcı bir parçaya dönüştürülmezse yaralı bir parmak gibi canını acıtmaya devam edecek. Sana
2: seni
1: bırakıyorum.
2: Görmek güzeldi Tony. Kendine
1: pekala,
2: iyi bak.
1: Pekala, teşekkürler.
0: Tony gidince Alex vakit kaybetmeden büyük fikirlerini uygulamaya koyuluyor.
2: Bu şeyi hayata döndürmenin ilk aşaması içini zımparalamak. Hatta zımparadan önce içindeki tozu kiri temizlemek. Bunları yapayım ki hem boya hem de cila yüzeye iyice yapışsın, sonra dökülmesin.
0: Hafif bir zımparalama ve silme işleminden sonra iç kısımlar bir kat metalik bakır boya için hazır duruma geliyor.
2: Güzel bir renk ve parlaklık sağlıyor. Bunu bitirdiğimde birbirlerini tamamlamaları için dış kısma hangi boyanın gerekli olduğuna dair çok daha iyi bir fikir edineceğimi umuyorum doğrusu.
0: İçerinin boyaması uzun sürmüyor. Şimdi sıra dış cephedeki ahşabı onarmakta.
2: Şimdi yapacağım şey bu korkunç pembe boyanın üzerine bir boya çıkarıcı sürmek. Sihrini göstermesi için birkaç dakika beklemek ve sonra da o boyayı sıyırıp altında ne olduğunu görmek. Denemeden bilemeyiz. Pekala. Altında biraz kereste görmeyi umuyordum ama elimde sadece beyaz bir boya var.
0: Bu ekstra boya katmanı Alex için çok daha fazla iş anlamına geliyor ve Tony'nin iyi bir kar elde etmesi için elini çabuk tutması gerekiyor. İskoçya'da House of Automata'daki yulaf lapası yiyen maymun eksik gardırobunu yavaş yavaş tamamlıyor. Maria ona küçük bir İskoç beresi yapıyor.
3: Evimden getirdiğim çok güzel bir Royal Stewart tartanını kullanacağım. Umarım Drew peçete setimi bozmamı takdir edecektir.
0: Bu İskoç maymunu yüzyıllar öncesine dayanan uzun bir otomat geleneğinin parçası. Uzun süredir Michael ve Maria'yı büyüleyen ve onları koleksiyonu yapmaya yönlendiren bir gelenek. Her biri hem karmaşık hem de basit mekanikler aracılığıyla hareket yaratma sanatının bir ürünü.
4: El gücü hareket gücümüzün ilkidir ve otomatlar içinde en basit olanıdır. Bu hanımefendi Hempel adlı bir adamın eseri. 1830'lardan kalma. Dikkat çekici olan şey bu hareketliliğin basitçe elde ediliş şekli. Bu çok iyi çalışmıyor çünkü inanılmaz derecede eski. Bu tahta manivelayı aşağı çekince kollarını ve başını kaldırıyor. Burada farklı türde bir yaratığımız var. Bu bir leopar ya da kedi. Burada bir kedinin hareketlerini görüyoruz. Saat işleyişinde güzel bir şekilde tasvir edilmiş. Dört patinin de ne kadar başarılı bir şekilde hareket ettiğine bakın. Bir transmisyon zinciri ve gergiyle mükemmel koordinasyon içinde. Asla senkronizasyondan çıkmıyorlar. Ön patilere kurşun ağırlıkları eklenmiş. Bir kedinin yürüyüşünü mükemmel bir şekilde yansıtıyor. 19. yüzyıldan kalma bir otomat maymunumuz var. Buradaki maymun bir arp çalıyor ve bunun mekanizması tam olarak bizim yulaf lapası yiyen maymunumuzun mekanizmasıyla aynı. Maymunun kollarını, kafasını ve ağzını hareket ettirmek için saat mekanizmasından, kollardan yapılmış bir tahrik motoru var.
0: Bu otomatın yapımcısı Paris'te Jean-Marie Falibois. Müzisyen maymunları hem eğlence hem de ayrıntılı vitrin teşhiri için yarattı. Ve bu akım 20. yüzyıl boyunca devam etti. İskoçya'daki Lapayya maymuna da ilham verdi.
4: Hareket etmeden duran bir dizi nesnenin arasında hareket eden herhangi bir şey büyük bir dikkat ve ilgi odağı olur. Yani hareket eden her şey her zaman kazanır.
0: Maria, maymunun İskoç beresini bitirdi. Pijamalara geçti bile.
3: Pijama yapmak için çok uygun olan bu güzel erkek gömleğini buldum. Şeritler tam doğru boyutlarda. Otomatlarda çok büyük bir kalıp kullanmamaya dikkat etmelisiniz. Ve bu da az önce yaptığım yaka. Şimdi bunu güzelce bir ütülemem gerekiyor. Ufak giysiler yaparken dikişlerin olabildiğince canlı ve keskin olması çok önemlidir. Özensiz bir dikişiniz varsa çok uzaktan bile belli olur. Ölçü için bunları deneyeceğim. Bakalım bizim maymuna uyacaklar mı? Böyle hareketli objeleri giydirmek biraz riskli bir iştir. Eksiksiz bir şey yapmak zorunda değilsiniz. Sadece gördüğünüz kadarını yapın.
0: Yapılması gereken parçalar yavaş yavaş bitiyor. Maria ve Michael yaptıklarının Durov'u memnun edeceğini umuyorlar. Fransız cilacı Alex'in boya sıyırma işlemi Doğu Avrupa dolabının çok sade bir çam odunundan yapıldığını ortaya çıkardı. Şimdi daha etkileyici bir görünüm yaratmak için onu donuklaştırmalı.
2: Donuklaştırma temel olarak kerestenin üzerine çizgiler eklemektir. Mobilyanın yapıldığı keresteden daha ilginç bir şey. Buna Fransız cilası uygulamaya çalışacağım. Böylece şu an elimizde olandan biraz daha ilginç ve güzel bir şey ortaya çıkacak.
0: Fransız cilası, alkolle seyreltilmiş gomalak reçinesi için kullanılan terimdir. Gomalağın sorunsuz uygulanmasını sağlayan bir karışım elde edilir.
2: Fransız cilası, yapılan işlemin gayet güzel bir şekilde sabitlenmesini ve pürüzsüz bir sonuç almasını sağlar. Aynı zamanda hoş bir altın rengi de verir. Ardından kahverengiye devam edeceğim. Böylece bir kontrast oluşturacak ve birbirini tamamlayacaklar.
0: Gomalak kuruduktan ve cila teliyle zımparalandıktan sonra Alex boyaya başlayabilir.
2: Elimde bir adet çıralı çam var. Şimdi yapacağımız şey çizgilerini yeniden yaratmaya çalışmak. Ama rengi zaten elde ettim. İhtiyacım olan şey üstteki kahverengi, yani daha koyu çizgiler. Şimdi onun içine ahşap boyası kullanacağım ve çizgilerin şeklini alması için taraklara ihtiyacım olacak.
0: Donuklaştırma, 19. yüzyılda popülerleşen dekoratif bir teknik. Geleneksel olarak doğal ahşap damar çizgilerini elde etmek için ucu kesilmiş ağaçtan taraklarla yapılır.
2: Sanırım bu parçanın kalınlığı ve derinliği oluşturmak istediğim çizgiler için uygun. Biraz boya süreceğim. Bakalım işe yarayacak mı? Buradaki küçük tenceremde çok yoğun, koyu, konsantre, yağ bazlı ahşap boyası var. Umarım bunu sürdüğümde tarağım da üstüne düşeni yapmış olacak. Yapmaya çalıştığım şey ahşap dokuyu yeniden yaratmak. En önemlisi boyanın üstünde çalıştığım ahşabın içinde gömülmemesi ve en üstte kalması. Bir süre bunu sürüp deneyeceğim. Daha iyi bir sonuç almam gerekirse başka taraklarla da deneyeceğim. Önemli olan istediğim etkiyi yaratmak.
0: Alex yaratıcılığını gösteriyor. Tony'nin de aynı vizyona sahip olmasını umuyor. Fransız cila ustası Alex, Tony için Doğa Avrupa büfesini yeniliyor. Büfenin özelliklerinden biri sürgülü rafı. Alex, rafın çukur kısmını reçineyle dolduruyor. Rafın arkası boş, bu yüzden yeni bir tane yapılması gerek.
2: Aslında içine sıvı döküyorum. Reçine sıvı halde olacak. Ama tam olarak kapatamazsam tüm boşluklardan sızar. Bir uçtan öbürüne iyice yapışıp yapışmadığını kontrol ediyorum. Hiçbir boşluk kalmamalı.
0: Arka bariyer yerine yapıştırıldı. Alex, reçineyi sertleştirme maddesiyle karıştırmadan önce büfenin iyice oturmasını sağlıyor. Sertleştirici, reçine üzerinde etkisini hemen gösteriyor. Alex'in pigmenti hızlı bir şekilde karıştırması gerek.
2: Şu anda elimde pirinç tozu var. Bu gerçek metal tozu. Yani gerçekten güzel bir cila elde edebileceğiz. Şimdi fark ettim. Benimkilerde değil ama orijinal ek yerlerinin bazılarında aralıklar var. Şimdi sızıntı olacak mı diye bakmak için oraya biraz dökeceğim.
0: Ahşap mobilyalar zamanla kurur ve küçülür. Bu çan büfede yaklaşık 50 yaşında.
2: Şu yöne doğru ilerliyor.
0: Herhangi bir aralık varsa...
2: Aa, hayır.
0: Reçine hemen bulacaktır.
2: Ah, yere damlıyor. Ne yapacağız? Ne kadar zamanım var bilmiyorum. Biraz bal mumu eriteceğim. Mühürlemek için kenardan çepeçevre dolaştıracağım. Ve üzerine döküp en iyisini umacağım.
0: Bal mumu ek yerlerindeki boşlukları kapatacak.
2: Pekala, hemen halletmeliyim çünkü kuruyor.
0: Alex bu sorunu çözse de...
2: Aa, hayır.
0: Başka bir sorun çıkıyor.
2: Kurudu. Sertleşti bile. İnanılmaz.
0: İş tamamlandı, Tony Geer'in Corvin Bay'e doğru yola çıktı. Alex'e ciddi bir ilgiye ihtiyacı olan yorgun bir Doğa Avrupa büfesi bırakmıştı. Şimdi onu almaya geliyor.
1: Satın almak çok kolay oldu ama biliyorsunuz pembeye boyanmıştı. Sanki kuaför salonundan ya da onun gibi bir yerden yeni çıkmış gibiydi. Alex'in bu sefer ne yaptığını görmek için sabırsızlanıyorum.
2: Tony.
1: Alex, nasılsın?
2: Seni görmek güzel.
1: Seni de, zor muydu?
2: Biraz zorlayıcı oldu. Küçük bir sabır testiydi.
1: Çok gerginim.
2: Bakmak ister
1: misin? Bilmiyorum. Bakayım mı?
2: Sana göstereceğim.
1: Hadi. Vay canına. Alex, bu resmen bir mucize. Dostum,
2: evet.
1: Bu gerçekten harika. Gerçekten tam bir çıralı çama benziyor.
2: Başka bir dokunuş, diğeri.
1: Devam et. Bakalım neler olacak. Göster. Vay
2: burada
1: canına.
2: Senin için ışıklar var.
1: Vay.
2: Ve senin için reçineden çalışma yüzeyi yaptım.
1: Aman tanrım.
2: Çok sağlam oldu. Sonsuza dek dayanır.
1: Bayıldım. Kesinlikle
2: evet.
1: Bayıldım.
0: Alex, Tony'nin bıraktığı bu eski ve pembeye boyanmış çıralı çamdan yapılma büfeyi neredeyse tanınmayacak hale getirdi. Donuklaştırma dış yüzeyi canlandırırken bakır boyada iç kısma canlılık kattı. Yeni reçine çalışma yüzeyi sürgülü rafı kullanışlı hale getirirken... Aydınlanmanın eklenmesiyle büfe modern evler için de uygun hale geldi.
1: Dostum, kesinlikle aklımı başımdan aldın. Açıkçası değeri hayal ettiğimin iki katına çıktı. İşini bitirdiğinde 1000'e satarım diyordum ama şimdi 2000, belki 2500 eder.
2: 2500 mü?
1: Kesinlikle.
2: Aferin sana. Tony büfeyi çok beğendi ve ben de rahat bir nefes aldım. Ne tepki göstereceğimi bilemiyordum. Kesinlikle dikkat çekiyor.
0: Forest İskoçya.
3: Kocaman açınız efendim.
0: Maria yulaf yiyen İskoç maymununun en hareketli parçası olan yüzüğüyle uğraşıyor. Son rötuşlar.
3: Bu beyaz çizgiden kurtulmam ve onu çok iyi yedirmem gerekiyor. Orijinal boyanın üzerinden geçmek istemiyorum. Dikişleri gerçekten iyi gibi. Herhangi bir müdahaleye ihtiyaçları yok. O yüzden dişlerini boyamamaya dikkat ediyorum.
0: Michael, maymunun hareketlerini yönlendiren motoru test ediyor.
4: Fişe takıyoruz. Tamam, hadi bakalım. Vay canına.
0: Bu otomatları yapan firma, Amerikan ordusundan satın aldığı savaş artı dinamoları kullanmış.
4: Muhteşem.
0: Uçaklarda jeneratör olarak da kullanılmışlar.
4: Bu bir Five Engineering maymununun sesi. Ve de büyük bir bombardıman uçağının.
0: Motoru hızlı bir şekilde test eden Michael, onu yeniden otomat mekaniğine bağlıyor.
4: Güç buradaki bağlantı parçasından geliyor. Sonra iki cıvatayı sıkarsınız ve bu onları mükemmel bir şekilde birleştirir. Yani motor döndüğünde kam yığını da döner. Manivelalar küçük danslarını yapar ve maymunumuz canlanır.
3: Göz kapaklarını boyamam gerekiyor. Tamam. Gelip onları iki elinle tutabilir misin?
4: Tamam. Gözlerini kapasın mı, kırpsın?
3: Kırpsın lütfen. Biraz
4: göz kırpın lütfen. Madam. Peki.
3: İşte bu, böyle kal. Gözünü dört açman çok iyi olur. Teşekkür ederim.
4: Rica ederim.
0: Şu andan itibaren maymunu teçhizatıyla yeniden birleştirmek için dört el gerekiyor.
4: Ve aşağı. Bu nasıl? Tamam. Hangi numara olduğunu test edelim. İşte oldu. Yulaf lafımı getirin. Çok tatmin edici.
3: Gerçekten
4: i̇şte bu.
3: Çok iyi.
4: İşte
3: evet.
4: Bu yüzden yapmışlar.
3: Dikkat çekmek için harika.
0: Maymunu restore eden Michael ve Maria duruma teslim etmek için gallere geri dönüyorlar.
5: Geriye pek bir şey kalmamıştı. Epey kötü bir durumdaydı. Ama bu insanlar her zaman harika bir iş çıkarıyor. Ben de ne yaptıklarını görmek için sabırsızlanıyorum. Merhaba.
3: True.
5: Nasıl gidiyor?
4: Merhaba Drew.
3: İyiyiz, teşekkür ederim.
4: Umarım buna bayılırsın.
5: Yaygaracı maymun bu mu?
3: Evet.
4: İşte geliyor.
5: Güzel.
4: İşte burada. Bu
5: aynı maymun mu?
3: Evet.
5: Tamamen farklı görünüyor. Bütün bu parçaları nereden buldunuz?
4: Çoğunlukla sıfırdan yapıldı.
5: Giysilerine çok bayıldım. Nereden geldi bunlar?
3: Ben yaptım.
5: Sen mi?
3: Evet, öyle.
5: Orijinal parçalar sandım.
3: Hayır, hayır. Bu güzel ve kolay olurdu ama hayır. Bu eski bir kumaş, 50'lerden kalma. Pijama üstü içinde yerel yardım dükkanlarını taradım. Çok
4: bu
3: işe
4: bir gömlek
3: yaradı.
4: Değil mi?
3: Bir erkek gömleği, evet. Ama doğru orantılarda olduğundan emin olmak
4: bayıldım.
3: Zorundaydım. Çok
4: bir
3: kalın bir
4: şerit
3: değildi. Bir masa peçetesini
4: kaybettik.
3: Evet, yaptık. Bu peçetelerimizden
5: yani hiç
3: biri.
5: Yani yeni malzeme kullanmadınız.
3: Evet.
5: Taşıyam. Yani bir şey denemeden bilemez.
3: Evet,
5: nasıl çalıştığını
3: öyle.
5: Görebilir miyiz?
4: Umarım evet. Çalışır.
5: Aman tanrım. Şunun dudaklarına bakın.
3: Evet.
5: Patlayacak gibi görünüyor.
4: Evet, evet.
5: Şuna bak.
4: Göz kırpmalarına dikkat et.

0: Evet, yulaflarının ne kadar güzel olduğunu söylemek için sana göz kırpıyor.
1: Bu muhteşem. Gerçekten çok iyi.
2: Duru bu maymun otomatını son gördüğünde kıyafetleri, bayrağı ve kahvaltı eşyaları kayıptı. Deri dudaklar kurumuş ve büzülmüştü. 1940'ların ağır araba aküsüyle çalışan Dina motorunun bakıma ihtiyacı vardı.
0: Ready for landing.
3: İnişe hazır.
2: Maria ona klasik giysiler hazırladı, kahvaltı takımını değiştirdi, deri dudaklarını yeniden şekillendirdi. Michael masa üstünü değiştirdi, elektriği ana şebekeye aktardı. Böylece bu maymun 1.70 yıl daha Peter Pan yulaf bayrağını sallayabilir.
1: Harika görünüyor, gerçekten de harika. Muhteşem bir şey. Bence artık rahatça satılabilir. Fiyat açısından darmadağın haldeki bu maymuna 225 ödemiştim. Ona bakıyorum da sanırım bunu web sitesinde 2000 ya da 2400'e satarım. Deneyeceğim. Yani bunun için 2000'e yaklaşmak istersiniz.
3: Evet.
1: Çünkü iyi bir tane daha bulabilirim. Bu denli ayrıntılı yapmaları beni büyüledi. Ve bu insanların bunu yapabilmesine bayılıyorum. Çok teşekkür ederim. Muhteşem.
4: Biz teşekkür ederiz.
3: Tamam. Teşekkürler Duru.
4: Evet olur. Hoşça kal.
3: Çok teşekkür ederim.
4: Hoşça kal.
3: Duru açısından sorun çıkmayacağını biliyordum. Eğer beğenmeseydi bir şeyleri yanlış yapmışız demekti. Evet.

0: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
1: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
0: Bir fırsat.
2: Tozlu Servet yeni bölümüyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
3: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
4: Evet.
5: Aman tanrım.
2: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: hurda avcıları.
1: Aman tanrım.
0: Heykeltıraş Nick, antika bir anatomi modelini...
1: Şu küpe bak.
0: ...hayata döndürebilmek için ameliyat ediyor.
1: Tanrım, şuna bak. Resmen parçalanıyor.
0: Satıcı Rob, koltuğu güzelleştirmesi için Craig'e tam yetki veriyor.
2: Bacınına, renklere bak. Düşündüğünden daha açık.
0: Alex ise eski harap bir dolabı muhteşem bir başyapıda dönüştürmeye çalışıyor.
3: Bunun kolay olacağını sanmıştım. Bunu ikiye bölmek kimin fikriydi?
0: Restorasyon başarılı bir antika işinin anahtarıdır. Her satıcıya uzman zanaatkarlardan oluşan bir restorasyon ekibi gerekir.
4: Makineli tüfek gibi.
0: Bazılarının ardında 100 yıllık aile deneyimi vardır.
2: Mandal fikri epey işe...
4: Ne olduğunu biliyorum. Evet. Bunlar gerçekten çok güzel.
0: Antika satıcılarına yardım ederek...
5: Bunu yakmak isterdim. Batman'e sinyal vermek gibi olurdu.
6: Büyüleyici.
0: Hurdadan mücevherler yaratıyorlar.
4: Şaka mı yapıyorsun? Bu benim avizem olamaz. Çok şaşkınım.
0: Londra'da yaşayan sanatçı ve figüratif heykeltıraş Nick Erfik, 20 yıl aşkın bir süredir insan formunun işlenmesine uzmanlaşmış ve dünyanın dört bir yanından koleksiyonerlere eserler satmıştır. Bugün antika tüccarı Drew Pritchard'la deposunda buluşmaya gidiyor.
1: Bir bakalım. Elinde bakmamı istediği çok ilginç bir şey olduğunu söyledi. Ne zaman böyle bir şey söylese can sıkıcı bir şey çıkıyor. Çünkü muhtemelen epey teknik bir şey olacak. Vay canına, anatomi modeliymiş.
5: Üç çeyrek vücut.

0: anatomik öğretim modeli.
1: Bunu evet, daha kesinlikle. Evet.
0: Bunlardan elime çok geçti.
1: Evet.
0: Bu modellerin normalde bir çantası olur. Böylece öğretmenler yanlarında taşıyabilir.
1: Vay canına.
0: Ya da saklamak için de kullanılabilir. Çünkü gördüğünüz gibi çok narin. Ama bu epey yaşlı. Sanırım 1910'lara ait.
1: Evet.
0: Bu küçük yaratıklar nadir bulunuyor değil mi? Bilen insanlar onları saklıyor.
1: Evet.
0: Çünkü tam da yapılması gereken şey bu.
2: Emil Rulli 1880'lerin sonunda Fransa'dan İngiltere'ye geldi. Firması başlangıçta en iyi Fransız hırdavatlarının dağıtımını yapıyordu. Zamanla metal işlerine yöneldi, ardından cerrahi alet üreticisi oldu. Kısa süre sonra anatomistler, osteologlar ve insan iskeletleri sloganıyla kendilerini tanıttılar. Bir asırdan fazla zaman geçse de Adam Rulli hala faaliyet. Ve dünyanın dört bir yanındaki tıp öğrencileri insan anatomisini firmanın modellerinden öğrendiler.
0: Gördüğün gibi çok zor bir hayat geçirmiş. Biraz ondan, biraz bundan, biraz da diğerinden kalmış. Bir bakarsan
1: aman
0: ne kadar
1: Tanrım.
0: Detaylı olduğunu göreceksin.
1: İki yüzünü birden detaylarıyla yansıtmışlar. O yüzden araştırılarak yapıldığı belli.
0: Bu boşluğu saran iki parça olması gerekiyor. Senden
1: evet.
0: İstediğim hiç kolay değil.
1: Hayır değil.
0: Kolay değil. Ana organları geri istiyorum. Yüzü de yeniden yapılmalı.
1: Daha önce bunlarla çalıştım çünkü üniversitede bunlar vardı. Ama modern olanlarıydı. Ve canlıların heykelini yapmak için tekrar tekrar anatomiye bakmam gerekti. Ne tür bir sıva kullandıklarını araştırmam gerekecek.
0: Kullanabilirsin. Gerçekten. Bu çok büyük bir iş. Sadece yüzünü yeniden yapmayacak, bu modelin organları son derece ayrıntılı bir şekilde işlenmiş, bize bunu da gösterecek. Üstelik düşmeden kendi kendilerine model üzerinde durmaları gerekiyor. Gerçekten yapacak çok iş var. 375 sterlini aldım. Tamiratı bittikten sonra
1: vay
0: bence
1: canına.
0: En az 1500'e çıkar.
1: Vay canına, pekala. Tamam.
0: Tamam, bunu stüdyona götür.
1: Harikasın. Teşekkür ederim. Drew'un bana getirdiği bu kötü şeylerle ilgili olarak, yıllar içinde öğrendiğim teknik beceriler sayesinde belli bir özgüvene sahibim. Ama bu gerginliğimi yatıştırmıyor. Drew çok titizdir. Gerçekten korkutucu.
2: Londra'ya döndüğünde ilk operasyona modelin yüzüyle başlıyor.
1: Bu burnu daha önce başka biri tamir etmiş ve biraz reçine koymuş. Biraz yanlış konuma yapıldığını düşünüyorum. Yani bir sorunumuz var. Şaka yapıyorsun. Evet, az önce kırdım. Evet, sanırım içeriye biraz dolgu köpüğü sıkarak köpüğün genişlemesini beklemem gerekiyor. Böylece burnun yaslanacağı bir şey olacak. Diğer türlü burnun gereken yere yapıştırılması mümkün olmayabilir. Hiçbir şey kolay olmuyor değil mi? Evet. Şans dileyin. Ne kadar sıktığıma dikkat etmem gerek, yoksa fazla genişleyebilir. Bence bu kadarı yeterli.
2: Köpük kururken yerinde tutmak için burun sıkıştırılır. Nicky daha sonra dikkatini gövdeye yöneltiyor. Göğüs boşluğunu doldurmak için daha fazla dolgu köpüğü kullanacak. Bu sayede üzerine kilden bir göğüs parçası yontabilecek.
1: Yapışmaması için streç filmle saracağım ama sadece bu alanı dolduracağım. Çünkü buranın tamamını kille doldurmak istemiyorum. Sadece para ziyan olur.

0: Köpük sertleşirken Nick boyundaki eksik kas yapısının bir kısmını yamalamaya başlıyor. Bunun için de hasarlı bölgelere doğrudan kalın alçı tabakası uyguluyor.
1: Tüm küçük kusurları düzeltiyorum.
0: Sıvayı sürdükten sonra boyun kaslarını şekillendirmeye başlayabilir.
1: Önce kabaca şekillendireceğim. Buradaki çizgileri takip ediyorum. Çünkü her iki tarafa da aynı mesafede olmasını istiyorum. Daha sonra ise ıslak bir sünger kullanarak sıvayı hafifçe yumuşatacağım. Nihayetinde kafanın kenarlarında ve diğer kısımlarında alçı temizliği yapmam gerekecek. Ama evet, şimdilik işler iyi gidiyor.
0: Sahil kasabası Colvin Bay'de Fransız cila ustası Alex Webster yaşıyor. 25 yılı aşkın süredir antika mobilyaları onarıyor. Bugün Dorset'ten kendisi için bir projeyle gelen satıcı Karen Sparks'ın ziyaretini bekliyor.
2: Hey, merhaba,
3: merhaba.
2: Karen, nasılsın?
3: İyiyim, sağ ol.
2: Getirdiği şeylere bakmak hep ilginç olsa da bu sefer bana 80'den fazla parça geleceğini söyledi. Kalbim sıkışıyor ve aklım karışıyor.
3: Elimde muazzam bir şey var. Şuna bir bak.
2: İlginç ve epey büyük.
3: Devasa, bir sürü çekmecesi var. Bu bir numune dolabı.
2: Tamam. Yağmur geliyor, içeri girip bir bakalım.
3: Evet, hadi. Umarım gücün yerindedir.
2: Her zaman. Şunları
3: tamam,
2: bir alayım.
3: Tamam, harika. Bu da sonuncusu.
2: Artık bitmesi gerekiyor.
3: 80 çekmeceli.
2: İnanılmaz.
3: Biliyorum.
2: Bu kadar çok olmasını
3: kesinlikle
2: hiç beklemezsin.
3: Victoria dönemi numune dolabı. Satın aldığım adam yaklaşık 15 yıl önce almış. Tek parça halindeyken şöyle bir göz attığımda ön tarafında tebeşirle yazılmış bir yazı olduğunu gördüm. Ve Almanca kelebek kelimesi yazıyordu. Gerçekten dikkatimi çeken bir yanı var. Çekmecelerin önleri kesinlikle harika.
2: Çok havalılar değil mi?
0: Bunun gibi numune dolaplarında genellikle egzotik böcekler, küçük hayvanlar, fosiller veya bitkilerden oluşan koleksiyonlar bulunurdu. Victoria döneminde zoolojik numune toplamak hali vakti yerinde olanların hobisiydi. Bunları barındıran dolaplar en yüksek kalitede inşa edilirdi. Bu nedenle günümüze ulaşan örnekler hala kalitesini ve değerini korumaktadır.
3: Kelebek, haşere ve böcek koleksiyonu yapanlar hariç bunun hiç kimsenin işine yaramayacağı açık. Bu yüzden biraz daha kullanışlı bir şey yapmam gerekiyor.
2: Aklıma birkaç fikir geldi.
3: Hı hı.
2: Bir tanesi örneğin şu büyük kapakları çıkarırız.
3: Evet.
2: Sonra çekmecelerin arka kısımlarını çıkarırız ve sadece ön kısımları kalır.
3: Tamam.
2: Hepsini birbirine yapıştırırız. Böylece üst üste çekmeceler varmış gibi durur.
3: Harika.
2: Ama aslında dolap kapağı yapacağız.
3: Böyle açılacak
2: evet
3: mı?
2: Geri kalanını da çekmecelere benzeterek abonoz bir görüntü.
3: Abonozu severim. Hı-hı. Çok güzel olur.
2: Sonuçta bu çift taraflı bir dolap. Her iki tarafta da çekmeceler var ve zaten epey derinler. Bence bunu ikiye bölmeliyiz. İki parçalı bir dolap olabilir.
3: Muhteşem. Paramın karşılığında iki dolap alacağım. Muhtemelen biraz fazla ödedim. 800 sterlin kadar. Ama nihayetinde iki dolap alabileceksem...
2: Bence güzel yapılırsa iki parça daha iyi.
3: Evet, iki eş dolap. Kesinlikle inanılmaz olacak.
2: Bence bunu restore ederek, hı-hı, büyük hantal bir dolaptan,
3: evet,
2: güzel, şık bir,
3: evet,
2: eşyaya dönüştürebiliriz.
3: Tamam.
2: Peki o zaman,
3: evet,
2: çok teşekkür ederim.
3: Rica ederim, iyi şanslar. Şansa ihtiyacın olacak.
2: Evet, ben başlayayım.
3: Tamamdır, memnun
2: ben
3: oldum.
2: Ben de memnun oldum. Bu dolap şu haliyle çok donuk. Büyük, hantal ve kahverengi. Ama iç kısmına bakarsanız özel olduğu yer burası. Bunu son derece şık bir şeye dönüştüreceğimize inanıyorum.
0: Bu devasa dolabı iki parçaya ayırmak için önce dikkatlice sökülmesi gerekiyor.
2: Bir tarafını çıkarttık.
0: İlk dolap kapakları sökülüyor. Alex'in nasıl birleştirildiğini anlaması gerekiyor.
2: Şimdi bu üst kısmı çıkarmaya çalışacağım. Demek istediğim, düşündüğüm şekilde sökülecek olursa dolap yapımında bir ustalık dersi olacak. Önce bu vidaları söküp bu üst kısım ayrılıyor mu diye bakacağım. Ayrılacağına dair içimde bir şüphe var. Dolap yapımıyla ilgili söylediklerimi hatırlıyor musunuz? Bu dolap gerçekten çok iyi yapılmış. Çok iyi. Çok güzel. Doğru. Yani tabanı sökülmek üzere yapılmamış. Çıtalarla yapıştırılmış. Yani daha sonra ayrılmamasını istemişler. Kenarlarına biraz vurarak bu şekilde onları ayırıp ayıramayacağıma bakacağım. Biraz hareket etti. Biraz boşluk var. Bu güzel. Bu tarafı yeterince gevşetebilirsem yukarıya doğru kaldırabilirim. Ben de bunun kolay olacağını sanıyordum. Bunu ikiye bölmek kimin fikriydi? İçinde bir çatlak oluştu.
0: Heykeltıraş Nege Satıcı Drew için antika bir anatomi modeli üzerinde çalışıyor. İnsan gövdesinin kas yapısını gösteren ve iç organları gizleyen çıkarılabilir bir göğüs parçası eksik. Genişleyen köpüğün sağlam bir taban görevi görmesiyle Nick yeni bir göğüs yapabileceğini umuyor.
1: Yapacağım şey kili olabildiğince hızlı bir şekilde üzerine dökmek ve şekil vermeye çalışmak. Her şeyi çıkarıp sonra tekrar şekillendirmeye başlamak ve oranları doğru hale getirmek. En alttan başlayıp yukarı doğru ilerleyeceğim. Hepsinin köpüğe yapışmasını istiyorum. Bundan sonra ise kas yapısının şekline, vücut yapısına odaklanacağım. Her şeyi ayarlayıp kas yapısını oluşturmaya başlıyorum. Burada tırtıklı bir alet kullanacağım. Bu tırtıklar aletin kilin içine gömülmeden hareket etmesini sağlayacak. Üstelik çizgili bir doku verdiği için neredeyse kas liflerine benziyor. Ayrıca bu çizgileri kıvrımlar üzerinde de görebiliyorsunuz. Bu da size kıvrımların ne kadar taze olduğunu gösterir. Bir eseri oluşturmanıza yardımcı olur. Şuna bakın. Göğüs kafesi artık içeride. Kafesi takip ediyorum.

0: Evet, neredeyse olmak üzere. Orantıları ve şekli düzgünce oturtmaya çalışıyorum. Bu aşamada heykeli süngerle hafifçe siliyorum. Sünger deriyi şekillendirmek ve kenarları yumuşatmak için harika. Yapacak çok fazla iş var ama ilerliyor.
1: Nick'in derinin altındaki detayları da göstermesi gerekiyor.
0: Aslında bir tarafta et, yağ ve deri var, diğer tarafta ise sadece kas var. Bu yüzden kas yapısının bu tarafta olduğunu göstermek için böyle çizgiler çizmek zorundayım.
1: Nick'in yapacağı bir sonraki şey, yüzle başlayarak yeniden yapılandırdığı bölgelerin silikon kalıplarını çıkarmak.
0: Dişlerini, tüm bunları düzgünce yapmak gerçekten zor oldu. Biraz estetik ameliyat yapmak zorunda kaldım ama yaptıklarımdan memnunum. Plastik cerrah olmalıydım. Daha çok kazandırıyor.
1: Nick, kalıbını çıkarmak için yüzün tüm hatları ve detayları etrafında sıkıca bastırabileceği yoğun bir silikon hazırlıyor.
0: Silikonu bütün kuytu köşelere girecek şekilde sürüyorum. Yüzeyde hava kabarcığı olmasını istemem çünkü hava kabarcıklarını yontarak çıkarmak zorunda kalmak istemiyorum. Alçada yükseltiye sebep olacaktır. Burada sadece bir spatula kullanıyorum ve üzerine bastırıyorum. Ve bu kadar. Bunu böyle bırakacağım. Umarım çok fazla hava kabarcığı olmaz. Hatta hiç olmasın.
1: Colvin Bey ve Alex satıcı Karen için büyük bir numune dolabı üzerinde çalışıyor. Planı dolabı daha kullanışlı bir depo sunan iki ayrı dolaba dönüştürmek. Orijinal görünümü korumak istiyor. Bu da 80 çekmecenin sökülüp yeni kapaklarının oluşturulması demek.
2: Bu çekmece kapaklarını bu güzel abonos kapakları saklamak istiyorum. Dolapları yapmak için bunları kullanacağım. Bazıları birbirine vidalanmış, bazıları ise macunlanmış ve farklı şekilde yapılmış. Gövdeyle giriştiğim savaştan sonra bu şekilde daha kolay ilerleyeceğini düşünüyorum. Bu çekmece inatçı çıktı. Baksana şuna. Ölümüne savaşıyor.
1: Yeni kapaklar eşit boyutlarda olmalı. Bu nedenle Alex önce kaç çekmece kapağı gerektiğini hesaplamak istiyor.
2: Eskiden her bölmede 10 çekmece vardı ama içimden bir ses aralarındaki boşluklar göz önüne alındığında sadece 10 tanesini bir araya getirirsem bu boşluğu dolduramayacağımı söylüyor. 10 çekmece var. Boşluk 74 santim. Burası ise 61 santim. Eğer iki çekmece daha eklersem tam 74 santim olacak.
1: Şimdi sıra parçaları yapıştırmaya geldi.
2: Yapıştırıcı sürerken kıskaç üzerinde hizalamaya çalışıyorum. Biraz derinlik katmak istiyorum. Bu yüzden yapıştırma işi biraz kalitesiz gibi görünse de aslında bir kısmının, düz bir kısmının yamuk oluşu bunu gerçek bir çekmece gibi gösteriyor. İşte bu da 12. çekmece. Şimdi bununla hizalamam gerek. Kaldırmak için cetvelimi kullanacağım. Kıskacımı altına getiriyorum. Sonra da hepsini düzleştirmeye çalışacağım. Ama çok düz olmasın. 16 kapağın bir tanesi tamam. Bence dengesizliğin dengesini açık konuşayım çok iyi ayarladık.
1: Yapıştırıcı sertleşirken Alex dikkatini dolabın gövdesine çevirdi. Dolabı parçalara ayırdıktan sonra üst kısmını ikiye bölerek iki ayrı dolap için uygun hale getirdi. Şimdi sıra tüm parçaları yeniden bir araya getirip planın işe yarayıp yaramadığını görmekte.
2: Parçaları birleştirdim. Kolay olduğunu söyleyemem ama oldu işte. Bence orantılar çok daha iyi. Bunlar harika büyüklükte dolaplar. Şimdi diğerini bir araya getirip çift dolap yaparak bu destansı projeye devam edeceğim.
1: Landutma'ya dönüyoruz. Nick anatomi modelinin yüzünü alçıyla şekillendirdi. Ve şimdi silikon kalıbı göğüs parçasından nazikçe ayırıp işe yarayıp yaramadığına bakacak.
0: Hadi bakalım. Oh, biraz sarsıyorum çünkü kalıbın parçalanarak mahvolmasını istemiyorum. Oh, tamam, ayrılıyor. Ah. Ah. Tamam, evet. Bu ilk aşamaydı. Evet, evet, evet. Evet. Aha, güzel. Evet. Gördüğünüz gibi kaslara eklediğim tüm detaylar gerçek kalıpta ortaya çıktı. Bu beni gerçekten çok mutlu etti. Yani tüm bu çalışma şimdi gerçek kalıba aktarıldı. Bunu alçıya dökeceğim. Umarım buraya güzelce oturur.
1: Nick kalıbın içine yerleştirmek üzere yoğun bir alçı hazırlıyor.
0: Alçı parmaklarımdan damlıyor. Ne zamanki damlamayı kesiyor, yoğun bir kıvam alıyor ve o zaman dökmeye hazır demektir. Gerçekten ıslakken sürüyorsunuz. Böylece tüm köşelere ve çatlaklara süzülüyor, tüm detayları sarmalıyor. Sonra küçük, güvenilir bir alet kullanıyorum. Bu aletle alçıyı her yere eşit olarak yayıyorum.
1: Nick, alçı kurduktan sonra düzgün olup olmadığına bakıyor.
0: İşte oldu. Evet, gayet güzel oldu. Kasların ortaya çıkış şeklinden oldukça memnunum. Kas şekli ve diğer şeyler iyi görünüyor. Yani evet, sonuçta gurur duyuyorum.
1: Artık alçıdan dökülmüş göğüs parçası hazır olduğuna göre gövdedeki yontulmuş kili çıkarmanın zamanı demektir.
0: Tanrım, ne kadar çok küf var. Aman Tanrım. Şu küfe bak. Bu hiç iyi bir haber değil. Belli ki yıllardır depodaymış ve çok fazla spor barındırıyormuş. Kilden gelen suyla resmen açığa çıktılar. Ah Tanrım, şuna bak. Tamamen parçalanıyor. Heykeltıraş olmam iyi bir şey. Çünkü sanırım bunların hepsini yeniden yontmam gerekecek.
1: Corwin Bey de Alex Carey'nin Victoria dönemi numune dolabında iyi bir ilerleme kaydediyor. Yeni dolap kapakları tamamlandı.
2: Şuna bak. Sadece iki vida. İyi bir önlem için bir tane daha çıkaracağım. Ama bu çok sağlam oldu.
1: Kapaklar monte edilmeye hazır.
2: İşte kritik an. İşe yaradı. Oranlarına bayıldım. Boncuk gibi dizilmeleri güzel oldu. Çekmeceler geriye çekilmiş çekmeceyi daha çok andırıyor. Ne harika bir şey.
1: Alex'in bir sonraki işi dolapların raflarını oluşturmak. Planı hazırladığı orijinal maun kapakları kullanmak. Geriye işin matematiği kalıyor.
2: Bölmenin her bir tarafı 60 santim yükseklikte ve 38 santim derinlikteydi. Şimdi her kapağa iki raf sığıyor. Bu da dolaplardaki 8 bölmenin her birinde güzel bir maun rafı olabileceği anlamına geliyor. Evet. Şimdi hepsini kesme zamanı. Tam ortadan.
1: Alex'in maun rafların rengini çekmece kapaklarının zengin siyah cilasıyla eşleştirmesi gerekiyor. Ahşabı kademeli olarak renklendirecek bir abanoz boyası katmanı uyguluyor.
2: Gördüğünüz gibi koyulaştı ama siyahlaşmadı. Henüz abanoz gibi görünmüyor ancak bu hızlı bir iş olacak. Uzun sürmeyecek. Bir katman boyuyoruz, cila alıyoruz. Bir katman boyuyoruz, cila alıyoruz. Böylece zengin cilamızı bu şekilde elde ediyoruz. Kuruması için birkaç dakika bekliyoruz ve artık cilalayabiliriz. Üzerine Fransız cilası sürüyorum. Başlangıçta sadece tek bir yöne doğru sürüyorum. Çünkü bu astar katmanı. Şimdi lekenin büyük bir kısmı üzerinde kalacak olsa da bir kısmı süngere bulaştı. Yani sadece birkaç dakika sürdü ama muhtemelen renk ve yüzey zenginliğindeki farkı şimdiden görebilirsiniz. Ahşabı cilalamanın harika bir yoludur. Biraz pratik gerektirir. Ama bir kez doğru yapabildiğinizde bunu yapabilen herkesin söyleyeceği gibi sonuç mükemmel. Şimdi size bir göstereyim. İşte bahsettiğim o koyu zengin renk ve ben cilalamaya başlamadan önceki orijinal renk. Şimdi rafa uygunluğunu kontrol edeceğim. Bu gerçekten güzel bir kaplama ve dolaba çok yakışmış. Ama önümüzde uzun bir yol var ve tüm bu cilalama işlemi gerçekten zaman alacak. Ve yapılması gereken daha çok iş var. Gerginliğim sürüyor.
1: Karin devasa antika bir numune dolabı bırakırken Alex'ten dolabı daha kullanışlı bir mobilyaya dönüştürmesini istedi. Bugün dolabı almak için Kolbinbe'ye dönüyor.
3: Alex gibi ben de mümkün olduğunca antikaları korumayı seviyorum. Bu bizim işimiz. Gerçekten çok iyi fikirleri var ve görmek için gerçekten heyecanlıyım. Günaydın.
2: Merhaba Karin.
3: Nasılsın?
2: Seni tekrar görmek güzel.
3: Güzel, evet. Dolaplarımı görmek
2: artık
3: çok hoş.
2: Artık bir çift dolabım var.
3: Hadi canım.
2: Bir oldu, iki. Hadi bakalım.
3: İşin başından aşkındı. Hadi
2: evet, hem de nasıl?
3: Vay canına. Vay, gerçekten inanılmaz.
2: Ufak bir dönüşüm geçirdi.
3: Ne diyorsun?
2: Evet, değişiklik açısından bakarsak bu gerçek bir dönüşüm oldu.
3: Bence gerçekten inanılmaz olmuş. Abanoz görüntüyü çok sevdim gerçekten. Çok ama çok
2: bana
3: güzel.
2: Bana göre biraz Victoria dönemi eşyasını andırıyor.
3: Evet, bu güzel.
2: Ama çift olarak çok daha güzel görünüyorlar.
3: Evet, çok güzel Alex. Daha mutlu olamazdım gerçekten.
2: Güzel.
1: Bu iki dolap ince çekmece yığınlarıyla birlikte Alex'in atölyesine tek parça halinde geldi. Karin bunun modern pazar için çok büyük ve kullanışsız olduğunu düşündü. Alex dolabı tamamen değiştirerek iki zarif parça çıkardı ortaya. 80 çekmece kapağını menteşeli dolap kapaklarına dönüştürdü. Kulpları değiştirdi ve maunu zengin koyu bir cilayla abanoz rengine dönüştürerek güzel, uyumlu bir çift dolap yarattı.
2: Üstelik senin için akordeon kapaklı yaptım.
3: Oo.
2: Bence bu yöntemle kapaklar kullanışlı oldu.
3: Çok sevdim bunu.
2: Evet.
3: Gerçekten çok güzel bir fikir.
2: Ayarlanabilir raflar yapabilesin diye pirinç rayları
3: güzel
2: sakladım.
3: Fikir. Bunları kapaklardan yaptın öyle mi?
2: Evet. Kapakları ikiye keserek yaptım.
3: Harika.
2: Ama bence en önemli kısmın böyle bir şey yapılacağı zaman olabildiğince orijinal parçalar kullanmak.
3: Alex bir dahi, ne zaman geri duracağını biliyor. Dönemin görünümünü korumuş, güzel bir antika, çok çekici bir yanı var. Ama modernize etmeyi de başarmış, boyutları harika. Mükemmel uyum sağlıyorlar ve üzerlerinde küçük zarif kulplar var. Gerçekten çok hoş, çok güzel.
2: İlk satın aldığında fazla pahalıya patlamamıştı değil mi?
3: 850. Evet.
2: Bir tanesi için.
3: Şimdi elimde iki tane var. İkisini çift olarak satmak isterim. Bu yüzden 1500 sterlin ve üzerinde bir fiyat olmalı.
2: Evet. Kesinlikle.
3: Evet, 1500 ve üzeri olmalı.
2: Evet.
3: Bence kesinlikle çok hızlı satılacak.
2: Hazır edeceğim senin için.
3: Geri götürmek için.
2: Rica ederim.
3: Sanıyorum. Çok sağ ol.
2: Güle güle git.
3: Teşekkür ederim.
2: Seni görmek güzeldi Karen.
3: Görüşürüz.
2: Kendine iyi bak. Karen'ın dolaplardan memnun kalmasına çok sevindim. Bu bir tamirci için çok şey ifade ediyor. Çünkü bu işte kullandığımız gibi çok çeşitli beceriler kullanıp bunları satıcının memnun kalacağı şekilde uyguluyorsanız... Evet, bu işi değerli kılıyor.
1: Colvin Bay yakınlarında döşemeci Craig Hughes, ülkenin dört bir yanındaki satıcılar ve koleksiyoncular için mobilyalar üzerinde çalışır. Bugün satıcı Rob Kane, Yorkshire'dan Craig'in yeniden canlandırabileceğini düşündüğü eski bir eşya ile geldi.
4: Craig'in elindeki üründe gördüğünüz tek şey mobilyanın iskeleti ve güzel bir şekli var. Bu yüzden Craig'in tam olarak benim görebildiğim şeyi görebileceğini ve sihrini kullanabileceğini umuyorum.
5: Merhaba Rob. Dur sana yardımcı.
4: Mükemmel, teşekkür ederim.
5: Fena değil.
4: Nasıl gidiyor?
5: Kaldır örtüyü.
4: Güzel,
5: kaldır.
4: Güzel.
5: Bana koltuk getirmişsin.
4: Evet, sana koltuk getirdim. Beğenecek misin bakalım, hadi açalım.
5: Evet, bana ne getirmişsin bir bakalım.
4: İlk izlenimler.
5: Bir berjer koltuk. Alışılmadık bir şey değil yani. İlk dikkatimi çeken şey kanatlarının oranları.
4: Evet.
5: Çok büyükler. Normalde kanatları biraz daha küçük olur ya da koltuklar daha uzun ve dar
4: ben
5: olur.
4: Ben de o oranlarına vuruldum.
5: Evet,
4: bu yayvanlığı ve kıvrımları.
5: Evet.
4: Biraz fazla derin ve fazla büyük. Sanki yanlış gibi ama yine de
5: evet,
4: güzel.
5: Evet.
1: Berjer veya şömine başı koltuk, 1600'lü yıllara kadar uzanan en geleneksel İngiliz mobilya tasarımlarından biri. Yüksek kenarlı ahşap sandalyeleri şeklinden esinlenen daha konforlu kaplamalı versiyonlar merkezi ısıtmanın olmadığı bir dönemde popüler hale geldi. Yüksek aralıkları ve geniş kanatları sayesinde kullanıcı cereyandan korur ve şömine başında ısınmasını sağlardı. Bugün kendine özgü şekli geliştirerek modern tasarımlara ilham verirken bir klasik olmaya devam ediyor.
4: Benimle aynı şeyleri fark etmene sevindim. Şimdi tek düşündüğüm, eğer doğru malzemeleri kullanabilirsek bir şeyler başarabiliriz. Ne dersin?
5: Evet, bence onu canlandırman. Gerçekten evet, farklı bir şey haline getirmen gerekiyor.
4: Heyecan verici kumaşları senin de sevmene sevindim.
5: Evet, sana kitapları çıkarayım. Birlikte kumaşlara bakalım. Hı?
4: Evet.
5: Sana modern şeyler göstereceğim.
4: Evet, evet.
5: Elimde böyle bir şey var. Bir de bu var. Tabii üzerinde işaretler var. Hı-hı. Gördün mü?
4: Ben biraz daha abartsak diyorum mesela.
5: Peki, biraz daha uçuk ve moda uygun bir şey istiyorsan.
4: Evet, gerçekten çok uçuk.
5: Bir çeşit şeye der dersin.
4: Evet, tamam.
5: İçinde her çeşit rengi görebilirsin.
4: Evet, sanırım bu benim istediğim cesur tarz. Yine de desenli bir şey olabilir. Yani bu tamamen sana bağlı. Çünkü bunu senin sanatsal gelişiminin ellerine bırakıyoruz. Bence bu Craig için komik bir durum. Onun için oldukça zorlu bir iş olacak. Çünkü 40-50 yıllık bir şeyle çalışıyor ama 200 yıllık bir geçmişi var. Umarım koltuğu geleceğe taşıyacak bir bitiş yapabilir.
5: Beğeneceğini umduğum olağanüstü bir şeye dönüştüreceğim.
4: Heyecanlıyım Craig. Görmeyi iple çekiyorum, harika.
5: Evet, peki.
4: Teşekkürler
5: tamam.
4: Craig.
5: Görüşürüz.
4: Görüşürüz.
5: Görüşürüz. Bu koltuğun en zorlu kısmını Rob'un vizyonunu hayata geçirmek. En zorlayıcı şey bu olacak. Onunla kumaşları ve diğer her şeyi tartışırken bana ilham vermeye başladı. Daha işe başlamadan beni düşünmeye sevk etti. Bu yüzden dört gözle bekliyorum.
1: Rob gittiğine göre işe başlayabilir. Craig'in önce kumaşı çıkarması gerekiyor.
5: Sadece şu köşeyi açınca bile ne kadar sağlam ve ne güzel iskelet olduğunu görebiliyorsunuz.
1: Bu iş fazla uzun sürmeyecek.
5: Sadece şu zımbaları açacağım.
1: Ama bundan sonrası epeyce uzun bir yolculuk. Birkaç gün sonra koltuk döşemeye hazır. Craig'in seçtiği kumaş eline ulaştı bile.
5: Şuna bir bakalım. Evet, çok parlakmış. Düşündüğümden çok daha parlak çünkü sadece küçük bir örneğini görmüştüm. Şimdi bundan koltuğu ve kolları kesip kaplamaya hazır hale getireceğim.
1: Kumaş ölçüsüne göre kesiliyor. Craig oturma kısmının parçalarını dikiyor. Koltuğa bir kat polyester vatka eklendikten sonra Craig'in kumaşı dikkatlice yerleştirmesi ve desenin simetrik olmasını sağlaması gerekiyor. Sonra sıra kumaşı sabitlemekte.
5: Kumaşı kenarından çekerek düzgünce ayarlıyorum. Buradan arkaya doğru ilerleyeceğim. Şimdi aynısını diğer tarafa da uygulayıp ön tarafı zımbalıyorum ve kollar için hazırım.
1: Craig'in sonraki zorluğu kumaşı çıkıntılı kollara oturtmak.
5: Şu anda yapmam gereken şey sadece ön parça. Kolların geri kalanı tamamlandı. Şöyle yapıyoruz, pile yapıyorum. Pileyi olabildiğince düzgün ve eşit aralıklarla yapmaya çalışıyorum. Burada bir pilise yapıyorum. Evet, devam ederek başka bir pilise oluşturdum, zımbaladım. Evet, bu tarafa doğru yavaşça ilerliyorum. Şimdi bu kolda daha fazla piliseye yer kalmayana kadar çalışacağım. Evet, işte böyle. Tamam. Şimdi bir kol tamamen bitti. Pileyi olabildiğince düzgün ve eşit aralıklarla yapmaya çalışıyorum. Burada bir pilise yapıyorum. Evet, devam ederek başka bir pilise oluşturdum, zımbaladım. Evet, bu tarafa doğru yavaşça ilerliyorum. Şimdi bu kolda daha fazla piliseye yer kalmayana kadar çalışacağım. Evet, işte.

0: Londonlu da heykeltıraş Nike satıcı Drew için antika bir anatomi modelini restore ediyor. Dış yüzeyi yeniden yontma işlemini bitirdi ve modelin iç organlarına başlamaya hazır. Ancak önce küf nedeniyle hasar gören bölgelerde yaptığı onarıma bakması gerek.
1: Yaptığım şey reçine ıslatarak ve azar azar içine nüfuz etmesini sağlayarak kendi karışımımı tasarlamak oldu. Hepsi güzelce emildi ve bu çok daha güçlü oldu. Artık alçıdan hiçbir şey çıkmıyor. Yani öyle işte. Kriz önlendi.
0: Geriye kalan son adım vücudun içinde duran organları şekillendirmeye başlamak.
1: Evet, şimdi bir kalıp yapacağım. Aslında bu çok zor bir iş çünkü anatomik açıdan tamamen doğru olması gerekiyor. Elimde bu eski, orijinal modelden birkaç fotoğraf var. Bunun benimkinden biraz farklı olduğunu görebiliyorum. Burada düz bir kesik var. Oysa benimkinde gerçek aort damarı, büyük damarlar daha az. Burada daha fazla. Yani neredeyse kalbin içinden geçen bir kesik gibi ama bu farklı. Sanırım şimdilik bu fotoğrafı referans olarak almak en iyi seçenek olacak. Elimde şöyle bir armatür teli var. Bu şekilde etrafına sararak kalp şekli gibi bir şekil veriyorum. Bu kalbi güzel ve güçlü bir hale getireceğim. Umuyorum ki tekrar atacak. Böylece bu karakteri hayata geri döndürebilirim. O yaşıyor. Kalbi güzelce yerleştirdim ve kalbin içine giren karıncıkların ya da her neyseler onların şekillerini görebiliyorum. Yani şu anda büyük bir kalp gibi görünüyor. Bunun tek nedeni üzerinde akciğerler olmaması. Bilirsiniz, idrak edebilmek epey zor. Akciğerler takıldığında çok daha küçük görünecek. Bu yüzden boyutunu doğru hesapladığımı düşünüyorum. Şimdi burada sol taraftaki damarı yapıyorum ve sonra sağ taraftaki damara bağlayacağım. Şekillendirmeye başlarken düz yüzeyler kullanmak doğru şekillendirmek için daha iyidir. Çünkü çok fazla detaya inmek istemiyorum. Sadece düz bir alet kullanmanın iyi yanı, kalbin şeklini olması gerektiği gibi yapabilmeniz. İşte böyle. Bu damarın birleştiği yere bakarsanız, kalbin ikiye bölündüğünü göreceksiniz. Ben de bu ikiye bölünmeyi abartılı bir şekilde aktaracağım. Gördüğünüz gibi şimdi şekillenmeye başladı ve şekli doğru oturtabildim. Ama yapmam gereken çok şey var. İnanılmaz miktarda iş var. Daha sonra kas yapılarını çok ince bir şekilde boyayacağım. Sadece bitirmem gerekiyor. Bitirmeniz gerekiyorsa bitirmekten başka çareniz yok.
0: Colvin Bay ve Craig, Rob'un berjer koltuğunda iyi bir ilerleme kaydediyor. Yeni cesur kumaşıyla koltuğun önü ve kanatları kaplandı. Ancak yüksek kaliteli bir yüzey sağlamak için büyük arka kanatların dikkatlice elle dikilmesi gerekiyor.
2: Burada kullandığım dikişe tehel atmak deniyor ve kaplamada çok yaygın bir dikiş. Dikişin özü iplik veya dikiş görünmeden iki kumaşı birleştirmek. Öncelikle iğne bu şekilde giriyor, çıkıyor ve sonra tam karşıdan içeri giriyor. Sonra bunun içinden geçip tekrar karşıya ve oradan içeri giriyor. Yani aslında kale duvarı gibi zikzaklar çiziyorum. Bunu yaptıktan sonra ipliği sıkıca çektiğimde kumaşlar bir araya geliyor. Bu tür bir kumaşı baş parmağımla ovaladığımda iğnenin geçtiği delikler kapanıyor. Evet, işte böyle bu şekilde aşağıya devam ediyorum.
0: Son işlem, Craig'in koltuk için yeni bir minder yapması. Malzemeyi hazırladıktan sonra dikiş makinesine geçiyor. Burada renkli bir biye ile koltuğa değer ve zarafet katmak istiyor.
2: Şimdi devam ediyoruz. Burada birçok insan zorlanıyor. Eğer bunu öylece dikmiş olsaydım, minderin bir köşesi tamamen büzülürdü. Bunun için teknik var. Elinize makası alın, biyenin kenarlarını dikişe kadar kesin. Görüyorsunuz, bunu dikerken köşeye kadar dikiyorum. Kumaşı çeviriyorum, biyeyi köşenin etrafında büküyorum. Düzgün bir köşe oluyor. İşte aradığınız etki bu. Kumaşınızda herhangi bir

0: Bozulma ya da büzülme olmasını istemezsiniz.
1: Koltuk tamamlandı. Satıcı Rob Kane koltuğunu almak üzere Colvin Bey'e geri dönüyor.
2: Bu eski köhne berjer koltuğu sınırlarını zorlayarak kurtarıp modern günümüze geri getirdiğini umuyorum.
0: Craig. Evet Rob.
2: Nasıl gidiyor?
0: Fena değil senin.
2: Evet iyiyim, heyecanlıyım. Dizginleri tamamen sana bıraktık.
0: Evet.
2: Açık renkler seçtim.
0: Evet, rengarenk.
2: Peki tamam, güzel.
0: Evet, umarım beğenirsin.
2: Evet, hadi bakalım
0: tamam,
2: artık.
0: Görelim o zaman.
2: Ah Craig, evet. Evet, çok güzel değil mi?
0: Bana ne istediğine dair bir fikir verdikten sonra bir sürü farklı tasarımı gözden geçirdim. Sadece iyi görünen değil, aynı zamanda koltuğa da uyacak bir kumaş bulmaya
2: evet.
0: çalıştım. En sonunda bu kumaşı
2: bayıldım.
0: Seçtim.
2: Kumaş çok güzel değil mi? Açık bir renk.
1: Rob teslim ettiğinde bu berjer koltuk yıpranmış, eskimiş bir kumaşla kaplıydı. Craig, modern bir kumaşla kaplama riskine giderek koltuğu tamamen yeniledi. Biye ve ayakları kumaştaki renklerle eşleştirip bir de yeni minder yaparak koltuğu gelecek nesiller için yaşatmayı başardı.
2: Biliyor musun, bu biyeye bayıldım. Deniz mavisi
0: evet,
2: ya da öyle
0: evet.
2: bir şey değil mi?
0: Bu biye zaten elimde vardı. Kumaşta olan bir maviyi seçerek koltuğa diktim.
2: İşte bu yüzden dizginleri eline vermek iyi bir fikirdi. Mindere güzel bir sınır
0: evet.
2: çekmiş. Craig'in sanatsal iradesini özgür bıraktım ve bunu gerçekten gösterdi. Koltukçu olmadığınız için düşünmediğiniz küçük şeyler var. Oysa kumaşları, süslemeleri ve biyeyi kullanarak bilgisini gösteriyor. Ben biraz kâr ettim ve güzel bir koltuğumuz oldu. Craig'in de güzel bir işi oldu. Bak ne diyeceğim, 100 sterlinlik kelepir bir koltuğa gerçekten iyi bir değer kattım ve dünyaya bir koltuk kazandırdık. Bu harika
0: öyle
2: bir şey.
0: Oldu, evet.
2: Bir tane daha piyasaya
0: evet,
2: geri döndü.
0: İnsana ilham veriyor değil mi? Neler yapılabileceğini
2: evet.
0: görüyorsun. O yüzden gidip bu şekilde kurtarılabilecek
2: evet,
0: başka
2: mobilyalar
0: başka arasan
2: mobilyalar da bulacağım sana.
0: Evet çok,
2: evet,
0: güzel.
2: Çok güzel
0: öyle yap. Yükleme yardım
2: evet minibüsü getireceğim.
0: Tamam, tamam pekala.
2: Tamam,
0: teşekkür
2: görüşürüz.
0: Ederim. Rob parlak ve renkli olması hususunda beni serbest bıraktı ama yine de göreceği şeyi zihninde kestirebilmiş değildi. Bu yüzden örtüyü çektiğimde sonuçtan gerçekten memnun görünüyordu. Bu iyi bir şey. Bunun gibi daha fazla iş alabilirsem ve modern kumaşlarla daha fazla mobilyayı hayata döndürebilirsem bu beni mutlu edecektir.
1: Satıcı Drew Pritchard ağır hasar görmüş anatomi modelini heykeltıraş Nick'e teslim edip kurtarmasını istemişti. Bugün Nick yaptığını göstermek için Drew'un dükkanına gidiyor.
3: Bugün anatomi modelini Drew'a teslim ediyorum. Dürüst olmak gerekirse bu model tam bir kabus gibiydi. Modeli eskisi gibi mükemmel bir şekilde yeniden yaratmak ama aynı zamanda o dönemi de korumak istedim. Drew.
4: Merhaba.
3: Ah.
4: Nasılsın?
3: Evet, iyiyim dostum. Bunu hatırlarsın.
4: Bir vücut.
3: Korkunçtu.
4: Evet, farklı görünüyor değil mi?
3: Evet. Çok emek verdim.
4: Gerçekten uğraşmışsın. Hem de çok uğraşmışsın. Kesinlikle harika, bayıldım.
3: İçine bakmak ister misin?
4: Evet, hadi bir bakalım. Hay canına, şuna bak.
3: Evet.
4: Hay canına.
3: Korkunç değil mi? Evet, iğrenç.
4: Gerçekten öyle.
3: Çocuklar çok sevecek. Kalbe çok uğraştım ve iki parça halinde yaptım. Yani kalbin içine de görmek mümkün.
4: Aman tanrım.
3: Organların hepsi çıkarılıyor.
4: Her şeyi doğru yapmışsın.
3: Evet.
4: Oo, şuna bak.
1: Drew'un eline geçtiğinde bu anatomi modelinin ciddi bir tıbbi müdahaleye ihtiyacı vardı. Organları eksikti, göğüs parçası yoktu. Canlı renkleri fena halde solmuştu. Nick modelin kalıbını çıkarmak, sıva dökmek, yontmak için günlerini harcadı ama sıkı çalışmasının karşılığını aldı. Modelin artık eksiksiz bir el yapımı organ seti ve anatomik olarak doğru bir göğüs parçası var. Nick her kas lifine üç boyutlu bir görünüm veren hassas tonlarla göğüs parçasının gerçekçi renklerini geri getirdi.
3: Çok uğraştırdı ama gerçekten mutluyum.
4: Gerçekten çok ama çok iyi. Hele de vücudun içinin şekli.
3: Evet, normalde sadece kaslara odaklanırdım. Benim için de ilginç bir deneyimdi.
4: Neyse ki geçmişte bunlara çokça rastladığım için ne kadar otantik olduğunu görebiliyorum. Nick'in yaptığı iş dünya standartlarında. Daha iyisi olamazdı. Yaptığı şey renklerine varıncaya kadar buradakini aynen yeniden yaratmak. Hala aynı derecede korkunç ama hayranlık uyandırıcı bir yapı. Bu kadar ince ayrıntıyı bir araya getirmiş olman gerçekten muhteşem. Harika olmuş.
3: Çok teşekkür ederim.
4: Gerçekten çok iyi. Bu şeyler gerçekten koleksiyonluk. Bir tanesini atölyesi için bir sanatçıya sattım. Gerçekten her yere satılabilir ama çok fazla takipçisi var. Kolayca satılıyorlar. Çok değerliler ve giderek daha da değerleniyorlar. İlk fiyatı 375 sterlindi. Sanırım şu an 2500 ila 2800 arasında olmalı.
3: Gerçekten mi? Vay canına.
4: Dürüst olmak gerekirse, biri bana bunu getirse üzerinde herhangi bir çalışma yapıldığını söylemekte zorlanırım.
3: Aha, gerçekten.
4: Yani kusursuz olmuş. O kadar iyi
3: evet,
4: otarmış.
3: Evet, bu benim istediğim de buydu. Evet. Bu kadar net yapabilmek çok zordur.
4: Süper. Çok iyi.
3: Çok iyi.
4: Çok teşekkür
3: ederim. Teşekkür ederim dostum. Pekala. Görüşürüz. Aslında böyle zor, karmaşık işleri almayı seviyorum. Çünkü bu aslında bir meydan okuma. Bu tür işlerden çok şey öğreniyorum. Nasıl karşılayacağını bilmiyordum. Ama biliyor musunuz? Başardım ve o da çok sevdi. Sanırım bu işe harcadığım emekten o da gerçekten çok etkilendi.

0: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
1: Tehlike çok.
2: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
3: Olamaz mı?
2: 10 dakika içinde.
0: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
1: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
3: Bu gerçekten dehşet verici.
1: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
0: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Irving Johnson, 77. Bu Magic Johnson mı?
1: İnsanın görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
2: Aramaya devam etmelisiniz.
1: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
3: Tozlu Servet yeni bölümüyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: sırada. Bu tünekler sadece kuşlar için değil. Kuş tüklüğünden yapılan yuvalar nasıl oldu da havyardan bile daha pahalı olan dünyanın en tuhaf lezzetlerinden biri haline geldi? Teknolojik kürekler. Uzay çağı teknolojisi şampiyon kürekçileri nasıl öne geçiriyor? Ve müzikal kastanyetler. Geleneksel flamenko kastanyetleri üreten bir aile nasıl zamanla vazgeçilmez oldu? Bunu nasıl yapıyorlar? Çorba. 25 bin yıldır zevkle höpürdetiyoruz. Çoğumuz için en ucuz ev yemeklerinden biri. Ama Asya'da kasesi 100 dolara satılan bu çorbanın afrodizyak özelliğine sahip olduğu iddia ediliyor. Ve tadıysa sanki ıslak kağıda benziyor. Bu kuş yuvası çorbası. Ve delikteki kurbağa veya dağ istiridyesinden farklı olarak bu çorba gerçekten de Asya'daki kara sağan kuşlarının yuvasından yapılıyor. Bunu nasıl yapıyorlar? Kuş yuvası çorbası Çin'de 500 yıl önceki Ming Hanedanlığından beri zengin ve güçlülerin sofralarını süslemiştir. Bazıları Asya'daki sağan kuşlarının yuvalarından yapılan bu çorbanın cildi gençleştirdiğini, yaşlanmayı yavaşlattığını ve libidoyu arttırdığını iddia ediyor. Bir kasesi için 100 dolar vermeyi istekli olmalarına şaşırmamak gerek. Ve bu arada kurumuş yuvaların kilosu yaklaşık 10 bin dolara satılıyor. Sorun şu ki çorba haline getirildiğinde bile neredeyse hiç tadı olmuyor. O yüzden aşçılar tuz, et suyu ya da et gibi malzemeler ekleyerek çorbaya tat katıyorlar.
1: Sabah kahvaltısında bile içiyorum. Bu yeni bir tarif. Çok hafif ve çok lezzetli.
0: Bu olağanüstü çorbayı yapmak için olağanüstü bir kuş gerekiyor. Genellikle Doğu Asya'da, özellikle Malezya ve Endonezya'da bulunan yenebilir sağan kuşu yuvası. Yaklaşık 15 gram ağırlığındaki bu kuş o kadar küçük ki yerdeki dalları ve yaprakları toplayamadığından yuvasını kendi salyasıyla yapıyor. Ki bu yuva kururken sertleşiyor ve yuvasını derin, karanlık mağaraların dik duvarlarının üstüne inşa ettiği için vahşi hayatta bu lezzeti toplamak oldukça tehlikeli bir iş haline gelebiliyor. Ama bu durum Lim Lai Su'un gibi sağan kuşu çiftçilerinin yenilikçi fikirleri sayesinde tamamen değişti. Yapay mağaralar kuşların ulaşılması daha kolay yerlere yuva kurmasını sağlıyor.
2: Sağan kuşlarını görmüş olduğunuz bu yerde yetiştiriyoruz.
0: Lim 20 yıl önce Ipoh, Malezya'daki eski bir endüstriyel binayı sağan kuşu sığınağına çevirmiş. Kuşların yuvalarını kolayca yapabilmeleri için kirişler ve köşe braketleri yerleştirmiş.
2: Kuş evini sağan kuşlarının içeride yuva kurmaları için inşa ettik. Bu sayede yuvaları toplayabiliyoruz.

0: Kuşlar yuva karşılığında yırtıcılara karşı güvenli ve kuru bir sığınak sağlamış oluyorlar. Yalnızca Malezya yılda 1 milyar dolar değerinde kuş yuvası ihraç ediyor. Ama Lim'in bir sorunu var. Yapay mağarasına kuşların girmesini sağlamak. Çözüm, yüksek teknolojili bir ses sistemi. Bu sistemle birçok kuşun burada yuva kurduğu izlenimini yaratmak için sağan kuşu çiftleşme çağrısı çalınıyor.
1: Ses hoparlörden geliyor. Ve güvenlik hissi yaratmak için aynı türün içeride olduğu izlenimi veriliyor.
0: Şimdi Lim'in yapabileceği tek şey beklemek. Sağan kuşları tek eşlidir. Aşk başlar başlamaz mutlu çift Lim'in romantik saklanma yerinde bir ev inşa ediyor. Çoğu sağan türü yuvasını birleştirmek için salyasını kullanır. Ama yuvasının tamamını bu yapışkan maddeyle yapan sağan kuşu çok özeldir. Çift ileri geri uçarak dilleriyle taşa vurur ve sert salyadan alçak bir duvar inşa ederler. Tükrükteki glikoproteinler olan müsinler, salyanın beton benzeri bir temel oluşturacak şekilde sertleşmesini sağlar. Bu sert temel kurulduktan sonra yalnızca iki küçük yumurtayı alacak kadar büyük olan yuvanın bitmesi yaklaşık 30 gün kadar sürer. Her biri yalnızca 1.2 gram olan yumurtalar bir ataştan bile daha hafiftir. Lim'in aşk yuvası yaklaşık 4000 çifti ağırlıyor. Bazıları yılda 3 kez ürüyorlar. Yavrular yuvadan uçtuktan sonra ekip yuvaları topluyor ve yenilerinin inşa edilmesi için yolu açıyor. Bir kilosunu yaklaşık 10.000 dolara satıyorlar. Ama bir kiloya ulaşmak için 120 ya da daha fazla yuva gerekiyor. Yavruların yuvadan ayrıldığından emin olmak için Lim'in ekibi aynalı spatula kullanıyor. Eğer boşsa yuva aşağı indiriliyor. Yavrular kendi yavrularını yetiştirmek için muhtemelen Lim'in yapay mağarasına geri dönecekler. Bunun gibi dikkatli çalışmalar bu olağanüstü kuşların korunma altına alınmasına yardımcı oluyor. Ama bu yuvayı şu haliyle tüketmek kesinlikle sağlığa çok zararlı. Çünkü içi tüy ve toprakla dolu. O yüzden yuvalar 40 kilometre uzaktaki bu fabrikaya gönderiliyor. Fabrikada çalışan Rayzvan, yuvaların en iyi şefler ve aşçılar için yeterince temiz olmasını sağlıyor.
2: Fırçayı kullanırken çok dikkatli olmanız gerekiyor. Burada kuş yuvasının üstündeki siyah lekeler temizlenir.
0: Tüy ve toprak parçaları kurumuş salyanın üstüne yapışır. Temiz, saf yuvaların tanesi yaklaşık 80 dolara kadar alıcı bulabilir. O yüzden yuvayı temizlemek için 45 dakika boyunca çok dikkatli bir şekilde çalışarak salyanın en ufak bir bölümünü bile kaybetmemek için uğraşıyorlar.
2: Çalışanlar kuş yuvasının üstündeki tüyleri toplamak için cımbız kullanıyorlar ve yuvanın mümkün olduğunca temiz olmasını sağlıyorlar.
0: Kuş yuvaları artık temiz ama zamanla küflenecekler. O yüzden kaplara yerleştirilip fırının içinde 28 derecede kurutuluyorlar. Bu işlem aynı zamanda şekillerini korumalarını da sağlıyor.
2: Kalıp sürecinin ardından kuş yuvaları bu kurutma dolabının içine yerleştiriliyor.
0: 17 saatin ardından kuruyan yuvalar paketleme bölümüne aktarılıyorlar. Burada günde 400 kuş yuvası paketleniyor ve dikkatli bir şekilde özel olarak tasarlanmış kutuların içine yerleştiriliyorlar. Bu kutuların tanesi yaklaşık 300 dolara satılıyor. Günümüzde yenilebilir kuş yuvasının global pazardaki değeri 5 milyar dolara ulaşmış durumda. Yuvalar Asya'nın her yerindeki mutfaklara gönderiliyor. Onlardan biri de Pun Yoke Siong'un mutfağı.
1: Kuş yuvasını sadece pişirmeyi değil, yemeyi de çok seviyorum.
0: Siong çalışmaya başlamadan önce kuş yuvasını yaklaşık 8-10 saat boyunca suda bekletmek zorunda. Bu kurumuş salyanın yumuşamasını sağlıyor. Siong bu sırada en sevdiği tarifi hazırlıyor.
1: Herkes için yengeç etli kuş yuvası çorbası hazırlayacağım. Çok lezzetli olacak.
0: Ve Asyalılar için bu jelatinli çorba sadece lezzetli değil.
2: Seviyorum. Çok lezzetli. İnsanı gençleştiriyor. Sağlıklı ve güzel görünmesini sağlıyor. Harika bir çorba.
0: Hepsi birbirine aşık olan sağan kuşları ve onları otellerinde ağırlayan zeki insanlar sayesinde. Sırada Yarış pistinden nehre. Formula 1'de kullanılan malzemeler seçkin kürekçileri zafere taşıyan küreklerin yapılmasına nasıl yardımcı oluyor? Ve İspanya ile özdeşleşmiş bir enstrüman. Şarkı söyleyen ahşaptan yapılan kastanyetler. Bunu nasıl yapıyorlar? Kürek çekme yaklaşık 1900 yılından beri olimpik bir spordur. Kürek, güç, dayanıklılık ve hızın oldukça zorlu şartlarda zorlandığı ve zaferin saniyenin %1'i gibi çılgın oranlarda belirlendiği bir spordur. Günümüzde yeni kürek teknolojisi kayıkların daha hızlı gitmesini ve dünya rekorlarının kırılmasını sağlıyor. Yalnızca bir avuç şirket dünyanın en iyi kürekçileri tarafından kullanılan olağanüstü kürekleri üretebiliyor. Peki bunu nasıl yapıyorlar? Antik Yunanlar 180 kürekli kadırgalarıyla Akdeniz'de destansı savaşlar vermişlerdir. Günümüzde kürek hala önemlidir. Ama bu daha sportmen savaşlar için geçerlidir. Son teknoloji yeni tasarımın öncülerinden biri de Amerika'nın New Hampshire şehrindeki Durham Tekne Şirketi'dir. Bu aile şirketinde dünyanın en iyi kürekçileri tarafından kullanılan Dreher marka kürekler üretilir. Şirketin kurucusu Jim Dreher gençliğinden beri kürek sporuyla ilgileniyor. 17 yaşındayken ülke şampiyonluğunu bile kazanmış. Ve kürek tasarlamaya yaklaşık 30 yıl önce başlamış.
3: Hem mühendis hem de kürekçiydik. O yüzden biraz araştırma yapıp elimizdekilerden daha iyi bir şeyler tasarlamaya karar verdik. Dreher kürekleri tamamen karbondan yapılır ve dünyanın en başarılı kürekçileri tarafından kullanılır. Oğlum Bob ve ortağı dünya şampiyonluğunu kazandı.
0: Ortalama bir olimpiyat kürekçisi yaklaşık 1.80 boyunda ve 100 kilo ağırlığındadır. Bu sporcular küreği her çektiklerinde yaklaşık 650 watt üretirler. Ve kürek bunu itme kuvvetine çevirerek kayığın su içinde ilerlemesini sağlar. Doğru bir kürek olmadan başarılı olmak neredeyse imkansızdır. 1980'li yıllardan önce tüm kürekler ahşaptı. Ama yaklaşık 4 kilo ağırlığındaki bu kürekler oldukça ağırdı. O yüzden Jim Dreher 1988 yılında hafif karbon fiber kullanmaya başladı. Devrim niteliğinde bir araştırma. Her biri uzun karbon moleküllerinden oluşan binlerce lif paralel olarak yan yana durur ve tek yönlü karbon fiber dokusunu oluşturur. Yoğun dizilmiş lifler dokunmuş lif tabakalarından daha fazla gerilme direnci sağlar. Bu ağırlığın yalnızca 1/5 ile çeliğin gerilme direncinden 10 kat daha fazladır. Jim'in torunu Ian kürek yapım işini sürdürüyor.
3: Ian yeni jenerasyon. Bir süredir burada bizimle çalışıyor. Bu işe lisedeyken başladı.
1: Ben çok küçüktüm ve bu işi amcalarımdan öğrendim. Yıllardır bu işi yapıyorum.
0: Küreğin yapımına ilk olarak bıçaktan başlanıyor. Jim hidrodinamiği arttırmak için geleneksel bıçak şeklini değiştirdi. Böylece pürüzsüz yüzey suyun kaymasına olanak sağlayarak direnci azaltıyor. Karbon fiber kumaş önceden reçine ile birlikte empanye edilmiş olarak geliyor. İlerleyen süreçte parçalar fırına konulduğunda reçine yerleşecek ve parçaları birbirine bağlayacak. Şeritler bir alüminyum kalıbın her iki tarafına diziliyor.
1: 45 derece açıyla diziliyor. Biri bu tarafa, diğeri diğer tarafa bakıyor.
0: Lifleri farklı açılarda üst üste dizmek, bıçağın farklı yönlerden gelen kuvvetlere karşı dayanıklı olmasını sağlıyor. Bir yarış küreğinin 200 kilo yüke dayanabilmesi gerekiyor. Ian şimdi de kalıbın diğer tarafına geçiyor. Ama içi boş bir bıçak esneyebilir. Bunun çözümü büyük babanın gizli tarifinde. Bu küle benzeyebilir ama aslında oldukça özel bir köpük. Bu meslek sırrı. Poliüretan gibi sıradan bir dolgu malzemesine göre çok daha yüksek bir basınç dayanımına sahip.
1: Bu bizim sır gibi sakladığımız bir karışım. Daha fazlasını söyleyemem.
0: Özel karışım üst ve alt kalıbın arasına sıkıştırılıyor. Ama yalnızca basınç uygulamak güç kazandırmak için yeterli değildir. Bıçağın pişmesi gerekiyor. Bu pişirme fırını kalıbı 130 derecede ısıtıyor. Ve bu sırada atmosferik basıncını 6 katı oranında sıkıştırıyor. Yaklaşık 1 saatlik bir ısı ve basınç uygulamasının ardından reçine eriyor ve karbon fiberin içine işleyerek malzemeyi bağlıyor.
1: Bıçaklar pişti. Artık açabiliriz. Bir bakalım.
0: Sonuçta ortaya güçlü ve esnek bir bıçak çıkıyor.
1: Şimdi açıp parçayı çıkaracağız.
0: Olağanüstü bir şekilde yalnızca 3 milimetre kalınlığında ve yalnızca 340 gram ağırlığında ama 200 kilogramlık yükü kaldıracak kadar güçlü.
1: Mükemmel.
0: Ama bu bıçak bir sap ve güç uygulamak için tutulacak yer olmadan hiçbir işe yaramaz. Sapları hem ince hem de güçlü yapmak adına en yüksek seviyeli karbon fiber kullanılıyor. Yüksek modüllü karbon fiberin çekme direnci standart karbon fibere göre %30 daha fazladır. Eric Woodbury karbon fiber şeritleri çelik çubuğun üstüne uyguluyor. Ardından karbon fiberin pişerken çıkmaması için konsolidasyon bandıyla sıkıca sarıyor. Otoklavda yaklaşık 1 saat geçiren karbon fiber sertleşip yerleşiyor ve çelik kalıp rahatlıkla kayıp çıkıyor. Güçlü kürekçiler suya daha fazla kuvvet uygulamak için daha uzun kürekler kullanır. Şirkette üretilen en uzunlardan biri olan bu kürek tutacak ve bıçakla birlikte yaklaşık 3 metre uzunluğunda olacak. Ama bununla kürek çekmeye çalışırsanız sap çok geçmeden yıpranacaktır. Sapı korumak için küreğin pivot noktasına bir ek parça yerleştiriliyor. Parça vidayla sapa sabitleniyor. Ve bıçak termoplastik bir yapıştırıcıyla sapa yapıştırılıyor. Sırada tutacak var. Ve bu seçkin kürek artık suya hazır. Hafif, hidrodinamik, esnek ve güçlü. Şampiyonlar çıkaran bir aile tarafından üretilen bu büyüleyici kürek, yeni nesil kürekçileri zafere taşımak için artık hazır. Flamenco her zaman İspanya'nın ruhu olarak tanımlanmıştır. Bu müzik, dans ve şarkı füzyonunun dünya çapında milyonlarca takipçisi vardır. Ve birçok insan için geleneksel flamenco'nun sesi, kastanyet sesidir. Kastanyet yapma sanatının kökeni yaklaşık 3000 yıl öncesine uzanıyor. Ama günümüzde yalnızca bir avuç İspanyol zanaatkar hala bu eski enstrümanı yapmaya devam ediyor. Bunu nasıl yapıyorlar? Kastanye. Bu enstrümanın kendine has sesi İspanya'dan Portekiz'e ve Latin Amerika'ya kadar geleneksel müziğin vazgeçilmez bir parçasıdır. Ve hatta rock'n'roll müzikte bile kendine yer bulmuştur. Ama kökeni eski ahit döneminden günümüzde Lübnan'ın yer aldığı topraklara hükmeden Fenikelilere dayanır. Fenikeli tüccarlar yanlarında kastanyetlerini getirmiş ve Akdeniz'in her yerine satmışlardı. Bu enstrümana İspanyollar özel bir ilgi duymuştur. Burası Sevilla, Güney İspanya. Castañeras del Sur, burada 50 yıldan uzun süredir kastanyet üretiyor. Juan Vela, aile işine 7 yaşında dahil olmuş.
1: Kırmızı renkti.
0: Ve kendi de kastanyet çalıyor. Bayağı da yetenekli.
3: Bu çok özel bir enstrümandır.
0: Her kastanyet iki çukur ahşap kabuktan oluşur. İp baş parmağa bağlanır ve parmaklar iki parçayı birbirine vurur.
3: Bu enstrümanı çalmayı öğrenmek çok kolaydır. 1, 2, 3, 4 ve 5. Ve her deneyişte biraz daha hızlandırırsın.
0: Kastanyetlerin şeklini vermek Juan'ın oğlu Juan Manuel'in işi. Bunun için Orta ve Güney Amerika'dan gelen Grandillo adı verilen sert bir ahşap kullanıyor. Bu ahşap türü aynı zamanda şarkı söyleyen ahşap olarak tanınıyor.
1: Bu profesyonel dünyada çok sevilen bir malzemedir. Çok neşeli ve parlak bir ses üretir.
0: Juan Manuel babası sayesinde kastanyetlerle büyümüş. Bu iş onu sadece kanında değil, aynı zamanda ellerinde var. Sert ahşaptan yapılan kastanyetler birbirlerine çarptıklarında kırılabilir. Ancak Juan'ın kullandığı ahşap kesilmiş, renkli katmanlarla iç içe geçmiş ve reçine ile emdirildiği için yıllar boyunca kullanılabilir.
1: Şu anda kullandığımız ahşap kırmızı renkte. Estetik olarak daha hoş bir görüntüye sahip olması için katmanların arasına beyaz kağıtlar yerleştirdik.
0: Kasanyetler farklı eller için farklı büyüklüklerde yapılır. 5 numara yani orta boyu yapmak için Juan kağıt şablonlar kullanıyor. Parmaklarını kesmek muhtemelen enstrüman kariyerinin sonu olacağından şerit testereyi çok dikkatli bir şekilde kullanarak şekilleri kesiyor. Kasanyete çalan kişinin baş parmağına sarması için bir ip eklenecek. O yüzden Juan iplerin geçmesi için delikler açıyor. Elbette iki tahta parçasını birbirine vurmak müzik yapmak için yeterli değil. Kasanyet, yetenekli bir kişinin ellerinde sert tıklamalardan uzun seslere kadar birçok farklı ton üretebilir. Bu sesleri çıkarmak için Roberto Vela özel yapım bir matkapla parçaların içine oyuyor.
3: Bu sürece ses kutusunun açılması diyoruz.
0: Ses kutusunun boyutu çok önemlidir. Soldaki ve sağdaki kasanyetlerin farklı ses perdelerine sahip olması gerekir. Sol elle tutulan veya erkek kasanyet ritmi verir. Sağ elle tutulan ya da dişi kasanyet ise daha karmaşık ritimleri verebilmesi için daha yüksek bir perdeye sahiptir. Çukuru açmak yalnızca 30 saniye sürer. Ama mükemmel oranı tutturmak bir ömürlük deneyim gerektiriyor.
3: Bu işi o kadar uzun zamandır yapıyoruz ki artık derinliği ölçmemiz gerekmiyor.
0: Şimdi bu kasanyetleri çalmaya çalışsaydınız, doğru sesi alsanız bile elinize tam oturmazdı. O yüzden Juan'ın kızı Maria del Carmen Vela daha rahat bir tutuş için üstlerini zımparalıyor.
2: Bu işlemin çok yavaş yapılması gerekiyor çünkü zımpara çok sert ve tehlikeli.
0: Ve tabii ki Maria da başarılı bir kasanyet çalgıcısı. Ardından Juan'ın diğer kızı Laura Vela, katmanları ve şık desenleri ortaya çıkarmak için 4 farklı kalınlıkta zımpara kağıdı kullanıyor. Ve son olarak kastanyeti cilalıyor.
4: Bu cilayla kastanyetin doğal rengi ortaya çıkıyor.
0: Ve evet, o da kastanyet çalıyor. Evleri çok gürültülü olmalı. Şimdi geriye kalan tek şey kastanyetleri bağlamak. Aile reisi Juan'ın onayından geçen kastanyetler, geleneksel flamenco ritimlerini çalmak için hazır. Ah, ruhu harekete geçiren müzik.
5: Irving Johnson, 77. Bu Magic Johnson mı?
6: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
7: Aramaya devam etmelisiniz.
6: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
8: Tozlu Servet yeni bölümüyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
9: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
10: Evet.
11: Aman tanrım.
8: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Birazdan turbo güçlü canavar gemiler Titanic'in 5 katı büyüklüğünde. Süper güçlü yollar yapmak için atık plastiğin kullanılması. Ve uçurtmanın ulusal sembol olduğu bir ülkede yüzyıllardır el yapımı uçurtma geleneğini sürdürebilmek. Nasıl yapılır? ...2.6 saniye içinde sıfırdan yüze yükselen süper arabalar. Yaklaşık 100 bin ton çekebilen dünyanın en ağır trenleri. Ve dünyada üretilen malların %90'ını taşıyan mega gemiler. Tüm bunların arkasındaki gizli süper güç nedir? Turbo kompresör. Nasıl yapılır? ...1860'lı yıllardaki icadından bu yana içten yanmalı motor seyahat etme şeklimizi kökten değiştirdi. Fakat eski motorlar eski tip buhar motorlarından daha verimli değildi. Sonra İsviçreli mühendis Alfred Bücki bir Einstein anı yaşadı. İçten yanmalı motorun egzoz gazlarını boşa harcamak yerine onları beygir gücünü arttırmak için kullanabileceklerini buldu. Ve turbo kompresör doğdu. Bücki, 1924 yılında bir gemi motorunun beygir gücünü %42 artırabilen dünyanın ilk ağır hizmet tipi turbo kompresörünü geliştirdi. İsviçre hala turbo kompresörün merkezi. Baden kasabasında hassas mühendislik firması olan Bücki, hala turbo kompresör yapımı ve tasarımında dünya lideri olan ABB ile bu çığır açan çalışmayı yaptı.
1: Çok hassas bir iş, çok güzel bir el işçiliği. Sürece saygı duyuyorum.
0: Bugün burada yapılan ve hayranlık uyandıran turbo kompresörler, dünyanın en büyük gemileri için mevcut gücü %300 arttırabilir. Modern turbo kompresörlü motorlar şaşırtıcı derecede basit bir prensiple çalışır. Egzoz gazları tarafından çalıştırılan bir türbin, motorun silindirlerine daha fazla hava ve oksijen uygulayan bir kompresöre bir mille bağlanır. Daha fazla oksijen, yakıtın daha iyi yanması ve bu da daha fazla güç anlamına gelir. Ancak bunu yapmak için turbo kompresörün dakikada 18 bin devirde günlerce ve hatta haftalarca durmaksızın en az arıza riskiyle dönebilmesi gerekir. Bunun çözümü dünyaca ünlü İsviçreli hassasiyeti. İlk aşama türbin çarkının etrafında dönen bıçakları işlemek. Sıcak egzoz gazları bıçakların arasından çıktığında türbin çarkı dönerek şaftı ve kompresör çarkını döndürür. Türbin çarkını döndürmek için özel olarak bölünmüş bu yüksek alaşımlı çelik blokların aşındırıcı 620 santigrat derecedeki egzoz gazlarına dayanabilen bıçaklarla frezelenmeleri gerekir. Bir geminin motoru için yeterince büyük bir türbin çarkı için bunlardan 45 taneye ihtiyaç var. Proje müdürü Tevfik Top her bileşeni denetliyor.
2: Evet, işlem bittikten sonra da bıçağı tamamlamış olduk. Güzel.
0: Ancak yeni frezelenmiş bıçaklara önceden dövülmüş bir nikel süper alaşım türbin çarkına nasıl bağlarsınız? Bir delme makinesi bıçak sırtlarına tam olarak uyması için 20 metrelik bir metal diş sırası kullanarak tekerleğe oluklar açar. Bu sertlik sonrasında her bıçağı yerine oturtan Jefferson Nunes dos Santos'un yumuşak ama titiz ellerine doğru yol alıyor. Bıçakların dış uçları saniyede 550 metre olan süpersonik hızlarda dönecek.
1: En son bıçağı sonuncuyla ilki arasına yerleştirmeliyim. Bu çok hassas bir el gerektirir. Kelimenin tam anlamıyla el işi. Bitti.
0: Bir sonraki adım kompresör çarkını yapmak. Bu yakıtı daha verimli bir şekilde yakmak için motora basınçlı havayı zorlayan bileşen. Ve bu keyfin gözünün parlamasına neden oluyor.
2: Turbo kompresörün güzel bir parçası. Turbo kompresörün önemli bir parçası.
0: Şu an sadece özel alüminyum alaşımının büyük bir parçası. Bu alaşımın güzelliği hafif ve güçlü olması. Ancak bir alüminyum bloğunu kompresör çarkı kadar karmaşık bir şekle nasıl dönüştürürsünüz? İşte soru bu. Onu sıradan bir matkap kesmeyecek. Freze makinelerinin Michelangelo'suna ihtiyacımız var. Bloğu tutan tabla 5 eksende dönüyor. Bu nedenle yağ ve su emisyonuyla soğutulan bir kesici, 50'ye kadar hassas alet, çelik bıçaklar kullanarak tekerleği şekillendirebiliyor. Dört saatlik freze işlemi bu parıltılı kompresörü ortaya çıkarıyor. Tamamen çalışır durumdayken 250 bin tonluk bir gemi içinde kompresör çarkı gece ve gündüz boyunca 18 bin devirde dönecek. Christoph Gesic aşırı titreşimi önleyebilmek için tekerleğin tamamen dengelenmiş olduğundan emin olmaktan sorumlu.
3: Bana dışarıya 1,5 gram çıkarmam gerektiğini söylüyor. Ve vida ağırlığıyla içeriye 1,40 ekleyin. Sonra tekrar bakarız.
0: Dengeleme vidaları gramın onda biri kadar küçük olabilir. O kadar hafif ki bir ataş onun 14 katı daha ağır olabilir. Ve yine kontrol ediyor. Tam isabet.
3: Çok iyi. Mükemmel.
2: Şimdi döndürmeye gidiyoruz.
0: 25 yıllık çalışma hayatı boyunca kompresör çarkı 60 milyardan fazla kez dönecek. Bu yüzden yapısal bütünlüğünden emin olmak adına dakikada 22 bin devire kadar uzanan bir teste tabi tutuluyor.
2: Bazen tekerlek yeterince güçlü olmayabilir. O zaman da bu büyük bir sorun olur. Eğer testi yapmazsan ve bu bir gemide gerçekleşirse büyük bir sorun olur çünkü büyük bir patlama olabilir.
0: Testin amacı test edilen arızanın denizde olma tehlikesinin bulunmadığından emin olmaktır.
4: Heyecan verici. Çok heyecan verici.
0: Yetkili Michel Curtararo. 3 gerilim dolu dakika boyunca Michel gözlerini ekrandan ayırmıyor. Titreşim sensörü. Kompresör tekerleğinin döndüğünde ne kadar titreştiğini ölçüyor. Parçalanmasına neden olabilecek her türlü arıza belirli bir seviyenin üzerinde titremesine neden oluyor.
4: %100'e kadar tamam. Titreşim daha çok arttığında benim nabzım da artıyor.
2: Kalbin böyle oluyor.
0: Ancak burada dönüş testlerinin %99.99'u gibi kompresör çarkı kolayca başarılı oluyor. Artık türbin çarkı dökme demir alaşıma dış kasaya yerleştirilebilir. Fakat yalnızca onda 1 milimetrelik boşluk var. Carl Christen bir turbo kompresör birleştirdi. Ancak son adım her zaman en güçlü sinirleri test ediyor.
4: Bunu yerleştirmek hiç kolay değil. Çünkü üstü ve altı arasında sadece çok küçük bir boşluk var.
0: Serbestçe hareket ettiğini kontrol etmek için tekerleğin son bir dönüşü.
4: İyi.
0: Bir onay damgası ve işte bu dev turbo kompresör açık denizlerde bir ömür boyu dev bir gemiye turbo gücü vermek için hazır. Birazdan atık plastikle yeni yolların daha güçlü ve uzun ömürlü hale getirilmesi. Ve sadece bir hobi değil, ulusal bir saplantı. Asırlık geleneksel Malezya uçurtması. Thank you. Dünyadaki yollar çatlaklar, kraterler ve çukurlarla dolu. Su hasarına ve ağır taşımaya dayanabilecek bir yüzey bulmak uzun süredir yol mühendislerinin kutsal kasesi olmuştu. Şimdi bir şirket, modern yolları daha güçlü ve daha uzun ömürlü hale getirmek için ev çöpünü kullanmanın bir yolunu buldu. Nasıl yapılır? Piramitler olmasaydı hala toprak yollarda seyahat ediyor olabilirdik. Milattan önce 2600'de eski Mısırlılar devasa anıtları için devasa taşları çekmek adına yollarını taşla döşediler. Sonrasında gelen 4,5 bin yıl boyunca otomobilin yol yapımında bir başka devrime ihtiyaç duymasına kadar değişen çok az şey oldu. 20. yüzyılın başından itibaren birçok ülkede üretilen çözüm asfalt oldu. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'yı kaplayan yolların %90'ı taş, kum ve çakıl karışımından yapılır. Artık dünya çapında 33,5 milyon kilometrelik karayolumuz var. Ve bu aya 40 defa gidip geri dönmek için yeterli. Ancak 21. yüzyılda dünyanın yollarında bulunan milyarlarca araba hala inişli çıkışlı bir sürüş yapıyor. Tüm bunları en iyi ıslak soğuk iklimin her bir kilometrelik yolda 17 çukur olması anlamına geldiği İskoçya'nın Lockerbie kentinde yaşayanlar biliyor. Burası plastik yollarda dünya lideri küçük bir şirket olan MacRibur'a ev sahipliği yapıyor. Şirketin kurucusu ve mühendisi Toby McCartney kendi memleketindeki sorunu görebiliyordu. Ancak çözümün ilhamı 7000 kilometre öteden daha fazla mesafeden geldi.
5: Hindistan'da çöplükten eski çöpleri aldıklarını, çukurlara yapıştırdıklarını, mazot döktüklerini, çukura bir tür mühür oluşturmak için erittiklerini gördüğümü hatırladım. Ve yapacağım şey bu diye düşündüm. Bu iş tam bana göre.
0: Toby çukurları sadece atık plastikle doldurmuyor. Yenilikçi ürünü asfalt şirketlerine Amerika Birleşik Devletleri, Orta Doğu ve Avustralya'ya kadar tüm yolları inşa etmek için satılıyor.
5: Plastik yollar, çöp alanından veya yakma işleminden alınan atık plastikleri içerir. Ve aldığımız siyah taşı tutturmak için kullandığımız siyah yağlı yapıştırıcı olan bitümün yerini alması için plastikleri kullanırız.
0: Dumfries'deki Oakbank gibi geri dönüşüm tesislerinde bir insanın çöpü Toby'nin kilit kaynağıdır.
5: Tüm bu çöplerin arasında yığınlar ve atık plastik yığınları var.
0: Sorun plastiklerin toksik kimyasallar içerebilecek diğer çöplerden ayrılması gerekmesi. Mark McQueen gibi toplayıcıların işi bu.
5: Plastik yollar için PVC dışında her çeşit plastiği kullanırız.
0: 18 bin plastik poşetin eşdeğeri yeni plastik yolun her bir metresine dönüşecek. Toplayıcılar tüm plastikleri bir oluktan aşağı düşürüyor. Kamyonlar daha sonra onu 21 kilometre uzaktaki Lockerbie'ye taşıyor. Fakat Toby plastik bir çocuk oyuncağını ya da süt şişesini bir yolun içine eritemez.
5: Onları çok ince bir tanecik haline getirmeliyiz ki asfaltın geri kalanının içinde tamamen eriyebilsin.
0: Çözüm bu. Granülatör. Döner bıçaklar kullanarak plastik bir dağ dökmeden önce plastiği 2 milimetreden küçük parçalara böler.
5: Milyonlarca plastik şişe ve plastik poşet var. Ve bunları yollarımızda kullanabilmemizden önce iyice ufalandılar.
0: İşlerine koyulabilirler. Ancak sorun şu ki asfalt karışımına bu haliyle eklenen plastik parçalar yağlı bitümle iyi bir şekilde birleşmeyecek. Ve bu da girintili bir yol yüzeyi oluşturacak. Hem bitüm hem de plastik ham yağdan yapılan hidrokarbonlardır. Bu sebeple Toby elementler arasındaki bağları parçalayan ve yeni bir hidrokarbona dönüşmelerini sağlayan kimyasal bir ajan olan aktivatör kullanır.
5: Bu, plastiklerin hepsinin bir arada çalışmasını sağlamak için eklediğimiz bir bileşen.
0: 5 dakikalık endüstriyel ölçekli karıştırma artık hazır.
5: Milyonlarca plastik şişe ve plastik poşet var.
0: Böylelikle doğrudan karıştırıcıdan alınıp dünyada bulunan asfalt tesislerine rahatlıkla gönderilebilir. Tıpkı bunun gibi. Carlisle'da 50 kilometre güneyde her saat 240 ton asfalt üretiliyor. Her ton kırılmış taş ve sıcak sıvı bitum karışımına 30 kilogram Tobil'in süper plastik ilavesi yapılarak su hasarı ve potansiyel deliklere daha fazla dayanıklı olan daha güçlü bir asfalt üretiliyor. Özel kamyonlar asfaltı 135 santigrat derecenin üzerinde ısıtıyor ve böylelikle asfalt katılaşmıyor. Bunun gibi yeni plastik yol döşenen şantiyelere doğrudan taşınıyor. Asfalt karışımı 10 tonluk bir silindirle sıkıştırılmadan önce bir kaya tabanının üzerine yayılıyor. Yeni yol döşenirken her bir kilometrede aksi takdirde çöplük olarak ortaya çıkacak 1.8 milyon plastik poşetin eşdeğeri kullanılır. Rüzgarlı bir günde uçurtma uçurmanın keyfi gibisi yoktu. Ancak bazı ülkelerde uçurtmalar bir oyuncaktan çok daha fazlası. Malezya'da uçurtmalar kültürün önemli bir parçası. Ve hala asırlık malzemeler ve yöntemler kullanılarak elde yapılıyorlar. Nasıl yapılır? Dünyanın en eski uçan makinesi, uçurtma. 2000 yıl önce Çin'den geldiği düşünülen uçurtmalar artık tüm dünyada popüler. Ancak Malezya'da çok önemliler. Hemen hemen ulusal bir sembol sayılıyorlar. Hilal biçiminden dolayı Wau Bulan olarak adlandırılmış geleneksel ay uçurtması, madeni paraların, banknotların ve hatta ulusal havayolu logosunun üstünde görünüyor. Köklerinin 7. yüzyılda güç aşığı genç bir prensin, bir uçurtmayı fethettiği bölgeleri sembolize eden çiçek ve asma desenleriyle süsleyip, zaferlerini sergileyebilmek için uçurmasına dayandığına inanılıyor. Günümüzde yıllık festivallerde ve yarışmalarda uçan Wau Bulan daha çok bir sanat eseri gibi. Hala yüzyıllar boyunca olduğu gibi oldukça yetenekli bir zanaatkar tarafından el işçiliğiyle üretiliyor. Bunlardan biri de Van Anuar Sapi.
6: Rahmetli babam bana nasıl uçurtma yapılacağını öğretti. 45 yıl önce uçurtma yapmaya başladı. Onları yaklaşık 20 yıldır yapıyorum.
0: Bu karmaşık desenli kağıt uçurtmaların her biri benzersiz ve 100 ila 2500 dolar arasında satılacak. Seri üretilen modern uçurtmalar plastik ve naylondan yapılır. Ancak otantik bir Wau Bulan geleneksel malzemelerden yapılmalı. Ve bu da bir palayla donanıp jungle'a doğru yolculuk yapmak anlamına gelir.
6: En iyi bambuyu arıyorum. Daha yaşlı olanlar uçurtma yapımı için daha iyi.
0: Hafif, esnek ve çarparak inişe dayanacak kadar güçlü olan bambu, uçurtma çerçevesi için ideal bir malzemedir.
6: Bu neredeyse hazır, bu yüzden bunu keseceğim.

0: Atölyesinde Vansapi'nin bir sonraki işi, bambuya sivri oval şekilli çerçevenin üst ve altı için dar şeritler halinde şekil vermek. Sadece bir yontma bıçağı kullanarak uçları merkezden daha ince yapmalı.
1: Hepsi aynı kalınlıkta olursa eğilmez, aynı genişlikte olursa havalanıp uçmaz. Bir uçurtma havalanabilmek için hava akışına ihtiyaç duyar.
0: Bir uçurtma havalanabilmek için hava akımına ihtiyaç duyar. Hava akımı uçurtmanın ağırlığından çok olduğu müddetçe uçar. Vansapi'nin çerçevesi kusursuz bir şekilde dengelenmiş olmalı. Her zamanki gibi göz kararı yapıyor. Her bir valvun çevresi ip kullanarak bir araya getirilecek 5 adet bambudan yapılır. Simetrik değilse vanın uçurtması dönebilir ve çarpabilir. İp her bir kanat ucundan merkeze kadar tam olarak aynı uzaklıkta olmalıdır.
1: 66,5 santimetre. Tamam, harika.
0: Şimdi Vansapi'nin uçurtmasının wow faktörüne ihtiyacı var. Lazer yazıcılara izin yok. Güzel karmaşıklıktaki tasarımını elle yaratması gerekiyor. Mükemmel bir simetrisi olsun diye Van kağıt şablonunu katlıyor. Sonra bir neşterle dört katmandan desen kesiyor.
1: Bir wow yapımındaki en zor ve en uzun süreç budur.
0: En karmaşık şekilde tasarlanmış uçurtmalar onun bir ayını alabilir. Kesilmiş yer açıldığında dört benzer desen ortaya çıkar. Ama şimdi uçurtmanın renge ihtiyacı var. Van boşluğun arkasına altın kağıt yapıştırıyor. Tasarımın her bölümü için süreç bu son halini alıncaya kadar tekrar edilir.
1: İşte bu benim yaklaşık bir haftamı alıyor.
0: Kenarlarını fazladan kağıt katmanlarıyla güçlendirdikten sonra hassas panel bambu çerçeveye dikkatlice yapıştırılıyor. Şimdi büyük soru. 5 günlük özenli el işçiliğinden sonra havalanacak mı? Her uçurtma kumsalda ustadan bir deneme uçuşu alır. Ve bunun için saatte 30 kilometre ile esen rüzgar mükemmel bir koşul sağlıyor. Uçurduk. Wow bulan uçurtma 450 metre yüksekliğe ulaşabilir.
1: Güzelim benim.

0: Büyük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
1: Wiesbaden'da devriye. Başkomiser Florian Thron ve kıdemli komiser Stefan Krollmann, sokak yarışçılarının, hava atanların ve bazen de acıkmış bir müşteriye yetişmeye çalışan teslimat araçlarının peşinde.
2: Şu sushi minibüsü denesi, şuna bak. Gördün mü?
3: Oldukça hızlı gidiyor.
2: Radara girecek kadar değil.
3: Evet.
1: Derken aniden bambaşka bir araç dikkatlerini çekiyor.
2: Şu arabayı gördün mü?
1: Her yerde yayalar ve elektrikli skuterler var. Bu da hız yapmayı özellikle tehlikeli kılıyor.
3: Kamera kayıtta.
2: Tamam.
1: Memurlar ona yetişmekte zorlanıyor.
2: Az önce, vay canına, çoktan gözden kayboldu. Buradaki virajdan çok hızlı çıkan bir araç gördük. Onu yakalamaya çalışıyoruz. Oh, Wiesbaden. Kavşaktayız. Tamam.
3: Arabanın marka detaylarını görebiliyorum. Evet. 37 yıllık bir araba.
2: Bulunduğumuz noktada çok hızlı gözden kayboldu. Buradaki virajdan çok hızlı çıkan bir araç gördük. Onu yakalamaya çalışıyoruz. Oh, Wiesbaden. Kavşaktayız. Tamam.
3: Arabanın marka detaylarını görebiliyorum. Evet.

0: Araç hızla ivmeleniyor. Biz de hızlanıyoruz. 77, 80, 90, 100. 103, 108. Araç hala hızla uzaklaşıyor. Crowley, tepe lambalarını yakar mısın?
1: Sürücü şu anda bir yerleşim yerinin ortasında ve saatte 100 kilometrenin üzerine çıkıyor.
0: Beyaz aracı ilk olarak şehir merkezinde fark ettik. Birden gaza yüklendi ve buradan tam gaz geçti. Ne kadar hızlı gittiğini görünce şaşırdığımız için ilk başta yetişemedik. Hız göstergesi yerleşim yerinde saatte 108 kilometreden hızlı gittiğini gösteriyordu. Aracı durdurabilmek için Crowley hemen tepe lambalarını yaktı.
1: Sokak yarışçısı için yolun sonu. En azından şimdilik.
0: Polis, araçta kalın. Sizi çok tehlikeli araç kullandığınız için durdurduk. Yerleşim yerinde saatte 120 kilometre hızla gidiyordunuz ve hızla ivmelendiniz. Sürüşünüzü kayda aldık. Bu bir kabahat. Lütfen ehliyet ve ruhsatınızı verin. Nerede dediniz?
2: Bagajda.
0: Arabanın içinde değil mi?
2: Hayır, bagajda.
0: Tamam. Araç kimin üzerine kayıtlı?
2: Benim.
0: O zaman lütfen araçtan inin. Ağzından çıkan ilk kelime, yanlış hatırlamıyorsam, eyvah oldu. Yani başının belada olduğunu anında fark etti.
1: İnkar etmenin bir faydası yok. Sürücü şimdi tatsız sonuçlara katlanmak zorunda.
3: Birazdan. Rüzgarda devrim var. Denizde olimpiyat altınını kazanmak için modern tasarımları ve malzemeleri kullanan bir yelkenci. Asırlık bir geleneği onurlandıran usta Hint zanaatkarlar, İngiliz deniz subaylarının geçit töreninde keskin görünmesini sağlıyor. Ve yolda en değerli varlıklarımızı korumak. Çocuk arabalarını yapan son teknoloji bilim, seyahat etmenin en rahat ve en güvenli yolunu buluyor. Nasıl yapılır? Rüzgar gücünü kullanma yeteneği, insanların binlerce yıl boyunca dalgaları fethetmelerine, ticaret yapmalarına ve bilinmeyen toprakları keşfetmelerine olanak sağlamıştır. Yelkenli teknelerde fazladan bir destek için kullanılan basit kumaştan yapılan karelerden yelkenler, hassas mühendislik teknolojisi olan 3D'ye doğru gelişti. Bugünlerde yelkenliyle yolculuk etmek keşiften çok eğlence amaçlı. Ve sporun zirvesi olimpiyat zaferi. Bir şirket rüzgar enerjisini hıza ve altın madalyaya dönüştürmek için en son teknolojiyi kullanıyor. Nasıl yapılır? Üç köşeli yelken 2. yüzyılda Basra Körfezi'nde icat edildiğinde su yolculuğunda devrim yarattı. Yelkeni tekneye paralel olarak değil, boyuna bir şekilde donatmak, teknenin ileri gitmesi için yandan ya da arkadan rüzgarın gelmesine izin verdi. Tarihte ilk defa tekneler rüzgarla mücadele edebildi. Rüzgar ters yönde olduğunda mürettebatın kürek çekmesine artık gerek yoktu. Bu da teknelerin çok daha büyük, daha ağır yükler taşıyarak ve daha kısa sürede daha uzun mesafelere giderek ticarette devrim yaratabileceği anlamına geliyor. Hollanda, 14. yüzyılda korsanları ve kaçakçıları kovalamak için inşa edilmiş küçük hızlı tekneleri yaptı. 1600'lerin zengin tüccarları bu yatları zevk için kullanmaya başladı. Ve bir spor olarak yelken açma doğdu. İngiliz Kralı 2. Charles, 1661'de Thames Nehri'ndeki ilk yat yarışını kazandı ve bu kraliyet sporu 1896'da olimpiyat etkinliği haline geldi.

0: Gosport'ta, İngiltere'nin güney kıyısında, yelkenci North Sails sporun zirvesinde. 1957'de kurulmalarından bu yana yelken açmayı el dikişli kumaşlardan yeni malzemeler, bilgisayar destekli tasarımlar ve uzay çağı testleriyle 21. yüzyıla taşıdılar. Günümüzde yelkenlilerinin on binlercesi dünya çapında kullanılıyor. Müdür Sam Richmond, deniz kurduğu ekibinden sorumlu.
1: Neredeyse tüm çalışanlarımız ya sadece bir hobi ya da profesyonel bir yelkenci olarak yelkencidir. Daima böyle insanlar harika yelken yapar.
0: Olimpik yelken sporunda en ateşli klasmanlardan biri solo fin klasmanıdır.
1: Fin klasmanı süper fiziksel tek kişilik bir tekne. Pek çok olimpiyat takımıyla oldukça yakından çalışıyoruz. Ne kadar hızlı gideceğiniz tamamen yelkenli ile alakalı. Bir F1 takımı yelken için çok önemli olduğundan lastiklere çok para harcar.
0: Ancak rekabeti sürdürmek için yelkenliler sürekli gelişmek zorunda. Onları tasarlama işi Avrupa Tasarım Müdürü Dave Lenz'e düşüyor.
2: 2 yaşımdan beri yelken açıyorum. Yelken sadece bir üçgen değil, havayı bükmeye çalışıyoruz.
0: Bir yat yelken açtığında sadece ileri doğru gitmiyor. Yelken ayrıca bir hava kanadı gibi çalışıyor. Havayı yönlendirerek önden daha hızlı akmasını sağlıyor ve bu da yelkenin önünde bir alçak basınç bölgesi oluşturuyor. Yelkenin önüyle arkası arasındaki basınç farkı tekneyi öne çekmeye yardımcı oluyor. Bu sebeple yelken çekilip itildiğinden yarış teknesi rüzgardan daha hızlı seyahat edebiliyor. North Sails yelkendeki hayati önemdeki eğriyi oluşturmak adına ayrı paneller kullanır.
2: Sonra panelleri yerleştiriyoruz. Birbirleriyle birleştiklerinde yelkenlinin üç boyutlu şeklini oluşturur.
0: Christoph Rozjak, panelleri kesmekten sorumlu olan kişi. Ve yanındaki de ilk orta.
3: İşte bu benim grafik çizicim. Bu makineye Max diyorum. Bu benim bebeğim.
0: Yelkende var olan herhangi bir gerginlik fazladan hareket etmesine neden olarak ileri hareket oluşturmak yerine sürüklenme yaratabilir. Bu nedenle şirket kendi süper dayanıklı ve hafif aramit kumaşını geliştirdi. Bu kumaş kurşun geçirmez yelek yapımında kullanılan Kevlar'a benziyor. Her bir fin yelken yaklaşık 2 kilo ağırlığında. Eski moda bir branda yelkenin ağırlığının %1'inden daha az.
3: Bu makine üst kattaki tasarımcı tarafından programlanan şeyi tam olarak kesecektir.
0: Eğer paneller 1 milimetreden daha az dışarıda kalırsa yelkenliği daha yavaş olacaktır. Teknenin üzerindeki emiş fanları parçaların kesin ölçüde olması için verilen kumaşı çeker. Christoph'un kesicisi saniyede 200 mm hızla hareket ediyor. Ve bir fin yelkenlisi için gereken 25 panelin hepsini kesmek 20 dakika sürüyor. Yelkenci Jamie Lee bu deniz bulmacasını bir araya getirme görevinden sorumlu olan çalışan. Peki düz panellerden nasıl 3 boyutlu eğri oluşturabilirsiniz?
4: Her panelin kenarı içinde hafif bir eğriliğe sahiptir ve bu şekillendirmeyi yelkenliğe bırakır.
0: Bu yelken 30 knot yani 55.56 kilometre saat rüzgara dayanmalıdır. Bu da dikişlerin çok güçlü olması gerektiği anlamına gelir. Bu sebeple Jamie'nin 30x20 metrelik masanın ortasına gömülmüş özel bir dikiş makinesi var. Bu yaklaşık 3 tenis kortu büyüklüğünde.
4: Yelkenler düz durabilir. Bu onların kırışmasına daha az şans tanır.
0: Jamie'nin bir yelkeni birbirine dikmesi 4 saat sürer.
4: Artık gidebilir.
0: Yelken üretim müdürü Ian Simpkins 35 yıldır yelken yapıyor. Bir yelken açmak onu sadece bir direk üzerine asmaktan çok daha fazlası demektir.
3: Şimdi ip temel olarak yelkenin arkasında yelken yakası adı verilen ve onu görmenize izin veren ince bir çizgi var.
0: Eğer arma halatının yerleştirilmesi yanlışsa yelken kontrol edilemez. Bu nedenle Ian armaya elle delik açmak için 35 yıllık deneyimini kullanmak zorunda.
3: Şimdi gürültülü olacak. Dışarı çıkıp yarış kazanmaya hazır. Bu altın madalya kazanan bir yelkenli olabilir. Buna hiç şüphe yok.
0: Bu yelkenli uygun görüldü. Ve yarışa hazır. Bir botu ve belki de geleceğin olimpiyat şampiyonunu ileri götürebilir. Birazdan. Geri kalanlardan daha üstün. Yaklaşık 100 yıldır deniz subayları tarafından taşınan ve yine de geleneksel yollarla yapılan bu kılıç. Ve ne kadar kaldı? Araba koltukları küçükleri yüksek hızlarda güvende tutar. Nasıl yapılır?

0: daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
1: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
0: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
1: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
2: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
3: Bu otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
3: Bu otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Irving Johnson, 77. Bu Magic Johnson mı?
1: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
2: Aramaya devam etmelisiniz.
1: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
3: Tozlu Servet yeni bölümüyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
4: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
5: Evet.
6: Aman tanrım.
3: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
7: Kılıç. Bu tarihi silahtan isabetli bir darbe tarihin akışını defalarca değiştirdi. Savaşçılar ve krallar tarafından savaşa sokuldu. Ve binlerce yıl boyunca imparatorlukları biçimlendirmekte çok etkili oldu. Silahlardaki ilerlemelere rağmen dünyada bulunan ordular için kılıç, savaş alanında nadiren kullanılsa bile hala önemli ve sembolik bir silah. Hala dövülüyor, işleniyor ve yetenekli demirciler tarafından şekillendiriliyor. Nasıl yapılıyor? İngiliz ordusunun en eski kolu olan Kraliyet Donanması kılıca daima değer verdi. İspanyol armadaları çağlarından Napolyon savaşlarıyla 1900'de Çin'deki boksör ayaklanması sırasında bir İngiliz teğmen kılıcını bir silahını sallayan saldırganı denize itmek için kullandığı zamana kadar. Bugün kılıç, donanmanın en önemli törenlerinden biri olan Kraliyet Donanması geçit töreninin tam kalbinde. İlk kez 1929'da kabul edilen bu kılıç, donanmanın gururlu bir simgesi. Ancak Hindistan'dan Dehradun'da, Himalayaların eteklerinde, İngiltere'den 7000 kilometre uzakta yapılıyor. Windlass Çelik Zanaat, Hindistan'ın bağımsızlığından beri İngiliz ordusuna kılıç tedarik ediyor. Bugün dünyadaki en büyük kılıç fabrikası ve Kraliyet Donanması'na yılda 1000'den fazla kılıç sağlıyor. Pradip ve Sudhir Windlass kardeşler tarafından yönetiliyor.
8: Bu iş bizim kanımızda var.
1: Yani bu adamlara bakarsanız, tüm bu demircileri, onların dedeleri, onların dedelerinin dedeleri de demircilerdi.
8: İşte bu kılıç, medeniyetlerin kurulduğu kılıç.
7: İlk metal kılıçlar, M.Ö. 3000 yıllarında taş devri silahlarının yerini aldı. Bakıra kalay ilave edildiğinde bu güçlü bir metal alaşımı yarattı ve bronz çağını doğurdu. O zamandan başlayarak tarih boyunca ordular ve askerler kılıçla yaşadı ve kılıçla öldü. 6 milimetre kalınlığında karbon çelikten bir levha 3,5 çarpı 76 santimetre genişliğinde parçalar halinde dilimlenir. Kaya gibi sert çelik kolaylıkla bir bıçağın şeklini almaz. Bu yumuşatılması gerektiği anlamına gelir. 20 dakika boyunca 850 santigrat derecelik bir fırına yerleştirilir. Metal ısısı 815 dereceye ulaştığında çalışmaya hazır hale geliyor. Salim Ahmet, şirketin kıdemli demircilerinden biri.
9: Burada çok uzun süredir çalışıyorum. Sanırım 20 yıl olmuştur.
7: Bıçağı elle çekiçlemek yavaş bir işlemdir. Orta çağda bir demirci, güneşin doğuşundan batışına kadar geçen sürede sadece bir kılıç üretmeyi ümit edebilirdi. Peki bu fabrika haftada nasıl 1000'den fazla kılıç üretiyor? Mekanik bir çekiç bu işleri hızlandırır. Kılıç kaba bir biçimde kalıplandı. Salim onu elde rötuşlamadan önce Ancak kılıç keskin olmadığı sürece kullanılamaz. Bıçaklar kesici uçlarını yapmak için taşlanıyor. Bu kılıçlar öncelikle törensel amaçlı olsalar da kraliyet donanması her birinin savaşa hazır olmasını ister. Her ihtimale karşı. Isıtılıp keskinleştirildikten sonra çelik bıçaklar artık çok yumuşak. Bu nedenle sertleştirilmeleri gerekiyor. Her kılıç yeniden 800 santigrat dereceye kadar ısıtılır. Isı çelik içindeki molekülleri ayırır. Parlayan bıçak molekülleri bir arada kalmaya zorlayan bir söndürme yağı banyosunda hızla soğutulmadan önce bağlarını güçlendirir. Hiçbir denizci denenmemiş bir kılıçla savaşa giremez. Bu yüzden her bıçak tahta bir bloğa vurulur. Isıtma ve soğutma başarısız olursa çok hassas olacaktır. Ve kırılır. Sonra vatoz derisinden geleneksel bir sap elde işlenir.
5: Bu gördüğünüz malzeme çeşitli kılıç sapları için kullanılır.
7: Deri yapıştırılır ve altın kaplama bakır telle bağlanır. Koruma olmadan bir kılıcı sallamak bazı parmaklarınızı kaybetmenize neden olabilir. Her kılıcın süslü bir aslan şeklinde muhafızları bulunur. Her birini elle oymak oldukça karmaşık. Bu sebeple bir bal mumu ana kalıp versiyonu oluşturulur. Bu sıvayla çevrilir. Bal mumu koruyucu eritilir ve bıraktığı boşluk 900 derecelik bir erimiş pirinç alaşımıyla doldurulur. Metal soğuduktan ve alçı yıkandıktan sonra koruyucu şekillenmeye ve takılmaya artık hazırdır. Kılıç denetlenir ve toplanır.
8: Dünyadaki bütün orduların, bütün askerleri kılıç tutmaktan gurur duyar.
7: Büyük olasılıkla savaşta kullanılmayacak olsalar da bir sonraki deniz savaşı ve yeni nesil subaylar için hazırlar. Dünya yollarında her zamankinden daha fazla araç var. 1.4 milyar. Bu daha fazla vurma, çarpışma ve sürücülerle yolcular adına potansiyel yaralanmalar anlamına geliyor. Fakat emniyetli araç koltukları sayesinde en değerli kargolarımız, çocuklar, her zamankinden daha güvende. Uzman ve hassas bir mühendislik sayesinde Almanya'da bulunan bir şirket, gelecek nesillere en yüksek seviyede koruma sağlamak için en son teknolojiyi kullanıyor ve test ediyor. Nasıl yapılır? Arabayla seyahat etmek her geçen gün daha güvenli bir hale gelse de, yollarımızdaki yoğun trafik kapasitesi kazaların olacağı anlamına geliyor. Maalesef araç güvenliği her zaman hız kazanamadı. ...1930'larda çocuk araba koltukları onları korumaktan çok yaramaz çocukları bağlayıp hareket etmelerini önlemek için tasarlanmıştı. Ve ilk emniyet koltuğu 1962 yılına kadar yapılmadı. 1986 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde kısıtlamalar zorunlu hale getirildi. Günümüzde arkaya bakan modern bir çocuk koltuğu çarpışmalarda yaralanma ihtimalini %95'e kadar azaltabilir. Leipheim, Güney Almanya. Britax Roemer 1960'lı yıllardan beri lider güvenlik ekipmanları üreticisi. 50 yıldan fazla süredir çocuk araba koltuğu yapma deneyimiyle İngiltere ve Almanya'da yılda 1 milyonun üzerinde koruyucu koltuk üretiyorlar. Çocuk araba koltukları bir çarpışmadaki kuvveti almak ve dağıtmak için tasarlanmıştır. Emici köpük ve genleşmiş plastik koruyucu bir koza sağlamak, baş ve boynu tutmak ve bir çarpmanın en kötü etkilerine karşı koruma sağlamak için birleşir. Britax Roemer fabrikasında her 60 saniyede bir 7 eksiksiz araba koltuğu üretebiliyorlar. Operasyon direktörü Thomas Hyder fabrikanın en yüksek hızda çalışmasını sağlıyor.
8: Ana fikir üretim sürecinde azami verimliliğe sahip olmak.
7: Ancak koltukların doğru monte edilmesini nasıl garantilersiniz? Britax Romer fabrikasında her 60 saniyede bir 7 eksiksiz araba koltuğu üretebiliyorlar. Operasyon direktörü Thomas Hyder fabrikanın en yüksek hızda çalışmasını sağlıyor.
8: Ana fikir üretim sürecinde azami verimliliğe sahip olmak.
7: Ancak koltukların doğru monte edilmesini nasıl garantilersiniz? Hassas mühendislik ve analizle geçen yıllarla.
8: 2 dakikalık bir çalışma döngüsünü bir iş istasyonunda toplamaya çalışıyoruz. Çünkü birçok analiz montaj süreci açısından insanların 2 dakikayı gerçekten kolaylıkla yönetebildiklerini ve hatırlayabildiklerini gösteriyor.
7: Darbelere dayanıklı bir polipropilenden yapılmış koruyucu bir dış kaplama uçan molozlara karşı koruma sağlar. Dış kaplamanın yüksek tarafları bir kalkan görevi görür. Ama aynı zamanda erişimin zor olduğu anlamına da gelir.

0: sebeple doğru bükülmeyi kolaylaştırmak için döner bir tabanı ve onları sınırlandırmak için yüksek güçte kayışları bulunur. Bu dış kaplama genişletilmiş polipropilen köpükten yapılmış. Rahat ve darbe emici bir dolguyla da kaplanmış. Yıkanabilir örtüler başka türlü kaza durumlarına tabi tutulur. Doğru bir şekilde monte edildiğini gösteren son bir kontrol. Ve tüm işlem 37 dakika sürüyor. Ancak yeni bir araç koltuğu üretim için onaylanmadan önce herhangi bir yeni tasarımın korumayı artırdığından emin olmak amacıyla sıkı testlerden geçirilen bir prototip üretilir. Richard Frank, sorumlu kişi.
1: Fiziksel numuneler alıyoruz ve onları burada test ekipmanımız üzerinde test ediyoruz.
0: Bir çocuğun güvenliğine paha biçemezsiniz. 2017'de Avrupa'nın en yüksek teknolojik kaza simülatörlerinden birini yapmak için 6 milyon euro harcadılar. Bugünün sınav konusu en yeni modellerinin prototipi. Johan Trier ve Frans Hoepp koltuğun yüksek yan darbe koruması sağladığını ve arkadaki çelik çubukların koltuktaki darbe kuvvetlerini yönlendirip yaralanmayı azaltacağını onaylamak istiyorlar.
1: Tabii ki en sevdiğim kısım her zaman çarpışma testi. Ve başlıyoruz.
0: Kızak, bir çarpışmanın etkilerini taklit edebilmek için 40G kuvvet üreterek sadece 120 milisaniyede sıfırdan 80 kilometre hıza çıkarıldı.
1: Başarılı bir testti. Çok fazla enerji içerdi. Sınırlar dahilinde bu mükemmel bir düzenleyici testti. Bu gerçekten mükemmel.
0: Koltuktaki ve yan darbe korumasındaki emici köpük, koltuk sahibini 40G'ye eşdeğer bir kuvvetten korudu. Gerekli standartları karşıladığını gösteren prototiple koltuk üretimine geçilebilir. İmha testinde en üst seviyeye çıkmaya hazır olun. Bebek testi.

0: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
1: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Haz peşindeysen.
6: Otel harika.
7: Evet ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magnum, haz için tasarlandı. Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Kara dut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
1: Bu otel harika.
2: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
6: Bu var ya, blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
7: Yok, ben doymalık takılıyorum.
6: Bir şey diyeyim mi?
8: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
6: Abi bu adam ne yiyor ya?
0: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
9: Geceliği 4.200 lira.
10: Nasıl yani? Ben 8.400 lira ödedim.
11: Trivago.
12: Ve Kiyasa'da kalp programı fiyatımı kullanmak istersen?
13: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
14: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
15: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
14: Bir fırsat.
16: Tozlu Servet yeni bölümüyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
17: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
18: Tehlike çok büyük.
19: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
20: Olamaz ne?
19: 10 dakika içinde.
17: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
21: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
20: Bu gerçekten dehşet verici.
18: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
17: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
22: Sırada sesi açın. Rock müziği sonsuza kadar değiştiren amfiler, stadyumları titreten sesleri çıkarmak için hala eski teknolojiden yardım alıyor. Sıra dışı çömlekler. Tropikal fabrikalarda Kuzey Yarımküre'nin sıra dışı soğuklarına dayanan çömlekler yapılmasını sağlayan Malezya kili. Ve bir kitabı asla kapağına göre yargılamayın. Hasar görmüş ilk baskılar kitap cildi sayesinde nasıl yeniden hayata döndürülüyor? Hadi hep birlikte göz atalım. Bunu nasıl yapıyorlar? Rock müziğin efsane isimlerinin meşhur ettiği amfiler dünyanın en saygı duyulan amfilerinden biridir. Birçok farklı boyut ve hacme sahip olan bu amfiler günümüzde hala yeni jenerasyon gitar efsaneleri için yapılmaya devam ediyor. Bunu nasıl yapıyorlar? Küçük İngiliz kasabası Bleachley, savaş zamanındaki gizli şifre kırıcıları ve rock ikonlarıyla meşhur olmuştur. Şirketi burada rock müziğin efsane isimleri için binlerce amfi üretiyor. Şirket müdürü Alex Coombs, ürünlerini satın alan müşterilerin oldukça seçkin kişiler olduğunu iyi biliyor.
23: Rock müziğin en ikonik markalarından biriyiz. 60'ların sonu Jimi Hendrix'in hakimiyeti altındaydı. Ardından Guns N' Roses, AC/DC ve Oasis gibi büyük grupların yükselişine tanık olduk. Ve hepsinin farklı bir sound'u vardı.
22: Önce 60'lı yılların amfileri pek de güçlü sayılmazdı. Beatles da dahil olmak üzere 60'lı yıllardaki pek çok grubun sound'u sürekli olarak çığlık atan hayranlarının sesiyle boğuluyordu. Ama Beatles de kullanmıyordu. Davulcu Jim Marshall, Batı Londra'nın Hanwell ilçesinde 1962 yılında bir müzik dükkanı açtığında İlk müşterileri arasında geleceğin rock efsaneleri Eric Clapton ve Pete Townshend gibi isimler vardı. Bu yeni jenerasyon İngiliz gitaristler davulun ve seyirci seslerinin üzerinden enstrümanlarını duyurabilmek istiyorlardı. Jim ve ekibi bu talebi günümüzde bir numara olarak adlandırılan 30 wattlık bir amfi yaparak karşıladı. Marshall zamanla yüksek sesin babası olarak anılmaya başladı ve 70'li yılların rock müziğinin yolunu açtı.
23: Jim'in yaptığı amfiler gitaristlerin ön plana çıkmasını ve bugün de olduğu gibi şovun parçası olmalarını sağladı. Bu rock müziğin yüzünü tamamen değiştirdi.
22: Her şey bir gitaristin elektro gitarını ampiye bağlaması ve metal telleri çekmesiyle başlıyor. Teller gitar pikabı tarafından üretilen bir manyetik alanın içinde titreşiyor. Bu titreşimler yalnızca 200 milivoltluk küçük bir elektrik akımı üretiyor. Küçük sinyal ampiye ve ardından valve adı verilen vakumlu bir borunun içine gönderiliyor. Valve'ın içinde sinyal iki elektrodun arasından geçiyor. Bunu yaparken söz konusu elektrotların arasında gidip gelen daha yüksek voltajlı bir akım üretilmiş oluyor. Yüksek voltajlı akım orijinal sinyalin daha güçlü bir kopyası olarak valve'den çıkıyor. Ve bu yükseltilmiş gitar sound'u stadyumları sarsıyor. Teknik uzman Phil Wells 42 yıldır burada çalışıyor. Kendisi rock efsanelerinin soundları için başvurdukları bir usta.
2: Eşsiz sound'unu veren şey amplifikatörün gitara olan tepkisidir. Ses distorsiyona girdiğinde amfi üst ve alt uçları yuvarlar. Böylece distorsiyon sert olmaz, yumuşak ve sıcak olur.
22: İşte gitaristlerin istediği ve sesini bu kadar özel yapan şey tam olarak bu distorsiyondur. 1947 X, 60'ların sonlarının görkemli günlerini yansıtan bir amfidir. Döneme uygun alüminyum şasisi de dahil olmak üzere orijinal sound'u tam anlamıyla yakalamak için olağanüstü özen gösterilerek yapılmıştır. Ama modern dijital amfilerden farklı olarak bu orijinal 60'lar tarzında tasarlanmış parçalar otomatik kurulum için uygun değildir. O yüzden devre kartları hala uzman mühendisler tarafından elle bağlanıyor. Bunlardan biri de 19 yıldır şirkette çalışan Mark Felton.
7: Ben de gitar çalıyorum. Ve kesinlikle en iyisi olduğunu söyleyebilirim.
22: Bu amfi 5 metre kablo, 6 valve ve 38 elektronik parçadan oluşuyor. Bu parçalar amfinin içinde dolaşan akımı ayarlayarak gitaristin sound'unun tonunu ve yüksekliğini kontrol etmesini ve hatta tremolo efekti eklemesini sağlıyor.
7: Şu anda kapasitör ve rezistörleri takıyorum. Bu oldukça incelik isteyen bir iş ama aynı zamanda çok tatmin edici.
22: Devre kartının tamamlanması 45 dakika sürüyor.
7: Bunu amfiye taktığımızda amfinin kalbini oluşturacak.
22: Devre kartı artık alüminyum şasenin içine girmek için hazır. Mark kartı kontrol düğmelerine ve giriş soketlerine bağlıyor.
7: Şu anda son bölümdeyiz. Hareket etmemesi için sabitliyorum.
22: Bunun gibi amfiler Mumford Sons ve ZZ Top gibi müzisyenler arasında hala son derece popüler.
7: Bu kartın bir sonraki büyük rock şarkısında kullanılabileceği ihtimali çok heyecan verici. Veya yeni bir büyük rock grubu tarafından da kullanılabilir.
22: Ama bu devre kartı valfler takılana kadar ses çıkaramaz. Her amfide iki takım valf vardır. İlk preamp valfler 200 milivoltluk elektrik sinyallerini gitar tellerinden alır ve 1 volta yükseltir. Rock kahramanı Phil Wells şimdiye kadar 250 bin amfinin yapımına yardımcı olmuş.
2: Öncelikle 3 preamp valfi takıyor. Bunların belirli şekilde takılması gerekiyor. Aralarında küçük boşluklar olmalı, o yüzden iyi hizalanmalılar.
22: Preamp valfler tek başlarına yeterince güçlü değillerdir. Bu amfinin büyük çocuklarının işidir. Hoparlöre 50 volt gönderen power amp valfleri.
2: Hareketi engellemek için üstünde kapak var.
22: Ama bu amfi siyah kutusunun içine girmeden bitmeyecek. Mick Jagger'dan bile daha fazla dil ve çizgilere sahip olan bu iç içe geçmiş bağlantılar 12 mm kalınlığındaki kontrplak levhalarının arasına yerleştirilerek amfinin sağlamlaşmasını sağlıyor. Bir miktar yapıştırıcıyla iş tamamlanıyor. Ama bu soluk tahta parçası hala sahneye uygun değil. Artık karanlık tarafa geçmesinin zamanı geldi. Bunun için kutunun sentetik deri kaplamasının Sean Forbes tarafından kesilmesi ve yerine takılması gerekiyor.
1: Kaplamayı üniteye takmadan önce yapıştırıcı uyguluyoruz.
22: Amfide kullanılan deri 60'larda kullanılan Tolex adındaki sentetik deriyle tamamen aynı.
1: Şimdi amfinin üstüne deriyi yerleştiriyoruz. Sahnede fazla parlamaması için son dokunuşları yapıyorum.
22: Amfinin elektrik çakışı hoparlörün içindeki manyetik diyaframı harekete geçirerek elektrik sinyalini ses dalgalarına dönüştürür. Orijinal yumuşak sound'u garanti altına almak için 60'lı yılların orijinalliğine uygun, özellikle yaşlandırılmış Celestin Greenback hoparlörler kullanılıyor. Şase ve wah'lar takılıyor ve bir amfi daha sahneye çıkmak üzere hazır. Sırada dünyanın en sıcak ülkelerinden birindeki eşsiz bir mineral karışımı kil çömleklerin en sert kışları bile alt etmesini sağlıyor. Kitap ciltleme ve restorasyon. Orta Çağ İncil'lerinden sihirli Harry Potter ilk baskılarına kadar kültürel hazinelerimizi korumamıza nasıl yardımcı oluyorlar? Bunu nasıl yapıyorlar?
3: Bu otel harika.
11: Evet ve geceliği sadece 13.500.
13: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
24: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. İşte o zaman gözümden düşüyorlar. Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
25: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
24: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
25: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
26: Geceliği 4200 lira.
15: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
27: Trivago.
28: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
27: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
28: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
27: Tekrar söylememe gerek var mı?
4: Otel mi? Trivago.
16: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magnum, haz için tasarlandı.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da da var.
5: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
3: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
1: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
3: Tekrar söylememe gerek var mı?
6: Otel mi? Trivago.
7: Bu var ya bu.
8: Yok, dersten çıkıyor.
7: Atıştırmalık?
8: Yok, ben doymalık takılıyorum.
7: Bir şey diyeyim mi?
9: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
7: Abi bu adam ne yiyor ya?
10: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Kil çömlekler insanlık tarafından buzul çağının sona ermesinden bu yana neredeyse 20 bin yıldır kullanılıyor. Günümüzde çoğu büyük kil çömlek çiçekler için kullanılır. Ama günümüz bahçıvanları buzul çağındaki atalarıyla aynı sorunla karşı karşıyalar. Çünkü soğuk çömleğin çatlamasına neden oluyor. Neyse ki tropikal Malezya'da bu soğuk sorunu çözmeye yardımcı olmak için yerel bir kilin temel özellikleri kullanılıyor. Bunu nasıl yapıyorlar? En değerli insan yapımı objelerden biri olan çömlek, en yüksek noktasına Çin'deki Ming ve Qing hanedanları porselenleriyle ulaşmıştır. Hatta birkaç sene önce biri açık artırmada 18. yüzyıldan kalma bir Qing hanedanlığı vazosu için 86 milyon dolar vermişti. Ama elbette tüm çömlekler milyon dolarlık fiyat etiketlerine sahip değil. Perak, Malezya. Titi Sanaran adlı bir şirket her gün 5 tonluk yerel kili dünyanın her yerindeki bahçelerde kullanılmak üzere soğuğa karşı dayanıklı çömleklere dönüştürüyor.
1: Kolay değildir.
0: Üretim Tang Kaiboe'nin sorumluluğunda. Onun için çömlek çok ciddi bir iş.
1: Bu şirketi babam kurdu. Saksı yapmak diğerleri kadar kolay değildir. Çok zordur.
0: Bu şirketin başarısı Tang'ın azmine ve çok özel yerel bir malzemeye bağlı. Bu malzemenin adı beyaz seramik kili. Tüm çömlekler kilden yapılır ama tüm killer aynı değildir. Bahçelerimizde kullandığımız çoğu saksı toprak kilden yapılır. Toprak kil yaklaşık 1000 derecede nispeten düşük ısıda sertleşir. Ama toprak kilden yapılan çömlekler gözeneklidir. Suyu emerler ki bu soğuk havada genişleyerek kırılmalarına neden olabilir. Seramik kili kaolinit adı verilen bir mineral bakımından oldukça zengindir. 1200 derecede pişmesi gerekir. Kaolinit bu ısıda kristaller oluşturur ve bu kristaller sonradan iç içe geçer. Bu malzemeden yapılan çömlek fazla su emmez ve dolayısıyla soğuk nedeniyle çatlamaz. Ancak seramik kili ısıya maruz kaldığında küçülür. O yüzden küçülme miktarını azaltmak adına kili kum ve diğer kil türleriyle karıştırmaları gerekir. Ardından kilin pürüzsüz, kolaylıkla şekillendirilebilir bir karışıma dönüştürülmesi gerekiyor. O yüzden kil devasa bir sosis yapma makinesine benzeyen bir makinenin içine sokularak tüm topaklar ve hava kabarcıkları ortadan kaldırılıyor ve ortaya 23 santim çapında sert bir silindir çıkıyor.
1: En önemlisi kil karışımıdır. Eğer karışımı doğru yaparsanız çömlekler bozulmaz.
0: Kil bir tel makasıyla büyük bir çömleğe yetecek kadar kesiliyor. Ama bir çömleğin elle şekillendirilmesi en az 10 dakika sürüyor. O yüzden 2000 yıl önce antik Yunanların ve Romalıların yaptığı şeyi yapıyorlar. Yani kalıp kullanıyorlar. Bazı Romalı çömlekçiler yaptıkları çömleklerin üstüne adlarını yazarak tarihin ilk reklam örneklerini oluşturmuşlardır. Bu dönem başlık kil topağını 10 saniyeden kısa sürede bambaşka bir şeye dönüştürüyor.
1: Elle şekillendirmek çok zordur. Aynı işi makineyle yapmak çok daha kolay.
0: Kalıptan taze çıkan bu çömlekler daha pişirilmeden bile güzel görünüyor. Ama bazı müşteriler için fazla sadeler. O yüzden uzman dekoratör Deepak Kumar Matav bir oyma bıçağıyla çömleklerin üstüne desenler çiziyor.
2: Çömleğin üzerine yaptığım desenlerin bana ait olması çok gurur verici bir şey. Yaptığım işi seviyorum. Böylece yeteneğimi tüm dünyaya gösterebiliyorum.
0: Günde 1000'den fazla çömleği süslüyorlar. Ama bu bile daha dikkat çekici bir şey isteyen seçici bahçıvanlar için yeterli değil. Sırada biraz renk var. Her çömlek sanatsal tasarımlarla birlikte renkli sırlarla boyanıyor. Ama şu haliyle teknik biraz baştan salma ve renkler de soluk görünse de pişirme süreci çömleği çok güzel bir şeye dönüştürüyor. Sırrın kille kaynaşması için çömleklerin ocağın içinde pişirilmeleri gerek. Ama çömlekler pişme süreci sırasında birbirlerine dokunursa bir daha ayrılmayacak şekilde kaynaşabilirler. Çömlekçi Ruben Pereira bu soruna zekice ve bir o kadar da basit bir çözüm bulmuş.
3: Bu kill standı ve çömlekleri doğru pozisyonda tutmak için kullanıyoruz. Çömlekler birbirine dokunmamalılar. Çünkü her biri sırlanmıştır ve farklı renklere sahiptirler. Standı da kill'den yapıyoruz.
0: 4000 saksıyı dizmek tüm günlerini alıyor.
3: Kill standlarına çok dikkat etmeleri gerekiyor. Çünkü çömlekler düşüp kırılabilir.
0: Artık pişirmek için hazırlar. Ama bu çömlek daha fırının içine nasıl koyulacak? Elbette fırını çömleklere getirerek. Mekik fırın adı verilen 116 metreküplük tekerlekli bir fırın çömleklerin üstüne getiriliyor. Ve ardından fırının kapısı kapatılıyor.
3: Çömlekler çok yüksek ısıda pişiriliyor. 1200 derece.
0: Çömlekler pişerken kilin içindeki silikon eriyerek kaolinit kristallerini birbirine bağlayarak kilin sert, gözeneksiz bir çömleğe dönüşmesini sağlıyor. Bu camlaştırma adı verilen kimyasal bir süreçti.
3: Yaklaşık 1,5 gün boyunca pişecekler ve süreç tamamlandıktan sonra fırının kapısı açılacak ve bir tüm gün boyunca soğuyacaklar.
0: Pişmeden önce sönük ve sade olan çömlekler birer sanat eserine dönüştüler bile. Artık zamana ve iklime karşı koymak için hazırlar. Antika kitaplar milyonlarca dolara satılabiliyor. 17. yüzyılda Kuzey Amerika'da basılan ilk İngilizce kitap olan Bey Sam kitabı 2013 yılında 14 milyon dolara satıldı. Her ne kadar kitap kurtları, güneş ve nem gibi etkenler eski ciltlere hasar verse de restorasyon sayfalara yepyeni bir yaşam ve değer kazandırabilir.
4: Tahmin edeceğim.
0: Bunu nasıl yapıyorlar? Londra'da Peter Harrington şirketi 1969 yılında kuruldu. Burada dünyanın en değerli nadir kitaplarını restore ediyor ve satıyorlar. Şirketin ikinci jenerasyon sahibi Pom Harrington'ın elinde kısa zaman önce Shakespeare'in 1632 yılında basılan bir kitabı vardı. Olağanüstü derece nadir ve harika durumda olan bu kitabın değeri neredeyse 400 bin sterlin.
2: Gördüğünüz gibi kenarın üstüne Shakespeare'in eserleri yazılmış. Kitabın cildi orijinal ve 17. yüzyıldan kalmış. Şunu bir açalım. İşte burada. Bay William Shakespeare. Çoğu koleksiyoncu için bu çok değerli.
0: Ama her ne kadar eski kitaplarınız Shakespeare'in orijinal kitabı kadar değerli olmasa da yine de restorasyona değer. Hasar görmüş kapağı değiştirmek değerli ilk baskının sayfalarını koruyor ve fiyatını arttırıyor.
2: Burada insanların çok istedikleri kitaplar var. Ernest Hemingway'in Yaşlı Adam ve Deniz ve Harry Potter serileri gibi. Genellikle iyi durumda olan kopyaları arıyorum ama bu cilt çok yıpranmış. Koleksiyona katılacak durumda değil.
0: Yeni geldi. C.S. Lewis'in Aslan, Cadı ve Dolap adlı kitabının 1950 yılına ait ilk baskısı.
2: Gördüğünüz gibi bu epey yıpranmış. O yüzden cildi yenilemek gerekecek.
0: C.S. Lewis'in klasiği bir dolaptan geçerek Harrington'ın 4 kilometre uzaklıktaki Battersea'de yer alan uzman cilt evine getiriliyor. Cilt evinin müdürü Tony Smith kitap restore etmeye 16 yaşındayken çırak olarak başlamış.
5: Kitaplar buradan olması gerektiği gibi çıktığında çok mutlu oluyorum. Arada sırada zor işlerle uğraşmak hoşuma gidiyor.
0: Restorasyon işlemi Rosemary Simpson'ın sayfaları kitabın hasarlı kapağından kesmesiyle başlıyor. Sayfaların zamana karşı koymasını sağlayacak bir püf noktası var.
5: Altın folyoyu koyuyorum.
0: Altın folyoyu eriterek sayfaya eklemek kitabın dikkat çekici olmasını sağlamaktan çok daha fazlasını yapıyor. Kitabı kararmaya, neme ve kirli parmaklara karşı koruyor. Isıtılmış bir silindir folyoyu sayfalara yapıştırıyor.
5: Bir kenara bitti, iki tane kaldı.
0: Güzel bir kitabı okurken olduğu gibi bu süreçte de acele etmemek gerekiyor. Altının üç kenara yerleştirilmesi yaklaşık 45 dakika sürüyor.
2: Kitap ciltleme yavaş bir süreçtir. Bu hem sanat hem de bir zanaattır. O yüzden acele etmemek gerekir. Eğer denerseniz sebebini öğrenirsiniz.
5: Üç kenar da bitti.
0: Bir sonraki sorunsa kitabın sırtı. Katlanmış kağıt burada daha kalın olduğu için sırt düz olamaz. Bölümlerin dengelenmesi gerek. Tony'nin bu noktada beklenmedik bir alete ihtiyacı var. Çekiç.
5: İşte şimdi oldu.
0: Bu sayfalara tanıdık konkav görüntüsünü veriyor. Şu anda sayfalar çıplak. O yüzden Tony sıkıştırılmış kağıt katmanlarından oluşan kalın mukavvayı bir cerrah hassasıyla keserek kapağı yapıyor. Bu mukavvanın da korunması gerek. Tony bunu sağlamak için pastan getirtilen keçi derisini kullanıyor. Bu malzeme hem güzel görünür hem de son derece dayanıklıdır. Kenarlar kapağın üstüne katlanmadan önce deri soğuk suda karıştırılan bir macunla sabitleniyor. Ve burada fazlalıklar hiçbir zaman atılmıyor.
5: Burada 18 yıllık malzeme var. Jimnastik topu gibi.
0: Tutkalın kuruması 24 saat sürüyor. Peki Harrington's şirketi müşterilerin bu kitabı kapağına göre değerlendirmelerini nasıl sağlıyor? Daha fazla gösterişle. Yumurta beyazı sır altın varağın deriye yapışmasını sağlıyor. Ardından ısıtılmış desenli bir pirinç makara ikisini birleştiriyor. Eğer bu hassas süreçte bir hata yaparsa en başa dönmek zorunda kalır. Fazla altın temizleyici ile siliniyor. Ve aslan gururla kitabın sırtındaki yerini alıyor. Son bir dokunuşla restorasyon tamamlanıyor.
5: Evet, çok güzel oldu.
0: 4 haftanın ardından aslan, cadı ve dolap Harrington's'a geri dönmek için hazır.
3: Bitmiş kitap işte bu şekilde geliyor. Gerçekten çok şık. Önümüzdeki 50-100 yılda hiç bozulmayacak.
0: Bu güzelce restore edilmiş kitabın değeri birkaç yüz sterlinden neredeyse 3000 sterline çıktı. Galiba bazen kitabı kapağına göre yargılamak gerek.

0: Bu otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Miskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. İçi alev alev muz dolgusu, dışı buz gibi çıtır badem parçaları ve yoğun çikolata. Biskolata Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Tam o anda biliyor.
6: Bir saniye. Bu Lupo reklamı neden? Mini. Çünkü yumuşacık kek, yumuş yumuş marshmallow ve enfes çikolatasıyla Lupo'nun minisi çıktı. Nasıl? Daha iyi miyiz?
7: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
8: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
9: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu.
10: Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırla. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods.
11: Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
12: Geceliği 4200 lira.
13: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
14: Trivago.
15: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
14: Trivago'da da var.
16: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
14: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
17: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
14: Tekrar söylememe gerek var mı?
4: Otel mi?

0: evden evlere geldi. Sen de keşfet.
1: Bu otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
6: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
7: Aramaya devam etmelisiniz.
6: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
8: Tozlu Servet yeni bölümüyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle bugün 18.20'de D-Max'te.

0: İnternet dünyasında kerameti kendinden menkul bazı bilimciler kendilerini eylem halindeyken filme çekiyor. Bu internet kahramanları garip deneyler, olağan dışı icatlar ve aklı zorlayan bilimsel hareketler yapıyorlar. Bunları nasıl yaptıklarını, neden yaptıklarını anlamak ve en iyilerini seçmek için önde gelen uzmanlardan bir ekip topladık. Bu bir bilim ama sizin bildiğiniz bilim değil. Bu yüzden bunları evde denemeyi aklınızdan bile geçirmeyin. Uyarıldınız.
1: Tekerlekler nerede?
0: Bu bölümde spot ışıklarını beyinsizlikte son noktaya çeviriyoruz. Bu internet öncüleri acıyı umursamıyor.
2: Gülmek istiyorum.
0: Bilimsel kazanç için.
2: Ama öğrenmek de istiyorum.
3: Beyinsizliğe ulaşmak için büyük bir başarısızlık istiyorum.
4: Bilimi gururundan önde tutan birini görmek istiyorum.
5: Beyinsizliğe ulaşmak için başarısızlıkla dolu bir yoldan inip başarmamız gerek.
0: Beyinsiz olmak için ne gerektiğini bildiğimize göre rapçi Mac Liddle'ı ziyaret edebiliriz.
1: Bizden ayrılmayın. Şimdi 90 saniye boyunca hiç nefes almadan rap yapacağım.
6: Bu çok zor.
1: Hiç nefes almadan 90 saniye rap yapmak istiyorum. Başlıyorum. Umarım sonuna kadar gidebilirim. 90 saniye içinde hiç nefes almamam lazım. Küçük bir nefes bile umarım sonunda
7: bu
1: hedefime ulaşabilirim.
7: Size nefes biraz kendimden kesici.
1: Bahsedeyim. Kansas City'liyim. Suyun altında da bu kadar uzun süre nefes almadan durmak çok zordur. Bunu bir mısır fremuru bile yapamaz. Ama ben bunu başarabileceğim. 90 saniye boyunca hiç nefes almayacağım. Almayacağımı nefes düşünüyorum. Gerçekten bunu başar.
6: Çok yaklaştı. Fakat sadece 77 saniye dayandı.
1: Ah tanrım.
0: Mac hedefine ulaşamamış olabilir.
1: Lanet olsun.
0: Fakat hala bir efsane. Mikrofonun arkasındaki adamla tanışmak için Kansas'a gittik.
6: Evet, hadi bakalım.
1: Rap müziği yapmayı seviyorum. Ama bunu yaparken yaratıcılığımı, fiziksel sınırlarımı zorlamayı da seviyorum. Daha önce hiç yapılmamış olan bir şey yapmak istiyorum. Ben ilk olmak istiyorum. 1.15, 1.16.
2: Çok yaklaştı. Gerçekten çok etkileyici. Fakat başaramadı.
1: Teknik olarak iddiayı kaybettim. Videoyu izleyenler, dostum 77 saniye bile inanılmaz bir şey dediler. Ben de öyle düşünüyorum. Gerçekten iyi bir süreydi.
0: Peki Mac tek nefeste 77 saniye süren rap'i nasıl yapıyor?
2: Bu gösteriyi yapmadan önce Mac Liddle hızlı ve derin bir nefes alıyor. Yani çok hızlı ve derin nefesler alıp veriyor. Bu da kanındaki karbondioksitin düzeyini azaltıyor.
8: Mac asıl mücadeleyi nefes almak için çabalayan vücuduyla yapıyor. Nefes almadan ne kadar uzun giderse vücudu daha çok karbondioksit üretecek ve daha az oksijen üretecek.
9: Yüksek düzeydeki karbondioksit Mac'in vücudundaki kemoreseptörlerle tespit ediliyor.
8: Ve bu da vücuda şöyle sesleniyor. Mac biraz fazla uzattın. Yeterince oksijen kalmadı. Nefes almalısın.
1: Kendimi bildim bileli hep farklı şeyler yapmak istedim.
2: 60 saniye içinde Mac oksijen yetmezliği sorunu yaşamaya başlıyor. Yani beyin yeterince oksijen alamıyor. Ve sonuç olarak koordinasyon ve konsantrasyon sorunu yaşamaya başlıyor.
1: Paniğe kapılıyorsunuz. Sanki sizi bir canavar kovalıyormuş gibi hissediyorsunuz. 76 saniye, 77.
2: Ve vücudu oksijen eksikliğini daha fazla

0: fazla tolere edemiyor.
1: Beni fesalıyor.
2: Karbondioksit düzeyi toksik. Sonuçta oluyor serebral hipoksik. Fakat internet canavarlarından biri. Çünkü o cesurca bilimsel gösteriler yapıyor.
3: Gerçekten çok zordu. Aman tanrım. O an tek bir şey düşünüyorsunuz. Lanet olsun. Tek istediğiniz nefes almak. Siz deneyin. Rap yapmaya çok sakin ve yumuşak bir sesle başlamalıyım. Çünkü sesim ne kadar yüksek çıkarsa o kadar çok oksijen harcıyorum. Ve bunu birkaç kez denedikten sonra her saniyenin çok değerli olduğunu fark ettim. Her saniyeye ihtiyacım vardı. Bunu olabildiğince uzatmam gerekiyordu. Çünkü çok fazla oksijen kaybediyordum. Sanırım 15 saniyem daha var. Sakin olup sesimi çok yükseltmemeliyim diye düşündüm. Ama bilmiyorum. Sanırım bundan daha iyisini yapamayacağım. 2 saattir bununla uğraşıyorum. Artık çılgınca şeyler yapmalıyım. Çünkü buna herkes bayılıyor.
2: Doğru.
3: Bu yüzden her şeyi çılgın bir düzeye taşımaya çalışmalıyız. Ve buna bir şekilde katkıda bulunduğumu düşünüyorum. Ya da öyle umuyorum. Kaybediyordum. Sanırım 15 saniyem daha var. Sakin olup sesimi çok yükseltmemeliyim diye düşündüm. Ama bilmiyorum. Sanırım bundan daha iyisini yapamayacağım. 2 saattir bununla uğraşıyorum. Artık çılgınca şeyler yapmalıyım. Çünkü buna herkes bayılıyor.
2: Doğru.
3: Bu yüzden her şeyi çılgın bir düzeye taşımaya çalışmalıyız. Ve buna bir şekilde katkıda bulunduğumu düşünüyorum. Ya da öyle umuyorum.
4: Şu an İngiltere'deyiz. Paul Jurashis'in motosikleti bir çite takılmış.
5: Hadi Paul, çıkar şu motosikleti elektrikli çitten.
4: Evet, elektrikli ama sadece çit, motor değil.
5: Çok düşük bir elektrik dostum.
6: Şimdi ne yapacağız?
5: Buraya çok fazla yaklaşma.
7: Bu çok eğlenceli bir şey.
5: Şu taraftan çekmelisin, buradan değil.
8: Motosiklete el sürmeyin.
4: Bu sopayı kullanmak için beyinsiz olmak gerek.
5: Biraz kaldırıyorum.
4: Paul ve motorcu arkadaşını 3 milyon kişi izlemiş. Peki neden bu kadar zor anlar yaşıyorlar?
9: Bu elektrikli çitler insanı çok kötü yapar. Gücü 8000 volta kadar çıkabilir.
10: Bu normal bir duvar prizindeki elektrikten 72 kat daha yüksek bir voltaj.
9: Her ne kadar çitteki voltaj yüksek olsa da akım öyle değil. Asıl öldürücü olan akım.
4: Peki sopa kullandıkları halde neden hala cereyan çarpıyor?
11: Normalde ahşap ve lastik yalıtkandır. Ama bu adamların işine yaramıyor. Çünkü ıslak oldukları için akımı yine de iletiyorlar. Ve motosikleti bu sopalarla çekmeye çalışınca onları yine cereyan çarpıyor.
5: Hadi çekmeye devam et.
4: Bu beyinsizlere bir tavsiyesi olan var mı?
12: Bu benim başıma gelseydi daha büyük, daha uzun ve en önemlisi kuru bir sopa alırdım. İşte o zaman elimde yalıtkan bir şey olurdu.
13: Bu videonun çekimi sırasında hiçbir beynin zarar görmediğinden, hatta kullanılmadığından emin olabilirsiniz.
14: Bugün bir tür 100 kat denemesi yapacağız. Bir tramplen üzerinden takla atacağız.
4: Floridalı Blake Parson ve Scott Stern'le tanışalım. Balkonlarının korkuluklarına stretch film dolayarak onu bir tür... Neyse, Blake'e dönelim.
14: Tramplene dönüştürüyoruz.
4: Doğru.
15: Bunun sonu nereye varacak merak ediyorum.
14: Sonunda bitti. Şimdi bir deneyelim. Bakalım ölecek miyiz?
1: Elbisen güzelmiş dostum.
8: Çok canı yanmış olmalı.
4: Blake'in moda yeteneği olduğu çok açık. Fakat fizikten pek anlamıyor.
16: Hepsi tamamen düştü mü?
14: Evet.
4: Peki neden korkuluklar kırıldı?
12: Stretch film çok güçlüdür. Çünkü esnek bir şekilde tasarlanmıştır. Birbirine dolanmış polimer zincirinden yapılmıştır.
8: Ve üstlerine bir güç bindiğinde uzar ve genişler.
12: Bunu parçalamanın tek yolu onu çok fazla germektir. Ama bunun için büyük bir güç gerekir. Bu tramplinin üzerinde o kadar çok kat var ki tek bir kişinin üstünde zıplamasıyla asla parçalanmaz.
8: Üzerinde zayıf bir nokta olmadığı için tramplende atlayış yaptığında bütün güç balkonun korkulukları üstüne biner.
12: Buradaki sorun şu, bu korkuluklar aşağı doğru bir güç verecek şekilde tasarlanmış ve Blake stretch film üstünde takla attığında tabii ki kırılırlar.
14: Yüz kat olması harikaydı. Ama artık balkonumuzun korkuluğu yok.
0: İşte bu beyinsizliğin en büyük belirtisi.
4: Şu ana kadar 100 katlı bir...

0: Stretch film ve 77 saniye süren bir rap müziği izledik. Fakat sırada bu çocuğun neden ciyakladığını, bu balığın neden karşıya geçtiğini ve kaykay rampasında neden bir helikopter olduğunu öğreneceğiz.
1: Kaykay çılgınlığı az sonra.
0: Uyarıldınız.
2: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın.
3: Hangi kredi? Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
8: Evet ekip, hazır mıyız?
9: Hazırız kaptan.
8: Taktik belli. İyi gidecek, lezzetli olacak.
9: Go! Go! Go!
10: Kaptan. Akşam benim dizim var. Yanında ne iyi gider? Buna da bir taktik versen.
8: Bu keyfe Go Ahead iyi gider Sevim abla. Hem de şekeri meyvesinden.
9: Go, go, go.
11: Peki ya ofiste kaptan? İnsan kahvenin yanında bir şeyler istiyor.
8: Kahveyle Go Ahead çok iyi gidiyor.
9: Go, go,
8: meyve, kuru yemiş ve bitter çikolata. Her katında ayrı lezzet.
12: Şekerin meyvesinden, keyfi kuru yemişinden, lezzeti Ülker'den. Ülker Go Ahead. İyi giden lezzet.
13: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Yeni Prima'yla en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
14: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu.
15: Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel Pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel Pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
16: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
17: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
18: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.

0: Sadece duruladım.
1: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
2: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
3: Bravo valla.
4: Sen de sadece durula.
5: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli rafflesimiz yok.
6: O zaman markete gidelim.
5: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Rafflesin varsa bizimle gelebilirsin. Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
7: Hoş geldin.
8: Servis geldi. Çanta hazır mı?
9: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
10: kurdu. Vay toplantılar.
11: Vay ödevler.
12: Vay bu işler.

0: Irving Johnson, 77. Bu Magic Johnson mı?
1: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
2: Aramaya devam etmelisiniz.
1: Oho! Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
3: Tozlu Servet yeni bölümüyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
4: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
5: Evet.
6: Aman tanrım.
3: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
7: Uyarıldınız. Dik bir kaykay rampası, bir kaykay efsanesi, Bob Burnquist ve bir helikopterin bir araya gelmesi size ne anlatıyor? Bunu şimdi öğreneceğiz. Evet, profesyonel kaykaycı Bob bu helikopteri yakalamaya çalışıyor.
8: Bu gerçekten tam bir çılgınlık.
7: Bu denemeyi yapmadan önce çoğumuzun beynimizi evde bırakmamız lazım.
9: Oo!
7: Fakat Bob çoğumuzdan biri değil.
9: Başardı.
10: Bu çok etkileyici. Bob, gerçekten harika bir iş çıkardın.
7: Bunun neden güzel bir fikir olduğunu öğrenmek için Kaliforniya'ya Bob'la tanışmaya gittik.
11: Bu helikopter çılgınlığı fikri yıllar içinde gelişen bir fikirdi. Bu dev rampada kaykay yapmaya başladım. Daha sonra bir hava dalışçısı oldum. Sonra da helikopter pilotu oldum. Sonra bir şey daha yapabilirim diye düşündüm. Fakat bir yandan da acaba bunu gerçekten yapsam mı diye düşünüyordum. Paraşüt, helikopter ve bu tür şeylere bulaştığınızda sadece kırık kemiklerle kurtulamazsınız. Bu tür denemeler ölümle de sonuçlanabilir. Bu kesinlikle denediğim en zor şeydi. Rampanın sonuna kadar yükselip uçmam gerekiyordu. Aslında videoda gördüğünüz gibi helikopteri tutmayı başardım. Ama tam anlamıyla kavrayamadığım için her an düşebilirdim. Çünkü helikopter tekrar havalanmıştı. Artık elimi çekemezdim. Yerden iyice yükselmiştik. Elimi çekersem kesinlikle ölürdüm. Yerden 1000 kilometre kadar yükseldikten sonra artık paraşütümü açabilirim dedim. Fakat o yüksekliğe gelinceye kadar geçen süre çok zordu. Helikopterin borusunu sımsıkı tuttuğumdan emin olmak zorundaydım. Sonunda her şey yolunda gitti. Fakat bir yandan da keşke helikopteri tutmasaydım ve gitmesine izin verseydim diye düşünüyordum. Helikopterin kızağında asılı dururken tek düşündüğüm şey ona iyi tutunmak ve yere düşmemekti. Kaykay yapmaya başladığımdan beri hiç bu kadar heyecanlanmamıştım. Aslında daha önce hiç yapmadığım yeni bir numaraydı. Ve ben bunu başardım. Bu gerçekten benim için olağanüstü bir histi. Tanrım!
7: Peki havada süzülen bir helikoptere kaykayla nasıl binilir?
8: Bunu başarmak için Bob'un doğru yüksekliğe çıkmasını sağlayacak bir hıza ulaşması gerek. Bu şekilde helikoptere asılabilir.
12: Yeterli hıza ulaşmak için çok yüksek bir rampayı çıkması gerek. Ve bu da tam 22 metre oluyor.
8: Bu 5 katlı bir binadan daha yüksek. Bob'un bu rampada ayrıca saatte 70 kilometre hız yapması da gerekiyor.
12: Fakat helikopterin aşağı doğru ürettiği akım hızını azaltıyor. Bu yüzden yeterince yükselemiyor.
10: Helikopter havayı aşağı doğru iterken hava kolonları sıkışıyor ve bu da onun hızlanmasını sağlıyor.
8: Bu havanın hızını 2 katına çıkarıyor ve bu da onun saatte 64 kilometre hız yapmasını sağlıyor.
11: Aslında helikopterden daha yükseklerde uçmaya alışkınım. Ve pervaneden daha yükseğe de çıkabilirim. Burada tahmin çok önemli. Ama bu eğitilmiş bir tahmin ve de bu da güvende olmamızı sağlıyor.
12: Bob bir sürü hatayı dev bir başarıya dönüştürdü.
11: Tanrım!
9: Bu klip muhteşem.
7: Şu anda Washington'da sel altındaki bir sokaktayız. Sokakta balıklar yüzüyor.
9: Balığa bakın!
7: Evet, karşıdan karşıya geçerken hayatını tehlikeye atıyor.
13: Bu balıklar bu kadar beyinsiz mi?
7: İnternette 1 milyon kez izlenmiş. Merak ettiğimiz şey bu balık neden karşıdan karşıya geçiyor?
10: Bakalım nedenmiş.
5: Bunlar köpek somonu ve akıntıya karşı yüzerek tam olarak doğdukları yeri bulmaya çalışıyorlar. Orada yumurta bırakacaklar.
10: Bu üniversiteden sonra insanların da başına geliyor.
8: Bu film Kasım'da çekildi. O mevsimde somonlar iç kısımlara gelmeye başlıyor. Bu mevsimde ayrıca çok şiddetli yağmurlar yağar ve yollar tamamen su altında kalır.
5: Bu somonların yumurta bırakmak için karşılarına çıkan her engeli içgüdüsel bir şekilde geçtiklerini gösteren mükemmel bir örnek.
10: Neyse ki somonların vücudu bu yolculuk için yaratılmıştır. İki tür kasları vardır, kırmızı kas ve beyaz kas.
5: Kırmızı kaslar okyanusta yüzmek gibi dayanıklılık isteyen etkinlikler içindir. Beyaz kaslarsa burada gördüğümüz yoğun kas etkinlikleri içindir.
9: Hadi somon, hadi!
6: Bizi takip edin, sizi hanımlar tuvaletine götüreceğiz.
7: Bu adamlar Fransa'dan Clément Bouvier ve Matt Charland. Hanımlar tuvaletine giriyorlar. Fakat asıl sürpriz bu değil. Tuvalette kar fırtınası.
6: Vay canına. Ne güzel.
14: Peki camı kim açık bırakmış?
9: Oho, birinin başı dertte.
7: Peki küçük bir pencerenin açık bırakılması nasıl bu felakete neden oluyor?
8: Birinin açık bıraktığı o pencere 3000 metre yükseklikteki bir dağda bulunan bir binanın penceresi.
13: Dağ ne kadar yüksekse etrafınızdaki atmosferik basınç da o kadar az olur. Bu durumda rüzgar çok daha hızlı eser.
9: Kar taneleri çok minik ve hafif olduğu için ağırlık oranına göre çok büyük bir alanı kaplar. Yani kuvvetli bir rüzgar o küçük pencereden içeri inanılmaz miktarda kar püskürtür.
8: Binanın dışındaki rüzgarın estirdiği hava aynı yöne doğru gider. Ama binanın içine girdiğinde oradaki sabit havayla karşılaşır ve düzensiz bir şekilde birbirine karışır.
13: Ve bu da farklı yönlere giden küçük hava girdapları yaratır. Buna türbülans denir. Sonunda banyonun her yeri karla kaplanır.
8: Bu gerçekten mükemmel bir tuvalet fırtınası.
15: Max'le tanışın.
16: Merhaba Max, ciyaklamını bir duyalım.
15: Başka bir deyişle ciyaklayan çocuklar.
16: Bunu bir daha yapar mısın?
7: Evet, bu Colorado'dan Max Miller. Köpeğinin ciyaklama sesi çıkaran oyuncağını yutmuş.
10: Ne tür bir aptal köpeğinin ciyaklama sesi çıkaran oyuncağını yutar ki?
16: Yani bunu mu yutmuş?
7: Tam olarak onu değil hekim. Max'in nasıl ciyaklayan çocuk olduğunu bize Karen anlatacak.
5: Max köpeğinin oyuncağındaki düdüğü kazayla yutmuş. Ve konuşmaya çalıştığında ciyaklıyor.
10: Düdük Max'in nefes borusundan aşağı inince muhtemelen ilk broşlardan birine yerleşmiş. Bunlar nefes borusunu akciğerlere bağlayan küçük tüplerdir.
5: Hava düdüğün içinden geçtiği için bu durum bir boğulmaya neden olmaz.
10: Yine de herhangi bir objeyi yutmak çok tehlikelidir ve bronşlardan geçerek akciğerlere girerse çok ciddi doku zedelenmesine neden olabilir. Merak etmeyin, Max'in durumu iyi. Doktorlar Max'in yuttuğu düdüğü cerrahi bir maşayla çıkardı.
16: Hoşça kal de.
13: Bu merdiven gerçekten çok dik görünüyor.
7: Evet ve Kevin bu merdivenden aşağı ileri üzerinde iniyor.
13: İnanılmaz bir şey. Ama neden?
7: Aslında Debbie bu bir dünya rekoru kırma denemesi.
15: Çok iyi gidiyor derken çok kötü gitmeye başlıyor.
7: Kevin 32 saniyede 80 basamak inmeyi başarıyor. Peki elleri üzerinde gitmek neden bu kadar zor oluyor?
10: Normal olarak bir insanın kalçası iç organları destekler. Fakat Kevin'in yaptığı gibi baş aşağı yürümeye çalışırsak iç organlar akciğerlere baskı yapmaya başlar ve nefes almayı zorlaştırır.
15: Merdivenlerden aşağı inerken yer çekimi sizi giderek daha hızlı inmeye zorlar. Ve bu güce direnmek için ayaklarınızı bir fren sistemi olarak kullanırsınız. Fakat Kevin elleri üzerinde yürüyerek o güce karşı koymaya çalışıyor. Ama giderek zorlanmaya başlıyor tabii. Bu çok zor.
10: Kevin'in vücudu bir C harfi şeklini alıyor. Bu bir bakıma işine yarıyor. Bacaklarını her iki yana açarak vücudunu dengede tutabiliyor. Ayrıca başını yukarı kaldırdığı için önünü rahatça görebiliyor.
7: Ve düşmesine rağmen yine de bir dünya rekoru kırmayı başarıyor.
8: Eller üzerinde yürümek söz konusu olduğunda bu adamı kimse geçemez.
7: Şu an Denver, Colorado'dayız. Üç ahbap Newton'un devinim yasalarını şimdi öğrenmeye çalışıyor.
17: Oh, tekerlek nerede?
18: Oh. Aman tanrım. Aman tanrım. Oh.
14: Yukarı çıkan sonunda yere iner.
7: Bu araba lastiğini gökyüzüne fırlatmak için şimdi, üç hava yastığı kullanıyorlar.
10: Nerede? Bu mükemmel bir beyinsizlik örneği. Çünkü beyni olan biri böyle deneme yapmaz.
17: Oh. Şuna bak.
7: Peki bu lastik nasıl bu kadar yükseğe fırlıyor?
14: Hava yastıkları patladığında çok büyük bir güç oluşturur.
5: Bütün hava yastıkları patlamaya hazır durumda kimyasallarla doldurulmuştur. İhtiyaçları olan tek şey küçük bir elektrik akımı ve sonra bum.
17: Oh, tekerlek nerede? Oh!
14: Hava yastıklarının içinde sodyum asit vardır. Sodyum asit sodyum iyonundan yapılmıştır. Ayrıca asitin içinde birbirine bitişik 3 nitrojen atomu vardır. Patlayacak kadar enerji oluşturduğunda bütün bu nitrojenler parçalanır ve nitrojen gazını oluşturur. Ve bu gaz hızla genişleyerek bum diye patlar.
5: Nitrojen o kadar hızlı oluşur ki hava yastığı 30 salise içinde patlar. Yani göz kırpmadan daha hızlı bir sürede.
8: Bu 3 hava yastığı 2700 kilo ağırlığı kaldıracak kadar güç oluşturuyor. Ve alaba lastiği sadece 9 kilo olduğu için kaldırmakla kalmaz. Onu gökyüzüne fırlatır. Bunu yapar.
17: Oh! Tekerlek nerede?
18: Tekerlek nerede? Oh! Oh!
7: Evet, tekerlek işte orada millet. Geri sayımımızın ortasına geldik. Ve bilim adına hayatlarını tehlikeye atan insanları gördük. Fakat 10 numarada hayatlarını gerçekten tehlikeye atan insanları izleyeceğiz. Şu an New York'tayız ve internette 12 milyon kişinin tıkladığı bir kar gösterisi izleyeceğiz.
14: Au, canı çok yanmış olmalı.
9: Burada bir mutlu son yok. Bu yoğun ve sert kar topakları, platformun yanında duran insanların yaralanmasına neden oluyor.
7: Peki neden bu insanlar biraz uzakta durmuyor?
14: Tren karla kıyaslandığında devasa bir obje.
9: Büyük bir obje, daha küçük bir objeyi savurduğunda, burada küçük obje olan kar büyük bir hızla savrulur.
15: Buradaki kar daha çok yeni yağmış. Bu demek oluyor ki hala çok hafif ve yumuşak. Muhtemelen %95'i hava. Ama tren çarpınca yoğunlaşıyorlar. Bütün havayı içlerine çekiyorlar ve sert kar toplarına dönüşüyorlar. Ve platformda bekleyen insanlara çarpıyorlar. Daha da kötüsü, bu yüksek hızla gelen kar topları hava direncinden dolayı parçalanmaya başlıyor. Ve kaçınılmaz bir kar duvarı oluşturuyorlar.
9: İnsanlar oradan uzaklaşamıyor gibi görünüyor. Fakat olanları bir de gerçek zamanda görelim.
7: Evet, kar değişimi. Beyinsizler şu ana kadar fiziksel sınırlarını zorladı. Fakat sırada taşlar jipe karşı, karpuz kılıca karşı ve kar kayakçısı kara karşı.
10: Bir şeyin var mı?
18: Hayır, iyiyim. Karda mahsur kaldığım anı görmek için beyinsizleri izlemeye devam edin.
7: Uyarıldınız.
19: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
20: Net! Kazancım net, sigortam net.
21: Geceliği 4200 lira.
22: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
20: Trivago.
21: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
22: Trivago'da o da var.
23: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
24: Evet ekip, hazır mıyız?
25: Hazırız kaptan.
24: Taktik belli. İyi gidecek, lezzetli olacak.
25: Go, go, go ahead!
24: Kaptan,
0: Akşam benim dizim var. Yanında ne iyi gider? Buna da bir taktik versen.
1: Bu keyfe Go Ahead iyi gider Sevim abla. Hem de şekeri meyvesinden.
2: Peki ya ofiste kaptan insan kahvenin yanında bir şeyler istiyor.
1: Kahveyle Go Ahead çok iyi gidiyor. Meyve, kuru yemiş ve bitter çikolata. Her katında ayrı lezzet.
3: Şekerin meyvesinden, keyfi kuru yemişinden, lezzeti Ülker'den. Ülker Go Ahead. İyi giden lezzet.
4: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iadeyle şimdi dene.
25: Arkadaşlar bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli Ruffles'ımız yok.
26: O zaman markete gidelim.
27: Oraya giremeyiz, çok kalabalık.
25: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Ruffles'ın varsa bizimle gelebilirsin.
26: Nasılsın?
28: Herhangi bir cips mi?
25: Hayır.
27: Varsa Ruffles maça varız.
25: Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
27: Hoş geldin. Kapıyı aç.
29: Merhaba, nasılsınız?
30: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
31: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
32: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
33: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
32: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
33: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
34: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
35: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan. Bankam,

0: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
1: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
0: Bir fırsat.
2: Tozlu Servet yeni bölümüyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
3: Uyarıldınız. Şu an donmuş bir başarısızlığı izlemek için Kaliforniya Skull Vadisi'ndeyiz.
4: Geliyoruz.
3: Asla tek başınıza kar kayağı yapmayın. Neden dersiniz? Bu kar kayağının altında
4: geliyoruz.
3: Mac Jacobson var.
4: Geliyoruz.
3: Kar kayağı yaparken 9 metrelik uçuruma düşmüş.
4: Bir şeyin var mı?
5: Kötü bir gün geçiriyormuş ve bu adam gelmiş.
3: Mac donmak üzere.
6: Deniyorum dostum, deniyorum.
4: Nasılsın?
3: Neyse ki Steven Boyd ve arkadaşları yakındaymış.
4: Bir şey oldu mu?
6: Hayır, iyiyim.
3: Evet, hiç daha iyi olmamıştı.
5: İşte bu yüzden kar kayağını sevmem.
6: Yüzümdeki karları temizler misin dostum?
7: Evet, tabii.
3: Mac ve Steven'ı ziyaret etmek ve kar altında kalmanın nasıl bir şey olduğunu sormak için San Francisco'ya gittik.
6: Aşağı düşme anı bir saniye sürdü. Ne durumda olduğumu bile bilmiyordum. Yüzümün yukarı dönük olduğunu biliyordum. Çünkü ağzıma kar doluyordu. Fakat korkunç bir andı. Çok korkunç.
4: Durumun ne kadar kötü olduğunu oraya yaklaşınca anladım. Kar kayağı dışarı fırlamıştı ama bütün vücudu kar altındaydı ve onu duyamıyorduk. Geliyoruz.
6: Kar altında bulunduğum süre içinde var gücümde bağırıyordum ama beni kimse duymuyordu.
4: Nefes alabiliyor musun?
6: Evet, nefes alıyorum.
4: Karları kazmam en az 10 dakika sürdü. Bir şeyin var mı?
6: Hayır, iyiyim.
4: Sonunda onu karların altından çıkarmayı başardık. Çok fazla derindeydi. Kar altında bu kadar derine gömülen birini hiç görmemiştim doğrusu. Daha çıkıyor. Çıktı.
6: Aman tanrım.
8: Mac'in karın bu kadar altına gömülmesinin nedeni aşağı balıklama düşmesi. Kar kayağının üstünde çok hızlı gittiği için kara önce başı saplanıyor. Ve küçük bir alanda büyük bir güç oluşuyor.
9: Kara saplanır saplanmaz hızla derine gömülüyor. Çünkü küçük kar kristalleri vücudun her yerini kaplıyor ve onu sımsıkı sarıyor.
10: Burada şaşırtıcı olan şey o kadar derinde olduğu halde bir süre hala nefes alıyor olması.
6: Evet, nefes alabiliyorum.
10: Çünkü o buz kristallerinin içinde hava var.
8: Fakat bu paniğe kapılmasını önlemiyor.
6: Yüzümü temizleyebilir misin dostum?
8: Mac'in arkadaşları karları uzun süre kazdıktan sonra onu kar altından çıkarmayı başarıyor. Böylece büyük bir başarısızlık mutlu sonla bitiyor.
4: Ya çıktı. Onu karın altından çıkardıktan sonra üzerimden büyük bir yük kalkmış gibi oldu doğrusu.
3: Mac'in üzerindeki yük de kalkmış oldu.
4: Başardık. Evet, evet.
6: Emeklemeye çalıştığımı hatırlıyorum. Bacaklarımı yukarı kaldırmış etrafa bakıyor... Ve vay canına, bu nasıl oldu diyordum. Şimdi o videoyu tekrar izlediğimde ne kadar kötü bir durumda olduğumu ama çok da komik bir deneyim olduğunu düşünüyorum. Bence oldukça komikmiş.
4: Evet.
6: Evet, evet.
4: Bir şeyin var mı?
6: Hayır, iyiyim. Oradan yürüyerek gittim. Kar harika bir şeydi. O kadar yüksekten atlamış ve çok komik bir şekilde yere çakılmıştım. Kayak yapmayı sürdüreceğim.
4: Ne derler bilirsiniz. Tekrar o ata
6: bin. Aynen. Tekrar o kızağa bineceğim.
4: Doğru.
3: Bir rampadan çıkmanın en kolay yolu nedir? Virginyalı Jeff Lynne bunu çok iyi anlatıyor.
11: Rampa size gelirken neden onun üstüne gidiyorsunuz?
3: Evet, beyinsiz de ondan.
11: Oo, yere düşüşü çok kötü oldu.
3: Başarısız bir iniş. Fakat yine de dahice bir rampa çıkışı. Bunu nasıl yapıyorlar?
10: Yapamazsın dediniz. Başaramazsın dediniz.
12: Bu adamlar rampayı hareket ettirmek için bir ip bağlıyor. İpin öbür ucunda da bir vinç var. İp sarılmaya başlar başlamaz rampayı buza doğru sürüklüyor.
13: Rampa büyük bir hızla. Yani saatte 50 kilometre hızla gidiyor.
12: Her ne kadar fiziksel olarak rampaya çarpmakla rampanın çarpması birbirinin aynı olsa da psikolojik açıdan çok farklıdır. Jeff rampa ona çarptığında hazır değildi.
13: Jeff'in mükemmel bir iniş yapması için o kızağa çok iyi tutunması ve vücut ağırlığını öne doğru itmesi gerek. Böylece buzun üstüne düz bir şekilde ve kızağının üstünde inebilir. Bir sonraki deneme için bol şans.
3: New Yorklu Elijah Torres için park yeri bulmak çok kolay. Mesela bu beton bloğuna bile park edebiliyor.
14: (Gülüyor)
11: Bu adam gösterisini nasıl bitirmeyi düşünüyordu acaba? Ama hak ettiğini buldu.
7: Ne yapmaya çalışıyor bu?
3: Elijah ne yapmaya çalışıyor ve neden devrilme noktasına kadar çıkıyor?
10: Bu aksların esnekliğini göstermek açısından kötü bir örnek. Buna esnek rampa gösterisi denir. Sürücüler becerilerini göstermek için böyle rampalarda gösteri yaparlar.
11: Aks esnekliği tekerlekleri tutan aksların arabanın şasisini ne kadar esnek tutabildiği anlamına gelir.
7: Bu arabanın ileri düzeyde bir esnekliği var. Yani akslar şasiden bağımsız olarak uzun mesafe gidebilir ve büyük engelleri aşabilir. Elijah duvarın üstüne doğru sürerken akslar maksimum esnekliğe ulaşır. Ve sağ tekerleği oldukça yukarı kaldırabilir.
11: Ama şimdi tehlikeli bir pozisyonda.
7: Araba ağırlığının büyük bir kısmı öndedir. Çünkü orada motor var.
11: Bu da arabanın sol ön tekerleğinin yukarı kalkmasına ve sağ arka tekerleğin diagonal bir şekilde öne doğru eğilmesine neden oluyor. Ve sonunda araba yana doğru devriliyor.
10: Bu gösteri adını onur listesine yazdırmıyor olabilir. Fakat beyinsizler geri sayımında 7. olmasını sağlıyor.
14: Bakalım 19 ite domuz yağı nasıl bir şeymiş. Pekala. Bakın. Aa!
3: Evet. Alan kandan bir kılıç yapıyor.
5: Bu çok iğrenç.
14: Oo!
3: 6 gün süren yorucu bir çalışmadan sonra Alan kılıcını eski düşmanına karşı test ediyor.
14: Bence karpuz kesmek için bu çok daha kullanışlı olabilir.
5: Hadi kılıç.
14: Kan kılıcı.
5: Öldür şu karpuzu.
14: Oo!
15: Aa, kan kılıcı parçalandı. Böyle olacağı belliydi zaten.
3: Alan'ı ziyaret edip neden diye sormak için Los Angeles'a gittik.
14: Kandan bir kılıç yapacağımı söylediğimde çoğu kişi deli olduğumu düşündü. Bu iğrenç bir şeydi. Fakat büyük bir çizgi roman hayranıyım. Animasyon, bilim kurgu, fantezi türü romanlarda bu tür şeyleri sıklıkla görürsünüz. Her zaman sihirli bir silah vardır. Kandan yapılmış bir kılıç, şeytan kanı ya da bir uzaylı kanı. Öyle bir şey. Ben de kendi kan kılıcımı yapmak istedim. Ama o kadar iyi olmadı maalesef. Bir kan kılıcını tutunca kendimi büyücü gibi hissediyorum. Ama kırıldıktan sonra bir ezik gibi hissediyorum.
3: Peki Alan bu kan kılıcını nasıl yaptı ve neden keserken parçalandı?
5: Alan bu kılıcı yapmak için kanın içine asetik asit ya da bildiğimiz sirke katmaya başlamış. Bu da kandaki proteinlerin doğasını değiştirmiş ya da ayrıştırmış. Ve bunlar çözüldükten sonra bütün proteinler birbirine yapışır. Yani bir tür kan tutkalı yapmış oluyor.
15: Kılıcı güçlendirmek için içine bıçkı talaşı katıyor. Bıçkı talaşı hidrofildir, yani su sever. Suyu emmeye meyillidir.
9: Kılıcı sertleştirmek için Alan kılıcı kendi kalıbının içine bastırıyor. Ve bunun için de bütün ailesinin ağırlığını kullanıyor.
5: Bu da içine daha çok su girmesini ve proteinlerin daha da sertleşmesini sağlıyor. Alan'ın kan kılıcı işe yaramadı. Çünkü içindeki suyu yeterince çıkaramadı.
15: Su yağlayıcı bir madde gibi hareket eder ve bütün protein zincirlerinin birbirine geçmesine izin verir. Ve bu kılıcı zayıf.
5: Alan'ın bunu tekrar denemesini isterim. Fakat tarifinde bazı küçük değişiklikler yapması lazım.
3: Arzuların onun için bir emirdir Rachel. Bu da Alan'ın yeni silahı.
14: Bu bir kan hançeri ve bu da domuz kılıcında olduğu gibi domuz kanından yapılmış. Fakat proteinleri ayrıştırmak için asetik asit yerine sodyum silikat kullandım. Ayrıca bıçkı tozu yerine de tuvalet kağıdı kullandım. Çünkü tuvalet kağıdı daha lifli.
3: Hanımlar ve beyler, karpuzla kan bıçağı karşı karşıya. Rövanş maçı.
14: Oh! Aa! Evet! Evet! Evet! Şuna bakın! Şuna bakın! Başardım! Evet, başardım!
3: Şu ana kadar tuvaletteki, yamaçlardaki ve tren istasyonundaki beyinsizleri gördük. Fakat 5 numaraya geldiğimizde buz üzerinde biraz eğleneceğiz. Şu an Jake Clark'la birlikte Minnesota'daki Donmuş Göl üzerindeyiz.
10: Jake, motosikletine binmek için harika bir yol bulmuş.
3: Kaçan motosiklet. Görünüşe göre motosiklet yoluna devam ediyorum.
5: Kaç motosiklet, kaç.
16: Sana doğru iteyim mi?
17: Sadece tekmele, tekmele.
3: Çorapların güzelmiş Mike.
9: Başarısız.
10: Başarabilirsin, devam et.
3: Neden bu kaçan motosikleti durdurmak bu kadar zor oluyor?
10: Motosikletin buz üzerinde harika bir tutarlılığı var. Çünkü lastikleri kramponlu ve bu kramponlar motosikletin buz üstünde durmasını sağlıyor.
15: Bu motosikletin bu kadar uzağa gidebilmesinin nedeni dengeli olmasından kaynaklanıyor. Fakat herhangi bir müdahale devrilmesine neden oluyor.
9: Kütle merkezi ya da motosikletin ağırlığının ortalama pozisyonu gidonun montaj noktasından daha aşağıdadır ve eksenin daima aşağısında olma eğilimindedir. Kütle merkezi sağa doğru hareket ettiğinde motosiklet kendi kendine sola döner. Fakat döner dönmez ağırlığını tekrar yakalar ve kendini dengeler.
15: Motosiklete tekme atmaya çalışsanız bile motosikletin zıt yönde döndüğünü ve onu tekrar dengelediğini görebilirsiniz.
10: Bu tabiatın en güzel doğa olaylarından biri. Bazıları bunu deniyor ama başaramıyor.
3: Bu Namibya çölünün göz alıcı manzarasının fotoğrafını uçağın açık penceresinden çekmeye çalışmak tam bir beyinsizlik örneği. Kamera felaketi.
18: Bunu izlediğimde altımı ıslattım. Şaka yapmıyorum.
12: Böyle bir durumda arkadaşların desteğini görmek çok güzel bir şey.
3: Evet ama kamerasını kaybettiği anki gülüşünü arkadaşları filme çekti. Peki kamera neden uçtu?
18: Bütün arkadaşları gülmeye başladı.
10: Uçak uçarken çok hızlı hareket eder. Yani saatte 160 kilometre hız yapar. Bu durumda rüzgar da aynı hızla eser.
15: Rüzgarın da aynı hızda esmesi bir kasırga kategorisindendir.
10: Uçağın dışındaki daha hızlı hareket eden havanın düşük bir basıncı vardır. Bu durumda uçağın içindeki yüksek basınçlı hava eşitlenmek için uçağın camından dışarı çıkmak ister.
15: Basınç farkı 60 Newton'luk bir güç üretir. Bu elektrikli süpürgeden iki kat fazla çekiş gücü demektir.
8: Fakat kamerayı çok sıkı tutsaydı böyle bir şey olmazdı.
18: Fizik ona pahalı bir ders verdi.
15: Bu kamerayı az önce çölde buldum. Sizin mi?
3: Şu ana kadar internet kahramanlarımızın talihsizlerini gördük. Fakat bizden ayrılmayın. Sırada internet gezegeninin en iyi 3 beyinsizi var.
19: Geriye doğru atacağım saltoyu görmek için bizi izlemeye devam edin.
3: Uyarıldınız.
20: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın.
21: Hangi kredi? Geceliği 4200 lira.
22: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
23: Trivago.
21: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
23: Trivago'da o da var.
24: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
25: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Yıldızımız sahada, desteğimiz yanında. Jilet, erkek için en iyisi.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
2: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
4: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen Kırlanta ve Allianz kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
5: Bravo!

0: Uyarıldınız. Beyinsizlere hoş geldiniz. Geri sayımımızdaki 3 numaraya bundan daha iyi başlayamazdık. Şu an piyasa asılı Face Malezya'dayız.
1: Bu gemi beyinsizler gösterisi için suya indiriliyor. İçimden bir ses bunun pek iyi sonlanmayacağını söylüyor.
0: Neyse ki bu Titanik'teki hiç kimse yaralanmadı.
2: Ne derler bilirsiniz. Olur böyle şeyler.
0: Peki bu gemi neden başarısız oldu?
2: Bir gemiyi suya indirirken doğru hız ve indirme yönü çok önemlidir. Ayrıca ağırlığı koyduğunuz yerde çok önemlidir.
3: Bu gemideki asıl sorun geminin çok hafif olması.
4: İçine en önemli malzemeyi koymayı unutmuşlar. Motor.
2: Öyle mi? İçinde motor olmazsa üst kısmı daha ağır olur.
3: Gemide iki önemli güç vardır. Kütle merkezini aşağı doğru çeken yer çekimi gücü ve yukarı doğru iten kaldırma gücü merkezi.
2: Kaldırma gücü merkezi bütün batmazlık gücünün toplandığı noktadır. Buradaki sorun bunların kütle merkezinin kaldırma gücü merkezinin çok üstünde olmasıdır.
3: Bu gemi o kadar dengesiz ki herhangi bir tarafına yapılacak küçük bir dokunuş bile bir felakete neden olur. Çünkü bu iki güç birlikte hareket eder. Kütle merkezindeki yer çekimi gücü geminin üst kısmını aşağı çeker ve kaldırma gücü de gemi teknesini yukarı iter.
2: Ve bu durum başlayınca gemi devrilir.
5: İmdat, imdat!
6: Pekala.
0: Bu Michigan'lı Tiffany Posin. Yüzündeki gözenekleri temizlemek için bir kömür maskesi tasarlamış.
6: Dumanı tüten bir görünüş için iyi bir yol. Sanırım artık bunu çıkarmanın zamanı geldi.
0: Evet, bakalım nasıl olacak? Yüz soyma.
6: Aman tanrım.
0: Onu çıkarmalısın.
6: Kesinlikle abartmıyorum. Canım çok yanıyor. Aa, tanrım. Dayanılır gibi değil. No. Tanrım.
4: Bu inanılmaz bir acı veriyor olmalı.
6: No. Dudaklarım. Ay, çok hızlı çekmem gerekiyor. Tanrım. Ah, olamaz.
0: Tiffany kendini güzelleştirirken neden emeksiz yemek olmadığını hatırlayalım.
6: Ya bu korkunç bir şey.
7: Maske yüze sıvı halinde sürülür. Bu demektir ki bütün gözeneklere ve Tiffany'nin yüzündeki kılların içine de sızar.
8: Maske 20 dakika sonra kurur ve tutkal gibi olur. Ve onu soyduğunuzda bütün kirler ve ölü deri onunla birlikte çıkar ve yüzünüzü ferahlatır.
6: Yüzümü harika hissediyorum. Çok ferahladım.
9: Maskenin içinde polivinil alkol vardır ve bu polivinil asetata çok benzer. Bu da bizim okullarda kullandığımız tutkal. Aynıdır.
6: 1, 2, 3 çek.
8: Bu o kadar yapışkan ki Tiffany'nin yüzündeki kıllarla birlikte yüzün dış tabakasını bile soyabilir.
6: Hala biraz kaldı mı?
9: İnsan yüzünün derisi ısı, dokunma ve şu an Tiffany'de olduğu gibi acıya karşı hassastır.
7: Bütün bu süreci izlemek bile çok acı veriyor. Ancak bu maskenin soyulması 8 dakika sürüyor.
6: Aman tanrım.
7: Çok, çok üzgünüm.
9: Güzelliğin bedeli buysa güzel olmak istediğimi hiç sanmıyorum.
6: Bunu bir daha asla yapmam.
0: Beyinsizlerde şu ana kadar zevk ve acı arasındaki hassas çizgiyi öğrendik. Fakat bir numarada öyle tehlikeli bir gösteri izleyeceğiz ki bunu ancak çatlak bir dahi denemek ister. Evet, 2 yıl süren bir hazırlıktan sonra İsveçli Daniel Bodin kar arabasında dünyanın ilk çift ters takla atma denemesini yapıyor.
10: Bu daha önce hiç yapılmadı ve bu denemeden sonra neden yapılmadığını görebiliyoruz.
0: İlk denemede başaramayan Daniel...
11: Topla kendini ve tekrar dene.
0: İkinci denemede dizini incitiyor.
12: Of, bu çok kötü.
0: İyileşmesi 4 gün sürdü. Peki bir deneme daha yapacak mı?
12: Devam et Daniel. Bu kez başaracaksın.
1: Bu klibi bir numara yapmak tam bir beyinsizlik örneğidir.
0: Kar arabasıyla dünyada ilk kez çift ters takla atmayı başaran Daniel'la tanışmak için İsveç Malung'a gittik.
13: Sanırım 14 yaşından beri kar arabası kullanıyorum. Burada İsveç'te büyüdüm. Burada 6 ay karlı, 6 ay yaz. Yani bu araç bizim için çok kullanışlı. Burada serbest stilde motocross dalında ters takla atan insanları gördüm. Bunu motosiklette yapabiliyorsanız kar arabasıyla da yapabilirsiniz. Şu an burada kar yokken etrafa bakınca bu çok gerçek dışı gibi görünüyor. Hayatımda birçok gösteri yaptım.
0: Peki Daniel çift ters takla atarak nasıl rekorlar kitabına girdi?
12: Bu numarayı yapmak gerçekten çok zordur. Çünkü kar arabası inanılmaz ağır. Yani tam 200 kilogram ağırlığında. Bu inanılmaz bir şey.
1: Yani motosikletten iki kat daha ağır.
11: Daniel rampaya gelinceye kadar büyük bir hıza ulaşmak zorunda. Çünkü havada çift ters takla atabilmek için çok zamana ihtiyacı olacak.
1: Daniel rampadan çıkar çıkmaz kar arabasını döndürmeye başlıyor.
12: Kar arabası çok ağır olduğundan çok hareketsiz olması gerekiyor. En ufak bir hareket ters dönme sırasında yönünün değişmesine neden olabilir.
14: Ve dönme hareketine başlamadan önce çok büyük bir enerji ihtiyacı vardı.
13: Bu rampadan çıkmak gerçek dışı bir şey. Rampadan ayrılmadan önce yerden 6 metre yüksektesiniz. Daha sonra da hayatınızın en zorlu anını yaşıyorsunuz.
14: İlk denemesinde başarısız oldu. Çünkü rampadan ayrıldıktan sonra hızını azalttı ve ters takla atma sürecini yavaşlattı.
1: Ve Daniel'ın dönme hızı azaldığı için ikinci taklayı atamadı. Daniel bu gösteriyi ikinci kez denediğinde sadece takla atmakla kalmadı. Havadayken dönmeye başladı ve yere indiği zaman yana doğru düştü ve böylece başarısız oldu.
11: Üçüncü denemesinde hızı ve dönüşü çok iyiydi ve mükemmel bir şekilde yere indi.
13: Bir kayak üzerine çok sert bir iniş yaptım ve diğer kayağı düşürdüm. Sonra ne oldu dedim. Bu gerçek dışı. Gerçek dışı, evet. İki yıllık çalışma sadece 4 saniye içinmiş. Bunu başardım. Evet. Bunu dünyada ilk yapan benim. Çift ters takla. Gerçek dışı. Gerçek dışı. Evet, bu gösteriyi yaptığım kar arabası bu. İki zamanlı, iki pistonlu ama motorunu çıkarıp yerine yepyeni bir motor koyduk. Modifiye ettik. Böylece 160 beygir gücü elde ettik. Bu inanılmaz bir şey. Süspansiyonları da çok büyük. Çünkü çok yüksekten aşağı düşüyorsunuz. Eğer süspansiyonlar iyi olmazsa araca zarar verebilirsiniz. Ayrıca bu havada daha iyi dönmenizi de sağlayacaktır. Bu çok iyi olacak. Örneğin şuradaki metal eğrilmiş. Bu ilk denemede oluştu. Yere çok sert bir iniş yapmıştım. Eğer benim gibi sert inişler yaptıysanız bu sorun devamlı karşınıza çıkacaktır. Tam buraya da ayağımı koyuyorum. Böylece kendimi araca kilitlemiş oluyorum. Buraya biraz daha dolgu malzemesi koydum. Bu şeyin üstünüze düşmesini istemezsiniz, öyle değil mi? Bu tam 200 kilo. Olabildiğince güvenli olması gerek. Ayrıca burada da bir tutma yeri var. Bu da eğrilmiş. Üzerine biraz bant sardım ve tekrar kullandım.
14: Bu kesinlikle bir numara olmalı. Çünkü zafer kazanmak için kaybetmeniz gerekir.
11: Zafer kazanmadan önce iki kez başarısız oldu.
13: Hepinize teşekkür ederim. Beni bir numara yaptığınız için teşekkür ederim. Bu kesinlikle beyinsizlikti.

0: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Ne?

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. İçi alev alev muz dolgusu, dışı buz gibi çıtır badem parçaları ve yoğun çikolata. Biskolata Ice and Fire. Bak dolaba, ısır. Hayatının kıymetini
1: bilenler. Biziz.
2: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
1: Sirke kullanıyorum.
2: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. İşte bunlar hep kireçten. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.

0: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Matro, haz için tasarlandı.
1: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
2: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden

0: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
1: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
0: Bir fırsat.
2: Tozlu Servet yeni bölümüyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: Bu programda gördüklerinizi taklit etmeyiniz ve gerekli gözetim, eğitim, yasal izinler ve güvenlik önlemleri olmadan uygulamayınız. Böyle havuz hiç görmediniz. Büyük kanyonun derinliklerindeki gizemli dünyada tam 10 adrenalin dolu yere gideceğiz.
1: Masmavi sular, şelaleler, büyüleyici.
0: Utah'ta bazılarının gençlik çeşmesi dediği bir kaplıcayı göreceğiz.
2: Ben aslında 75 yaşındayım. Bu yıl 78'ime basıyorum.
0: Maviliğin derinliklerine dalıyoruz.
3: Henüz tam olarak keşfedilmemiş mağaraları var.
0: Ve 18 metrelik atlayışlar yapıyoruz.
4: İlk kez bu kadar yüksekten atlıyorum.
0: Yerlilerin kendilerine saklamak istediği gizli doğal havuzları bulmak için yürüyeceğiz, kürek çekeceğiz ve kızaklara bineceğiz.
5: Ben buralıyım. HIV.

0: etmişsinizdir. Ancak yukarıdan kanyonun içindeki gizli dünyayı göremezsiniz. Devasa şelaleler, görkemli kızıl kayalar ve gelmiş geçmiş en efsanevi doğal havuzların üçü burada. Buraya Havasupai Kanyonu deniyor. Ancak buraya gelmek hiç de kolay değil. Öncelikle Havasupai turist merkezine epey uzak. Büyük Kanyon köyüne otomobille 4 saat uzaklıkta. Ayrıca Havasupai Kızılderili kabilesinden de 35 dolarlık izin belgesi almalısınız. Kanyonun bu kısmı binlerce yıldır onların evi. Ziyaretçilere kapıları açık ama sınırlı sayıda. Aşağı inmenin 3 yolu var. Ya helikopterle uçacaksınız, ya katırla ineceksiniz, ya da çoğu kişi gibi yürüyüş botlarınızı kuşanıp yürüyeceksiniz. Yolculuk aşağı doğru 1,5 kilometrenin üstünde bir inişle başlıyor. Kanyona indiğinizde sizi 14 kilometrelik zorlu bir parkur bekliyor ve yazın buranın sıcaklığı 43 dereceyi bulabiliyor. Ancak dünyanın 7 harikasından birinin içinde olunca kimse bundan şikayet etmiyor.
1: Size iki kelimeyle anlatacak olursam, yorucu ama neşeli.
2: Evet, başardık.
3: Başardık.
0: Burası Havasu Şelalesi.
3: Harika.
4: İnsanların şelaleyi ilk gördüklerinde verdikleri tepkileri izlemek şahane bir şey. Herkesin yüzü aydınlanıyor.
5: Kesinlikle buraya gelmeye değer. O zorluğun her adımına değiyor. Gerçekten.
0: Kaynaktan gelen su bu şelale ile 30 metre yükseklikten turkuaz rengi havuza akıyor.
6: Masmavi sular, şelaleler, büyüleyici.
3: Avatar filmindeki Pandora'ya benziyor. Ama görüntü kalitesi HD'nin de üzerinde.
7: İnanılmaz. Buranın fotoğraflarını görmüştüm ama o fotoğrafların üzerinde oynandığını düşünmüştüm. Harika.
0: Bu cennet bahçesini izleyip buraya hayranlık duyabilir ya da dünyanın en sıra dışı doğal havuzlarından birinin tadını çıkarabilirsiniz.

0: sesi, kuş cıvıltıları ve kafanızı çevirdiğiniz her yerde güzel bir şey var.
1: Suya bu yoğun rengini veren şey yüksek magnezyum ve kalsiyum karbonat oranı. Bu bölgeye adını veren şey de bu renk. Hava Supai, Kızılderililerin dilinde mavi yeşil su insanları demek. Şelaleye 3 kilometre uzaklıkta kabilenin başkenti Supai var. Burası Birleşik Devletler ana karasının en ücra kasabası. Buraya herhangi bir yol veya araç yok. Posta ve ihtiyaçlar her gün katırlarla taşınıyor. Yorucu bir günden sonra ziyaretçiler gece için kamp kurup yola devam etmeden önce dinlenmek istiyor. Hava Su Şelalesi göreceğimiz şahane havuzlardan yalnızca biriydi. Kamp alanının 800 metre kuzeyinde kanyonun en yüksek şelalesi var. Mooney Şelalesi. Adını 1800'lerdeki bir maden arayıcısı olan James Mooney'den aldı. Mooney'nin şelalelerin oraya inmeye çalışırken öldüğüne inanılıyor. Bu doğal havuza ulaşmak bugün hala çok zor. İki tüneli sürünerek geçmeniz gerekiyor.
0: Çekileyim mi? Yanımda duvar var.
1: Sonra da yalnızca birkaç zincire tutunarak dik bir uçurumdan aşağı inmeniz gerekli.
2: Oradayken şu an ölebilirim diye düşünüyorsunuz.
1: Ancak oraya vardığınızda şelalenin görüntüsü inanılmaz.
3: Kanyonda ilerledikçe her şey daha büyüleyici ve birçok yönden daha manevi bir boyuta ulaşıyor. İnsanı derinden etkiliyor. Harika bir duygu. Ben çok etkilendim.
1: 58 metre uzunluğundaki şelaleden atlamak mümkün değil. Ancak yine de bu gizli kanyon havuzunun el değmemiş gücü ve güzelliğinin tadını çıkarabilirsiniz.
2: Burası gerçekten inanılmaz bir yer. Çok tehlikeli bir yolculuktu. Zincirlere tutunup indik ama buraya inmek için değer. Buraya bayıldım.
4: Burası sağ.

0: doğallığını korumuş, büyüleyici bir yer. Çok sakin bir yer. Bir çölün ortasında büyüleyici. Böyle bir vaha olması harika bir şey. Muhteşem bir manzara.
1: Muni Şelalesi büyüleyici bir yer. Ancak bütün bu yolu uçurumlardan el değmemiş doğal havuzlara atlamak için geldiyseniz asıl gitmeniz gereken yer birkaç kilometre ötedeki Beaver Şelalesi. 12 metrelik uçurum ve derin mavi havuzuyla serbest atlayış yapmak isteyenler için rüya gibi bir yer.
2: Bu yolculuğun en iyi kısmı kesinlikle o kayalıktan atlamaktı. En yükseği oydu sanırım. Harikaydı gerçekten.
3: Bizim için birçok açıdan zorlu bir yolculuktu. Uçurumdan atlamaya cesaret edemeyeceğini düşünen kızlar bu cesareti kendilerinde buldular.
4: Tüm hayatım boyunca unutamayacağım bir macera oldu.

aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: Hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok. Hoşuna gitti değil mi? Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu.
1: Enpara, Enpara, bankanın güzeli.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
2: Bu var ya bu.
3: Blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
2: Bir şey diyemiyor.
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
1: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
7: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
8: Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
10: Vay toplantılar.
11: Vay ödevler.
12: Vay bu işler.

0: geldin?
1: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
2: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
3: Aramaya devam etmelisiniz.
2: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
4: Tozlu Servet yeni bölümüyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
5: Tehlike çok büyük.
6: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
7: Olamaz mı?
8: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
4: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle bugün 18.20'de D-Max'te.
9: Şimdi de ülkenin en kurak eyaletlerinden birine New Mexico'ya gidiyoruz. Bu kurak toprakların yalnızca %1'ini su oluşturuyor. Peki böyle bir yerde nasıl doğal bir havuz bulunabilir? Santa Rosa, Amerika'nın en meşhur otobanı olan Route 66'nın hemen dışında bulunuyor.
7: Şu gökyüzüne bak.
9: Mina Lee buraya en büyük hayalini gerçekleştirmeye geldi.
7: Virginia'dan buraya kadar arabayla geldim. Buradaki mavi deliğe varmak üzereyim. Çok heyecanlıyım. Bir süredir en büyük hayalim buydu. Mavi delik yaşasın.
9: Mavi deliğe hoş geldiniz. Bulutlu bir iş gününde çok güzel görünmeyebilir. Ancak güneşli bir cumartesi günü yerel halk burayı kendi su parklarına çeviriyor.
10: Hadi Amerika!
11: Golf sahası büyüklüğünde ve berrak bir suyu var. Diğer yerler kurak ve verimsiz ama burası çok farklı. Burası Karayipler gibi.
9: Mina haftanın ortasında geldiği için bu çöl ortasındaki vaha olduğu gibi ona kalıyor.
7: Kimsenin bilmediği doğal havuzları keşfetmeyi çok seviyorum.
9: Mavi delik artezyen akifer olarak bilinen bir şey. Yerin altında sıkışan yağmur suyu doğal baskılarla yeryüzüne doğru itiliyor. Dakikada 11 bin litre su çıkıyor.
7: Masmavi bir boşluk. Tabanını görebiliyorsunuz. Resmen masmavi. Harikulade bir yer. Daha önce suyun bu kadar mavi olduğunu görmemiştim.
9: Su o kadar berrak ki suyun içinde süzülen objeler havada uçuyor gibi görünüyor. Ancak buranın altında dünyada çok az kişinin görebildiği gizli bir dünya var. Tabela derinliğin 24 metre olduğunu söylüyor ama bu tam olarak doğru değil. Henüz keşfedilmemiş mağara ağları yüzlerce metre uzanıyor.
11: Burası gizemli bir yer. Kimse gerçek derinliğini tam olarak bilmiyor. Keşfedilmemiş mağaraları var. Buranın tabanı yok diyenler de var bu arada.
9: Burası aynı zamanda Güneybatı'nın dalış başkenti. Derin su ve görüşün çok iyi oluşu burayı dalış eğitimi için ideal kılıyor.
12: Paletlerini al.
9: Mina'nın da buraya geliş nedeni bu.
7: Dalış sertifikamı almak üzereyim. Bu son dalışım olacak ve bunu burada yapıyorum ki aşağı inip orada ne olduğunu görebileyim.
9: Mina Albuquerque'deki bir dalış merkezinde eğitim alıyor.
12: Pekala.
9: İşte bugün açık suda ilk kez dalış yapacak.
7: Umarım uygulama sınavında suyun altındayken heyecanlanmam.
9: Yüzeydeki beyaz küreler Mina'nın hayatta kalma becerilerinin test edileceği su altındaki platforma bağlı.
12: Hava paylaşarak acil yükseliş yapacağız. Arkadaşımız havasız kalırsa veya başka bir acil durum olursa bu şekilde hava paylaşıyoruz. Ben havasız kalmış gibi davranacağım. O da bana hava verecek. Sonra da yüzeye çıkacağız. Bil bakalım ne oldu?
7: Ne?
12: Artık sertifikalısın.
7: Hayır.
12: Evet, kesinlikle çok iyi.
7: Evet.
9: Sınavı bittiğine göre şimdi keşif vakti.
7: Burası bir balık üreme yeriydi ama artık o kadar çok balık kalmadı. İnsanlar kendi Japon balıklarını getirip buraya bırakıyor. Bu çok ilginç.
12: Suda çoğu balık için yeterli oksijen yok. Baz değeri yüksek. Japon balıkları için uygun ama onun haricinde burada yaşayan bir şey yok.
11: Bugün bu deliğin altında ne olduğuna dair bildiklerimiz oldukça sınırlı. Mağaralar tam bir gizem.
9: Giriş 1976 yılında yaşanan bir trajedinin ardından kapatıldı. İki üniversite öğrencisi mağaraları ilk keşfedenlerden olmak için bu dar alandan geçti.
11: Bunun iyi bir fikir olmadığını acı şekilde öğrendiler aslında.
9: Mağaralarda kayboldular ve yüzeye çıkamadılar.
11: Eyalet polisinin dalgıç takımı onları çıkardı oradan.
9: Bir mezar taşı ve haç insanlara buradaki tehlikeyi hatırlatıyor. Aynı şey bir daha yaşanmasın diye giriş kapatıldı.
11: Buradaki mağaraların tam boyutunu hala bilemiyoruz.
9: Dalgıçların 70'li yıllarda çizdiği bir harita, büyük bir alana açılan uzun dar bir koridor gösteriyor.
11: O büyük alanın sonunda bir geçit var ve oradan sonrası dalgıçlara göre uçsuz bucaksızmış.
9: Buranın en derin sırları hala bilinmiyor. Ancak buraya gelenler için yine de keşfedilecek çok şey var.
12: Burası bir tür su altı müzesine dönüştü. Ne bulacağınız hiç belli olmaz. Biraz macera, biraz da gizem karışımı gibi bir şey.
7: Birkaç heykelcik gördüm. Bir tane beyaz maske vardı. Bana korkutucu geldi. Kayalara isimlerini yazanlar da vardı. Güzel bir yerdi. Değişikti.
9: Kendinden öncekiler gibi Mina da geleneğe uyuyor.
7: Burada benden bir iz kalsın. Küçük kurdum burayı koruyacak. Mavi deliği ve buranın gizemini hep görmek istemiştim. Sonunda gördüm. Çok güzeldi. Şahaneydi.
9: Şimdi 5400 kilometre batıdaki Kauai adasına gidiyoruz.
0: Bir şelale bulduk. Harika olacak.
9: Nicole, Jacqueline, Ricky ve Brandon, Hali'i şelalesi olarak bilinen gizli bir doğal havuzu aramak üzere yola çıktılar.
13: Kimsenin gitmediği bir şelale varmış. Adanın yerlisine adada gitmediği bir yer olduğunu söylemek zordur. Hepimiz çok heyecanlıyız.
9: Dört arkadaşın elinde iki tane elle çizilmiş harita var. İkisini de burayı hiç görmemiş yerliler çizdi.
14: Biz birinden duyduk, o da başka birinden duymuş. Buradan yola çıktık.
9: Tek bildikleri bu şelalenin ormanın derinliklerinde olduğu. Gözden o kadar uzak ki oraya yol bile yok.
13: Gözünüz açık olsun. Eski bir yola benzeyen bir şey arıyoruz. Oh! Arabayla devam edemeyiz.
14: Pekala, neredeyiz şimdi?
9: Buradan Kauai'nin en derin ormanlarına doğru yürüyecekler.
13: Buradan 5 kilometre yürüyeceğiz. Eşyamızı alalım, bıçaklarımızı da aldık.
15: Yolu açmak için çalılıkları keserken her hafta bıçaklar uçuşacak. Biraz tedirginim. Hem de kim bilir ne tür böcekler vardır orada.
14: 5 kilometre.
15: 5 kilometre.
14: Burada hiç kimse yok. Kaybolursak yardım çağıramayız. Epey bir yaban domuzu da var. Karşılaşırken tehlikeli olabilir. Dikkat etmeliyiz.
0: Bir maceraya çıkıyoruz. Çığır açıyoruz. Umuyorum ki uzun zamandır kimsenin girmediği doğal bir havuzda yüzeceğiz. Heyecanlıyız.
14: Önümüzde uzun bir yol var. Dağ sağ tarafımızda olmalı.
13: Peki.
14: Büyük bir çayırı açılıyor olması gerek.
13: Açılıyor gibi görünüyor.
14: Tamam.
9: Bu çayır şeker kamışının ana ihracat ürünü olduğu dönemlerdeki tarlalardan kalma. Son şeker kamışı tarlası 2009 yılında kapatıldı. Yalnızca el çizimi haritaları ve bıçakları olan grup, çayırın sonundaki bambuyla kaplı alanı ararken yalnız olmadıklarını fark ediyor. Yaban domuzları adada yaygın. Ağaçlardan düşen Hint armuduyla besleniyorlar. Neyse ki insanlarla ilgilenmiyorlar.
0: Bambu ormanına benziyor. Umarım çok kesmek zorunda kalmayız.
13: Buradan nasıl geçeceğiz?
0: Bu bambuların arasına büyük umutlarla geldik. Fena görünmüyordu ama şu an çok zorlaştı. Satırlar işe yaramıyor. Üstünden sekiyor. Bunlar çok sertler.
9: Ağaca benzese de bambu aslında bir tür ot. Dünyanın en hızlı yetişen bitkisi ve öyle güçlü ki asma köprülerde kullanılıyor.
0: Bu çok kötü. Çamurlu alanda da büyük bir sorun vardı. Pisti. Derindi ve kötü kokuyordu. İğrençti. Doğru yolda değil miyiz sence?
13: Başladığımızda güneş solumuzdaydı. Şimdi ise sağımızda. Yani yanlış yolda olabiliriz.
15: Şu an devam etmeli miyiz? Epeydir yürüyoruz gibi geldi bana.
9: 4 saatlik yürüyüşün ardından Hali'i şelalesi ve gizli havuzdan hala bir işaret yok.
16: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
17: Bu otel harika.
18: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
17: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
19: Trivago'ya bakmalısın.
17: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
19: Yüzden fazlasından.
17: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
18: Trivago'ya bakmalıydım.
17: Trivago'ya bakmalıydım.
20: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
21: Tam o anda bir yumruk.
22: Bir saniye. Bu loop bu reklamı neden? Mini. Çünkü yumuşacık kek, yumuş yumuş marshmallow ve enfes çikolatasıyla Lupo'nun minisi çıktı. Nasıl? Daha iyi miyiz?
23: Paranın kıymetini bilenler.
24: Biziz.
25: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
24: Sirke kullanıyorum.
25: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. İşte bunlar hep kireçten. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.

0: Yıldızımız sahada, desteğimiz yanında. Jilet, erkek için en iyisi.
1: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B Ayo daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı, plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar.
2: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
3: Servis geldi. Çantam hazır mı?
4: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
5: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
6: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
7: Tehlike çok büyük.
8: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
9: Olamaz mı?
8: 10 dakika içinde.
6: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
10: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
9: Bu gerçekten dehşet verici.
7: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
6: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
11: Bu programda gördüklerinizi taklit etmeyiniz ve gerekli gözetim, eğitim, yasal izinler ve güvenlik önlemleri olmadan uygulamayınız. Kauai adasındayız. Hali'i şelalesi olarak bilinen gizli bir yeri arıyoruz.
12: Şuna bakın çocuklar.
13: Yaşasın!
12: Bulduk sanırım.
8: Şelaleyi görünce rahatladım. Var olmayan bir şeyi aramıyorduk. Çok mutlu oldum. Hemen suya atlamak istedim. Harika görünüyordu.
12: Vay canına!
13: Atlayın! Hadi bakalım.
14: Burası harika.
12: Evet! Vay canına!
13: Harikaydı, tam da söyledikleri gibiydi. Adanın merkezinde sihirli bir yerdi. Şelalenin altına girdim. Su çok ferahlatıcıydı. Direkt dağdan geliyordu. Adadaki en temiz su. Harikaydı.
11: Bu havuzu besleyen şelalenin adı Hali'i. Anlamı bir battaniye gibi yayılmak. Su da aynen o şekilde akıyor ve bu da harika bir gizli doğal havuz deneyimi yaratıyor.
12: Sanki rüyada gibiyiz. Burası gerçekten çok güzel.
14: Şelale beklediğimden daha da iyiydi. Kendimi evimde gibi hissettim. Çok güzeldi.
13: Bu deneyimi yaşayabildiğim için çok şanslı hissediyorum. Belki başkalarını da getiririm. Böyle yerler gerçekten var. Bunlar doğal ve el değmemiş yerler ve böyle kalmalılar.
12: Döndüğümüzde uzun zamandır kimsenin girmediği bir yerde yüzdüğümüzü söyleyip hava atabiliriz. Yerini de iyi biliyoruz artık.
11: Kauai'den Amerika'nın obruk başkenti Florida'ya geçiyoruz.
15: Sırada kimin evi var bilmiyorum.
16: Bu alışık olduğumuz ciddi bir sorun.
11: Florida'nın yüzeyinin altında gözenekli kireç taşı var ki bu da asidik yağmur suyuyla kolayca çözünebiliyor. Büyük bir kısmı erozyona uğradığında yüzeyde devasa obruklar oluşuyor.
15: Devasa bir delik daha da büyüdü.
11: Ancak bazen koşullar doğru olduğunda Wakaiwa gibi doğal harikalar da oluşabiliyor.
17: Su harika, geliyor musun?
11: Orlando'daki turist ordusunun 24 kilometre ötesinde berrak suyu olan doğal bir havuz var. Buranın suyu yıl boyunca 22 derece.
17: Burası muhteşem. Köpek balığı da yok.
11: Buranın yerlileri Heather ve Russell burayı boşken yakalamanın sırrını biliyorlar.
8: Buraya hafta içi gelirseniz zamanda geriye gidersiniz. Hafta sonları biraz daha kalabalık oluyor. Burada takılan yerliler oluyor ancak hafta içi gelirseniz çok dingin ve huzurlu. Yere değiyor musun?
11: Bu havuz kireç taşındaki çatlaklardan gelen tatlı suyla besleniyor. Heather ve Russell zaten güzel bir gün geçiriyor ama şimdi daha da güzel olacak. Heather 2-3 kilometre uzaklıkta özel bir ada olduğunu duydu.
17: Nerede bu ada?
8: Şu tarafta.
17: Nehirdeki bu pek bilinmeyen kaçamak noktasını göreceğim için heyecanlıyım. Küreyi sen çek. Çok iyi gidiyorsun.
11: Wekaiwa Nehri 25 kilometrelik bakir bir alan. Avlanan ve balık tutan Kızılderililerin burayı ana su yolu olarak kullandığı 1800'lü yıllardan beri pek değişmedi.
8: Baksana kaplumbağa.
11: Bugün doğal bir koruma alanı, yani motorlu tekneler yasak.
8: Harika görünüyor.
11: Bu bakir alanın tadını çıkarmanın en iyi yolu kanoyla ilerlemek.
8: Baksana ne kadar berrak.
17: Vay canına, cam gibi.
8: Şahane bir yer, doğanın göbeğinde.
17: Çok güzel.
8: Bu nehre bayılıyorum.
11: Bu nehirde yol alanlara bir uyarı. Buranın şu anki sakinleri olan susamurları, kara ayılar ve yılanlarla yol alacaksınız. Bir de tabii ki...
8: Vay canına.
17: Üzerine doğru gidiyoruz. Fazla yaklaşmayalım bence.
8: Aman tanrım. Timsah harikaydı. Yanına yaklaştık. Ağzının açık olması sindirim yaptığı anlamına geliyormuş. Kahvaltıda çok yedi herhalde. Annem buralarda bir yerlerde der gibi bakıyordu. Umarım daha büyüğünü görmeyiz.
11: Timsah efsanevi Wekaiwa Adası'na ve vahşi hayatın farklı bir türüne ulaşmadan önce önlerindeki son engel oluyor.
17: Sessiz, dingin bir yerdeyken köşeyi dönünce bir anda gizli bir parti bölgesinde buluverdik kendimizi. Harikaydı.
11: Florida'nın vahşi doğasının göbeğinde bir şeyler içebileceğiniz bir mekan adeta bir serap gibi beliriveriyor. Özel mülk olan bu adayı 2008 yılında yerli bir çift satın almış. İşletme ruhsatı alıp muhteşem bir mekan yaratmışlar. Burada yüzebilir, kendi locanızda takılabilir ve bir şeyler içebilirsiniz.
18: Wekaiwa Nehri'nde bir şeyler yiyip içebileceğin tek mekan burası. Burası gizli bir Kızılderili bölgesi.
17: Buranın yerlisi olmama rağmen hiç bilmiyordum.
18: Wekaiwa Adası arkadaşlarınızla takılmak için çok güzel bir yer. Burada doğum günü partileri veya başka herhangi bir tür parti verebilirsiniz.
19: Dünyanın başka hiçbir yerinde böyle bir mekan yok. Muhteşem bir yer.
11: Wekaiwa Adası tam olarak vahşi doğa sayılmaz ama onlar yine de doğaya yakın kalmaya çalışıyor.
18: Wekaiwa Adası çevre dostu bir yer. Geri dönüşüm bizim için çok önemli. Bardaklarımız mısırdan yapılma. Daha geri dönüşüme gitmeden çözülmeye başlıyor.
8: Evet, suya girelim.
18: Konuklarımız buranın kendilerine özel gizli bir yer olduğunu söylüyor.
17: Burası tam bir kaçamak yeri.
8: Kesinlikle.
11: Şu ana kadar yürüyerek, tekneyle ve pala kullanarak gidilen gizli yerleri keşfettik. Peki ya yalnızca köpeklerin çektiği kızakla gidilen bir yere ne dersiniz? Alaska usulü havuz. Fairbanks'in 97 kilometre kuzeydoğusunda harika bir doğal havuz bulmayı kimse beklemez. Stephanie ve John dışarıda hava -1 ila -4 derecelere düşse bile su sıcaklığının hep 41 derece olduğu Çina kaplıcalarına gidiyor.
20: Kaplıcaya köpeklerle gideceğiz. Kendimize romantik bir jest olur diye düşündüm ve çok heyecanlıyım.
8: Aman tanrım! Küçükken köpek kızakçılığı yapardık. Bütün işi ben yapmak zorunda kalırdım. Şimdi arkada oturup keyfini çıkarıyorum.
11: Çina Kaplıca Merkezi Bernie Carl adında bir girişimcinin projesi.
21: Burası cennetten bir parça gibi. Mucizevi bir su bu. İnsanlar anlamıyorlar. Sizi tam 10 yıl gençleştirebilir. O suya girdikten sonra farklı bir insan olarak çıkıyorsunuz. Malum haplardan daha iyi. Anladınız mı beni?
11: Soğuktan donmamanız için Bernie doğal olarak ısınan havuza giden bu hoş tüneli yapmış.
20: Büyüleyici bir yer. Havuzdan yükselen buhar, buraya gelen çiftler için romantik bir ortam yaratıyor.
11: Bu kaplıca 1905 yılında bütün gün altın çıkardıktan sonra rahatlamak isteyen madenciler tarafından keşfedildi.
21: Su yerden geliyor, mineral dolu bir su. Vücudunuzun en büyük organı cildinizdir ve cildinizden içeri tüm bu mineralleri alıyorsunuz. Bu yüzden de kendinizi iyi hissediyorsunuz. Burası doğanın jacuzzisi. Bu suda asla kimyasal yok, asla klorlama yok.
8: Bir havuza ya da tatil yerlerindeki kapalı herhangi bir şeye gidebilirsiniz ama onlar doğal değil. Doğada değilsiniz. Doğada olmanın kendine has bir şeyi var. Romantizm dolu
20: evet
8: bir
20: yani.
8: Yer.
11: Stephanie ile John sıcak mineralli sudan sonra biraz takılmak istiyor. Ve burada o da düşünülmüş. Burası Aurora Buz Müzesi. Burada sıcaklık hep -3 derece. Bu buzdan heykellerin erimesini engellemek için ideal sıcaklık.
20: Buzdan yapılma bir eğlence parkı gibi. Düello yapan iki şövalye var. Üzerine atlayacakmış gibi duran leoparlar var.
0: Leopara dikkat et.
20: Tamamen buzdan yapılmış bir yer. Vay canına.
11: Kristal avizeler, kuzey ışıkları gibi her 6 saniyede bir renk değiştiriyor.
20: Çok güzel.
11: Aurora'nın özel içeceği neyle servis edilebilir? Tabii ki buzdan yapılma bardakla.
8: Sağlığına.
20: Sağlığına.
11: Arka odada dünya şampiyonu iki buz heykeltıraşı her hafta böyle 600 tane bardak yapıyor.
20: Vay canına.
8: Çok güzel.
11: Bunun en iyi yanı da bulaşık çıkmaması.
8: Harika.
11: Hava kararınca tabiat ana bir sürpriz daha yapıyor. John'la Stephanie dünyanın en iyi gösterilerinden birini en ön sıradan izliyor.
21: Kuzey ışıkları çıktığında her tarafı sarıyorlar. Renk değiştiriyorlar, dans ediyorlar. Hayatınızı değiştiren bir şey. Bence kuzey ışıklarını görmediyseniz hiçbir şey görmediniz demektir.
8: Buraya gelmek Alaska'da yapılabilecek en harika şeylerden biri bence. Eş benzeri yok.
13: Çok mutluyuz.
1: Evet, hadi
13: yüzelim.
11: Utah'ta Salt Lake City'nin güneyinde Homestead krateri bulunuyor. Bu toprak yığınının içinde 12 bin yıllık bir doğal havuz olduğunu fark etmeden araba ile geçip gidebilirsiniz.
13: Homestead krateri yerlilerin gizli noktası.
11: Bu taş kubbede devasa bir doğal jacuzzi var.
1: Buraya uzanıyorsunuz ve su üzerinizden akıp gittikçe baştan aşağı tüm kaslarınız rahatlıyor.
11: Bu kaplıcanın kaynağı yerin 3 kilometre altında. Orada kar ve yağmur suyu yer altında ısınıp 35 derece sıcaklıkla köpükler halinde yüzeye geliyor.
13: Çok sıcak,
1: çok güzel.
11: Etrafındaki kubbe kaplıcaların yüzeye taşıdığı minerallerle binlerce yılda oluştu. Ancak burası her zaman bu kadar derin değildi.
18: Su yukarıya kadar gelir ve şelale gibi yanlardan akardı.
11: 1890'da yerel çiftçiler suyu mahsulleri için kullanmaya karar verdiler.
18: Tarlaları sulamak için suyu dışarı çıkaracak şekilde kraterde delikler açtılar.
11: Ve mükemmel bir doğal havuz ortaya çıktı. Tek sorun vardı. O zamanlar buraya girmenin tek yolu bele ip bağlayıp 16 metre aşağı inmekti.
18: İndirin.
11: Havalı ama pek pratik değil. O yüzden 1995 yılında Jerry Simmons adında bir mühendis dağın yan tarafına delik açtı.
22: Bu deliği açmak için 4 ay ve 15 ton dinamit gerekti.
11: Artık buraya yürüyerek girebiliyorsunuz.
22: İçerideki hiçbir şey değiştirilmedi. Aynı 1890'daki doğal haliyle duruyor.
1: Of, çok güzel.
13: Sıcacık.
11: Burası eşsiz bir spa mekanına dönüştü.
1: Ah, çok rahatlatıcı bir şey.
13: Değil mi ama?
1: Cildin geriliyor, her yerin sımsıkı oluyor. Buraya gelip vücudunu rahatlatmak harika bir duygu.
11: Bazıları sudaki yüksek kalsiyum ve magnezyumun sizi gençleştirebileceğine inanıyor.
1: Burası gençlik çeşmesi gibi. Mesela ben aslında 75 yaşındayım.
15: Ben de bu yıl 78'ime basıyorum.
11: Buranın beklenmedik bir özelliği daha var.
15: Görüşürüz.
11: Bunu başka kaplıcalarda bulamazsınız.
0: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Hangi kredi?
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
3: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
23: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
24: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
25: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
24: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
25: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
26: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
27: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Carttor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Carttor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Carttor'dan bir dünya tatlılık.
28: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
29: Tanıştıralım Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada. Sardalya, Dardanel'den.
30: Bu var ya bu.
31: Blok dersten çıkıyor.
30: Atıştırmalık?
31: Yok, ben doymalık takılıyorum.
30: Bir şey diyeyim mi?
32: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
30: Abi bu adam ne yiyor ya?
26: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
29: Tanıştıralım Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3. Sardalya,
33: Dardanel'den. Hafta sonları canın ne çekerse çeksin, hadi Black Kredi Kartınla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade.

0: Tehlike çok büyük.
1: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
2: Olamaz mı?
3: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
4: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
5: Bu programda gördüklerinizi taklit etmeyiniz ve gerekli gözetim, eğitim, yasal izinler ve güvenlik önlemleri olmadan uygulamayınız. Utah'ta Salt Lake City'nin güneyinde Homestead kraterindeyiz.
6: Görüşürüz.
5: Yıl boyunca 35 derece olan suda dalış yapabilirsiniz.
6: Burada dalış yapmayı seviyorum çünkü sıcacık. Dalış giysisi yerine mayo giyebiliyorum. Görüş mesafesi 6-9 metre arası ki bu çok iyi. Derine indikçe daha da ısınıyor ve bu dalgıçlar için muhteşem.
5: Burası böyleyken kışın dışarıda sıcaklık dondurucu seviyelere düşebiliyor.
7: Burası dünyada aynı gün hem kayak yapıp hem de sıcak suda dalış yapabileceğiniz tek yer.
5: Kaplıca aynı zamanda bir tahtanın üstünde yüzerken yoga yapabileceğiniz tek yer olabilir.
2: Son 3, 2, 1 ve kalkıyoruz. Bu tahta sayesinde hareketleri yapabiliyorsunuz. Kalçanızın bir tarafını kaldırın ve dizinizi kırın. Ne zaman burada yoga dersi versem insanların suya düşeceğini umuyorum. Düşmeleri için cesaretlendiriyorum. Sudaki mineraller vücudumuzda çözülüyor ve tüm kaslarımız rahatlıyor.
8: Suya düşmek benim sevdiğim kısımdı. Sonsuza dek orada kalabilirdim.
5: Next. Sırada Amerika'nın ikinci büyük şehri Los Angeles var. Şehrin karmaşasından kaçmak için birçok yurttaş otoparkı dolu olan kalabalık sahillere gidiyor. Ancak bazıları kafa dinlemek için asıl yerin 106 kilometre içerideki Aztek şelalesi olduğunu biliyor. Mükemmel bir havuz yapacak olsanız muhtemelen tam da burası gibi görünürdü. Yüksek uçurumları...
9: İşte bu!
5: Ve derin suları var. Ayrıca neredeyse hep bomboş. Tek sorun buraya ulaşım.
9: Aztek.
6: Hadi gidelim.
5: San Bernardino dağlarının içlerine doğru yürümeniz gerekiyor. Ve Aztek şelalesini gösteren tabelada aramayın. Çünkü yok.
9: Buraya ilk kez gelenlerden bazıları burayı bulmakta zorlanıyor.
5: Yolu şaşırdığınız an yandınız demektir.
9: Doğru yolda olduğunuz an emin olmak için dikkat etmeniz gereken birkaç şey var. Köprüyü göreceksiniz, onun solunda kalmalısınız. Bu mavi kaya parçasını gördüğünüz yerden de aşağı iniyorsunuz. İşte burası.
10: Burası gibi bir yere geldiğim an doğrudan üzerinden atlayabileceğim en yüksek şeyi arıyorum. Burası epey yüksek.
11: Bu kadar büyük olması harika. Bu kadarını beklemiyordum. Ayrıca gizli bir yerde gibi.
9: Burası 9 metre. Aztek şelalesindeki uçurumlar 6 metreden başlayıp 18 metreye kadar çıkıyor.
10: Ters takla atabilir misin?
12: Şu an hayat çok iyi gidiyor. O yüzden ölmek istemiyorum.
5: Burası yeraltı kaynaklarından besleniyor. Su seviyesi de mevsimden mevsime değişiyor. Atlamadan önce güvenli mi diye bakmaları gerek. Suyun derinliği en az 4 metreye yakın olmalı. Gruptan biri ölçmeye gidiyor.
9: Ne zaman yeni bir noktaya gitsek aşağıda büyük bir kaya, dal veya çarpabileceğimiz bir şey var mı diye kontrol ederiz. Bu çok önemli.
5: Derinlik atlamak için ideal. Jeff ve ekibi daha alçak olan çıkıntıların birinden atlamaya hazırlanıyor. Yalnızca 6 metrelik bu atlayışa süt çocuğu atlayışı deniyor.
11: Çok soğuk.
5: Artık herkes suya alıştığına göre yüksekliği arttırma vakti.
9: Evet.
5: Buradaki orta seviye atlayış 12 metreden yapılıyor.
10: Evet.
12: Yükseklikten oldum olası çok korkarım.
5: Rachel bu tür tehlikeli sporlarda yeni. Yani biraz alışması gerek.
9: İşte tam orası. Biliyorum, korkunç duruyor. Ağırlığını bir merkezde topla.
12: Tamam. Tabana değecek miyim?
9: Hayır diyemeyeceksin, epey derin, yaklaşık 4 metre.
12: Suyun 12 metre yukarısındayım ve oradan bakınca çok daha yüksek görünüyor. Şu an gerçekten çok korkuyorum. Hem de çok.
9: Biz insanlar ancak korkularımızı aşarak gelişebiliriz. İnsanları uçurumdan atlamaya getirmek bu yüzden çok önemli. Korkunç ama bir şey olmayacak.
12: Sınırları zorlamak istiyorum ama daha önce hiç bu kadar yüksekten atlamadım. Düz bir şekilde şu tarafa atlamalıyım ki kayalara çarpmayayım. Kayalar var.
5: Her atlayışta kontrolü kaybetmenin verdiği canlılık hissini tadarsınız. Bu korku ve o bağımlılık yapan ve yeniden denemek istemenizi sağlayan adrenalin tutkusunun arasında bir his. Tekrar tekrar.
12: Muhteşem bir his ve buna kesinlikle değer. Birbirimize güvenli olduğunu bildiğimiz ama yine de korktuğumuz şeyleri yapmak için zorluyoruz. Hepimiz kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz.
5: Rachel artık buradaki en yüksek atlayış için hazır. 18 metrelik bu kayalık en yüksek olimpiyat dalış platformundan neredeyse 2 kat daha yüksek. Taylor gibi bu konuda deneyimli biri bile bu işi hafife almıyor.
0: Babam uçurumdan dalış yapmayı çok severdi. Kayalardan atlamak hep hayatımın bir parçası olmuştur. 8 yaşımda başüstü atladığım için epey büyük bir yara aldım.
9: Harika, iyi misin?
0: Aman Tanrım!
5: Bunu denemek isteyen diğer tek kişi Andrew.
10: Yüksekliği ve bedenimle kabiliyetlerimin sınırlarını zorlayan şeyleri yapmayı gerçekten çok seviyorum. Ben macera adamıyım. Bunlar benim tutkum.
5: Andrew'un kendine has bir tarzı var. Neyse ki puan tutacak bir jüri yok.
9: Evet. Göbeğin nasıl?
11: Aha, dostum.
0: Böyle bir yere gelince gezegenimize neden daha iyi bakmamız gerektiğini anlıyorsun. Çok güzel, dingin ve sakin bir yer.
9: Şehirden çıkıp temiz hava almak çok güzel. Çok güzel bir gün. Hiç düşünmeden atlayın.
5: Son olarak Kauai Adası'na geri dönüyoruz. Burada eski bir şeker kamışı tarlasında özel bir doğal havuz var. Bu güzel yere yalnızca davetiye ile giriliyor. Buraya gelmek için pala gerekmiyor. Bunlardan biri yeterli. 2003'te özel bir şirket bu şeker kamışı tarlasını su sporu için satın aldı.
13: Bugün ormanda bir yere gideceğiz. Gerçekten heyecanla bekliyorum.
14: Bugün misafirlerimize bir sürprizimiz var. Onları doğal bir havuza götüreceğiz. Gizli bir havuz.
5: Turlar eldiven ve kask dağıtan bir rehber tarafından yönlendiriliyor. 4 kilometrelik tarihi bir yolculuğa çıkıyorlar.
15: 1870'te açılan sulama kanallarından geçecekler. Buraya getirilen göçmenler şeker kamışı ekimi için bu kanalların kazılmasına yardım etti.
5: Şeker kamışı çok su ister. Kauai çok yağış alsa da çiftçilerin mahsullerini sulamak için bu suyu toplaması gerekiyordu. Onlar da yer çekimini kullanarak Waialiali Dağı'ndan gelen suyu yakaladılar ve bir set kapağı tarafından kontrol edilen bir hendek ağına yönlendirdiler.
14: Üzerinde bir teker var. Bir tarafa çevirince kapağı açıp suyun şeker kamışı tarlalarına ulaşmasını sağlıyorsunuz. Diğer tarafa çevirince de su akışını durduruyor.
5: Bugün suyun hızı güneşin tadını çıkarıp manzaraya karşı bir şeyler içmek için ideal.
16: O güzel ağaçları ve her şeyi çok beğendim. En güzeli de etrafta dönüp birbirimize çarpmamızdı. Çarpışan simitler, manzara şahaneydi. Gerçekten çok eğlendim ve hayran kaldım.
5: Bu insan yapımı nehrin genişliği genelde 2,5-3 metre arası. Ancak koridor olarak bilinen dar bir geçit var ve burada plastik cam simitleri için yeterli alan yok.
2: Arkam dondu.
5: Kanalın ufak bir alçalış noktası var. Burada hızlı suları deneyimleyebilirsiniz. Kauai tarzı.
17: Evet.
5: Daha kendilerine gelemeden zifiri karanlığa giriyorlar.
14: Ayaklar havaya.
13: Kapkaranlıktı. Ben de klostrofobi var. İçeri girince nerede olduğumu unuttum.
5: Burası kanaldaki 5 tünelden biri. Hepsi sağlam kayalardan yapıldı.
15: Pekala, tünelin sonuna doğru duvarların yanlarına bakacak olursanız izler göreceksiniz. Bunlar 1870'te elle yapılan kazıdan kalan izler. Kazma, kürek ne bulabilirlerse. Yaklaşık 1000 göçmen işçi günde belki 1.20 ila 1.80 metre arası kazıyordu. Bütün tünelleri bitirmeleri tam 5 yıl sürdü.
5: En uzun tünel toplam 1,2 kilometre. Soğuk ve nemli koridoru geçmek yaklaşık 20 dakika sürüyor.
9: Karanlıktı ve su da hızlıydı. Su parklarındaki gibi. Çok heyecanlı.
15: Tebrikler millet. Bütün tünelleri bitirdiniz.
2: Evet.
15: Şimdi sırada doğal havuz var.
5: Can simitlerinin işi burada bitiyor. Buradan sonra turist haritalarında bulamayacağınız ıssız yere kısa bir yürüyüş yapacaklar.
15: Burası normalde insanları götürmediğimiz bir yer. Eskiden şeker kamışı işçiliği yapan Filipinlilerin kaldığı yer. Çok güzeldir. Küçük bir şelalesi var. Oldukça eğlenceli bir yer.
2: Yüzdük ve eğlendik. Su gerçekten çok ferahlatıcıydı.
16: Büyüleyici bir şeydi. Her şey muhteşemdi. Bunu her gün yapmak istiyorum. Harika bir şey.
5: Amerika'daki en iyi gizli doğal havuzlardan 10 tanesini gördük. Şimdi geriye doğru sayalım. 10. sırada 41 derecelik suyuyla Alaska'daki Chena kaplıcaları. 9. sırada gizemli mavi delik var. 8. sırada Utah'taki mineral zengini Homestead krateri. 7. sırada berrak sularıyla Florida'daki Wekiwa nehri ve hemen ardından 6. sırada Kaliforniya'daki Aztek şelalesi. Kauai adası listede 2 kez geçiyor. 5. sırada şeker kamışı tarlasındaki macera, 4. sırada ise Halii şelalesinin elde edememiş güzelliği var. İlk 3'tekilerin hepsi Büyük Kanyon'da. Nefes kesen Beaver şelalesi 3. Yolu dik olan Mooney de 2. sırada. Ancak şüphesiz 1 numaralı gizli havuz, masmavi bir vaha olan Havasu şelalesi.
18: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
19: Otel harika.
20: Evet ve geceliği sadece 13.500.
21: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
19: Trivago'ya bakmalısın.
22: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
23: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
24: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
25: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
26: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
27: Atıştırmalık?
26: Yok, ben doymalık takılıyorum.
27: Bir şey diyeyim ya.
28: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
26: Abi bu adam ne yiyor ya?
29: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
30: Hayatım, gitmişken bulaşık makinesini çalıştırsana.
26: Tabii.
27: Hangi programdı ya? Peki hangi program?

0: Hayatım, hı-hı, ne çok düşündün ya.
1: Ben hallediyordum canım.
2: Program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor.
3: Teknolojide de düşün, işte böyle olur.
2: Seni düşündürmeyen teknoloji. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi.
4: Vay toplantılar.
5: Vay ödevler.

0: Tehlike çok büyük.
1: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
2: Olamaz mı?
3: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
4: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle bugün 18.20'de D-Max'te.

0: Bu programda gördüklerinizi taklit etmeyiniz ve gerekli gözetim, eğitim, yasal izinler ve güvenlik önlemleri olmadan uygulamayınız. Yolculuğumuza Hawaii adalarından başlıyoruz. Özellikle de ikinci büyük ada olan Maui'den. Maui dünyanın en çok sevilen balayı mekanlarından biri. Wailea ve Kapalua'daki tatil köylerine yılda 2,5 milyon insan sörf yapmaya ve denize girmeye geliyor. Bu sayılara rağmen Maui'de aynı zamanda adanın diğer tarafında uzak Hana bölgesinde eşsiz bir mahremiyet de yakalayabilirsiniz. Burada yeşil ormanların arasında Hawaii adalarında eşi olmayan bir yüzme mekanını bulabilirsiniz. İşte Kızıl Kum Plajı. Buraya ulaşabilmek için dar ve virajlı Hana yollarında 2 saat otomobil kullanmanız gerekir. Yürüyüş yolu işaretsizdir. Kızıl Kum kumsalını bulabilmenin tek yolu oraya giden birine sormaktır.
1: Çok özel ve yollardan uzakta bir yer. Patikadan aşağı yolunuzu bulmanız gerekir.
0: Bundan sonra Pasifik'i sağınıza alarak dar bir patikadan sahil boyunca 1 kilometre kadar yürümeniz gerekir. Ve sonra oraya varırsınız.
2: Aa, şuna bak.
1: Ne?
2: Aman tanrım.
1: İşte geldik.
2: Ne muhteşem bir yer.
1: Çok güzel. Ve böyle turkuaz sular her yerde bulunmaz. Özellikle de Kızıl Kum'la. Gerçekten eşsiz bir yer.
0: Yakınlardaki Kaihaluulu Körfezi tehlikeli ve güçlü dalgalarıyla bilinir. Ama binlerce yıl önce siyah lav kayalarından doğal bir deniz duvarı oluşmuş. Bu duvar Kızıl Kum plajını koruyor ve ideal okyanusa bakan bir yüzme mekanı oluşturuyor. Aslında Kızıl Kum sahili olarak adlandırılmasına rağmen bu pas rengini veren şey siyah ve kırmızı lav parçalarının bir karışımıdır. Sakin mavi sular tropikal balıklar ve bitkilerle doludur.
1: Girdikten sonra çevrenize bakabiliyorsunuz. Manzara harika. Buradaki suyun derin turkuaz bir rengi var. Çok ışıltılı ve parlıyor.
0: Eğer kaya duvarı görmek istiyorsanız oraya gitmenin tek yolu yüzmek. Kumsaldan sadece 40 metre uzaklıkta ama akıntılara ve dalgalara dikkat etmek gerekiyor.
2: Çok iyi bir yüzücü ve dikkatli olmanız gerekir.
0: Ama bir kez oraya vardıktan sonra bir taraftaki sakin suların ve diğer taraftaki güçlü okyanusun tezatına tanık olabilirsiniz.
2: Dikkatli ol, kaygan olabilir.
0: Sertleşmiş lavlar keskin ve tırtıklı olabilir ama bir kez tırmandıktan sonra kayalar ideal bir dalış platformu haline gelir.
1: Biraz korktum ama Kristen yanımdaydı ve ayağınızı koyacağınız ve tutunacağınız yerleri bildikten sonra sorun olmuyor.

0: Bu muhteşem yüzme gününü bitiriyoruz. Güneşin ve cennetteki bu güzel köşenin tadını çıkardık. Umarım siz de buraya gelebilirsiniz.
1: Maui'nin kızıl kumlarından Sedona, Arizona'nın kızıl kayalarına gidiyoruz. Büyük Kanyon'un 160 kilometre güneyinde çölün ortasında bir elma ağacı bahçesi bulabilirsiniz. Tarım için biraz alışılmadık bir yer ama bu elma bahçeleri Oak Deresi adlı bir akıntının yanında yer alıyor. Ve bu dere kayaların içine muhteşem bir yüzme deliği açmış durumda. Adı Slide Rock. Doğa ananın yarattığı muhteşem bir su kaydırağı. Bugün yerel halktan Corey Auer şehir dışından gelen arkadaşlarına burayı göstermek istiyor.
2: Gerçekten muhteşem ve nefes kesicidir. O yüzden Nick, Tali ve Christian'la buraya geldik. Bunu onlar da yaşasın istedim.
1: Bu kaygan kum taşından oluşan kaydırak Oak Deresi boyunca 27 metre uzanıyor.
3: Buranın manzarası bile yeter. Gerçekten çok güzel. Nefes kesici.
4: Oak Deresi burada kaya yatağının üstünden akar. Bu kayaları aşındırarak çok kaygan bir hale getirmiştir.
1: Derenin Slide Rock'taki küçük göletleri yaratması binlerce yıl almış. Yerli kabileler 12. yüzyılda bölgeye taşınıncaya kadar bölge keşfedilmemiş şekilde kalmış.
2: Geldik. Bunu onlar da yaşasın istedim.
1: Bu kaygan kum taşından oluşan kaydırak Oak Deresi boyunca 27 metre uzanıyor.
3: Buranın manzarası bile yeter. Gerçekten çok güzel. Nefes kesici.
4: Oak Deresi burada kaya yatağının üstünden akar. Bu kayaları aşındırarak çok kaygan bir hale getirmiştir.
1: Derenin Slide Rock

0: Dereyi sadece yazın eğlenmek için değil, tarım için de kullanmış. Ama 1986'da Arizona Eyalet Parkları mülkü satın almış ve burada eşi benzeri olmayan bir su parkı potansiyeli görmüş. Bugün burada hala 500'ün üstünde elma ağacı var. Ama insanlar buraya kaymaya, çarpmaya ve ıslanmaya geliyor.
1: Sıcaktan ve şehir hayatından kaçmak isterseniz buraya gelip havanın ve ortamın tadını çıkarabilirsiniz.
0: Su kaydırağı 1 ila 2 metre bir genişliğe ve yukarıdan aşağı %7'lik bir eğime sahip. Ve suyun altında olan şey deneyimi daha da unutulmaz hale getiriyor.
2: Oo! İyi misin?
3: Taşlar kaygan çünkü kayalara yapışan diatom adlı küçük bir organizma var.
0: Bir alg türü olan diatom, Jura döneminden beri varlığını sürdürüyor. Silikon dioksitten oluşan bir dış çeperi var ve bu kimyasal endüstriyel kayganlaştırıcı olarak kullanılıyor.
4: Gerçekten çok kaygan, o yüzden dikkatli olmalısınız.
5: Evet, çok kaygan.
0: Kaydıraktan sonra yüzebileceğiniz kadar derin 800 metre boyunca uzanan havuzlara geliyorsunuz. Ve gizli bir bölgede 89 numaralı otoyol Oak Brook'un üstünden geçiyor. Burada 13 metrelik zayıf kalplere göre olmayan bir sıçrama noktası var.
4: Olamaz.
2: Evet.
4: Aman tanrım.
2: Ama bu...
4: Sanki milyonlarca metre gibi.
6: Yoksa korktunuz mu?
4: Evet.
5: Tamam, ben buradayım. Çok gerginim.
4: Aman tanrım.
0: Bu gizli kızıl duvarlı vadi akıllarda kalacak bir ilk atlayış için ideal bir yer.
6: İşte Sedona City uçurum atlayışı.
2: Evet. Aferin dostum.
4: Gerçekten çok korkunçtu.
5: Skyde ama muhteşemdi.
1: Bugün muhteşemdi. Yamaçtan atladık, Slide Rock'a gittik, manzaranın tadını çıkardık. Tam olarak muhteşem bir gündü.
4: Slide Rock'ı görmeniz gerek. İster Arizona'da oturun, ister oturmayın. Gerçekten de muhteşem. Görebileceğiniz en muhteşem doğal yerlerden biri.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var.
4: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
2: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
6: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada. Sardalya.
7: Bussalı Bim'de erikli altılı 1 litre su 89 lira. Protein Ocean çikolata aromalı protein tozu 699 lira. Bim, bim,
6: bim, kalbimle benim, bim, bim. Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3. Sardalya.
0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
8: Vay toplantılar.
9: Vay ödevler.

0: Hoş geldin.
1: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
2: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
1: Bir fırsat.
3: Tozlu Servet yeni bölümüyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
4: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
5: Tehlike çok büyük.
6: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
7: Olamaz mı?
6: 10 dakika içinde.
4: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
8: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
7: Bu gerçekten dehşet verici.
5: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
4: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
1: Evet.
0: Aman tanrım.
2: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
3: Şimdi Büyük Texas eyaletine gidiyoruz. Özellikle de Texas Hill bölgesine. 25 ilçeden oluşan bu ufak bölge eşsiz granit ve kalker jeolojisiyle ünlü. Bu kalkerlerin arasındaki Cypress Deresi'nin 25 kilometrelik bir bölgesinde Jacob's Well adlı gizli bir yüzme mekanı bulunuyor. Austin'in sadece 45 dakika dışında ama çevrede sorarsanız yerel halktan çok az kişi oranın yolunu bilir.
4: Jacob's Well herkesin duyduğu ama pek fazla insanın gitmediği sihirli bir yerdir.
3: Bugün Austin'de oturan Dan Bros 34. doğum gününü kutluyor ve en sonunda arkadaşlarıyla Jacob's Well'e gitmeye karar vermiş.
5: Jacob's Well'e gitmek için sabırsızlanıyorum. Bir yerlerden suyun içine atlamayı çok severim. Bundan daha mutlu olamam.
3: Yol yerel selvi ağaçlarının ve yabani çiçeklerin arasından geçiyor ama doğrudan suya varmıyor. Oraya varabilmek için sağınızdaki derme çatma bir köprüyü bulmanız gerek. Eğer onu bulabilirseniz görebileceğiniz en nefes kesici yüzme mekanlarından birine varırsınız.
5: Evet, gerçekten çok güzel. Aman tanrım.
6: Evet, epey çılgın bir yer. Vay canına.
4: Harika. Biraz korkutucu.
6: Evet, vay canına.
3: Jacob's Well, Cypress Deresi'nin altından çıkan bir yeraltı kaynağı tarafından açılmış. Burada su saniyede 425 metreküplük bir hızla akıyor. Bu sularda muhteşem bir yüzme mekanı oluşturuyor. 4 metre çaplı ve 7 metre derinliğinde bir silindir çember.
4: Bir kara delik gibi.
7: Çok güzel. Sanki toprak suya yer açmış ve içinde hiçbir şey yok.
8: Ben buradan atlayacağım.
6: Atlayalım.
5: Aman tanrım.
3: Buradaki su yılın her mevsiminde 20 derecelik sıcaklığını koruyor.
4: Burası ıssızlığın ortasındaki bir vaha gibi. Hiç tahmin edemezsiniz. Bir anda burada muhteşem temiz bir suyla karşılaşıyorsunuz.
5: Harika.
8: Dibini görebiliyorsunuz ve dibi güzel mavi bir sonsuzluk gibi.
3: Silindirin dibine ulaşabilmek biraz cesaret ve güçlü akciğerler gerektiriyor.
6: Dibe gitmek çok zordu. Orada artık pek göremediğimiz eşsiz kalker formasyonları var.
7: Aşağıda ne güzellikler var bilmiyorsunuz. Cidden çok hoş.
3: Ama dalınca Jacob's Well'de göze çarpandan fazlası olduğunu anlıyorsunuz.
4: İtiraf edeyim, çok korkutucu. Orası karanlık, küçük ve dar. Orada ne olduğunu göremiyorsunuz.
3: Aslında bu geçit dünyadaki en tehlikeli yerlerden birine açılıyor. Texas'taki Jacob's Well düz, silindirik bir çukur gibi görünüyor ama bu silindirin altında 1,5 kilometre kadar uzanan bir dizi yatay mağara bulunuyor.
9: Aşağı indiğiniz zaman zigzaklar çiziyorsunuz. Sonra birçok değişik mağaraya açılan bir düzlüğe geliyorsunuz.
3: Kısa bir süre için scuba dalgıçlarının bu kuyuya dalmasına izin verilmiş. Ama burasının dünyanın en tehlikeli dalış yerlerinden biri olduğu hemen keşfedilmiş. Mağaralara dalarken 8 kişi ölmüş. Zar zor kurtulan bir kişi de kurtarma dalgıcı Don Dibble.
10: Aşağı inen dalgıçlar oraya dalarlar ama biraz bile klostrofobiniz varsa oraya gitmek istemezsiniz. En büyük tehlike kaybolmak ve havanızın bitmesi.
3: 1979'da Dibble ölümle inanılmaz bir karşılaşma yaşamış.
10: İki kayıp dalgıcı arıyordum ve yukarı çıkmaya karar verdim. Bir anda toprak kaydı ve beni gömdü.
3: Dibble'ın havası biterken kurtarma dalgıcı arkadaşları onu yukarıya o kadar çabuk çıkarmış ki su basıncındaki değişiklik yüzünden midesi patlamış.
10: Buraya asla bir daha dalmam.
3: Geçmişte güvenlik kaygıları yüzünden Jacob's Well'e ziyaretçi alınmamış. Ama 2015'te Hayes ilçesi sonunda burayı kısıtlı sayıdaki halka açmaya karar vermiş. Buraya sadece bir çevrim içi rezervasyon sistemi sayesinde gidebiliyorsunuz.
9: Bu tesisin amacı insanların doğanın tadını çıkarmasına izin vermektir. Wimberley Vadisi'ndeki en güzel yerlerden birini görebilirler.
3: Yüzme rezervasyonları çok çabuk doluyor. Ama bir tane yakalayabilirseniz 4 metrelik yamaçlardan temiz sulara dalmanın keyfini yaşayabilirsiniz.
7: Jacob's Well'de eğlenmek üzereyiz.

0: O en üst kattan atlamak gerçekten çılgınlıktı. Bunu yapabileceğimi sanmazdım ama eğlenceliydi. Eğlenceliydi.
1: Bir kere yapınca tamam denecek bir şey değil. Her seferinde aynı heyecan geliyor.
2: Doğum günün kutlu olsun.
3: Şimdi Kuzeydoğu'ya gidiyoruz. Burası ülkenin en yoğun nüfuslu bölgesi ve Birleşik Devletler'in en büyük birkaç şehri burada yer alıyor. Ama bu insanlar bütün bunlardan uzaklaşmak istediklerinde kendi arka bahçelerinden çok uzağa bakmalarına gerek yok. Kırsal Vermont eyaleti orada. 40'tan çok kayak tatil köyü olan Vermont yıllardır muhteşem bir kış tatil yeri oldu. Ama çoğu insanın bilmediği şu, burada yazın da bolca eğlence var. Warren şelaleleri denen gizli bir yüzme deliğine gidebilirsiniz. Bugün Will ve Colleen onu bulmak için yola çıkıyor.
4: Şehirdeki herkesin bir yeri vardır. Ama size yerini söylemezler. Kendi yerleridir.
3: Öncelikle Warren's Kapalı Köprüsü ile yola çıkmalısınız. Altından geçerek nehri takip edeceksiniz. Warren Şelalesi'ne varmak için güneye doğru akıntıya karşı gitmelisiniz. Birleşik Devletler'de sadece 50 nehir kuzeye akar ve Mad Nehri de bu az sayıdakilerden biridir. 1,8 kilometre sonra çakıl taşları yerlerini kayalara bırakır ve Warren Şelalesi'ne varırsınız.
4: Çok güzel.
5: Gerçekten de muhteşem bir yer.
4: Evet, harika
5: aradan
4: görünüyor.
5: Aradan güneş geliyor.
4: Burada kimse yok.
3: Warren Şelalesi Mad Nehri üstünde yukarıdan aşağı 25 metre boyunca uzanır. Ama bu ufak bölgede 4 şelale, 3 atlama havuzu, doğal bir su kaydırağı ve 17 metreye kadar ulaşan bir dizi yamaç vardır.
5: Oradan o atlayacak. Ben atlamam.
4: Evet.
3: Warren Şelalesi kar sularıyla beslenir. O yüzden su sıcaklığı 15 derecenin üstüne çok az çıkar.
5: Hala gergin misin?
4: Şimdi gerildi.
5: Yürüyerek giremezsin. Atlaman gerekir.
4: Evet, bence de.
3: Ama sıcak bir günde atlamaya karar verirseniz serin sular size çok iyi gelir.
4: İlk atlayış en iyisidir. Heyecan verir. O soğukluk duygusu seni bir anda tazeler.

0: Uçurumun en üstüne tırmanmak için alt havuzdan yüzmek ve yosunlarla ağaçlar arasından tırmanmak gerek.
1: Dikkatli ol.
2: Haydi bakalım.

0: Atlamanın tadını çıkardıktan sonra ikinci havuzdaki su kaydırağına giderek farklı bir keyif yaşayabilirsiniz.
1: Kaydırak çok eğlenceli. Kaymayı seviyorum. Belki mayonuzu çıkarmanız
2: bir
1: gerekir ama.
2: Bir keresinde kaydım ve mayom yırtılıp açıldı.
0: Çoğu ziyaretçi şelalelerin altındaki ana bölgede kalıyor. Ama daha yukarı tırmanmak isterseniz o kadar gizli havuzlara ulaşırsınız ki onların varlığını çoğu insan bilmez.
1: Warren şelalesinden yukarı çıktık. Su derin ve çok temiz. En iyi tarafı da burası bizim özel gizli noktamız. Çevrede başka kimse olmadığından bizim oldu.
0: Bu bölge o kadar mahremdir ki mayosuz yüzenlerin de buraya geldiği bilinir.
1: Böyle ufak bir vaha bulduğunuzda gelip dinlenmek harika oluyor. Buraya bayıldık.
0: Will ve Colleen Warren şelalesini keşfettikleri için artık kolayca gelebilecekleri bir kaçış noktaları var.
1: Bu bizim sırrımız.
0: Şimdi sahilden sahile geçiyoruz ve Kaliforniya'daki Sierra Nevada dağlarına geliyoruz. Los Angeles'ın sadece 320 kilometre kuzeyinde Sierra Nevada'larda kıtasal Birleşik Devletler'deki en yüksek zirve bulunur, Whitney Dağı. Dağlık bölge 62 bin kilometre karelik bir araziye yayılır ve geniş araziyede çoğu ziyaretçinin hiç duymadığı bazı yüzme mekanları bulunur. Johnson Dale köyünün sadece birkaç kilometre doğusunda duvarların arasında Seven Teacups adındaki bir vadi bulunur.
3: Günaydın, Teacup zamanı.
4: Teacup zamanı.
0: Adından da anlaşılacağı üzere 7 dairesel havuz 6 şelale ile birbirine bağlanmıştır. Burası o kadar izole bir bölgedir ki yerel park korucularından bazıları bile yerini bilmez. Burayı ziyaret etmek için bir rehber ve bolca tırmanış malzemesi gerekir.
5: Yol bazen ortadan kaybolur. O yüzden biraz çalı kesmemiz gerekecek.
0: Johnson Dale Köprüsü'nden 4,5 kilometrelik bir yolculuk sırasında dağlık arazide 270 metre kadar yukarı çıkmış olursunuz ama geldikten sonra çok az kişinin gördüğü bir manzarayla karşılaşırsınız.
6: Oo, harika. İlk defa görüyorum.
3: Vay, gerçekten inanılmaz. Bunun içinde mi oynayacağız?
0: Binlerce yıl önce bu havuzlar ortada yoktu. Dry River Deresi granitin içinden akıyordu ama kayalar derenin içine düştü ve yüksek hızla akan suyun içinde çakıl taşları gibi zıpladılar. Zaman içinde bu kayalar bugün gördüğünüz 7 dairesel havuzu oluşturdu.
2: Burası çok güzel. Doğa ana bu güzel küçük yüzme havuzlarını kazıyarak oluşturmuş. Burada hiç kimse yok. O yüzden çok gizli bir yer.
0: Unutmayın, size bir rehber ve alet edevat gerekli demiştik. Çünkü buz gibi suların arasında yolunuzu bulmak için bir dalgıç giysisi giymeli ve iplerle aşağı inmelisiniz.
2: Çok iyi, çok iyi. İyi kurtardın. Hadi.
0: Çevrenin sessizliği akan suların kuvvetiyle bir tezat oluşturuyor. Burada uygarlıktan çok uzakta bir şeyler ters giderse kendi başınızasınız demektir.
7: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Hangi kredi?
8: Bu otel harika.
9: Evet ve geceliği sadece 13.500.
10: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
8: Trivago'ya bakmalısın.
10: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
8: Yüzden fazlasından.
10: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
11: Trivago'ya bakmalıydım.
10: Trivago'ya bakmalıydım.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
13: Yarım saate sendeyiz diyen arkadaşların varsa kaybedecek zaman yok. Ocağı kapatmayı unutturan bir dizi varsa yemeğin yanma ihtimali yok. Ocakta taşan bir tencere varsa temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. İşte bu Beko farkı.
14: Bebek bezlerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 6-8 Haziran tarihleri arasında bebek bezlerinde aynı üründen bir alana bir hediye Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
15: Migros, hepimize iyi gelecek.
8: Bu otel harika.
9: Evet ve geceliği sadece 13.500.
10: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
8: Trivago'ya bakmalısın.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
2: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
4: Yakıt alacağız, yine yandık.
5: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade. Kredi kartı.

0: Klasik Otomobil Restorasyonu'nun daha 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
1: Evet.
0: Aman tanrım.
2: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
3: Bu programda gördüklerinizi taklit etmeyiniz ve gerekli gözetim, eğitim, yasal izinler ve güvenlik önlemleri olmadan uygulamayınız.
4: Seventy Cups beni fena salladı.
5: Bir havuz indi.
4: Evet, hadi bakalım inelim.
6: Ben cidden çok yoruldum. Aslında sandığımdan çok daha korkunçtu. O ilk yarıktan sonra suyun içine dalıyorsunuz. Sizi gerçekten çekmeye başlıyor.
7: Ne oldu? Ne oldu?
6: Şelale biraz sert davrandı.
4: Köpek balığı.
5: Evet.
3: Sonra ikinci ve üçüncü havuza geliyorsunuz. İkisinde de tutunacak çok az şey varken 4 metre kadar iniyorsunuz.
6: Kayalar gerçekten çok kaygan. İnanılmaz kaygan. Islanır ıslanmaz buz üstünde yürüyorsunuz gibi oluyor.
3: Çay fincanı denen havuzlar isimlerini sadece şekillerinden değil, suyun koyu kahverengi neredeyse siyah görünmesinden de almış.
6: Ben çok değişik çevreler ve havuzlar gördüm ama bu şimdiye kadar gördüğüm en koyusu.
3: Bir havuzdan diğerine yavaşça geçmek belki en güvenli yol olabilir ama en hızlı ve heyecanlı yol da atlamaktır. Dördüncü çay fincanında 3 metrelik bir atlayış ve bir atlama yeri var.
4: Kaskım olmadan ters takla atmamı sevmediler ama sanırım bu maceranın bir parçası.
6: Limitleri zorlamak lazım. İnsan biraz geriliyor ama sonra heyecanı ve eğlenceyi
4: evet.
6: hissetmeye başlıyorsun.
3: Ondan sonra sıra en zorlu inişe geliyor. 20 metrelik yamacı inmek için dar bir boşluktan iple inmeli, kayalardan tırmanmalı ve sonra daha da dar bir geçitten yüzmelisiniz.
5: Bu gerçekten çok korkutucu. Ben yüksekten korkarım ve kalbim deli gibi atıyor. Çünkü aşağı bakıyorsunuz ve direkt aşağı iniyor.
3: Kalan havuzları geçebilmek için tek yapmanız gereken kaymak.
7: Oraya vardığınızda daha korkunç göründü, değil mi?
3: Aşağı vardığınızda Seven Teacups'ı buldum, tırmandım ve yendim diyebilen az sayıda kişiden biri oluyorsunuz.
5: Burası gerçekten muhteşem. Bugün çok değişik şeyler yaptık. İple indik, atladık, şelaleden indik. Harikaydı.
6: Geldiğime çok sevindim. Burada kimse yok. Kendi başımızayız. Aslında nerede olduğumuzu bile bilmiyorum. Çünkü çevremizde hiçbir şey yok.
4: Sanki bizim için buradaymış gibiydi. Gerçekten harikaydı.
3: Şimdi Kent Deresi'nin izole bir bölgesi için güneye gidiyoruz. En yakın büyük şehir San Antonio'dan 160 kilometre uzakta, ülkenin en uzak yüzme yerlerinden üçü gizli.
6: Biri mavi, biri yeşil ve biri beyaz.
5: Evet.
3: Ama oraya yürüyerek gidip dalamazsınız. Aslında oraya gitmenin tek yolu Riding River çiftliğindeki kulübelerden birini kiralamak.
8: Sessiz olması ne güzel.
9: Evet, gerçek bir vaha.
3: 1930'larda kurulan 8 kulübeli 3400 dönümlük çiftlik bir zamanlar Arap atlarına ev sahipliği yapıyormuş.
8: Burada bir mikro iklim var gibi. Hava çok temiz ve çevre çok sessiz.
3: Çantalarınızı bıraktıktan sonra yüzme deliklerine gitmek için 4,5 kilometre yol almanız gerek. Kayalık araziden yürüyebilir, bir ATV'ye binebilir ya da eski çiftçilerin yöntemiyle at sırtında yolculuk edebilirsiniz.
9: Bu dağlık bölge ne kadar güzel.
8: Evet, yukarıdaki küçük mağarayı gördün
9: evet,
8: mü?
9: Evet, ne güzel değil mi?
3: Yola mülkün ilk sahibinden adını alan Evans Kaynağı'ndan başlıyorsunuz. 15 derecelik şelalelerin çevresindeki güzel flora ve fauna bir cennet yaratıyor.
8: Çok su deliği gördüm ama bu kesinlikle çok özel, özel bir yer.
3: Dünyada doğal kaynağın olduğu yerde yüzebileceğiniz az sayıdaki yerden biri burası. Ve buradaki su içilebilecek kadar saf.
6: Bence içebileceğiniz en güzel su, şişe sudan daha iyi.
3: Temiz kaynak suyunda rahatladıktan sonra aksiyona hazır hale geliyorsunuz ve 300 metre kadar aşağıda yeşil deliği buluyorsunuz. Burada derinlik 3 ile 6 metre arasında değişiyor. Atlamak için mükemmel.
9: Burada hayal edebileceğiniz her yeşil var. Neden yeşil delik dendiği belli.
6: Yeşil delik, yeşil bir lagün gibiydi. Suyun derinlerine iniyordu ve mağara benzeri bir yerdi.
5: Evet.
6: Çok güzeldi.
8: Hayır yapmayın.
3: Yeşil delikten 500 metre daha aşağı inince mavi deliğe varıyorsunuz. 130 metrekareden geniş yüzeyiyle üçünün en genişi bu.
9: Mavi delik tüm deneyimin en güzel yanıydı. Şelalesi vardı. İlk yerde de vardı. Sonra yeşil deliğin bütün güzel renklerine sahipti.
3: Sular geniş bir kalker düzlükten aktıktan sonra 3 metrelik bitki dolu bir yamaca ulaşıyor ve sonra aşağıdaki kristal mavi havuza akıyor.
5: Sanki kendi özel vahanız varmış gibi. Gerçekten çok güzel.
6: Çok gizli ve her yerden çok uzakta.
3: Çiftlikte bir gece kalarak bu 3 gizli deliği birden ziyaret edebilirsiniz. Hazır oraya gitmişken seyahatinize birkaç gün daha eklemek isteyebilirsiniz.
9: Gerçekten de muhteşem ve gizli bir yüzme yeri.
8: Buraya tekrar gelmeyi çok isterim. Kalıyoruz,
9: evet, ve
8: gitmiyoruz.
9: Bir daha dönebilir miyiz bilmiyorum.
3: Şimdi kuzeye, Minnesota'ya gidiyoruz. Bu eyalet 10.000 göl eyaleti olarak bilinir. Ve Crosby yakınlarında bunlardan 27 tanesi bulunur. Ama yakından bakarsanız bu eşsiz tatlı su göllerinin sırrını keşfedersiniz. Onlar göl değildir.
1: Aman tanrım, şuraya bakın. Oraya inmek ister miyim bilmiyorum.
10: Burada çok yoğun şekilde demir madenciliği yapılmış ve o cevheri çıkarmak için geniş çukurlar açmışlar.
3: Bu madenler 1970'lerde suyla dolduktan sonra çok az bilinen bir scuba mekanı haline gelmiş. Bu çevrede oturan Sierra ve Lindsay yüzeyin altındaki gizemleri ilk kez keşfedecek.
11: Bu madenler Orta Batı'nın en iyi dalış yerlerinden biri seçildi.
5: Burada birçok gizli su altı eşyası var ve insanlar orada olduklarını bilmiyorlar.
3: Buradaki demir cevheri 20. yüzyılın başlarında Kyler Adams tarafından keşfedilmiş. Adams bölgeye adını, kendi adının ilk üç harfini ve köpeği Una'nın adını birleştirerek vermiş.
10: Buradan çıkan demir 1. ve 2. Dünya Savaşı'ndaki tüm çelik ihtiyaçlarımızı karşıladı. Dünyanın her yerindeki bu metallerde Minnesota'dan bir parça var.
3: Madenler kapandıktan sonra yeraltı suları binaların ve arazinin üstünü kapatmış. Alttaki dünyayı saklayan düzinelerce tatlı su havuzu oluşturmuş.
10: Maden günlerinden kalan çok efsane var. Çöken maden binaları var. Bakması heyecanlı olan maden şaftları var.
3: Bu gizli eşyayı bulmak için yerel bir rehbere ihtiyacınız var.
11: Sadi yoldan çıktığında olamaz dedim.
5: Hayır dedim.
11: Ben şaka yapıyor herhalde dedim.
5: Bir bisiklet yolundan geçtik ve sonra yol gibi görünmeyen bir yoldan aşağı doğru indik.
11: Ağaçların içinden geçtik.
3: Bu 94 dönümlük bölgeye Huntington Madeni deniyor ve yüzeyin altında 4 değişik maden çukuru var.
10: Orada göreceğimiz dikey şaft madenin girişinden dibe kadar en azından 40 metre kadar aşağı iniyor. Tabii ki bir dip varsa.
1: Şuraya girebilir.
12: Hayır, giremezsiniz. Hiç güvenli değil.
3: Eski maden koridoru tahtalardan yapılmış. O yüzden de yıllar süren su hasarından sonra buraya girmek çok tehlikeli.
1: Tahmin ettiğimden çok daha büyük. Ne kadar tehlikeli olduğu belli. Aşağıya inmek ister miydim bilmiyorum.
3: Kayuna'yı ziyaret etmek istiyorsanız bir sonraki durağınız Portsmouth Madeni olmalı. 150 metrelik derinlikle bütün Minnesota eyaletindeki en derin su birikintisi.
1: Bir su altı şehri gibi. Ve çok uzun bir süre önce terk edilmiş.
12: Eski demirler belli oluyor.
1: O eski bir silah mağarası mı?
3: Ama maden çukurunun ilerisine gittikçe keşfedecek daha çok şey var.
10: Aslında maden kamyonlarının gittiği eski yolu takip ediyoruz.
12: Buradan dönünce birkaç eski terk edilmiş demir yolu rayı göreceğiz.
1: Normal bir demir yolu rayı ama bir şekilde sihirliymiş gibi görünüyor.
3: Madenlerin suyla dolması bir de su altı ormanı yaratmış.
1: Su altında bir ağaç görmek gerçekten çok garip. Aa, olamaz, şuna bak.
3: 10 yıllardır su altında olmalarına rağmen buradaki ağaçlar çok az etkilenmiş. Buradaki sular çürütücü organizmaların gelişemeyeceği kadar soğuk ve oksijensiz.
10: Suyun altında böyle bir şeyin olduğunu tahmin etmek çok zor değil mi?
11: Sanki aşağıda gizli bir Atlantis var gerçekten. Harikaydı.
3: Bir gün içinde Kayuna'da 3-4 yerde birden dalabilirsiniz. Ama toplamda 52 maden çukuru olduğundan geri dönerseniz yaşayacak daha çok yeni su altı maceranız da olur.
11: Hemen en sevdiğimiz dalış yerlerinden biri oluverdi. Ve daha görmediğimiz birçok dalış yeri var.
5: Bu daldığım en güzel yüzme deliklerinden biriydi.
11: Çok güzeldi.
5: Evet.
3: Şimdi tekrar doğuya dönüyoruz. Birleşik Devletler'de 3000'den çok terk edilmiş taş ocağı var. Ama sadece birini ziyaret etmek isterseniz Vermont'taki ufak Dorset kasabasına gidin. Burası Albany, New York'tan 100 kilometre uzakta ve bütün doğu sahilindeki en güzel uçurumdan atlama noktalarından birine ev sahipliği yapıyor. Bu çevrede oturan Travis, Jacob ve Ben son 3 yazdır Dorset uçurumlarından dalış yapıyor.
13: Genelde alçaktan başlıyoruz. Güzel küçük bir noktadan. Sonra önden dönüşlerle ısınmaya başlıyoruz. Sonra daha yukarı çıkıp yeni şeyler yapmaya başlıyoruz.
3: İşin sırrı Dorset'in düz mermer duvarlarında ve 20 metre derinliğindeki sularında. Çoğu taş ocağında yüzeyin altında gizli kalıntılar vardır. Yamaç atlayışlarını tehlikeli, hatta ölümcül kılar. Ama burada 13 metrelik aralık çok daha az riskli.
14: Burada arka arkaya atlıyoruz. Birbirimizi geçmeye çalışıyoruz. Günün en iyi numarasını kim yaptı belirlemeye çalışıyoruz.
3: Taş ocağı iki ayrı su kaynağı tarafından dolduruluyor. Sakin bir kaynak dipten akıyor ve Vermont'un karla kaplı dağlarından kar suları geliyor. Bu iki kaynak sıcak ve soğuk su tabakaları yaratıyor. Diplerdeki 10 derecelik dondurucu soğukluk yüzeyde 24 dereceye çıkabiliyor. Dorset'te sıcaklıklar 32 derecelere vardığında çok serinletici oluyor.
15: Ağustos ortasına göre hala epey serin.
8: Evet, çok soğuk.
3: Günümüzde burası yerel halkın yazları eğlence için gittiği bir yer. Ama ister inanın ister inanmayın bu heyecanseverlerin cenneti tarihte kaybolup gidecektir.
5: Ocağı kapattıklarında her şeyi üstüne yığdılar.
16: Taş yığınları vardı. Üstleri toprakla kapatılmıştı. İçlerinden ağaçlar yetişiyordu. Gerçekten de binlerce blok vardı.

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Evet ekip, hazır mıyız?
5: Hazırız kaptan.
4: Taktik belli. İyi gidecek, lezzetli olacak.
5: Go, go, go!
6: Akşam benim dizim var. Yanında ne iyi gider? Buna da bir taktik versen.
4: Bu keyfe go et iyi gider Sevim abla. Hem de şekeri meyvesinden.
7: Go, go, go. Peki ya ofiste kaptan insan kahvenin yanında bir şeyler istiyor.
4: Kahveyle go et çok iyi gidiyor. Go, go, go. Meyve, kuru yemiş ve bitter çikolata. Her katında ayrı lezzet.
8: Şekerin meyvesinden, keyfi kuru yemişinden, lezzeti Ülker'den. Ülker go ahead. İyi giden lezzet.
9: Işıltı katan güzelliklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 4-17 Haziran tarihleri arasında Rexona 150 mililitrelik deodorant ve 20 mililitrelik rolon çeşitleri 199 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
2: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
3: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
4: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
5: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
4: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
6: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
4: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
6: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
7: Yarım saate sendeyiz diyen arkadaşların varsa kaybedecek zaman yok. Ocağı kapatmayı unutturan bir dizi varsa yemeğin yanma ihtimali yok. Ocakta taşan bir tencere varsa temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. İşte bu Beko farkı.
8: Günlük pedin olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
9: Mol Ped'den kız sözü.
10: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
11: Servis geldi. Çantam hazır mı?
12: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
13: Hesap kurdu. Vay toplantılar.
14: Vay ödevler.
15: Vay bu işler.

0: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle bugün 18.20'de D-Max'te.
1: Bu programda gördüklerinizi taklit etmeyiniz ve gerekli gözetim, eğitim, yasal izinler ve güvenlik önlemleri olmadan uygulamayınız. Vermont'taki Dorset Taş Ocağı yamaç atlayıcılarının cenneti. Burada dik mermer duvarlar yer alıyor. Bu devasa yüzme deliği neredeyse tamamen unutulmuştu.
2: Taş yığınları vardı, üstleri toprakla kapatılmıştı, içlerinden ağaçlar yetişiyordu.
1: Richard ve Kristen McDonough yerel mermerlerden yapılma eşsiz bir ev aldıklarında ağaçların ve çalıların bir yüzme yerini sakladığından haberleri yoktu.
3: Bu mülkü 1997 Kasım'ında satın aldık ve eve gerçekten de aşık olduk. Bu da onun yanında geldi.
1: Çift araştırmaya başladı ve buldukları şeye inanamadılar. Evlerinin yapıldığı mermer doğrudan kendi arka bahçelerinden gelmişti. 1785'te açılan Dorset Taş Ocağı bütün Birleşik Devletler'deki ilk ticari taş ocağıydı. Dorset, New York Halk Kütüphanesi'nden Jefferson Anıtı'na kadar her yere mermer sağladı. Taş Ocağı 1917'de kapandı. Kısa sürede her yerini bitkiler kapladı. Birleşik Devletler tarihinin önemli bir parçası unutuldu.
3: Gerçekte yerel bir sırdı çünkü yanından geçerken göremiyorsunuz.
1: Ama McDonough'lar 50 ton bloğun ve dalların altındaki potansiyeli gördüler. 1998'de madencilik başladıktan 213 yıl sonra bu tarihi ikon bir yüzme alanı olarak yeni baştan doğdu.
3: Bize bunun için para almalısınız diyen insanlar var ama bunu yapmak istemiyoruz. Bunun tadının çıkarılması gerekiyor.
1: Ve 13 metrelik bir atlayışa henüz hazır değilseniz bile Dorset'in size sunacağı bolca şey var. Daha ufak 3 ve 6 metrelik yerlerden ilk kez gelenler bile dalış keyfi yaşayabiliyor.
4: Evet, bu benim ilk yamacım gibi. Nasıl hissedebilirim ki? Korkuyorum.
1: Birkaç yanlış başlangıç olabilir. Ama Dorset Taş Ocağı korkularınızla yüzleşmek için mükemmel bir yer.
5: Çok korkutucuydu. Neredeyse korkup vazgeçecektik.
6: Harikaydı. Gerçekten adrenalin doluyorsunuz.
5: Evet,
6: evet, bilirsiniz.
5: Çok korkutucu.
6: Evet, İnsan biraz titriyor.
1: Ve bu mermer yamaçlardan atlama duygusunu bir kez tattıktan sonra bu heyecanı tekrar tekrar isteyeceksiniz.
5: Kesinlikle geleceğiz ve herkesi de getireceğiz.
6: Siz ne zaman atlıyorsunuz?
1: Şimdi Alabama'ya gidiyoruz. Atlanta'nın 184 kilometre kuzeybatısında Fort Payne adındaki küçük sınır kasabasının yakınlarında Little River Canyon'u Ulusal Parkı var. Lookout Dağı'nın güney tarafında yer alan vadi 20 kilometre boyunca uzanıyor. Little River Nehri, Birleşik Devletler'deki neredeyse tamamen bir dağın tepesinden aşağı kadar akan az sayıdaki nehirden biri. Buna eyaletin en büyük şelalesi de dahil. Burası klasik bir güney yüzme yerine açılıyor.
7: Güzel evim Alabama bebek. Yiha!
1: Aaron, Michael, Melissa, Ashley ve köpekleri Goose, Virginia'da bir yolculuğa çıktı. Bu 15 metrelik atlayış yerini duyduklarında araçlarını atladılar ve peşine düştüler. Vadinin girişi 35 numaralı otoyolun hemen kenarında ama bu sizi sadece manzara izlemeye götürür. Aşağı su kenarına inen yol çok gizlidir. Aslında bir yol da yoktur.
8: Suya nasıl ineceğinizi söyleyemem. Kendi yolunuzu bulmanız gerek.
7: Ne?
9: Ne?
8: Üzgünüm.
1: Yüzmeye izin var ama güvenlik kaygılarından dolayı park bu işi kolaylaştırmıyor. Temizlenmemiş ve işaretsiz bir ormandan geçtikten sonra dik bir yerden inmeniz gerek.
10: Bir yol olmadığı çok açık. Eğer köpeğiniz varsa hiç kolay olmuyor.
1: Ağaçlar yerini kum taşı yamaçlara bıraktığında doğru yere geldiğinizi anlıyorsunuz.
7: Yukarıdan havuzun içine bakmak gerçekten inanılmaz. İlk fark ettiğiniz şey gerçekten çok büyük olduğu. Çok çok uzun bir düşüş olacak.
1: Bugün ziyaretçiler kendilerini şanslı hissetmeli çünkü Little Nehri'nin kıyılarını keşfedebiliyorlar. Burası neredeyse geliştiricilere satılmak üzereymiş. 90'lı yılların başında Güneyli Rock grubu Alabama'nın üyelerinden Randy Owen bölgenin bir ulusal park olarak ayrılması için savaş vermiş. 1992'de başarılı olarak Little Nehri'ni ülkenin en yeni ulusal parklarından biri haline getirmiş. Şelalenin altındaki havuz neredeyse 75 metre genişliğinde ve 3 metreye kadar da derinliği var. Ve atlamaya hazır bir tahtası olan çok az sayıdaki yüzme mekanından biri.
10: Yüzme yerinin tam ortasında devasa bir kaya var. Ve insanlar ona tırmanıp çok çılgınca atlayışlar yapıyorlar.
1: Bu kaya formasyonu 250 milyon yıldan uzun süredir burada. Afrika ve Kuzey Amerika çarpışıp Pangea adındaki süper kıtayı oluşturduğu sırada şekillenmiş.

0: Çok eğlenceliydi, mükemmel bir gündü. Kayalardan atladık, dinlendik, biraz güneşlendik. Harika bir gündü. Buranın bu kadar güzel olabileceğini bilemezdim.
1: Muhteşem zaman geçirdim. Çok eğlendim. Buraya kesinlikle tekrar geleceğim.
0: Kesin gelin. Little Nehri Kanyonu, Alabama. Aman tanrım.
2: Şu ana kadar dağlardaki, tropik bölgelerdeki, su basmış maden ve taş ocaklarındaki gizli yerleri ziyaret ettik. Şimdi de Utah'a gidip çölün ortasındaki alışılmadık bir yüzme yerine bakacağız. Salt Lake City'den 320 kilometre uzaktaki Moab kasabası sayısız çöl vadisiyle çevrili. Ama nereye bakacağınızı bilirseniz bu vadilerden birinde suların aktığını görürsünüz. Ve bu suyun dibinde yerel halkın Moab Kanyonu dediği az bilinen bir yüzme yeri var. Yerel atlet Andy Lewis ve arkadaşları buraya sık sık geliyor. Doğrudan aşağıdaki havuza giden 1 kilometrelik bir yol bulmuşlar.
3: Burası bizim küçük çöl vahamız.
4: Ben buraya 3 sene önce tırmanmaya gelmiştim ve aşık oldum.
2: Havuz 8 metre boya kadar ulaşabilen kızıl kum taşından yamaçlarla çevrili. Sevilen bir yerel aktivite olan ip germe için harika bir yer.
3: Şelalenin önüne suyun hemen üstüne kuracağız.
2: Utah'taki Moab Kanyonu'nda 8 metrelik kum taşı yamaçlarla çevrili harika bir havuz var. Bugün yerel atlet Andy Lewis ve arkadaşları bu yamaçları en sevdikleri sıra dışı spor olan slacklining için kullanacak.
3: Şelalenin önüne suyun hemen üstüne kuracağız.
2: Slacklining ipte yürümeye çok benziyor. Ama çok gergin bir kablo yerine slacklinerlar bir bandın üstünde yürüyor. Bant uzun ve dar bir trambolin gibi sallanıyor ve sizi zıplatıyor.
3: Bir, iki...
4: Ben onun üstünde durduğuma hala inanamıyorum. Bu aslında hattın üstünde ilk gezişimdi.
2: Özel bir çöl kanyonunda slacklining yapmak hiçbir şeye benzemeyen bir deneyim. Ama sıcaklık 40 dereceye ulaştığında aşağıdaki sularda serinlemek de istersiniz.
4: Burası çok ısındı. O yüzden şimdi havuza atlayacağız ve bu harika günün tadını çıkaracağız.
3: Su çok berrak ve çok soğuk. Muhteşem. Harika.
5: Çok soğuk ama dışarısı 40 dereceyken üşümek istersiniz.
2: Şelale o kadar uzak ki hafta içi burada sizden başkasının bulunmama şansı yüksek. Ama Moab Kanyonu bir sır daha saklıyor. Buranın eskiden daha kalabalık olduğunu gösteriyor.
6: İnsanlar Colorado platosunda 10 bin yıldan fazladır yaşıyor ve 2000 sene öncesinden itibaren taşların üstünde resimler bırakmaya başlamışlar. Bunlara petroglifler ve piktograflar diyoruz.
2: Bu binlerce yıllık çizimler Fremont halkı denen bir kültür tarafından yapılmış. Bölgede gizli 77'den çok petroglif bölgesi var.
6: Bu güzel zarif başlıklar giyen figürleri de görüyorsunuz. Ayrıca zoomorflar da görüyorsunuz. Bunlar da hayvan benzeri figürler.
2: Yüzyıllar boyunca kabile Moab Kanyonu kalabalık bir şekilde gelmiş. Burada su, korunma ve besin aramışlar.
6: İnsanlar bugün de Moab'a aynı nedenle geliyorlar. Ama artık böyle güzel bir yere gelince eğlenmeyi de işin içine katıyorlar.
2: Fremont halkı herhalde burada ip üstünde yürümemiştir ama yüzmeye gittikleri kesin ve belki içlerinden daha cesurları böyle bir şeyler de denemiştir.
7: ...7-8 metrelik duvarlardan atlıyoruz. Nereye çıktığınıza bağlı.
4: Adrenalini çok arttırıyor.
5: Atlayış harikaydı. Biraz korkutucuydu ama çok eğlenceliydi.
2: Burada ayrıca 2 taş kaydırak da var. Biri yukarıdaki yamaçtan 1 metrelik, diğeri de aşağıdaki ana havuza devasa 4 metrelik bir düşüş yaşatıyor.
5: Buraya gelip çok fazla insan görmemek harika bir şey. Moab o açıdan mükemmel.
7: Benim için günün en iyi yanı tırmanmak ve kayalarda ve sularda eğlenmekte. İşte bu harika bir hayat. Çok seviyorum.
8: Moab'dan selamlar.
9: Barış diyoruz.
2: Amerika'daki en güzel gizli yüzme mekanlarından 10'unu gördük. Şimdi sırasıyla son bir sayım yapalım. 10 numarada Vermont Warren şelalelerinin kristal berraklığındaki havuzları. Minnesota'nın Cayuna demir madenlerinin su altı Atlantis'i 9 numarada. 8 numarada Little Nehri Kanyonu, Alabama'daki devasa şelaleler. 7 numarada Vermont'un Dorset Taş Ocağı'ndaki tarihi mermer yamaçlar var. Sonraki iki sırayı Texas eyaleti alıyor. 6 numarada Riding River çiftliğinin çok renkli havuzları ve 5 numarada Jacobs Well'in derin mavi boşluğu.
8: Evet!
2: Slide Rock Arizona'nın kaygan yamaçları 4 numarada. Ve 3 numarada Hawaii'nin okyanusa bakan Kızılkum sahili var. 2 numarada Seven Teacups'taki California Vadi macerası var. Listenin ilk sırasında 1 numaralı gizli yüzme yeri Utah'ın Moab Kanyonu'ndaki çöl vahası.
9: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
10: Otel harika.
11: Evet ve geceliği sadece 13.500.
12: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
10: Trivago'ya bakmalısın.
13: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
14: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli Ruffles'ımız yok.
15: O zaman markete gidelim.
16: Oraya giremeyiz, çok kalabalık.
14: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Ruffles'ın varsa bizimle gelebilirsin.
15: Nasılsın?
17: Herhangi bir cips mi?
14: Hayır.
16: Varsa Ruffles, maça varız.
14: Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
16: Hoş geldin. Kapıyı aç.
18: Merhaba, nasılsın?
19: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
20: Bebek bezlerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 6-8 Haziran tarihleri arasında bebek bezlerinde aynı üründen bir alana bir hediye Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
21: Migros, hepimize iyi gelecek.
22: Siparişiniz
23: ve Pepsi'niz.
24: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
25: Geceliği 4200 lira.
26: Nasıl yani? Ben 8400 lira ödedim.
27: Trivago.
25: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
28: Trivago'da o da var.
13: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
29: 6-12 Haziran arasında Bim'de lezzet efsane basmati pirinç 189 lira yerine 175 lira. Saban iri kuru fasulye 82 lira 50 kuruş yerine 74 lira 50 kuruş.
25: Geceliği 4200 lira.
26: Nasıl yani? Ben 8400 lira ödedim.
27: Trivago.
25: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
13: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
30: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
31: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdim.

0: Tehlike çok büyük.
1: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
2: Olamaz mı?
3: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
4: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Palm Springstone, sıcak çölün incisi.
1: Dostum, burası çok sıcak. Bu çirkinleşecek.
2: Sattım. 300 dolar.
3: Uzun bir gün olacak.
1: Hadi ama.
0: Yok artık.
1: Dostum, lastikler. Hayır. Oh.
0: Hadi canım.
4: Siz bunu nereden buldunuz böyle?
5: Orijinali 15 bin.
3: Buna ne kadar vermek istiyorsun?
5: 5.
3: 20 bin.
4: Çalıştır.
6: Evet. Aman tanrım. Vay canına.
2: Oradan 750 geldi. Var mı artıran?
3: Amerika'da her gün binlerce terk edilmiş depo müzayedelerde satılıyor.
1: Sattım.
4: 1800.
5: 1150 dolar.
1: Bu müzayedeler aradığı şeyi bilenler için büyük para anlamına gelebilir.
3: 7000 dolar.
5: Anlaştık.
3: Ben Alan Huff.
1: Ve ben Tom Jones.
3: Biz antik avcılarız. Ülkeyi dolaşıp depolar satın alıyoruz.
1: Ve bu işte en iyiyiz.
3: Kapağı açıldığında
1: bu çılgın
3: saniyeler içinde değer biçmeli.
1: Teklif ver.
3: Yedi.
5: Kazandı.
3: Ve kazanmalıyız.
5: İki. Sattım. 2100.
2: Siz kazandınız. Tebrikler.
3: Şuna bak. Bulduğumuz
1: ve sattığımız şeylere
3: inanamayacaksınız. 6000'e senin.
5: 2000'e ne dersiniz?
1: Ve ne kadar eskiyse o kadar pahalı.
0: Palm Springstone, sıcak çölün incisi. Palm Springs, Kaliforniya'dayız. Yıldızların oyun bahçesi. Frank Sinatra yolu, Tom.
1: Burası her zaman zenginliğin ve boş vaktin merkezi oldu.
3: O yüzden bugün kaliteli spor malzemelerinden Hollywood anılarına kadar birçok şeyi bulmayı bekliyoruz. Yakıcı güneşin altında çılgın insanlar gibi çalışacağız ve bu hazineyi çıkaracağız.
1: İşin güzel tarafı, Palm Springs'in iyi bir hastanesi var. Burası sıcak, mutsuz ve alıcılar moralsiz olacak.
0: Palm Springs'e

0: Burası düşman toprağı.
1: Bu sıcakta gelen herkes ciddi olmalı. Herkesin kendi grubunda takıldığını fark ettin mi?
0: Evet, bu acayip. Aynı lise gibi. Buranın yerlileri birlikte çalışıyor gibi. Ne haber dostum? Takım gibi bir şey olduğunuzu tahmin ediyorum.
2: Belki.
3: Evet, bir nevi.
0: Bize fazla yüklenmezseniz biz de size yüklenmeyiz. Ama bize bulaşırsanız bu uzun bir gün olur.
1: Tamam. Bu kadar sıcakta, bu kadar insan. Bu çirkinleşecek.
4: Pekala, görünüşe göre başlıyoruz. Bu müzayede 20 No'lu Ceza Kanunu'nun 535. maddesine göre yapılmaktadır. Benim adım Ken. Bütün üniteyi olduğu gibi alırsınız ve para hemen ardından ödenir.
0: Satışa çıkan 4 ünite var. Ve hepsi dışarıda.
1: Yani bu çok zorlu olacak.
0: Bir sürü alet. Alet çantası umarım doludur. Bu ne işe yarıyor?
1: Bu kompresör için ve motoru kapatan kapak.
0: Eğer motor buralarda bir yerdeyse bu birkaç yüz edebilir.
1: Alet çantası ve kompresör kapağı iyi işaret.
0: Ama kompresörü veya aletleri göremiyoruz. Yani bundaki limitimiz 250 olacak. Bugünün tonunu belirleyecek. Eğer 500 dolardan fazla ısıtılırsa bu uzun bir gün olacak demek.
1: Benim gölgeye geçmem gerekiyor. Hadi yapalım.
4: Evet, 10 dolar veren var mı? 10 dolar şimdi geldi. 10 dolar geldi.
0: Evet.
4: 20 geliyor. 20 100. dolar. 100 dolar geldi. 110 dolar dedi. 110 dolardayız. 120 dolar.
0: 150.
4: Şimdi 150 oluyor. 150. 200. 150 şimdi 200 oldu. Var mı artıran? 210 dedi. 220. 220 geliyor. 230. 230'dayız. 240. 250 geldi. Artıran var mı? 260. 270. Ve şimdi 280 geliyor. 290. 290. 300 dolar. 300 dolar artıran var mı? 300 dolara satıyorum. Satıyorum ve sattım. 300 dolara sizindir. Tebrikler.
0: Burada 300 dolar olduğunu düşünüyorsan çılgınsın demektir.
5: Depomdan uzaklaş, almak için çok geç artık.
0: Palm Springs'in yerlileri sert. Onlar kendilerine çılgın diyor, ben uydurmadım. Adamların tişörtlerinde çılgın Ken yazıyor.
1: Gözümüzü bu adamların üzerinde tutmalıyız.
0: Bu nedir, kırılma noktası mı? Yerli misin? Yerliler birbirinizi kolluyor musunuz? Olay
5: evet,
0: bu mu?
5: Evet, her zaman.
0: Tanrım. Çöp.
5: 2 dolar.
1: Eskimiş mobilyalar bizim zamanımıza değmez.
0: O yüzden geri çekilip kimin bu çöpü alacak kadar çılgın olduğunu göreceğiz.
4: 20 geldi şimdi. Şimdi 20. 20. 20 dolarla açılışı yapıyorum. 30 dolar geldi. 40 dolar dedi beyefendi. 40 dolardayız. 40
0: çılgınlar
4: dolar.
0: 40 dolar. Buna
4: artıran var mı? Artıran var mı? 40 dolara satıyorum. Tebrikler sizindir.
0: Çılgınlar bugün yenmemiz gereken ekip gibi görünüyor. Başka üniteye ihtiyacınız yok.
5: Bilmiyorum. Biz hepsini almaya çalışıyoruz.
0: Bunu almana izin verdik.
1: Sanırım ısıyı artırmamız gerekiyor.
0: Belki serap görüyorum ama bu iyi gibi. Orada davullar var, gördün mü?
1: Burada bir amfi var.
0: Müzisyen odası. Ön tarafta poker fişleri var, yani bunlar bizlik. Birileri eski kutuları topluyormuş, baksana.
1: Bu ünitede müzik aletlerinden koleksiyon parçalarına kadar her şey var. Bu toplama bir oda.
0: Ve biz toplama odalara bayılırız. Bunu alıyoruz.
1: 400'ün altında tutmaya çalış.
4: 10 dolarla başlatıyorum. 10 dolar, 10 dolar geldi. 20 dolar. Şimdi 30 dolardayız. 30 dolar, 40 dolar geliyor. 40 dolar artıran var mı? Artıran. Yok mu artıran? 100 dolar dedi beyefendi.
5: 120.
4: 100 dolardayız. 120 dolar geliyor şapkalı beyefendiler. 150 dolar. 150 dolardayız ve 160 dolar, 170 dolar oldu. 170, 170 ve 180 dolardayız. Artıran yok mu? Artıran yok mu? 180 dolar ve 190 dolar geliyor. 200 dolar geldi. 200 dolara satmak üzereyim. Satıyorum. Sattım. Sizindir. Tebrikler.
0: Sonunda yerlilerden bir tane almayı başardık.
1: Ve son ünite için yeterince paramız kaldı. Sıcak öldürüyor adamı.
0: Bunun kötü olduğunu mu düşünüyorsun? Bir saat içinde sıcak bir deponun içinde eşeleniyor olacaksın. Burada büyük lastikler var. Bunlar ucuz değil.
1: Bunlar motor eldiveni. Offroad motosiklet için.
0: Arkada bir şeyler var. Bu ne için? Motor kaldırmak için.
1: Bir şey kaldırmak için. Bu şeyin içi para dolu. En az 500'e gidebilir. Bu ünitede birçok offroad parçası var.
0: Ve bütün işaretler arkada büyük bir şeyin olduğunu gösteriyor. Bunu istiyoruz.
4: 100 dolarla açılışı yapıyorum. 100 dolar geldi. 100 dolar. 110. Şimdi 110 dolar geldi. 110 dolar artıran var mı? 120. 120'deyim. 130 geldi. 140 geliyor. 150. 150 dolar. Şimdi 160 dolar geldi. 170.
0: Evet.
4: 170 ve 180 oluyor. 190. 200 dolardayız. 200 dolar. Artıran var mı? Artıran var mı? 200 dolara satabilirim. 210 dolar geldi. Son anda 210 dolar geldi. Artıran var mı? 210 dolar. 210 dolar. 210 dolara satmak üzereyim.
0: Evet.
4: 220 dolar geliyor. 220 dolar. 220 dolar. Artıran var mı? 220 dolar. Ve şimdi
5: 230.
4: 230 dolar geliyor. 230
0: dolar. Biraz geç oldu
4: ki. Satabilirim. 230 dolar. 230 dolar için son teklifim.
0: Evet.
4: Ve 240 dolar geliyor. 240 dolar. 240 dolar. Artıran var mı? 240 dolara satıyorum. Sattım. Sizindir. Tebrikler.
0: Çılgınlar sonuncuda dışarıda kalmasına rağmen yerliler iyi bir mücadele ortaya koydu.
1: Yine de 440 dolara iki harika ünite aldık.
0: Biraz sürpriz istiyoruz, o yüzden toplama üniteyle başlayacağız.
1: Burada rüzgar bir de sıcak. Toplama torbası.
0: Televizyon 25 dolar, eğer biliyor alırsa. Klavye. Bu Technics. Bu en azından profesyonel bir klavye. Bundan en az 250-300 dolar alabiliriz. Bu plaklar 25 dolar eder.
1: Orta sehpa. Onun iyi bir şey olacağını sanmıştım ama hafif ve ucuz bir şeymiş. 40 dolar civarı. Alan. Bu da ne? Lastik.
0: Hayır.
1: Oh.
0: Hadi canım.
1: Dostum.
0: Hadi canım. Bu şey kaça satılıyor?
5: Orijinali 15 bin.
0: Sen ne kadar vereceksin?
5: 5.
2: Bu 70'lerden bir anı gibi.
1: Lastik.
0: Hay.
1: Oh.
0: Hadi canım. Dostum, bu araba mı?
1: Dostum.
0: Onu çıkarmalıyız.
1: Bir araba değil.
0: Oh.
5: 5.
2: Bu 70'lerden bir anı gibi.
1: Lastik.
0: Hay.
1: Oh.
0: Hadi canım. Dostum.

0: Evet. Aman tanrım Tom. Şuna bak.
1: Ciddi misin?
0: Muhteşem dostum, bayıldım. Çok güzel, şu güzelliğe bak. Dolu tekerlekler, hepsi gerçek görünüyor.
1: Bu sıcağı çektiğimize değdi.
0: Tamam, bunu arabaya yükleyip buradan gidelim. Bu bilardo masası, harika. Tom ve ben bundan büyük paralar kazanabiliriz.
1: Sırada off-road ünitesi var.
0: Oh. Hey, bunun ne olduğunu biliyorum. İlk olarak bunun motor klikosu sanmıştım ama şimdi şasiyi düzeltmek için olduğunu düşünüyorum. Sence ne kadar eder?
1: Muhtemelen birkaç yüz dolar.
0: Tamam. Bu mikrodalga aslında yeni, fanı var. Orijinal belgesi de içinde. Bu muhtemelen biri için 60 dolar edebilir. 60 dolar.
1: Eğer kırılmadıysa bunlar para eder dostum. Evet. Göğüs koruyucular ucuz değiller. Sıfırı 150-200 dolar. Kullanılmışı tanesi 50-60 dolar eder.
0: Ciddisin. Güzel. Bu şeyi ben alırım.
1: Dostum. Bu da ne?
0: Hadi canım.
1: Çöl arabası. Bu harika. Çöl arabası hafif ama güçlü bir off-road aracıdır. Aman tanrım. Bence her şeyi bundan uzaklaştırmalıyız. Dumont'a gittiğimde tüm hafta sonu eğleniyorum. Dumont, Kuzey Amerika'nın en büyük kum tepelerine sahip. Bunlardan birini atlıyorsun ve bu tepelere doğru sürüyorsun. Ve tepenin bu tarafından öbür tarafına doğru bağırarak aşıyorsun. Çöl arabası tamamen kum üzerine gitmek için tasarlanmış bir araba. Bu şey hız için yapılmış. Alt seviyeleri 8-9 bin, üst seviyeleri ise 15 bin civarında. Bu sefer eve sağlam parayla döneceğiz.
0: Anladım.
1: Bu benim bir depoda bulduğum en sağlam şey olabilir.
0: Palm Springs inanılmaz sıcaktı ama bu zamana kadar ki en iyi iki parçayı bulduk diyebilirim.
1: Bu Mustang bilardo masasının değerini bilecek birini tanıyoruz.
2: Hadi beyler, getirin.
0: Merhaba Deniz. Bir bakalım burada ne var. Deniz aklınıza gelebilecek her türlü bar oyununu alıp satmıştır. Uzman görüşün ne? Sana bir bilardo masası getirdiğimizi düşüneceksin.
2: Bana öyle göründü.
0: Ama bu o değil. Bu bir araba bilardo masası.
2: Vay canına. Şuna bak. Harika bir masa. Tanrım. Mustang 1965. Harika değil mi? Bu en sağlam oyun odası parçası. Bunun oyun odanızda olduğunu düşünün. Müzik kutusu ve birayla birlikte. Harika olurdu değil mi?
0: Şimdi ilgimi çektin.
2: Bundan daha iyi bir şey yoktur. Bunu bulduysanız maçı kazandınız demektir.
1: Ford bunun kalıplarına yardım etti mi?
2: Arabanın parçalarını aldılar ve kalıbı yaptılar. Bu fiberglass. Biraz küçülmüş. Orijinal farları, arka farlar, orijinal tampon var. Bu gerçek bir teker ve gerçek bir krom jant. Bu bir koleksiyoncu klasiği yani.
0: Bu kulağıma müzik gibi geldi. Bu şey kaça satılıyor?
2: İlk çıktığında 15 bin.
0: 15 bin mi? Hadi ciddileşelim. Sen ne kadar veriyorsun?
2: 5.
0: Belki beni duymadı. Hadi ciddileşelim.
2: Son fiyat 5500.
0: Senin fiyatın biraz düşük. Bence senin bayağı bilardo oynamışlığın vardır.
2: Hobi olarak.
0: Evet, evet. Bizi dolandırmaya çalışıyorsun. Bunu görüyorum. Bunu seveceksin bak. Sen 5500'den yukarı çıkmıyorsun. Biz de 6500'den aşağı inmeyeceğiz. İkimizden birini bilardoda yenersen biz senin düşük 5500'ünü alırız, tamam mı? Ve sen de masayı alırsın.
2: Oyunu ben mi seçiyorum?
0: Oyunu senin seçmene izin vereceğim. 8 ya da 9 top.
2: Hadi 9 top yapalım.
1: Dostum, 9 top ne?
0: Kiminle oynayacaksın?
2: Tom'la oynayacağım. Paranız tam burada.
0: Tamam.
1: Güzel. Ben bilardo masasının üstünü görmeye başladığım günden beri bilardo oynuyorum. Deniz kitaptaki en eski numaralardan birine kurban gitti.
2: İlk sen atabilirsin.
1: Hayır. Siz buyurun.

0: İyi ateş.
1: Neden bize 6500'ü vermiyorsun? Zamandan tasarruf edersin.
0: Boom. Evet. Yan cep 2 bant.
1: Dikkat et Tom. Aman tanrım. Deniz dostum, kaybettin. Ama güzel bir masa kazandın.
0: Teşekkür ederim efendim.
2: Ben hala mutluyum.
1: Hadi paranın rengini görelim.
2: İşte 6500 dolar.
1: Beğendi.
0: 6500 bu bilardo masası için harika bir fiyat.
1: Ve Deniz'den 1000 dolar daha tokatladığımız için bu satış daha bir tatlı oldu. Sonra Palm Springs'in hemen dışındaki çöle gittik.
0: Eski bir dostum bizi bu çöl arabasını isteyecek potansiyel müşteriyle temasa geçirdi. Ona hayvan diyorlar. Sanırım hayvan sensin.
3: Alan sen misin? Sen tonsun.
1: Hey, seninkini sevdim. Hem de çok sevdim.
0: Hey.
1: Bu ay modülüne benziyor.
3: Bu bot ve off-road aracı.
1: Öyle mi?
3: Balığa gitmek ister misin?
1: Şimdi biraz istedim. Güzel oyuncakları seviyor musun? O zaman buna bak.
3: Vay canına. Dostum, bunu nereden buldunuz böyle?
0: Bilirsin, bir yerlerden.
3: Dostum, bu çöl arabalarının en popüler olduğu dönemden. Bu 70'lerden bir rüya gibi.
0: Bu bir Volkswagen ön takımı mı?
3: Öyle, hem de alüminyum. Bu şeylerde başarının sırrı mümkün olduğunca hafif yapmaktı. Eski özel yapım vites topuzu var. Bunu arasanız bulamazsınız. Bu şey yaklaşık 40 yaşında.
0: Adamım.
3: Bu şeyin önünde ve arkasında 15 santimlik süspansiyon var. Dostum, şu motora bak. Burada dairesel hemi kafalar var. Bu tamamen özel yapım. Zamanında bu şey 20 bindi.
0: Evet.
3: Bu arabanın üzerinde 70'lerden 2000'lere kadar parçalar var. Bu hormon pompalanmış bir Volkswagen gibi bir şey. Çalışıyor mu?
1: Bilmiyorum.
3: Eğer bu şey çalışıyorsa size ciddi bir teklifte bulunurum.
1: Tamam ama ilk ben kullanacağım. Adamın bu şeye binmek için can attığını biliyorum. Ama sahibi hala biziz. Buna ilk ben bineceğim. Bakalım ne yapabilecek.
3: Çalıştır.
1: Kulağa hoş gelmedi.
3: Tekrar dene.
0: Oh, hadi ama.
3: Birkaç kez frenleri pompala.
1: Frenler sağlam.
3: Tamam, biraz gaz ver.
0: Evet.
3: Evet.
0: Evet.
3: Şu bebeğe bak, bu çok güzel.
0: Nereye gidiyorsun?
3: Eğleniyor dostum. Bu şeyin bütün olayı bu zaten. Dostum.
0: Evet.
3: Ne düşünüyorsun?
1: Bence bayağı iyi.
3: Çık şundan, ben de deneyeceğim.
1: Evet, aldığın zaman deneyebilirsin.
3: Olmaz. Önce kullanacağım, sonra konuşuruz. Olmazsa buradan gidiyorum.
1: Hey, sen bir yere gitmiyorsun. Bu şeyi istediğini biliyorum.
3: Peki ben bu koltuğa atlamadan önce ne istiyorsun?
1: 20.000.
3: Olmaz.
1: O cepte ne var öyle orada? 15.000 mi var?
3: Size 13.500 veririm. Klimanın serinliğinde eve dönebilirsiniz dostum.
0: 1000, eğer beğenirsen 14.000.
3: Anlaştık dostum, tamam. 14.000. Size bunun ne olduğunu şimdi göstereceğim.
0: Vay canına. Dostum şuna bak. Görünüşe göre doğru adama getirdik. Bu çılgın. Niye hayvan dediklerini anladım.
3: Dostum, anlaştık. İyi yolculuklar.
1: Sana bol şans.
3: Sonra görüşürüz.
0: Kendine iyi bak dostum.
1: Palm Springs'i yendik ve sağlam bir para topladık. Çöl arabasını inanılmaz bir fiyata 14 bine sattık. Mustang bilardo masası 6500 dolara gitti ve müzik aletleri ve bulduğumuz diğer parçalar toplam 920 dolar daha ekledi. İki üniteye toplam 440 dolar harcadık ve içindekileri muhteşem 21.420 dolara sattık. Toplam karımız 20.980 dolar. En büyük karlarımızdan biri. Ben Palm Springs'e geri gelmek için sabırsızlanıyorum.
0: Evet, belki kışın.

0: Bu otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Servis geldi. Çantam hazır mı?
5: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
6: Nissan Test Merkezi. E-Power Performans Testi. Yeni E-Power teknolojisi. İnanılmaz. X-Trail Performans Testi. Onaylandı. Dinamik sürüş testi. Başardı. Nissan SUV'leriyle alışılmışa meydan oku. Nissan Qashqai şimdi 2.249.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
7: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
8: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
7: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
8: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
9: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
10: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.

0: Baba bu ne bayramı?
1: Babacığım, bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Haydi gel. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
2: Express içelim. Vay toplantılar.
3: Vay ödevler.

0: Irving Johnson, 77. Bu Magic Johnson mı?
1: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
2: Aramaya devam etmelisiniz.
1: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
3: Tozlu Servet yeni bölümüyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
4: San Diego dostum, konteyner deposu cenneti.
5: Buradaki açık arttırmalar kahramanca gösterilere sahne olabilir.
6: $900 satıldı.
4: Bugün hep yüksek fiyatlar olacak.
6: Kutuları açmayın, kutulara dokunmayın, kutuları açmayın.
4: Sanki amatörler saati gibi. Yönetemden ellerini çek. Yüzyıllardır açılmadı o.
5: Ödeme zamanı.
4: Oo, ne yaptın sen?
7: Bu çok büyük bir şey. 12 binlik eder. $100 fatura. İyi parça.
4: Hadi bebeğim, şuna bak. O tam bir atlayıcı.
5: Her iki tarafta mutlu ayrılsın.
6: Hayır.
4: Olamaz. Beni vurdun.
7: 550 oldu, 575 oldu ve 600.
4: Her gün binlerce terk edilmiş depo halk önünde açık arttırmaya sunuluyor.
6: Satıldı.
7: 1800, $1,150.
5: Bu açık arttırmalar ne aradığını bilenler için büyük bir işe dönüştü.
6: $7,000.
7: Anlaştık.
4: Ben Alan Huff.
5: Ve ben Tom Jones.
4: Biz antika avcılarıyız. Ülkeyi geziyor ve depolar satın alıyoruz.
5: Ve bu işte en iyiyiz.
4: Kapılar açıldığında değerini tespit ediyoruz. Ve bunu yapmak için sadece saniyelerimiz var. Ve açık arttırmayı kazanıyoruz.
7: Satıyorum. Satıldı. $2,100.
4: Şuna bak. İnanamayacaksınız.
5: Bulduğumuz şeyler.
4: Onları satacağız. 6000'e
6: senin. 2000'e ne dersin?
5: Ne kadar eskiyse o kadar pahalı.
4: San Diego dostum, konteyner cennetine geldik. Hazır mısın?
5: Evet, tabii ki hazırım.
4: San Diego dış ticaret bölgesi olarak kurulmuş bir yer. Bu da demek oluyor ki Amerikan yasaları burada dünyanın her yerine vergisiz satışa izin veriyor.
5: O halde buradaki konteyner açık arttırmaları kahramanca olabilir.
4: Buraya gelmeyi seviyorum dostum. Burası bana yılbaşı sabahı gibi geliyor.
5: Ama şimdi birkaç konteyner açma zamanı.
4: San Diego!
5: San Diego, ülkedeki en yoğun ticaret alanlarından biri. Buradaki konteynerler çok iyi markalarda eşyalar içeriyor olabilir.
4: Kötü tarafı burada çok fazla insan olur. Bu açık arttırmanın tarihini tek not eden biz değiliz.
5: Büyük açık arttırmalar büyük kalabalıklar çeker.
4: Bu yüzden bugünkü 11 konteynerin satışı sırasında kıyasıya mücadeleye hazırız.
6: Açık arttırma için hazır mısınız?
7: Evet.
6: Hadi başlayalım o zaman. Konteynerların içine girmeyin. Kutuları açmayın. Sadece uzaktan bakın.
4: Şuna bak. Meşe ağacından 1930'lardan kalma bir yemek
5: bir
4: masası.
5: Bir kürk var.
4: Kürk mü gördün?
5: Burada mı?
4: Evet. Güzel. Nedir o? Evet. Bizon kürk mü? Onu sevdim. 3.
5: Evet.
4: Az önce 2 kutuyu yukarıya kaldırdı ve hafiflerdi.
6: Kutuları açmayın.
5: Pamuk ellerce be.
4: Tüm açık arttırmalarda kurallar aynıdır. Kutulara uzaktan bakarsın ve mallara dokunmana izin verilmez.
5: Ama öyle görünüyor ki buradaki insanlar kuralları çok fazla önemsemeyebiliyor.
6: Evet, buradaki konteyner için hazır mısınız? Tamam, işte başlıyoruz. Açık arttırma başladı. 100, şimdi 150 oldu. 150'ye gidiyor. 150, 150 oldu. 150, 175 oldu, evet. 400, 400, 400 oldu. 400 oldu, evet.
7: 400.
6: 450 veren var mı? 450. 475. 475. Evet. Şimdi 500 oldu. Evet. 525. 525. 550 var mı? Satıyorum. Satıyorum. Satıyorum. Satıyorum. 525. Satıyorum. $525 sattım.
5: 525. Bu inanılmaz.
4: O da kutulara göz atanlardan biriydi. Şu an bu adamın gereğinden fazla ödediğini söylemek güç. Belki de konteynerde bizim görmediğimiz bir şey görmüştür. Bu kutuda sadece CD çalar var. $100 fazla vermezdim.
5: Evet, şu adamlara baksana.
6: Sadece dışarıdan bakın.
4: Saçma.
6: 25, 50 var orada. 75 var mı? 75 oldu. Evet, şimdi 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 125, 125 oldu.
4: Garip.
6: Evet, şuna evet, 250, 250, 250, 250'ye satıldı.
4: Saldırıyorlar. Bahçe mobilyası.
5: Dövme demir.
4: 125 yeter de artar bile.
5: Evet, bence de.
6: 300, 325 var mı? 325, 325, 350, 375.
4: Bu insanlar, evet, benim evet, görmediğim evet. Ne gördüm?
6: Ve dördüncü 375'e satıldı.
4: Bu insanlar çıldırmış.
5: Dışlandık dostum.
6: Kutulara dokunmayın, kutuları açmayın. Kutulara dokunmayın.
4: Buradaki şey sanki amatörler toplantısı gibi.
6: Çoğunuzu tanıyorum çocuklar. Yanlarınızda kutu açacakları getiriyorsunuz. Fakat lütfen açmayın.
4: Onun bize bunu söylemek zorunda oluşu garip. Öyle görünüyor ki bugün çaylaklarla mücadele ediyoruz. Ceplerinde para olan çaylaklardan daha hayal kırıklığına uğratıcı hiçbir şey yok.
6: Satıldı 400. 525'e satıldı. 900'e satıldı.
4: Bugünkü fiyatlar hep yüksek olacak.
5: Sadece iki konteyner daha kaldı. Bugün buradan eli boş ayrılabiliriz.
6: Hey, kutuyu yağmalamayın.
4: Bu 50'lerden kalma askeri bir sandık sanırım. Halı yıkama aleti. Çim biçme makinesi. Birkaç alet var. Arkada bir sürü şey var. Hey, 350.
5: Harika.
4: Bu konteyner gördüklerimizden farklı değil. Bir değeri olduğunu görebildik fakat doğru miktara satın almazsak bundan para kazanamayız.
6: Tamam çocuklar, hazır mısınız? Başlıyoruz. $100. $100 vereni göreyim. 100, güzel. Şimdi 125 oldu. 125, 125, 150 oldu. 150, 150, 150 ve 200 oldu.
4: İşte başlıyoruz.
6: Evet, 275, 275, 275, 275. Evet, 300 oldu, 300 oldu. Daha fazla veren 300 oldu, 325 oldu. Evet, 325, 350 veren var mı? 350 veren, 350. 350 yok mu? 350. Satıyorum, satıyorum. Sattım. 325'e satıldı.
5: Bu tamamen zamanlamayla ilgili. O konteyneri 325'e almak hırsızlıkla eşit.
4: Keşke adamımızın neden geri çekildiğini bilebilsem. Çünkü bunu tekrar yapardım.
6: En iyisini en sona sakladık.
4: Aman tanrım.
5: Bu römork için sabitleyici bir kol. Bu şey 300 eder.
4: Her türden eşya var burada. Eski bir valiz. 50'lerden kal.
5: Tenis raketleri.
4: Buradaki her şey eski.
5: 400. Belki 500.
4: Ben olsam 500 derdim. Tüm bu eski şeylere bakılırsa bu konteyner onlarca yıldır açılmamış. O yüzden buradaki kutuların içinde her ne varsa satın almak istiyoruz.
5: Ama arkadaşımızın yüzünde yine o bakış var.
6: Tamam, başlıyoruz. Hazır mısınız? Evet, ne kadar veriyorsunuz? 100 var mı? 100, 100, 125 var mı? 125. Hadi başlayalım çocuklar, evet. 125, 125, 125 oldu, evet. 150, 150, 150, 150 oldu. 175 var, 200 oldu, evet. 225, 250 oldu. 275 var mı? 275 var mı? 275, 275, 300, 300, 300, 325 oldu, evet. Ve 350 gördük, evet. 375 oldu. 375, 400 oldu. 400, 425 oldu, evet. 450 oldu, 450, 450.
4: Evet.
6: 500 veren yok mu peki? 475'teyiz.
4: Gerçekten.
6: 500 veren yok mu?
5: Konteynerin içinde dostum.
6: 475'e satıyorum. 475'e satıldı.
4: Konteynerimden ellerini çek. Buraya gelirken umutluyduk fakat bu çılgın kalabalık bizi oldukça şaşırttı.
5: Tüm gün insanların konteynerleri didiklemelerini izledikten sonra bizim de kendi konteynerlarımızı didikleme vakti geldi.
4: Göz atmama izin ver. Benim, benim. Vay canına. Dur biraz.
5: Aman tanrım, silah için dürbün. Bununla aşağıya da bakabilirsin. Neredeyse parlıyor.
4: Vay canına.
5: Burada batarya haznesi var. İçinde bir nokta var. Sanırım bu nişanlandığın yeri gösteren nokta. Tamam, çok yüksek değil ama yine de $150 eder.
4: Yaşasın.
5: Bu şey günümüzdeki modern çakılara benziyor. Gold Steel adında bir şirket imal etmiş. Oldukça ağır dostum. Şuna bir bak. Ve inanılmaz keskin.
4: Bu mükemmel.
5: Baksana ne kadar da keskin. Bununla tıraş bile olabilirsin. En az $200 eder. Dürbün ve bu çakıyı toplarsak verdiğimiz paranın karşılığını çoktan aldık.
4: Öyle mi? Burada bir şey var fakat nasıl sığdırabilmişler bilmiyorum.
5: Ne söylemeye çalışıyorsun?
4: Evet. Ciddi görünen bir çim biçme makinesi.
5: Bu $40 eder.
4: Burada ağır bir şey var. Bu ünite tam sana göre. Beni
7: hadi
4: buldum.
7: Bebeğim, hadi ama. Hadi çekmeye devam et.
8: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam.net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: Titanic Luxury Collection Bodrum.
1: Sen oyna, sen oyna, canım gülüm sen oyna, sen oyna, sen oyna, tatlıcığım sen oyna.
2: Bu otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, heyecan dorukta. Serbest vuruş kullanacağız. Vurdu! Begol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. Haydi Türkiye!
2: Bu otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Işıltık atan güzelliklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 4-17 Haziran tarihleri arasında 200 mililitrelik Nivea Sun nemlendirici güneş spreyi 50 faktör 648 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
8: Geceliği 4200 lira.
9: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
10: Trivago.
11: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
12: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
5: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi

0: Burada ağır bir şey var. Kitap mı yoksa? Oh. Hey! Ne yaptın sen?
1: Can kurtaran salı. İçine atlayacağım. Bana yardım et. Harika.
0: Bu mükemmel bir şey. Biliyorsun, bir havayolu firmasında çalışmıştım. Bu şey uçaklarda bulundurduğumuz şeylerden birine benziyor.
1: Bu tekrar kullanabileceğim bir şey. $50 yeniden paketlenmiş halini satın alabilirsin.
0: Hayır, bu şeyler öyle ucuz değildir. En az 1500 eder.
1: Ha, en az mı?
0: Oh, birkaç askeri şey daha. Bu silah bulduğumuz yer değil mi?
1: Bak burada ne var? Miles. Çoklu bütünleşikli şans simülasyonu.
0: Bu şey de ne böyle? Arabaların hızını ölçmek için falan mı?
1: Emin değilim.
0: Polis mi? Bir kontrol silahı.
1: Sanırım Miles'ın ne olduğunu biliyorum. Bir film vardı. Clint Eastwood'un oynadığı Heartbreak.
0: Evet.
1: Bu ekipman o filmde kullandıkları şey işte.
0: Doğru.
1: Ve hep bu Miles denen şeyin nasıl çalıştığını merak etmişimdir. Eski bir lazer tak oyunu gibi. Ama bunun farkı gerçek bir silah olması. Bu mükemmel bir şey. Çünkü hep ben ve arkadaşlarım etrafta lazer tak oynarken düşünmüşümdür. Kurşunlar havada uçuşuyor. Buna inanamazsın dostum. Gerçekten harikaydı.
0: Gerçekten harika bir alet. Bu durumda değeri bilemiyorum. Birileri bize bunun karşılığında $1000 teklif edebilir ha? Ne dersin?
1: Şüphesiz.
0: Bu ünite kesinlikle tam senin için yapılmış. Gerçekten de Tanrı senin için mükemmel her şeyi bir araya topluyor.
1: Bu ünitenin içine taşınmak istiyorum.
0: San Diego büyük bir askeri şehir. Bu yüzden Tom ve ben birkaç askeri ekipman bulmayı ümit ediyoruz.
1: Ama bu ünite Call of Duty'nin bile ötesine geçti.
0: Burada neyimiz var?
1: Bu bir kamyon çekici itme çubuğu. Bu çubuk bir kamyon çekicinin ön tarafına takılıyor. Oldukça işlevsel. $150 eder. Yani ünitemiz için ödediğimiz paraya çoktan
0: değil. İyi bir gün.
1: Payday!
0: Ne buldun?
1: Payday oyunu.
0: Nasıl bir şey bu?
1: Kırılabilirmiş. Öyle yazıyor.
0: İyi görünüyor.
1: Oh, bu şey ağır.
0: Nedir o?
1: Emin değilim. Ama üzerinde bir kılıç balığı var.
0: Tatlı bir şey dostum.
1: Kesinlikle bir bot için tasarlanmış. Bu da ne böyle?
0: Bu
1: aynı tahta.
0: Diğer parçayla birleşiyor.
1: Hayır. Ben hala eksik bazı parçalar olduğunu düşünüyorum.
0: Buralarda bir yerde daha fazlası olmalı.
1: Aynı tahtadan bu.
0: Şunu tutsana. Birkaç parça daha var burada.
1: Oh, dostum, bu oldukça ağır.
0: Ne var? Kuş pisliği.
1: Burada bir şey var.
0: En iyi.
1: Çok ucuza gitti.
0: Oldukça ucuza.
1: Bu mücadele sandalyesi.
0: Çöp gibi duruyor.
1: Hayır dostum, bu para gibi duruyor. Bu şeyi arayan birçok adam bulabilirsin. $200'dan $600'a kadar alıcı bulabilir. Bu sandalyeye bağlanmış olarak oturursun. Diğerleri de seni yanaştırırlar. Bu tam bir vintage. Büyük ihtimalle 50'lerden 60'lardan kalma. Eğer tamir edersek $500-$600 kazanabiliriz.
0: Bu şeyin üzerine çıkıp antika bulabilir miyim diye bakabilirim.
1: Bu antika olan
0: söylediğin
1: bir şey.
0: Yok.
1: Sadece biraz sevgiye ihtiyacı var.
0: Bu şeyi gerçekten güzel gösterebilirim.
1: Parçaları taşımak oldukça kolay.
0: Dostum... Benim için yeterli. Hadi yapalım. Yıllarca el değmemiş antika bir şeyler bulabilme heyecanı beni hep baştan çıkarmıştır. Bu da öyle oldu.
1: Yeni derimi. Bu şey de paraya dönüşecek. Bu sandalyeyi adam ettikten sonra gerçekten güzel görünecek. Gerçekten güzel olacak.
0: Teşekkür ederim.
1: Kim bilir ne kadar kâr ettik.
0: Şimdi biçtiğin $500-$600 değer mantıklı görünmeye başladı bana. Bu şey zımpara ve vernik sonrası gerçekten güzel görünecek. Vernik kuruyana kadar biz de San Diego'dan çıkıp Craig'le buluşmak üzere yola çıkıyoruz. O bir denizcilik ve ateşli silahlar koleksiyoncusu. Ona satabileceğimiz değerli şeylerimiz olabilir. Bunları seveceksin galiba.
2: Mükemmel. Aa, bakın burada ne var? İşte bu, Miles 2000 takımı. Bu şeyi polisler ve ordu hazırlık eğitimlerinde kullanıyordu. Konsept şu. Gerçek silahı al, bu şeye monte et, üzerine BFA'yı tak ve tetiği çek. Eğer biri yelek giyecekse ya da giyiyorsa bu şey biplemeye başlar. Bu da gerçek bir eğitimde inanılmaz efektif bir şeydir. Çok fazla fayda sağlar. Nişan aldığında başarılı bir atış yaparsan bipliyor.
0: Nedir bu peki?
2: Bu bir eğitim aleti. İnsanları öldürüp, öldürdükten sonra hafıza silip tekrar hayata döndürüyorsunuz. Sonra ateş etmeye başlayabilirsiniz. Tanrı silahı gibi, genelde bu isim söylenir.
1: Peki bu şeyler hepsi bir arada ne kadar eder?
2: Öyle görünüyor ki burada 5 tane aktüatör, 5 tane hale ve bir tane de hakem silahı var. Böyle bir takım için bir çek yazmam gerekirse 10.000 derim.
0: Bu durumda bir teklif yapmak ister misin?
2: Teklif vermeden önce çalışıp çalışmadığını görmek isterim.
0: Biz de öyle.
1: Evet.
0: Ben nasıl oldu da bu şeyi kabul ettim? Bu takımların çalıştığını kanıtlamanın en iyi yolu teker teker giymek ve teker teker test etmek.
2: Evet, sadece bize görün ve biz de bu şeylerin çalışıp çalışmadığını test edelim.
1: Hazır mısın?
0: Beni vurdun.
1: Para.
0: Tamam, devam edelim. İkinci yelek.
2: Parayı tam gözünden vurdum.
1: Tamam, hazır mısın?
2: Bipliyor.
1: Evet, bipliyor.
0: Artık oturan bir ördekçik olmak yok.
1: Hadi küçük çocuk.
0: Beni vurdun.
1: Onu indirdim.
0: Sonuncusu o kadar kolay olmayacak dostlar.
2: Daha fazla cephane her zaman iyidir.
0: Kıvrak. Oldukça kıvrak.

0: vurdun.
1: Sanırım bipliyor.
0: Beni vurdun. Eğlenceli değildi. Bu şeyleri test edeceğiz derken eğlenmediğim bir şeyde hedef tahtası oldum. Her neyse. Şimdi iş konuşma zamanı. İyi nişan aldın. Ne diyorsun? Bu işi de gözünden vuracak mısın?
1: Deneyeceğim. Bir rakam verin.
0: 10.
1: Olmaz. Size anca 1500 verebilirim.
0: Vay canına, tamam. Benim beklentim tam olarak bu değil. 8500 diyelim. Birine 12.000'e satabileceğimi
1: biliyorum. Hayır, bunu bilmiyorum. Size yine de bir rakam vereceğim. O rakamı kabul etmezsen ben yine de bugün eğlenceli bir gün geçirmiş olacağım. 6500 veriyorum.
0: Bu sanırım...
2: 7000. Her ikimiz de buradan mutlu ayrılalım.
1: Pekala, anlaştık.
0: Anlaştık.
2: Tam otomatik bir silahla sana ateş ettiğim ve 7000 dolar kazandığım bir gün. Dünyanın en güzel günüydü.
0: Mutluysan ben de mutluyum. Fakat unutma, satılacak bir şeyimiz daha var. Şu an San Diego Yelken Kulübü'ne doğru gidiyoruz. Kaptan Bob'la buluşacağız. O bir turnuva balıkçısı ve öyle umuyoruz ki bu parça ilgisini çekecek.
2: İşte kötü çocuk burada.
3: Hadi şu şeyi görelim. Vay canına.
4: Bu çok çok eski bir parça. Dostum, gerçekten çok güzel bir sandalye. Gelenekselleşmiş bir parça. El yapımı. Çocuklar, gerçekten çok özel bir şey getirmişsiniz. Bu sandalyenin en önemli özelliği şu ki bir botta bulunması gereken en nadide parça. Okyanusta balık yakalamaya çalışırken kullandığınız çalışma aletinizdir. Bazen öyle balıklar yakalamaya çalışırsınız ki bunlar yaklaşık 900 kiloluk olanlardır ve ayakta öylece yakalamaya çalışmak seçeneğiniz bile değil.
2: Evet, haklısın.
4: Bazen bu mücadele 2, 3 hatta 5-6 saat sürer. Fakat bu çok güzel, mükemmel ve tam da fenomen olmuş.
0: O beni bu parça üzerinde çalışmaya ve bir zamanlar göründüğü şekle tekrar sokmaya ikna etti.
4: Acaba siz bir restorasyon yaptınız mı?
0: Evet, yaptım.
4: Aman tanrım, siz çocuklar marangozluk konusunda gerçekten ciddi yeteneklere sahipsiniz. Bu sandalye 70'lerden kalma. Ahşabının bu durumda olması gerçekten çok
0: 70'lerde
4: iyi.
0: Bu sandalyeler ne kadara satılıyordu?
4: Yeni bir tanesi sanırım 3000 civarındadır. Fakat tabii bu ne şekilde kullanıldığına bağlı.
0: Bugün ne kadar eder biliyor musun?
4: Sanırım 7500 ila 12000 arasında bir şeydir. Bu şeyi botumda görmeyi çok isterim. Peki ya sizin bu sandalye için istediğiniz para nedir?
0: 12.
4: Bakın çocuklar, gerçekten istiyorum fakat cüzdanım o kadar da dolu değil. Size 7500 teklif edeceğim. Ardından da gidip botla bir tur atalım, ne dersiniz?
0: Ne düşünüyorsun Tom?
2: Sanırım onun için 10.000 civarına inebiliriz.
4: Ha dostum, 10.000 benim için gerçekten çok zor.
0: 10.000 olmalı.
4: Beni öldürüyorsunuz. Tamam, 500 daha in, 9500'e anlaşalım. Yüzlükler halinde ödeyeceğim. Tatlı yüzlükler.
0: 9500.
4: Çocuklar, beni ne kadar memnun ettiğinizi anlatamam. Bu şey beni baştan çıkardı doğrusu.
0: Öyle görünüyor ki sıkı çalışmamız karşılığını ver.
2: Kaptan Bob sandalyesini aldığına göre test etme zamanı da geldi.
4: Bu şey neler yapabiliyor bir görelim.
0: Varış geliyor.
4: Pekala çocuklar, bütün ayarlamaları yapmalı ve beklemeliyiz. Bu şekilde yapacağız ve oltaya takıldığında kilitleyeceğiz. Evet. Oltayı yakalayın, oltayı yakalayın. Hadi çocuklar, sandalyenize o balığı düşürmek zorundasınız.
0: Hey Bob, bu büyük bir tane.
2: Evet, işte bu.
4: Çok iyi, çok iyi. Harika.
0: Şuna bakar mısın? Zıplıyor.
4: Evet, bu bir sarı balık ve teknede.
0: Hey! Gördün mü? Evet. Ben bir balıkçıyım.
4: Evet.
0: Mükemmel. San Diego bir balıkçı daha kazandı. Mice kitini 7000 dolara sattık. Ve biraz çalışma sonrasında sandalyemiz 9500 dolar etti. Bulduğumuz diğer ufak tefek şeylerse 2440 dolar etti. İyi bir çalışmaydı.
2: Toplamda 2 ünite için 800 dolar harcadık. İçindekilerse 18940 dolara satılmış oldu. Ve son olarak kazancımızı hesapladığımızda 18140 ediyor. Bu balık mangalda mükemmel duracak. Üzerine birkaç portakal dilimi ve limonlar.
0: Hey, o bebek benim duvarımda olacak.
2: Dalga geçiyor olmalısın.

0: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
1: Bu otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Yarım saate sendeyiz diyen arkadaşların varsa kaybedecek zaman yok. Ocağı kapatmayı unutturan bir dizi varsa yemeğin yanma ihtimali yok. Ocakta taşan bir tencere varsa temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. İşte bu Beko farkı.
6: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
8: Işıltı katan güzelliklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 4-17 Haziran tarihleri arasında 650 mililitrelik Le Petit Marseille duş jeli çeşitleri 139 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
6: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
9: Servis geldi. Çantam hazır mı?
10: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
11: Vay toplantılar.
12: Vay ödevler.

0: Klasik Otomobil Restorasyonu'nda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
1: Evet.
0: Aman tanrım.
2: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle bugün 18.20'de D-Max'te.

0: San Diego.
1: Buraya uzun zamandır gelmemiştim.
2: O kim? Rene mi? Daha önce de Rene ile karşı karşıya gelmiştik ve çok para harcamıştık.
3: Oradan 400 geldi.
0: 500.
2: 50.
3: 650. 675.
2: Sanırım arkada büyük bir şey görüyorum. Çok mutlu olacaksın.
0: Aşağı getir. Tanrım, dostum. Oh, hayır.
4: 3500.
2: Yakın bile değilsin.
5: Bu ana damar. 4000. Ton bunun üstüne açabilir.
3: 575, 600 oldu.
2: Amerika'da her gün binlerce terk edilmiş depo müzayedede satılıyor.
5: Sattım.
4: Sattım. 1850 dolar.
0: Bu müzayedeler aradığı şeyi bilenler için büyük para anlamına gelebilir.
2: 7000 dolar.
3: Anlaştık.
2: Anlaştık. Ben Alan Herb.
0: Ve ben Ton Jones.
2: Biz antik avcılarıyız. Ülkeyi dolaşıp depolar satın alıyoruz.
0: Ve bu işte en iyiyiz.
2: Kapı açıldığında
0: bu çılgın.
2: Saniyeler içinde değer biçmeli.
0: Artırmalı.
2: 7. Ve kazanmalıyız.
4: Sattım. 2100.
3: Siz aldınız.
2: Şuna bak. Bulduğumuz
0: ve sattığımız şeylere.
2: İnanamayacaksınız. 6000'e
3: ne dersiniz?
0: Ve ne kadar eskiyse o kadar pahalı. San Diego, Kaliforniya'nın doğum yeri. Burası çok güzel.
2: San Diego'nun ılık iklimi onu Amerika'nın en popüler şehirlerinden biri yapıyor. Ve daha fazla insan, daha fazla depo demek. Biliyorsun Ton, aslında biz Meksika'dayız.
0: Si.
2: Yani sınırın öbür tarafındaki hazineleri de bulabiliriz.
0: Si.
2: Başka İspanyolca kelime biliyor musun?
0: Cerveza.
2: Turizm San Diego ekonomisinin çok büyük bir kısmını oluşturuyor. Yani burada hizmet sektörü çok büyük.
0: Yani bu ünitelerde restoran malzemelerinden otel fazlalıklarına kadar her şey olabilir.
2: Buraya uzun zamandır gelmemiştim. Bazı yüzleri tanıyorum.
0: Evet, birkaçını görmüştüm. Katıldığımız Güney Kaliforniya müzayede turunda çok fazla alıcı vardı. Ama her zaman herkesi kontrol etmek mümkün
2: olmuyor. Satıcılar buraya sürekli gelenleri tanır. Bu yüzden eğer onlarla konuşabilirsek bize yararlı bilgiler verebilirler. Merhaba, bu adamların bazılarını iyi tanıdığını biliyorum. Bugünkü büyük müşteri.
3: Daha önce de karşılaşmıştınız. Rene'ye dikkat edin. Burada bir üniteye 4100 dolar vermişti.
2: Oo, evet hatırlıyorum. Pekala, ona dikkat edeceğiz. Biz Rene'yle daha önce de karşı karşıya gelmiştik. Üniteyi istediği zaman ne kadar olursa olsun alır.
0: Bugün müzayedeye çıkacak sadece 3 ünite kaldı. Biraz yaratıcı olmamız gerekebilir.
3: Hey, buraya bakın. Herkes hazır mı? Girişe gitmeyin, mallara dokunmayın, dürtmeyin, okşamayın, taciz etmeyin. Pekala, başlayalım.
2: Yeni bir bisiklet. En azından 100 dolar eder.
0: Jeneratör de yepyeni duruyor.
2: Şu bir şarap soğutucusu. Bu iyi işaret. Yeterince iyi. Hadi gidelim. Jeneratörler ve şarap soğutucusu gibi lüks şeyler pahalıdır. Bu bize bu ünitede daha pahalı şeylerin olabileceğini söylüyor.
0: Ama Rene de burada. Bu üniteyi ucuz almak zor olacak.
3: Pekala. Açılış 400 dolar. 425 var mı? 400'deyiz. 425 veren. Kimse 25 dolar vermiyor mu? 425 geldi. 450 var mı? 450. 475, 475, 475 geldi. 500 veren var mı?
2: Şimdi
3: 500
2: mi veren.
3: 500 evet. Geldi. Evet, 525 geldi. 550 var mı? 550, 575 oldu. 575, 600, 600, 600 var mı? 600, 600, 600 oldu. Şimdi 625, 625, 625 veren var mı? 625,
2: evet,
3: evet 625, 650, 650 veren var mı? 650, 650, evet 650, 675 veren var mı? 675 veren var, evet şimdi 700, 725 var mı? 725, 725 var mı? Var mı 725? 725, evet, evet bakıyoruz, 725 geldi ve 725, şimdi 750, var mı 750? 750 var mı? 750, 750, 25 daha verin hadi işte geldi. 750 evet 775. 775 var mı? 750'ye satıyorum. Sattım.
2: Hey, tam fiyattan mı aldın?
4: Tam fiyattan aldım dostum. Vergi indirimi lazım.
2: Bir ünitenin başka birine gittiğini görmek hiçbir zaman eğlenceli değildir ama müzayedenin bitmesi oyunun da bittiği anlamına gelmiyor.
0: Ve eğer üniteye kasten teklif verdiğimizi görürse, Rene bir sonraki sefer bize karşı teklif verirken iki defa.
2: Alıcının pişmanlığını biliyorum. Zamanla atlatırsın, merak etme. Vay canına. İyi düzenlenmiş. Bayıldım. Bot motoru gördün mü?
0: Bu bir boş kutusu. Burada çok fazla şey var.
2: Bu inanılmaz. Pahalı olacak. Bu odayı sevdik. İyi yerleştirilmiş üniteler, genellikle içeride dikkatli taşınması gereken pahalı ürünler var demek.
0: Neyse ki Rene'yi biraz yıprattık ve bu ünitede şansımızı deneyeceğiz.
3: Pekala millet. 336 numara. 200 dolarla başlıyoruz. 200 dolar, 200 dolar, 225 oldu. 250, evet. Ooo 500 dolar. 500 dolar.
4: 1000.
2: Ciddi misin?
3: 1000 dolar. 1100 arıyoruz. 1100 var mı? 1100
2: evet.
3: Oldu. 1150 var mı? 1150,
2: evet.
3: 1150, 1150.
2: Evet.
3: Evet, 1200. 1200 var mı? Var. Evet, 1200. 1200 oldu. 1200
2: evet.
3: De geldi. 1300. Evet, 1300. Yetişemiyorum bayanlar baylar. 1300 var. Evet, 1300'e sattım.
2: Teşekkür ederim. İyi haber. Günün sonunda bir ünite alabildik ama Rene ve gözlüklü arkadaşımız yüzünden bize pahalıya mal oldu.
0: Neyse ki gördüklerimiz bize bu odadan iyi bir kar edeceğimizi gösteriyor.
2: Buzdolabı, küçük merdiven, birkaç merdiven var. Tanesi 150 dolar filan. Bak dostum, yukarı bak. Hayvan kafeslerine benziyor. Onlar da ucuz değil. Arkada büyük bir şey var galiba.
0: Bu odayı sevdim.
2: Bu ünitede dikkatimizi en çok çeken üst kısım oldu. Çünkü deneyimlerimize göre insanlar genellikle en değerli parçaları görünmeyecek yerlere koyuyor. Yani bu üniteye biraz para harcamak istiyoruz.
0: Maalesef Rene de her zaman daha fazla harcamak istiyor. Bu iyi bir ünite. En az 1500 dolar.
2: Tamamdır.
3: Pekala, 250 numara. 500 dolar da açıyoruz. 550 var mı? Var. 600. 600 dolar. 600.
0: 700.
3: 700 var. Evet, 750 var mı? 750. 750. 750.
4: Evet.
3: 750 de var. 800 var mı? 800.
4: Evet.
3: 800 geldi. 850 geldi. 850. 900 var mı? 900. 900. 850. 850'deyiz. 900. 900 de geldi. 900'e satıyorum. 900'e satıyorum. Satıyorum. Satıyorum. Sattım. 900 dolar.
2: Görünüşe göre gözlüklü gözlüklerinin arkasında uyuyakalmış ve sanırım Rene'nin de parası bitti.
4: San Diego'da ne kadar çok para harcadınız? Bakayım, hiç kaldı
2: hala
4: mı?
2: Hala yeşil. Rene dalga geçiyor olabilir ama bugün iki sağlam ünite aldığımızın farkında.
0: Neyse ki son gülen biz olduk.
2: Pekala, bizi heyecanlandıran şeylere bir bakalım. Aynı bot motorunun yenisini daha önce 350 dolara aldım. Ve bu da temiz. Baksana, 120 dolar eder. Bunu sevdim. Tom, burada beyzbol sopaları buldum. Bunların hepsi Amerikan üretimi. Bu baskıya bakarak antika olduklarını söyleyebilirim ama çok eski değiller. Muhtemelen 70'ler ya da 80 başları.
0: Bu akça ağaç. Vay canına. Tanesi en azından 30 dolar eder.
2: Aa, bunlar çok hafif. Kitaplar. Şu plastikleri. Evet. Şimdiye kadar çok kötü. Şey gibi. Oo, bir şapka koleksiyonu ve eski bir tane. Dostum, Los Angeles Olimpiyatları 84. Bu çok iyi durumda. Yani en azından 15 dolar eder. Hollywood'da bize bu nostaljik şapkalar için para verecek dükkanlar var. Beyzbol topları. Ama kullanılmışlar. Bakalım bu büyük kutuda ne var?
0: İkiye kessek olur mu?
2: Evet, bakalım neymiş. Oo. Bir dakika.
0: Oo, hadi canım.
2: Çok mutlu olacaksın.
0: Aşağı getir. Tanrım.
6: Uzun zamandır bunlardan görmemiştim.
0: Evet. Burada duran şeylerin ederi nedir?
5: 20 bin dolar kadar.
2: Ne? Oo.
7: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın.
8: Hangi kredi? Birikim yapmak yetmiyor. Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. O tavan yapmış, bu tabandaymış. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
9: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
10: Geceliği 4200 lira.
11: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
12: Trivago.
10: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
12: Trivago'da o da var.
13: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
14: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
12: Bu otel harika.
15: Evet ve geceliği sadece 13.500.
12: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
16: Trivago'ya bakmalısın.
13: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
17: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye.
18: Bellona. Vay toplantılar.
19: Vay ödevler.

0: şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
2: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
3: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
4: Aramaya devam etmelisiniz.
3: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
5: Tozlu Servet yeni bölümüyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
6: Tehlike çok büyük.
7: Burayı hemen tahliye etmeniz gerek.
8: Olamaz mı?
9: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
5: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle bugün 18.20'de D-Max'te.
10: Dostum, şuna bir bak. Oh. Hadi canım.
11: Bu bir atış makinesi. Bu büyük bir parça.
10: Bu muhteşem.
11: Hadi çıkaralım. Aa, seni canavar. Vay canına. Şuna baksana. Kol yükseliyor. Buradan topu alıyor ve atıyor. Bu kötü çocuk bir modern mancınık. Bu sepet bana eski meyve sepetlerini hatırlattı. Yaşını anlayabiliyorsun. Şu rengi görüyor musun? Bak, eski yeşil. 50'lerde çok popülerdi. Çarkı kontrplaktan. Bugünlerde hiçbir hareketli parça tahtadan yapılmıyor çünkü çabuk eskiyor. Bu atış makinelerinin ne zaman çıktığını bilmiyorum. Bu belki ilklerindendir. Soru şu, çalışıyor mu? Bu şeyi kolumuzu kaptırmadan nasıl çalıştıracağız acaba? Birilerine sorsak iyi olur.
10: Umarım para eder. Çünkü harcadığımızı almamıza daha 400 dolar var.
11: Doğru. Atış makinesi iyi bir parçaya benziyor. Ama onu alıcı bulmadan önce diğer üniteyi de açmalıyız. Oo, evet, evet, evet, evet. Bunun gibi bir alüminyum merdivenin tanesi en az 150 dolardır, değil
10: evet
11: mi?
10: Kamp sandalyesi.
11: Evet, bunlar bize lazım.
10: Ha, işte biraz para.
11: Ne buldun? Evet.
10: Bunlar yem kovası. Bu da yalak. Bunlar da tahıl taşımak için.
11: 200 dolarlık kovamız oldu.
10: Oh.
11: Ne buldun?
10: Bir hidrolik şahmerdan. Bunlar kurtarmada kullanılıyor. Bir yangın sırasında çökme olur ve bir şeyler çökerse bunu altına koyuyorsun. Hidrolik çubuk çıkarak her şeyi kaldırmaya başlıyor. Böylece kurbanı çıkarabiliyorsun.
11: Pekala, bunu çalıştırıyorum ve geliyorum ve kapıya bam, değil mi?
10: Bu iyi para eder. Başka neler var?
11: Yukarıya bir bakayım.
10: Ne buldun?
11: Yardım et. Bunlar paslanmaz raflar. Bu şeyler ucuz değil. Mallar güzel.
10: Teşekkür
11: Arkada
10: ederim.
11: Bir şey var. Oo, dostum, bunun ne olduğunu biliyorum. Çok mutlu olacaksın.
10: O zaman aşağı getir. Dostum, hidrolik kesici. Tanrım, aşağı getir.
11: Aa, hidrolik kesici.
10: İşte olay budur. Bu harika.
11: Gerisi de bu.
10: Tuttum.
11: Ağır.
10: Tuttum.
11: Tamam mı?
10: Tamam.
11: Tamam, bunda Hurst ve hayat kurtaran çene yazıyor. Gücü bu sağlıyor.
10: Bunu bir kapı paneline ya da arabanın sütunlarına getirip çeneyi açıyorsun. Kesici kısım burası. İki tarafta da orta sütunları ve ön sütunları kestikten sonra ton balığı konservesi açar gibi tavanı söküyorlar.
11: Güzel.
10: Bu muhteşem.
11: Soru şu, ne kadar eder? Bildiğim kadarıyla yenisi 10 bin dolar olabilir.
10: Gidip öğrenelim.
11: Tamam dostum, kamyoneti getireyim.
10: Tamam.
11: Birkaç sıra dışı parçaya denk geldik. Kâr edip edemeyeceğimizi şu anda söylemek zor. Ama umarız San Diego'da cömert alıcılar vardır. İlk olarak atış makinesini deneyeceğiz. Bu yüzden Cordell'le buluşmak için vuruş antrenmanı sahasına gidiyoruz. Cordell bir beyzbol okulu işletiyor ve Amerika'nın geçmişine dair her şeyin büyük bir koleksiyoneri. Cordell?
12: Merhaba.
11: Nasılsın? Alan Huff. Telefonda konuşmuştuk.
12: Ha, memnun oldum.
10: Nasılsın?
12: Memnun oldum.
11: Peki sen bize bunun ne olduğunu söyleyebilirsin.
12: Vay canına. Size söylemeliyim, uzun zamandır bunlardan görmemiştim. Bu makine Master Atış Makinesi şirketi imalatı. Bu kolu kullanan ilk ve tek makinedir. Genellikle atış makineleri tekerleklerle fırlatırlar. Orijinal makinelerde ahşap parçalar vardı. Yani bu ahşap çarka ve diğer ahşap parçalara bakılırsa bu muhtemelen 50'lerden olmalı ve oldukça iyi durumda. Son zamanlarda hiç çalışmamış galiba, hiç çizik yok. Bu harika bir keşif, gerçekten.
11: Bunu hiç kullandın mı?
12: Bunu sadece gençken, babamla antrenmana gittiğimde görmüştüm.
11: Vay canına.
12: Muhteşem bir şey diye düşünmüştüm. Bu bir klasik.
11: Hiçbir şey bir alıcının parçayla duygusal bir bağ olmasından daha güzel olamaz.
10: Bazı insanlar sadece manevi değerinden dolayı binlerce dolar ödeyebiliyor.
12: Bu makinedeki kol hareketi modern versiyonlardan daha dengesiz. Vurabileceğiniz toplar atıyor ama hiç çalışmamış galiba, hiç çizik yok. Bu harika bir keşif, gerçekten.
11: Bunu hiç kullandın mı?
12: Bunu sadece gençken, babamla antrenmana gittiğimde görmüştüm.
11: Vay canına.
12: Muhteşem bir şey diye düşünmüştüm. Bu bir klasik.
11: Hiçbir şey bir alıcının parçayla duygusal bir bağ olmasından daha güzel olamaz.
10: Bazı insanlar...

0: Kesinlikle. Eğitim için bundan daha iyisini bulamazsın.
1: Peki sence ne kadar eder?
0: Yeni makineler 4000 civarı. Bu makinenin tarihi değeri de var. Muhtemelen 8000 dolar civarı edecektir.
2: Bir teklif yapmak ister misin?
0: Buna ben 3500 veririm. Eğer çalışıyorsa.
2: 3500 dolar iyi para ama yakınında bile değilsin.
0: Siz bu makineyi ne kadar istiyorsunuz?
2: 6000.
0: 6000 vermem.
2: Eğer bu şeyi almazsan bunlardan bir tane daha göremeyeceksin.
0: 4200'e ne dersin?
2: Yaklaşıyoruz. İyi bir rakam söyle Tom.
1: 5000.
0: 4500 veririm. Tabii eğer çalışıyorsa.
1: Olabilir.
0: Pekala.
1: Gözünü toptan ayırma.
2: Yolla.
0: Geliyor. Geliyor, çalışıyor.
1: Evet kardeşim.
2: Hadi yapalım. Oho, nasıl gitti gördünüz mü?
0: İyiydi.
2: Bu garip.
1: Aynı atıcı gibi.
2: Hadi bebeğim, yolla.
1: Evet, işte böyle.
2: Evet. Evet. Güzel. Dostum. Pekala, anlaştık mı?
0: Çalıştı. 4500 vereceğim.
1: Teşekkür ederim.
2: 4500 dolar. Şimdiden iki üniteye verdiğimiz paranın iki katını kazandık bile.
1: Topu çok uzağa gönderdik.
2: Şimdi Brian isimli bir itfaiyeciyi arıyoruz. Her çeşit ağır kurtarma ekipmanını topluyor ve tamir ediyor.
1: Bu şeyi taşırken bile mutlu oluyorum. Umarız bizim hayat kurtaran çenemiz onun dikkatini çeker.
2: Pekala, nedir bu?
3: Bu büyük bir keşif. Ana damar. Hayat kurtaran çene. Amerikan üretimi. Ağır metal.
1: Vay canına.
2: Bu şeyi ne zamandır var?
3: 1963'te Hurst icat etti. Ama yıllar içinde daha da iyi, hafif, hızlı ve güçlü yaptılar. İtfaiyeye 1988'de geldim. Bu da sanırım 80'lerdendir. Bunu farklı kılan şey şu. Diğer aletler tek bir işi yapabilir. Buysa hem keser hem de açabilir. Burada bir kapı açarken yardımcı olacak dişleri var.
2: Vay canına.
3: Basınç çok yüksek. 13 ton.
2: Kaç?
3: İyi bir günde.
2: Tamam.
3: Araba yan yattığında
2: evet.
3: Bu parça düzeltmemizi sağlıyor. Gidip kesebiliyoruz. Boom. Tamam.
1: Arabayı keserek beni nasıl kurtardıklarını çok iyi hatırlıyorum. Önümde biri dur işaretine uymayınca kaçmaya çalışıp takla atmıştım. Bunlarla arabayı bir ton balığı konservesi gibi açtılar. İki ön sütunu, iki yan sütunu kesip tüm tavanı geriye açtılar. O kadar kısa sürede çıkarmaları inanılmaz.
3: Bu alet muhtemelen senin hayatını kurtardı.
1: Evet.
2: Yani bu ciddi bir alet.
3: Evet. İtfaiyede kullandığınız en yenilikçi aletlerden biri.
2: Peki 01 Hurst'ün fiyatı nedir?
3: Opsiyonlarıyla birlikte 20 bin kadar olabilir.
1: Peki buradaki parçaların ederi nedir?
3: Eğer güç üniteniz çalışıyorsa muhtemelen 5-6 bin eder. Soru şu, alet çalışıyor mu?
2: Peki çalışıp çalışmadığını nasıl deneyeceğiz?
3: Çarpışma yarışlarında kullanmak üzere alıp kullanmadığımız bir araba var. Ton onun üstünü açacak.
1: Evet.
2: Küçük bir çocuğun rüyası gerçek oldu değil mi Tom?
1: Aynen öyle, evet. Evet.
2: Nasıl? Tereyağı gibi mi?
1: Evet. Evet.

0: Bitti.
1: Vay canına.
2: Harika iş baylar.
1: Listemden
0: sildim. Teşekkür ederim. Çok eğlenceliydi. Boom. Tehlikeli bir yangın bölgesindesin değil mi? Burada çok yangın çıkıyor.
2: Evet. Ve işimi yapmama yardım eden aletlere sahip olduğum için minnettarım.
0: Sen de bununla hayat kurtardın mı?
2: Bu ekipmanlarla birçok insanın hayatını kurtardım.
0: Şunu söyleyeyim, konu para olunca Ton ve ben inanılmaz çıkarcı oluruz. Ama şimdi bunu insanların hayatını kurtaracak birinin ellerine verme fikrini düşününce bu bizim için kar etmekten çok daha önemli.
2: Pekala, bunu kesinlikle kullanacak birine verebiliriz.
0: Ton, ne diyorsun?
1: Biliyor musun? Bunu bağışlamak istiyorum. Çünkü off-road'a gider ve takla atarsam ona ihtiyacım olabilir. Sizindir.
2: Harika.
0: Bizim için zevkti.
1: San Diego bizim için iyiydi.
0: Değeri yaklaşık 5000 dolar olan bir hidrolik kesici bağışladık. Antika atış makinemizi 4500 dolara sattık. Ve diğer bütün parçalar da 1340 dolar etti. Toplamda 2 ünite için 2200 dolar harcadık ve işlerindekileri 5840 dolara sattık. Net karımız 3640 dolar. Hazır buradayken San Diego Hayvanat Bahçesi'ne ya da Shamu'ya gidelim mi?
1: Gidip doğrudan o cerveza yudumlasak nasıl olur?
0: İşte şimdi aynı dilden konuşuyoruz.
1: Evet.

0: This place, it stays with me.
1: Servis geldi. Çanta hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap kurdu.
1: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
3: Bebek bezlerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 6-8 Haziran tarihleri arasında bebek bezlerinde aynı üründen bir alana bir hediye. Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
4: Migros, hepimize iyi gelecek.
5: Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
7: Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
10: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Yeni Prima'yla en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
11: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
12: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Dah, rengim bir. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
13: Irving Johnson, 77. Bu Magic Johnson mı?
14: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
15: Aramaya devam etmelisiniz.
14: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
16: Tozlu Servet yeni bölümüyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
14: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
17: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
14: Bir fırsat.
16: Tozlu Servet yeni bölümüyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
18: Oxner'da 2 dakika.
19: Bunu seviyorum.
18: İşte... Bunu biz aldık.
19: Bunu göreceğiz. $350. Şimdi 400. Siz aldınız. $1000.
18: Al.
19: Doğru. Oh lanet olsun. Eğer bu tamamsa paramızı 3'e katlayacak.
18: Bu gece bir ara uyumak istiyorum lütfen. Burada uyumak istemiyorum.
19: Oh. Levazımatçılar denetleme kurulu.
18: Hayır.
19: Burası köpek balığı noktası. Yukarı çek, yukarı, yukarı, yukarı. Oh dostum. Cesetleri incelememiz gerçekten devrim geçirdi. Bu testlere binlerce ve binlerce kafa açmıştır.
18: Beni korkutmaya başladı.
19: Evet.
17: 500, 500, 600.
18: Amerika'da her gün binlerce terk edilmiş depo halk müzayedesine açılıyor.
19: Satıldı.
20: Satıldı.
19: $1,800. $1,150. Bu müzayedeler ne aradığını bilenler için büyük fırsatlara dönüşebilir. $7,000.
18: Anlaştık. Ben Alan Hepp.
19: Ve ben Tom Jones.
18: Biz antika avcılarıyız. Ülke çapında seyahat edip depolar satın alıyoruz.
19: Ve bu işte en iyiyiz.
18: Kapı açıldığında...
19: Bu harika.
18: ...değerini saniyeler içinde belirlemeliyiz.
19: Bir teklif
18: yok. 4 alıcı var. 7.
19: Birinci 10. $2,100 satın.
20: Sen aldın.
19: İkinci.
18: Şuna bak. İnanamazsınız.
19: Bulduğumuz şeyler...
18: Ve sattığımız. 6000'e senin...
19: 2000'e ne dersiniz? Ne kadar eskiyse... O kadar pahalı.
18: Ok sınırda 2 dakika.
19: Bunu seviyorum. PCH'den gidiyoruz. Ve ok sınırda giden yolda güzel Malibu şehrine doğru sürüyoruz. Oxnard minik bir Kaliforniya gibidir.
18: Plajları, villaları, tarımı ve üretimi var. Bu şehrin her şeyi var. Okyanusa bak. Geniş, sonsuz. Hazineler vadilerin içinde, tam da birlikte kazanacağımız depolar gibi. Oxnard evlerin ve endüstrilerin bir karışımı. Büyük ölçekli tarım ekipmanından antik mobilyaya her şeyi bulabilirsiniz. Uyum zamanı.
19: Hadi bunu yapalım.
18: İşte geldik Tom.
19: İyi bir kalabalık.
18: Ciddi biri var mı?
19: Arkandaki gülümseyen.
18: Ha, işte al. Ne zaman Oxnard'a gelsek gülen surat dediğimiz bir ciddi alıcıyla karşı karşıya geliriz. Sen aldın. Gülen surat. Yine mi?
19: Ama görünüşe göre bu sefer adamını yollamış.
18: Her zamankinden farklı gülümsüyorsun. Sanırım arkadaşınla biraz fazla takılmışsın.
7: Bana ikinci gülen surat diyebilirsiniz.
18: Evet, gülen surat Junior. Bunu sevdin
7: mi? Sevmedim.
18: Sevmedin mi? Güzel, tamam o zaman gülen surat Junior. Merak etme, bu bizim.
7: Bunu göreceğiz.
20: Günaydın, müzayedeye hoş geldiniz. Şartlar ve koşullar kesinlikle nakittir. Sadece kapıdan görebilirsiniz. Her şey göründüğü gibidir. İki oda ve bir aracımız var.
18: Bir araç.
20: Pekala, hadi bir satış yapalım.
18: Önce aracı yapmak ister
20: evet,
18: misin?
20: Önce aracı yapacağız.
18: Araç müzayedeleri nadir bulunur.
19: Çalışsa da çalışmasa da bazı arabalar ve kamyonetlerin parçaları binlerce dolar edebilir.
18: Hangisi olacak? Bir karavan olabilir. Bir çeşit tekne de olabilir. Ne dersin?
19: İşte senin teknen.
18: O benim teknem değil dostum.
20: Bu bir D10. Temizleme ücreti dahil değildir ve satış vergisinden de siz sorumlusunuz. 10 gün kalacak.
19: Nasıl görünüyor?
18: Harika değil. Ama hurda değeri var. Bunu istiyorum ahbap. Bu araç çalışmasa da parçalarını en az 1000'e satabiliriz. Bu yüzden 500'lük bir teklif vereceğiz.
20: Pekala, hadi RV 177'yi satalım. $200. 200, 200, 300 yok mu? Evet, 300 var. Şimdi 350. 350 yok mu? Evet, 350 yok mu? Evet, 350 var. Şimdi 400, 400, 475, 500, 500, 500. Şimdi 525, 525 yok mu? 525 için son çağrı. 525'e satacağım. Evet, yok mu? $500 siz aldınız. Daha çok beklerdim.
18: Al.
7: Evet bayım. Benim.
20: Pekala, hadi odaları satalım.
19: Sanırım Gülen Surat Junior oyunda.
18: Evet, belki de büyük Gülen Surat'ın bunda parmağı vardır. Muhtemelen Gülen Surat bizim bir şey almamıza izin vermemesini söylemiştir.
20: Burası oldukça kalabalık olduğu için dışarı çıkıp satacağız.
18: Burada çok şey var. Şu mücevher dolabına bak.
19: Şu iki televizyona bak. Bunlar ince ekran. Bu para.
18: Görünüşe göre burası bütün bir ev. Burada yangın kasası
19: evet.
18: var. Burada bir tüp var. Helyum mudur?
19: O bir dalış tüpü.
18: Ne düşünüyorsun? Günün en iyi deposu olabilir mi?
19: Evet.
18: Pekala. Neden almayalım ki? Evet. Bu depoda bütün bir ev eşyası var. Ayrıca yangın kasası ve dalış tüpü gibi güzel eşyalar da var.
19: Bunu alacağız ve Junior'ın yüzünden o gülümsemeyi sileceğiz.
20: Pekala, bakma zamanı bitti. Hadi satalım. Pekala, $100 teklif. 100. Şimdi 200, 200, 200. Şimdi 300, şimdi 400, 450, 450 ve 500. 500 istiyorum. Evet, 500 var. Şimdi 550. Evet, evet. 550 var mı? Evet, 550. Şimdi 600 neden olmasın? Şimdi 650. Evet, 650. Şimdi 700. Evet, 700. 750 var mı? 750 var. Evet, evet. Şimdi 800. $800 yok mu? Evet, teklif şimdi $800. 850 yok mu? Bitti mi? Evet, 850. Şimdi 900. Evet, 950. Evet, 1000. $1000 var mı? Evet, $1000 yok mu?
18: Evet,
20: $1000. Evet, şimdi 1050 istiyorum. Evet, 1050 varan var mı? 1050. Evet, evet. $1000'a bunu aldınız.
18: O araç bizden kaçmış olabilir ama bu depo kesin kazançlı.
19: Şimdi günün son müzayedesine girerken iyi hissediyoruz.
18: Mobilyalar en az 40 yıllık.
19: Tam orada bir tane daha var. Gördün mü?
18: Oradaki bir duvar saatine ya da büyük baba saatine benziyor. Değil mi? İyi para getirebilir. Bunlar ilaç varilleri.
19: Evet, burası eski bir işletmenin odası olabilir.
18: Doktor.
19: Bunlar eskiden hastanelerde kullandıkları eski şemalar. Dostum, bunu sevdim.
18: Pekala, 6 diyeceğim.
20: Pekala, bakma zamanı bitti. Alma zamanı geldi. $100 var mı? $100 yok mu? Evet. $100, evet. 150, evet. 150. Şimdi 200. 200 var mı? Evet, şimdi 250. 250. Şimdi 300. Evet, şimdi 300. 300. 350. Evet, 400. 400. 450. 500. 500. 500. Evet. Artıran var mı? 550. Evet, çok iyi. Şimdi 600 var mı? 600 var mı? $550 siz aldınız.
18: Sanırım Gülen Surat Junior depoda bizim gördüklerimizi görmedi.
19: Evet, baştaki otobüsü kaçırdık ama bu iki harika depoyu aldık. İlk olarak ev eşyası deposu.
18: Hadi bakalım. Çok fazla güzel şey var ama en önemlisi benim karar anım.
19: Açık mı?
0: Kilitli. Tipik olarak benim hareketim şöyle oluyor. Böyle kaldırıyorsun ve köşesinden düşürüyorsun. Bu genelde 10 seferden 9'unda işe yarar. Evet, işte bu.
21: Her seferinde. Kişisel şeyler.
0: Araba belgeleri. Maalesef kasadan bir şey çıkmadı. Dalış araçları var. Bunlar hiç de ucuz değil.
21: Yenileri 100-120 dolar civarında. Kullanılmışları muhtemelen 40 dolar civarında.
0: Bunlar harika.
21: Böylece 80 dolar cepte.
0: Para kazanacağız.
21: Y'de. Bu yüzellik dengeleyicisi demek. Tüpü buraya koyuyor, bağlıyoruz.
0: Neyi dengeliyoruz ki?
21: Ağırlığı doğal bir şekilde batmaz olmak istiyor.
0: Suyun altında ağırlıksız olmak nasıl hissettiriyor?
21: Hoş bir duygu.
0: Ho, ho, ho. Sanırım burada çelikten bir şeyler var ahbap.
21: Görünüşe göre dostum. Olamaz. Bu dalış takımlarını açıklar.
0: Nedir o?
21: Bu bir köpek balığı kafesi. Dışarı çıkarmama yardım et. Çünkü eğer bütünse paramızı 3'e katlayacak.
0: Köpek balığı kafesi onlarla yüzmek için kullanılan çok özel bir ekipmandır.
21: Eğer bu çalışan ve tam bir kafesse çok para kazanacağız demektir.
0: Çok güzel. Sanırım başardık Tom.
21: Evet, bütün görünüyor. Dostum bu para demek.
0: Bu kafes büyük bir başarı demek olabilir ama çok zamanımız aldı. Vakit nakittir.
21: Evden çok uzaktayız ve bu iki depo kesinlikle ikinci bir ziyarete değmez. Görünüşe göre gece işi yapacağız.
0: Neden bilmem, gece işleri beni ürkütüyor.
21: Neden merak ediyorum.
0: Bu mu? Devam etmeyi düşünüyor musun? Hadi bakalım.
21: Kutularca oyun. Bir sürü tekerlek.
0: İki eski tıp posterine ne dersin?
21: Bu harika. Her birini 50 dolara satabiliriz.
0: Şimdiden 100 dolardayız. Hiç fena değil.
21: Hiç fena değil.
0: Bakalım elimizde neler var.
21: Peki. Oo. Levazımatçılar denetleme kurulu. 1926.
0: Pekala, bu güzel. Hadi hızlanalım. Bu gece uyumak istiyorum lütfen. Ve burada uyumak istemiyorum. Bu şey de nedir?
21: Bu ne? Buraya koy.
0: Şuna bak. Bakır ve krom alaşımı. Bu demek oluyor ki bu bir antikaydı ve kullanmaya devam etmek için modifiye etmişler.
21: Bu çok güzel ama ne olduğundan emin değilim.
0: Sana bulduklarımız arasında en çok bunu sevdim diyebilirim.
21: Bu nedir?
0: Getiriyorum.
21: Formaldehit içeren ekipman. Bu eski bir mumlayıcı.
0: 1950'lerde üretilmiş, 50'lerin yazık evet. Karakteri var. Ama nasıl bir insan birinin kanını süzer ve formaldehit ile doldurur ki? Bunu kim yapardı?
21: Bir levazımatçı.
0: Doğru. Ev eşyaları. Birçok kağıt var. Şuna bak. Hey, bunu hatırladın mı? Nasıl görünüyor? Normalde buna doktor çantası derdim ama... Bu en azından 20'lerden kalma olmalı.
21: Kemik testeresi. Bu harika.
0: Yazı karakterine bakarsan eski olduğunu anlarsın.
21: Kesmek için çapraz bıçak. Bakalım kafasının içinde ne varmış.
0: Bunu yapmak isterdim çünkü bazı sorularım var.
21: Bu en azından birkaç yüz eder.
0: Ne var orada? Aile gümüşü.
21: Dostum, bu bir levazımatçı alet çantası. Bunu denemek ister misin? Evet, bu harika. Oh, dostum.
0: Ne işe yarıyor?
21: Bunu atar damara ya da damara kaydırıyorsun. Buradan akmaya başlıyor. Bu mükemmel.
0: Görünüşe göre elimizde bu eski araçların tam bir seti var gibi. Bütün set birkaç yüz dolar edecek. Çok iyi.
21: Bu gerçekten çok iyi.
0: Ama şu anda bütün bu ürkütücü şeyler ne kadar eder onu merak ediyorum.
21: Bugün kesinlikle paramızı 4'e katlıyoruz.
0: Oxnard hatırladığımdan çok daha ürkütücü. Hadi eşyaları çıkaralım. Bu gece için yeterince korktum. Elimizde harika şeylerle ayrılıyoruz. Los Angeles'ta gün ışığında köpek balığı kafesimiz için bir alıcının izini sürüyoruz. Kaptan Chris, Kaliforniya kıyısında köpek balığı dalma seferleri düzenliyor. Umarız bu kafesi iyi bir amaç için kullanabilir. Bu kafes hakkında biraz bilgi verebilir misin?
19: Görünüşe göre bu iyi bir kafes. 6 milimetrelik akrilik. Camdan 100 kat daha güçlüdür. Görünüşe göre altındaki akrilik oldukça kalın. Bu kurşun geçirmez bir akrilik olabilir. Bu özellikle çekim için yapılmış. Özellikle de burası açıldığında buradan büyük bir kamera çıkabilir ve geçen hayvanların çekimleri rahatça yapılabilir.
0: Çok güzel.
19: Yukarısında bir yüzdürme sistemi var. Bu kafesin güzel yanlarından biri.
21: Peki bu şey ne kadar eder?
19: Bunun gerçek fiyatı 4.000-5.000 dolar civarında. Bu kafeste hepsinde olmayan özellikler var. Ama bu çalışacağı anlamına gelmez. Yüzebilir mi? Güvenli mi? Açık denizde çalışacak mı? Bunu almak için bundan emin olmam gerekir. Bu çok önemli.
0: Eğer kusursuzca çalışırsa en az 5.000 mi?
19: Eğer çalışırsa kesinlikle daha fazlasını da düşünebilirim.
0: Pekala kaptan, sana güveniyorum.
19: Hadi bakalım.
21: Güzel.
0: Bu satışı yapabilmemiz için kaptan Chris'e bu kafesin çalıştığını göstermeliyiz.
21: Görünüşe göre köpek balıklarının istila ettiği sulara dalacağız.
1: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Hayatım, ne çok düşündün ya.
1: Ben hallediyordum canım.
2: Program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor.
3: Teknolojide düşün, işte böyle olur.
2: Seni düşündürmeyen teknoloji. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi.

0: Iskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarı kolanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarı kola diyor.
2: Sarı kola!
3: Fanta sarı kola canım o.
1: Sarı kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarı kola hastasıyız.
4: Futbol heyecanınızı ikiye katlayacak televizyonlar Teknosa'da. Son teknoloji televizyonları kaçırmayın.
5: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, heyecan dorukta. Serbest vuruş kullanacağız. Vurdu ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. Haydi Türkiye!
6: Partideyken ayakkabın vuruyorsa, öncesinde Compete sürtünme önleyici sitiyi dene. Cildinde oluşturduğu koruyucu bariyer sayesinde gün boyu rahat et. Sen eğlen, gerisini bize bırak. Compete'le gün seni.
7: Bu Salı BİM'de Torku bana da kakaolu fındık kreması 269 lira. Dost %20 bitkisel yağlı krem sos 18 lira 50 kuruş.
8: Geceliği 4200 lira.
9: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
10: Trivago.
11: Peki ya Sadal kalp programı fiyatımı kullanmak istersen?
10: Trivago'da o da var.
12: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
13: Tercihin hangi market olursa olsun, hadi bilek kredi kartı ile tüm marketlerde, evet evet tüm marketlerde ayda toplam 15 bin lira harcamana her ay 1000 lira iade.

0: Bazen depolarda bulduğumuz şeyleri satmak için uzak mesafelere gitmemiz gerekiyor.
1: Bu demektir ki bugün köpek balığı bölgesine bir dalış yapacağım.
0: Köpek balığı yemi.
2: Burası köpek balığı noktası. Burada birçok hayvan bulunur. Kusursuzca çalışırsa iyi bir teklif vereceğim.
0: Sanırım bu senin ölmeden önce yapılacaklar listendeydi.
1: Sanırım artık öyle.
2: Hadi bakalım.
0: Sence bu yüzecek mi?
1: Umarım.
2: Tamam. Hop. Tamam, burası iyi.
0: Vay canına.
2: Yüzüyor.
0: Oldu.
2: Pekala. Hadi seni suya sokalım.
0: Lütfen ellerini ve kollarını vücudunda kaybetmek istemeyeceğin her yerini içeride tut.
2: Hey! Yüzdürme sistemi gidiyor. Yukarı çek, yukarı çek. Yukarı!
0: Aman Tanrım.
2: Bu ipten.
0: Batıyor.
2: Buraya gel, buraya gel.
0: Dibe çökecek.
2: Pekala, yukarı çek. Tamamdır, yakaladık.
0: Şuna bak, bir tane duba hepsini tutuyor.
1: Lanet olsun.
2: Tamam. Okyanus kolay bir yer değil.
1: Aşağıya gidecek sandım.
0: Neyse ki hala kafesimiz
2: İyi
0: var.
2: İyi durumda değil.
3: Altını kaybediyoruz.
2: Ne?
0: Ne?
2: Ne dedin?
3: Altı düşüyor.
2: Altı tamamen gitti.
1: Oh, dostum.
2: Artık gitti.
1: Dalga geçiyor olmalısın.
0: Burada olan en kötü kabusumuzdu. Birkaç bin doların okyanusun dibine batmasını izledik.
2: Ahbap artık gitti. Dibe çöktü.
1: Derinliği ne kadar?
2: 600 metre var.
0: Bu yüzden o depodaydı değil mi?
1: Muhtemel.
0: Evet.
1: Şimdi ne kadar eder?
2: Size 500 dolar veririm. O da cömert olduğum için. Yapılması gereken çok işi var.
1: Hiç yoktan iyidir.
0: Pekala.
1: Anlaştık.
2: Anlaştık.
1: Teşekkür ederim dostum.
2: Diğer şekilde olmadığı için üzgünüm.
0: Biz de. Müzayede avcılığı beklenmedik bir iştir. İyi bir iş, iyi bir hayal kırıklığına dönüşebilir, asla bilemezsiniz.
1: Ve görünüşe göre bugün o günlerden biri. Ama işler değişebilir. Çünkü şimdi morga gidiyoruz.
0: Sean'la buluşacağız. Kendisi bir otopsi teknisyeni ve antik otopsi ekipmanları koleksiyoncusu. Umarız bu şeyler onunla huzur içinde uyuyacak.
4: Ah, bu eşyalar harika. Bu 1940'lardan kalma bir mumyalama makinesi. Porselenden yapılmış. Amerika Birleşik Devletleri'nde mumyalama iç savaştan sonra başladı. İlk defa savaşta öldürülen askerlerin savaş alanında gömülmesi yerine gömülmek için evlerine gönderilmesi sağlandı. Uzun yıllar önce mumyacıların kaliteli bir mumyalama yapabilmeleri için kireçli sularını temizlemeleri gerekiyordu. Bu su iyon giderici mumyalama makinesine monte edilirdi ve eş zamanlı çalıştırılırdı. O zamanlardan beri tekniklerimizi geliştirdik ve artık bunun gibi makinelerimiz var.
0: Bundan çok yaptım.
4: Yaklaşık 12 bin ceset üzerinde çalıştım.
0: Vay canım.
4: Bu mumyalama makinesi 1500 dolara gider.
0: Güzel.
1: Vay canına.
4: Bu yaklaşık 750'ye gider. Bu durumda.
0: Peki ya bu?
4: Burada ne var? Aa, bu 20. yüzyıl başlarından bir patoloğun taşınabilir teşrih kiti. Charles Lens bir mucitti. Bunların hepsi Lens ve oğulları olarak damgalanmış. Bu çok iyi, gerçekten iyi.
0: Peki bunlar ne kadar eder?
4: 4500 dolar derdim.
0: Vay canına, ölüm işinde çok para var. Neden çantanın içine bakmıyorsun?
4: Aa, bu çok nadir bulunur. 40'lardan kalma bir alet. Bu ilk elektrikli kemik testerelerinden biri. Çok iyi durumda. Bundan önce bütün kafatasları el testeresiyle kesilirdi.
0: Kafatasları?
4: Cesetleri incelememizde gerçekten devrim yarattı. Bu testerenin kaç bin kafatasını açtığını düşünmek ister misiniz?
0: Beni korkutmaya başladı.
4: Eğer bu çalışır durumdaysa, iyi durumdaysa bununla beraber 4500 dolara çıkabilir. Ama sadece fişe takıp çalıştırmaktan bahsetmiyorum. Düzgün bir biçimde kesmesi gerekiyor.
0: Eğer denemek istiyorsan genelde kamyonette bir karpuz bulunur.
4: Karpuzu kesmek yumuşak bir dokuyu kesmeye benzer. Sert bir dokuda denememiz gerekir. Bu bir kemik testeresi. Bu şekilde insan beyinlerini çıkarıyor ve inceliyoruz. kesmeye başlıyorum.

0: Oo! Aferin. Testere iyi durumda. Düzgünce kesti. Bu iyi bir testere.
1: Bunların hepsi için bir teklif vermeyi düşünür müsün?
0: Bu durumdaki bütün bu ekipman için size $7,000 verebilirim.
2: Bilmiyorum dostum. Buradakilerin çoğu çok değerli. $10,250.
0: Bu fiyat üst düzey bir koleksiyoncu içindir. Benim teklifim 7500.
1: Kolay pes edecek değiliz. Bunları almak istiyorsan $8,500. $8,500.
0: Çok güzel şeyleriniz var. Tamam.
2: Teşekkür ederiz.
1: Bu önlük bende kalabilir mi?
0: Hepsi sizindir.
1: Oxnard'dan iyi kazanç elde ettiğimizi söyleyebiliriz. Otopsi malzemeleri $8,500 gitti. Köpek balığı kafesinden geriye kalanlardan $500 alabildik ve bulduğumuz diğer şeyler $680 gitti. İki depo için toplamda $1,550 harcadık ve $9,680 sattık. Toplamda $8,130 kar ettik. Ton, o köpek balığı kafesini kaybettikten sonra ölümden döndü.
2: Keşke o kemik testeresini satmasaydık.
1: Oo, evet.

0: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın.
1: Hangi kredi? Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada. Sardalya, Dardanel'den.
7: Yarım saate sendeyiz diyen arkadaşların varsa... Kaybedecek zaman yok. Ocağı kapatmayı unutturan bir dizi varsa... Yemeğin yanma ihtimali yok. Ocakta taşan bir tencere varsa... Temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. İşte bu Beko farkı.
6: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3. Sardalya.
8: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iadeyle siz de deneyin.
9: Işıltık atan güzelliklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 4-17 Haziran tarihleri arasında 200 mililitrelik Nivea Sun nemlendirici güneş spreyi 50 faktör 648 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
10: Fotoğrafımızı çeksene ya.
11: Taşıdık halkama.
12: Anladım, çekeyim de ikiniz... Nasıl sıldıracağım ikinizi de?
13: Center Stage ön kamera özellikli iPhone 17 Pro'yu MediaMarkt'tan değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
14: Servis geldi. Çantam hazır mı?
15: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
16: Vay toplantılar.
17: Vay ödevler.
18: Vay bu işler.
19: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi. Yiyelim şöyle, lezzeti olay. Bir daha sor.
20: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
19: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.

0: Irving Johnson, 77. Bu Magic Johnson mı?
1: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
2: Aramaya devam etmelisiniz.
1: Oho! Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
3: Tozlu Servet yeni bölümüyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: Detroit'in kalbinde şehrin en büyük ve en kötü rehinci dükkanı yer alır.
1: Burada kimse bize bulaşamaz.
0: Müşteriler hızlı nakdi burada bulur.
1: Sattım.
0: Bazen akıllarını kaybederler.
1: Polisler!
0: Burada neler olduğuna...
1: Aman tanrım!
0: İnanamayacaksınız.
1: Çocuğum öldürülebilirdi.
0: Şimdi ikinci el krallarında.
2: Herkes R'ye kaynak yapıyor. Biraz sakin olun.
3: Ama bu iş böyle olmaz.
4: Ne yaptığını sanıyorsun ha?
2: Televizyonumu hemen istiyorum.
0: Müşteriler sıraya kaynamaya başladılar.
5: Hadi biz gidelim artık buradan. Hadi
6: gider
5: gidelim.
6: Başka yerde iş yaparım.
0: Burada göze çarpandan fazlası mı var?
7: Gerçeği söylemiyorlar. Burada hiç güven yok. Hiç yok.
8: Aslında burada olup bitenler burada, üstünde kontrolümüz yok. Burada... O gitmeli. Onu kovmalısın.
6: Merhaba, nasıl yardımcı olabilirim? Sıradaki müşteri gelsin.
7: Hanımefendi, yardım lazım mı?
2: Televizyonumu almaya geldim.
7: Bu insanların önüne geçemezsiniz. Sıraya girmeniz gerek.
2: Herkes sıraya kaynak yapıyor.
7: Sıraya girerseniz yardımcı olurum.
2: Hayır. Televizyonumu istiyorum ben.
7: Hayır, sıraya girmeniz gerek.
2: Ama bu saçmalık, lanet olsun.
7: Aman tanrım, neden insanlar burada hep böyle davranıyor? Neler oluyor?
2: Ben televizyonumu istiyorum hemen. Buna katlanmak zorunda değilim.
7: Neye katlandınız ki?
2: Herkes sıraya kaynak yapıyor.
7: Kim sıraya kaynıyor?
2: Herkes işte.
3: Hadi dostum.
4: Hadi devam et.
2: Biraz sakin ol, tamam? Hadi. Biraz sakin ol.
4: Ne yaptığını sanıyorsun?
2: Ben televizyonumu alıp gideceğim.
7: Tamam, biraz daha devam edersen oraya geleceğim. Yani sus artık.
2: Buraya gelmen umurumda bile değil, tamam mı? Televizyonumu da getir bu arada. Ne yapacaksın ki?
7: Ciddi misin?
2: Televizyonumu istiyorum.
7: Şu anda hiç havamda değilim,
2: ama
7: evet.
2: Ama umurumda bile değil.
7: Umrunda değil mi?
2: Hemen televizyonumu istiyorum,
7: tamam,
2: ben.
7: Tamam, ben de sesini alçaltmanı istiyorum.
2: Her neyse, adamım. Gidip televizyonumu getir.
7: Öncelikle hadi. Kadınım, adam değilim. Sonra tam buradayım, orada değilim. Ve son olarak müşterilerimin önüne geçemezsin. Buna izin veremeyiz.
2: Onlar benden önce sıraya kaynak yaptı. Sonra
7: burada başka sıraya kaynayan var mı acaba?
9: Hayır.
2: Ne, hepinize lanet olsun, tamam mı? Televizyonumu istiyorum ben sadece.
7: Ben de dükkandan hemen defolmanı istiyorum, hemen.
2: Yani dostum, dikkat et biraz.
3: Tamam, gidiyorsun.
2: Ben sadece televizyonumu istiyorum.
3: Çık git buradan.
2: Yapma.
3: Bir daha dostum, da adımın hattını tamam görmeyeceğim.
2: Televizyonumu hemen getirseniz iyi olur.
3: Hadi yürü.
2: Tamam be, neyse.
7: Burada sıraya kaynatmayız dostum. Üzgünüm. Kurallar böyle. Kurallara uyamazsan dükkandan çıkman gerekir. Burada kaos istemiyorum.
2: Hadi ama.
1: Vay. Zencefilli gazoz arabası.
10: Ben Seth.
11: Merhaba, memnun oldum.
10: Adınız nedir?
11: Ray Savage, memnun oldum.
1: Ray, memnun oldum.
10: Çok hoşmuş.
1: Bize bundan
11: 1947 Burners teslimat kamyonu kopyası. Orijinal değil. Frenler tamamen yeni. Motor elden geçti.
1: Vay. Zencefilli gazoz Detroit şehrinde bir ikondur. Bu yanında cüce olan yeşil kamyon beni çocukluğuma götürdü. Onlar çevremizdeki tüm meyzenlere dağıtılırdı.
10: Peki ne kadar istiyorsunuz?
11: 45 bin.
1: O kamyon mükemmel durumdaydı. Hiç şüphesiz onu istiyorum. Eğer doğru fiyata alabilirsek çok kâr ederim. Ne kadar olur?
11: En fazla inebileceğim 44 olur.
10: Tamamen yenilenmiş 1947 model kamyon. Herhalde oluru 29.500'dür.
11: Hayır.
1: Peki son oluru 44 bin mi?
11: Belki 42 olur.
1: Bu harika bir parça. İyi iş çıkarmışsın. Ama bundan para kazanamayız. Çok üzgünüm.
11: Teşekkürler.
1: Hiç şüphesiz çok güzel.
10: Gerçekten öyle.
1: Tamam, sana son bir teklifim daha var. 30 bini düşünür müsün?
11: Hayır, yapamam.
1: Üzgünüm.
11: Anlıyorum.
1: Çok teşekkür ederiz.
11: Tamam, teşekkürler.
1: Anlaşamamamız kötü oldu. O kamyonu kullanmak isterdim.
9: Böyle davranma sakın. Hayır, affedersin. Hiçbir yere gitmiyorum.
12: Bu gerçekten
9: burada
12: büyük saçmalık.
9: Burada duran pislik sırada önüme geçti. Büyük saçmalık bu.
7: Biri daha mı sıradan dolayı şikayet ediyor?
9: Bir de konuşuyorlar. Çalışanlar nerede?
12: Burada
9: nedir
12: nesin,
9: bu?
12: Neler
9: İnsanlar
12: oluyor?
9: Sıraya kaynıyor, anlamıyorum.
12: Sabahtan beri burada duruyorum ve şimdi önümde insanlar var. Neler oluyor hiç anlamıyorum.
7: Affedersiniz, sorun
9: evet.
7: mu var?
9: Evet.
7: Neler oluyor?
12: Biz de burada bekliyoruz.
9: Önümüze adamın birini geçirdiler. Sanki bir serseri falanmış.
7: İnanamadım. Ne?
9: Bu gerçekten saçmalık. Anlamıyorum hem de hiç.
7: Ben de seni anlamıyorum. Bunu kim yaptı?
9: Çalışanlarınızdan biri, bilmiyorum.
7: Hangisi yaptı, gösterir misin?
9: Hayır, şimdi görmüyorum. Aa. Burada değil. Belki de gitmiştir. Bilmiyorum.
12: Bilemiyorum.
9: Bilmiyorum.
7: Çalışanlarından biri müşterileri sıraya mı kaynatıyor? Bu hiç mantıklı değil.
10: Yedi, sekiz, iki, iki.
1: Burada.
10: Evet.
1: İki, altı, bir, yedi, sıfır, üç, sıfır.
7: İki müşteri az önce bana bir çalışanın müşterilerin sıraya kaynamasına yardım ettiğini söyledi.
1: Biz envanter çıkarıyoruz. Neden sen halletmiyorsun? Halledeceğini biliyorum.
7: Gelip bana yardım eder misiniz?
10: Envanter kontrolünün ortasındayız.
7: Yardım edemez misiniz?
1: Halledemez mi Süreş?
7: Her neyse baba.
10: Ash, baksana. Seni istifa ettiren oldu mu?
7: Kapa çeneni. Müşteriler sıraya kaynadığından mı şikayetçi ve babamla abim arkada envanter mi çıkartıyor? Gerçekten mi? Tamam kızlar. Birçok insan sıraya kaynıyor ve kavgalar çıkıyor. Duyan gören olursa bana haber verin. Teşekkür ederim. Bu yüzden müşteri kaybetmek istemem. Neler olduğunu anlamaya çalışıyorum.
13: Merhaba. Nasılsın
14: Merhaba.
13: Dostum? Bugün ne getirdin?
14: Harika şeyler getirdim. Ty Cobb tarafından iki kez imzalanan bir mektup ve bir Walter Johnson imzası.
13: Vay canına.
14: Ayrıca bir de muhteşem Satchel Paige tarafından imzalanmış bir sopa.
13: Oo, buna çok ender rastlanır. Bu adamlar adlarını beyzbol ünlüler listesine yazdırmış. İnanılmaz bir buluş. Çok güzel. Peki ne istiyorsun?
14: 5.
13: 5000 hepsine mi?
14: Evet.
13: İlgilendim. Bana izin verir misin?
7: Merhaba. Sıraya kaynama konusunda bir şeyler duydunuz mu?
15: Hayır, duymadım.
7: Anton nerede?
15: Sanırım yemek molasında.
7: Tamam, teşekkür ederim.
10: Nedir bu?
14: Walter Johnson ve Ty Cobb imzalı parçaları ve Satchel Paige imzalı sopa.
10: 3000.
13: İyi fiyat dostum. 3000 dolar nakitte gideceksin.
14: 3500.
13: Bak dostum, bundan para kazanamam.
14: Evet, kazanırsın. Bunu biliyoruz.
10: Kazanamayız.
14: Daha geçenlerde buna benzer bir Johnson 3000'e satıldı.
10: O satış fiyatı. Bizim bundan para kazanmamız gerek.
13: Hepsine 3300. Hemen nakit veriyoruz.
14: Sattım.
10: Bu parçalar için 3300 dolar harika bir fiyat. İki tarafta bundan karlı çıktı. Şimdi bunun alıcısını bulmam gerek.
7: Affedersin.
15: Evet Ashley.
7: Acaba birilerinin sıraya kaynadığını gördün mü? Çalışanlar garip davrandı mı yani? Çünkü tuhaf bir şeyler dönüyor burada. Gözlerini açık tut. Değişik bir şey fark edersen gel beni hemen bul.
15: Tamam.
7: Lütfen gelip hemen beni çağır, tamam mı?
15: Tamamdır.
7: Teşekkür ederim.
15: Rica ederim.
7: Nasıl olur da buradaki herkes bir şey görmedim der? Sanki benimle dalga geçiyorlar.
5: Nasıl oluyor da önümüze adam geçiriyorlar?
7: Gerçekten.
5: Bu nasıl iş? Herkes gibi burada duruyoruz. Neden ilerleyemiyoruz? Aman tanrım.
16: Hadi dostum.
5: Buna gerek yok, sakin ol. Sadece sıra düzgün gitsin istiyorum, o kadar, tamam mı?
16: Ben buradayım. Sen istediğin yerde dur. Ben
5: tamamdır.
16: Buradayım.
5: Tamam,
16: sıkıntı
5: oldu.
16: Yok. Sıkıntı tamamdır. Yok.
7: Affedersiniz, bir sorun mu var?
5: Sabahtan beri sıradayız ve önümüze insan alıyor.
16: Adam sıkıntılı.
6: Buna hiç gerek yok.
7: Kim önünüze insan alıyor?
6: Biri buraya gelip onlara şurada durun dedi. Tamam. Olay sadece bu.
7: Bu da ne böyle? Kimsenin sıraya kaynadığını görmedim. Bana haber veren olmadı. Çalışan nasıl biriydi peki?
6: Belki.
5: Hayır, buradan gitsek daha iyi, tamam mı? Hadi gidelim.
6: Evet, kesinlikle
5: buradan.
6: Gidelim. Başka yerde iş yaparım. İnsanların önümüze geçmesinden bıktım. Hiç mantıklı
5: tamam,
6: değil.
5: Tamam, unut gitsin.
6: Buna hiç gerek yok.
7: Üç kişi arkasını döndü ve gitti. Bu çok büyük bir sorun.
17: Birazdan.
7: Kim yaptı göster.
17: Ashley'nin araştırması.
1: Neler oldu anlar?
17: Bir yüzleşmeyle bitiyor.
2: Tamam, sorun değil, harika dedim.
1: Söyleme.
18: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
19: Net. Kazancım net, sigortam net.
20: Hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok. Hoşuna gitti değil mi? Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu.
21: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
22: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya. Dondurma gibi değil, dondurma.
23: Hadi ben kaçtım.
24: Aa kızım, aç aç gidilmez. Al
23: anne ya.
24: Bakayım.

0: Işıl tıkatan güzelliklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 4-17 Haziran tarihleri arasında 650 mililitrelik Le Petit Marseille duş jeli çeşitleri 139 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
2: Sen oyna, sen oyna, canım gülüm sen oyna. Sen oyna, sen oyna, tatlıcığım sen oyna.
3: Biz iki ortak 30 yılı geçtik.
4: Kapıdan çırak girdik, usta olduk. Yarın birimize bir şey olur, burası diğerimizin sigortası.
5: Bu dükkan dostluğumuzun sigortası. İş yeri paket sigortasıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda.
6: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
7: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan. Bankam.

0: Irving Johnson, 77. Bu Magic Johnson mı?
1: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
2: Aramaya devam etmelisiniz.
1: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
3: Tozlu Servet yeni bölümüyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle bugün 18.20'de D-Max'te.
4: Biri buraya gelip onlara şurada durun dedi. Tamam. Olay bu.
5: Kimsenin sıraya kaynadığını görmedim. Bana haber veren olmadı. Çalışan nasıl biriydi peki?
6: Hayır, buradan gitsek daha iyi. Yetti artık. Hadi gidelim buradan.
4: Gider başka yerde iş yaparım. İnsanların önümüze geçmesinden bıktım. Hiç mantıklı değil, tamam mı?
6: Bıktım artık.
4: Buna hiç gerek yok.
0: Bu da neydi böyle? Nereye gittiler?
5: Sana müşteriler, çalışanlar insanları sıraya kaynatıyor diye şikayet ediyorlar demiştim, değil mi? Ve sen beni dinlemedin. Şimdi bütün bu rehin kuyruğu çılgına döndü. Çalışanlara başka bir çalışanı bunu yaparken gördünüz mü diye sordum ve bana gerçeği söylemediler. Burada aramızda güven yok. Önce setin üst aramaları, şimdi de 3 kişi gitti. Bu büyük bir sorun. Bunu halletmemiz gerek. Büyük bir sorun.
0: Anladım. Set sorun çıkardı ama bak işte bu işi çözmen gerek. Bu konuda sana güveniyorum.
5: Tamam.
7: Merhaba Les. Ben John Plum.
8: Ben Bobby Jeff.
7: Merhaba, nasılsın?
0: Tanıştığımıza sevindim.
7: Elimde annemin hediyesi bir lazer saç büyütme sistemi var. Bu lazerlerle saç köklerinizi ısıtıyor. Bu kulaklıkla da sevdiğiniz müzikleri dinleyebiliyorsunuz.
8: Bakıyorum da sende çok işe yaramış.
7: Ben bunu kullanmadım. Kel olmaktan çok memnunum. Hadi sen taksana. Bir hisset. Bence kullanırdın. Harika oldu.
0: Çok yakıştı.
7: Evet, çok iyi.
0: Saç çıkaran bir makineyi hiç duymadım. Ama dışarıdaki insanlar var. Belki satabilirim.
7: Üstünde farklı ayarlar var.
8: Ha, bir şey duydum.
7: Bir şey mi duydun?
8: Evet.
7: Bak, parlamaya başladı. Kafanda kalırsa birkaç tedaviden sonra istediğine ulaşırsın.
0: Saç
7: büyüme sistemini uyarıyor. Saç köklerini canlandırıyor ve
0: o
7: ısıtıyor.
0: Hala acaba benziyorsun.
8: Bence aptala benziyorum.
7: Nasıl hissediyorsun?
8: Sıcak geliyor.
0: Çünkü ısı lambası.
8: Aslında sanki kask takıyormuşum gibi. Hey. Sadece saç büyütüyorum, o kadar.
0: Bu harika ürün için ne kadar istiyorsun?
7: İnanmazsınız ama annem buna neredeyse $700 vermiş.
0: Sana inanmıyorum.
8: Ne?
7: Evet.
0: İnanılmaz.
8: Isı lambalı
0: harika.
8: Ve kulaklıkta bir ısı lambası için mi?
7: Saçının çıkmasını sağlıyor.
0: Peki bunun için ne istiyorsun?
7: İstediğim para, kutudan yeni çıkıp bir iki kez kullanıldığı için şu yeterli olur. 600.
0: Bu rakamı nereden çıkardın?
7: Bu tekrar satmak isteyeceğin bir şey değil. Satarsan
0: hayır, satmak isterim.
7: Çalışanları düşünmüyorsun demektir. Hayır mı? Sen ne düşünüyorsun?
0: $50 ne dersin?
7: 450-500 dolar aralığında kalmak isterim. Bundan çok uzağız.
0: Çok uzağız.
7: Ama makbule geçti.
0: Teşekkürler.
7: Ama bak,
0: iyi ki geldin.
7: Bir iyilik yap. Eğer yarın saçları çıkmış olarak gelirse geri gelir sana satarım. Şuna bak, harika görünüyor. Kolay gelsin.
8: Ne yapabilirim bilmiyorum. Yarın kalkarsam ve başımda saç olursa ne yaparsınız? O adamı bulurum. O kadar. Kesin. Peki bunlar geçecek mi? Ha? Geçecek mi bunlar?
9: Bu onun adına.
10: Onun adına değil.
9: Evet, öyle. Buraya kadının adı yazılmış.
10: Bak bebeğim, ne yaptığınızı anlamıyorum ama bu bilet o lanet olası ismi. Git oradaki adama sor. Ne oyun çeviriyorsunuz bilmiyorum ama ben oynamam. Kadın değil, bunu ben rehin verdim.
9: Bu adam bir oyun konsolu almak istiyor ama faturanın üstünde başkasının adı var.
10: Konsolumu istiyorum. Git müdürünü çağır. Benimle artık konuşma. Seninle konuşmak istemiyorum, tamam mı? Ya da onunla.
9: Bugün sıradaki insanların nesi var bilmiyorum. İşte burada.
5: Merhaba.
10: Merhaba.
5: Nasılsın? Ne çıkarmak istiyorsun?
10: Kağıtta yazan oyun konsolunu.
5: Adına baktın mı? Adına bir fatura var.
10: Teşekkür ederim.
5: Adamın adını yazdım. Adına bir oyun konsolu vardı. Belki bir hata oldu ve fatura yanlış insana verildi. Bence bu aynı günde olmuş.
10: O gün olanı anlatayım. Bahşiş kavanozuyla dolaşan bir adam vardı. Bana $3 verirsem bileti buraya getirip parayı alırım dedi. Böylece sırada beklemezmişim, anladın mı?
5: Bekle, ne yaptı?
10: İnsanlardan $3 istiyor. Bahşiş kavanozuna atıyorsun ve sırada bekleyeceğin yerde biletin ayağına geliyor.
5: Tekrar söyle.
10: Benden bileti alabilmem için $3
5: kimmiş
10: aldı.
5: Kimmiş bu? Göster bana. Baba Seth, olayı çözdüm. Önceki adamlar müşterileri sıraya kaynatmak için para alıyor.
10: Buradaki adam bahşiş kavanozu vardı. Herkese $3 deyip duruyor. İşte şu.
0: Müşterinin Anton'a işaret ettiğini gördüğümde şaşırdım. İyi bir çalışan, sadık bir çalışan. Tüm malları depoya götürmesi için güvendiğim bir adam. Buna inanamadım. Neler olduğunu anlat.
10: Konsolu rehin verdim. Sıra ta kapıya kadar gidiyordu. Senin için götüreyim ister misin dedi. Tamam, sorun değil, harika dedim. Bunun için para alacağını bilmiyordum. Ne için $3 dedim. Biletini getirmek için dedim. Ben de dostum $3 vermem, deli misin?
11: Çünkü zaten paraya ihtiyacınız var diye geldiniz.
5: Evet, para lazımdı.
0: Bunu yaptın mı?
12: Hatırlamıyorum.
11: Bunu yaptın mı? İşi halletmek için $3 aldın mı?
12: Bunu yapma iznimiz yok.
0: Yalan söyleme. Bana gerçeği söyle.
12: Bunu bahşiş kavanozu için yapıyordum.
10: Söylüyorum, $3 alıyordu.
11: Bu adama da aynı şeyi yaptın mı? Çünkü kayıtlara bakar bulurum. Bana gerçeği söyle.
10: Bir dakika kadar tartıştık, sonra ona bakın. Parayı vermedin.
0: Bunu yaptın mı? Hadi
10: evet, vermedin.
12: Evet.
0: Bunu son yapışın oldu. Bir müşteriden sırada öne geçmesi için para alma izinleri yok. Bir daha olursa...

0: be. Çekil, çekil, çekil. Yaptıklarınızın bir sonucu olmalı.
1: Cidden burada neler oluyor böyle?
0: Böyle bir şey öğrenmek gerçekten çok kötü.
1: Burada aslında olanlar üstünde burada, hiç kontrolümüz yok. Burada... Anton bize yalan söyledi. Buna müsamaha gösteremeyiz. Onu kovmalısın. O gitmeli.
0: Kovmak
1: Anton mı? Yalan söyledi. Kov onu.
0: Bence onu kovmamıza gerek yok.
2: Bu da ne böyle?
0: Dinle, Anton çok iyi bir çalışan.
1: Güvenlik şefimiz Joe da öyleydi. Sonra ne oldu?
0: Bu aynı şey.
1: Nesi farklı? Ön tarafta kendi işini kurmuş.
0: İşin iyi tarafı çok çalışıyor.
1: Baba sadece müşterilerden para almadı. Yaptığı şey hakkında yalan söyledi. Kovulması gerek.
0: Yeter artık.
2: Yeter. Dinleyin, yeter artık. Bir yolunu bulmalıyız.
0: Tamam. Durumu gözden geçirelim.
2: Hadi git yap. Özellikle çalışanlar konusunda aynı fikirde olmalıyız. Babamla abimin kendilerine gelmeleri gerek artık, yeter.
0: Bahşiş işi neyse ama bana asla yalan söyleme.
3: Yalan söylemedin.
0: Demin söyledin. Demin söyledin. Adam sana para verdi.
3: Ama ben...
0: Anton lütfen, ben salak değilim. Şimdi durum şu, pazartesi geri gel. Kovmadığım için şanslısın.
3: Anladım.
0: Pazartesi. Anton bir hata yaptı. Onu kovmak çözüm değil. Bir hata yaptı diye bunun son günü olması gerekti değil. Tüm çalışanları kovmak onları yanımıza çekmeye yaramaz. Herkes ikinci bir şansı hak eder.
1: Çuvalladı. Sonuçlarına katlanması gerek. Onu kovmalısın.
0: Kovmaya gerek yok. Yalan söyledi biliyorum ama çok iyi bir çalışan.
2: Kavga etmeyi keser misiniz? Kesin şunu, yeter.
1: Babama inanamıyorum. Güvenlik şefimiz Joe bizden çalarken yakalandı. Peki o ne yapıyor? Yumuşuyor ve çalışanları kuralları çiğnemeye teşvik ediyor. Adam ne öğrendi? Hiçbir şey öğrenmedi.

0: This place, it stays with me.
1: Ufak bir yerimiz olsun dedik. 5 kişi, 10 kişi derken 100'lerce kişi olduk. Bu fabrika hepsinin sigortası.
2: Bu fabrika onlarca ailenin sigortası. İş yeri paket sigortasıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda.
3: Servis geldi. Çanta hazır mı?
4: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap.

0: Baba bu ne bayramı?
1: Babacığım bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Işıltı katan güzelliklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 4-17 Haziran tarihleri arasında Rexona 150 mililitrelik deodorant ve 20 mililitrelik rolon çeşitleri 199 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
2: Koşarken topuğunda sürtünme oluşuyorsa önce

0: sayesinde Compeed sürtünme önleyici stiği dene. Cildinde oluşturduğu koruyucu bariyer sayesinde gün boyu rahat et. Sen koş, gerisini bize bırak. Compeed ile gün seni.
1: Işıltı katan güzelliklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 4-17 Haziran tarihleri arasında 650 mililitrelik Le Petit Marseille duş jeli çeşitleri 139 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
2: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81.
3: Vay, yeni teknoloji.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
2: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
3: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
4: Aramaya devam etmelisiniz.
3: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
5: Tozlu Servet yeni bölümüyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te. Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle bugün 18.20'de D-Max'te.

0: Şehrin en büyük ve en havalı ikinci el dükkanı Detroit'in kalbinde yer alıyor.
1: Burada kimse bize bulaşamaz.
0: Müşteriler burada hızlıca nakit para bulabiliyor.
1: Sattım.
0: Ve bazıları aklını kaybediyor.
1: Polisler!
0: Bu mağazadakilere...
1: Aman tanrım!
0: İnanamayacaksınız.
1: Çocuğum öldürülebilirdi.
0: Şimdi hepsi ikinci el krallarında.
2: Nikki.
3: Efendim.
2: Christina ile yer değiştirir misin lütfen?
0: Seth bir değişiklik yapıyor.
3: Sandalyemden
4: kalk. Şu an bir müşteriyle ilgileniyorum.
1: Ne oluyor burada böyle?
0: Hem de patronun onayı olmadan.
1: Seth hemen ofisime gel.
2: Kızları eski yerlerine mi gönderdin?
1: Ben bu dükkanı yıllardır işletiyorum.
2: Senin zorun nedir anlamıyor musun?
3: Baylar,
1: bu işler
3: baylar.
1: Böyle yürümez.
2: Yeter artık.
3: Dükkanda işler gerçekten tepetaklak olacak.

0: Sıradaki lütfen. Nasıl yardımcı olabilirim?
1: Bunu satmak istiyorum.
0: Bunu ne kadara satmak istiyorsunuz?
1: $400.
0: Bu zincir için size o kadar para veremem.
1: Yaklaşık ne kadar olur peki?
0: Muhtemelen $200 falan.
1: $200 mı? Onun değeri $400. Elinizdeki şey 14 ayar altın.
0: Hayır, bu 10 ayar.
1: Buraya bu işlerden anlayan birini çağırın hemen. Çünkü sen belli ki anlamıyorsun.
0: Hey Seth.
2: Efendim.
0: Bunu $400 satmak istiyor. Ben de ancak $200 edebileceğini söyledim.
2: $200. Evet, doğru.
1: Hayır dostum, 14 ayar altın $200'dan daha fazla ayar etmedi.
2: Bu kadar.
1: Siz ikiniz de ne söylediğinizi ve elinizdekinin değerini bilmiyorsunuz.
2: Ben ne yaptığımızı gayet iyi biliyorum. Bu zincir 10 ayar.
1: Şimdi de bana yalancı mı diyorsun?
2: Sadece doğru söylemediğinizi söylüyorum.
1: Bana bak, yeterince cesursan dışarı çık da öyle bağır. Eğer gücün yetiyorsa dışarı çık da göster kendini.
2: Şimdi ne olacak?
1: O zincir $400 eder.
2: $400 değil, $200 diyoruz. İster sat, ister satma.
1: Ben de değeri $400 diyorum.
2: Çekil karşımdan.
1: Hey, kendine
2: çekil
1: gel.
2: Çekil karşımdan dedim.
1: Girersem ne olur?
2: Ne mi olur?
1: Evet, söyle.
2: Şimdi görürsün.
1: Göster.
2: Aa, pek heveslisin.
1: Hadi, hadi.
2: Şimdi görürsün.
3: Tamam, gidiyoruz.
1: Çek elini. Çek elini, dur.
3: Çık git buradan.
1: Çek ellerini.
3: Bir daha da adamın
1: sana
3: attığını görmeyeceğim.
1: Hiçbir yere gitmiyorum.
3: Gözüm görmesin
1: dur
3: seni.
1: Dur dedim.
3: Hadi yürü.
1: Bırak beni.
3: Hadi oğlum, hadi.
1: Çek
3: yürü.
1: Ellerini. Senin defol sorunun git. Ne? Çek o pis ellerini üzerimden.
3: Hadi. Defol.
1: Yoksa
3: git buradan,
1: yaparsın?
3: Bir daha da gelme.
2: Hadi sana, hadi iyi
3: sana.
2: Yoluna
3: git.
1: Hadi.
2: İyi yürü. Günler.
1: Hadi söyle.
2: İyi günler.
3: Hadi git, defol.
1: Hepiniz beter olun.
2: İyi günler. Sağ ol Bayram.
3: Sorun değil.
1: Kendini bir şey sanan pislikler. Size gününüzü göstereceğim.
2: Neyin var hiç sorunlu müşteri görmedin mi?
4: Senin neyin var böyle?
0: Bugün bu gişeden bıktım usandım. Gişeme sinirli müşterilerin biri gidiyor biri geliyor. Yeter artık. Seth.
2: Efendim.
0: Birinci gişeye geçebilir miyim?
2: Tamam, orada kim çalışıyor?
0: Nikki.
2: Nikki mi? Nikki.
4: Efendim.
2: Rica etsem Christina ile yer değiştirir misin?
4: Neden?
2: Değiştiriyoruz işte. Birinci gişe en kolay gişedir. Tek yapman gereken eşyasını geri almaya gelen kişilerden para toplamaktır. Ne satış parası belirlersin ne de gıcık müşterilerle uğraşırsın.
4: Mızmız bebek.
2: Babam aynı kızları sürekli aynı gişelere koyuyor ama bazen değişiklik yapmak gerekiyor işte.
4: Şu belgeyi imzalar mısınız? Etrafını dolaşmana gerek yok.
0: Ben beklerim. Sonuçta tıpış tıpış o gişeye geçeceksin.
4: Canım ne zaman isterse. Evet.
0: Merhaba.
5: Merhaba.
0: Ben Ashley.
5: Ben de Craig.
0: Memnun oldum. Ne getirdiniz?
5: Otomatik stereoskop getirdim. Stereoskop. 1905 yılında yapılmış. Victorian dönemden kalma küçük bir şov gösteriyor.
0: Victorian şov mu? Pekala. Tamam.
5: Tek yapmanız gereken şuraya 5 sent atıp vizörden bakmak.
0: Peki.
5: Fotoğraflar kendiliğinden geçmeye başlayacak.
0: Çok güzeldi. Kürk giymiş kadın fotoğrafları falan vardı.
5: O zamanlar çok müstehcen görünürmüş.
0: Bu resmen bir sanat eseri. Bu ne zamandır sizde?
5: Yaklaşık bir aydır bende. Bunu Chicago'da bir antika dükkanında buldum.
0: Bu çok havalı bir eşya gibi görünüyor. Babamın ilgi alanına giriyor.
6: Tabii.
0: Baba, buraya gelir misin?
6: Merhaba,
0: tanıştırayım
6: ben
0: babam Les.
5: Merhaba, ben.
0: Kendi
5: ben
0: antika ürünlere çok düşkündür.
5: Ne güzel.
6: Bana bu mutoskoptan biraz
5: bu
6: bahseder misiniz?
5: Bu ilk çıkan modellerden biri.
6: Tamam.
5: Kaliteli muadilleriyle yarışır bu.
6: Bütün fotoğraflarda güzel kadınlar var. Çok güzelmiş.
0: Ah baba.
6: Bunun için ne kadar istiyorsunuz?
5: Aldığım fiyattan satmak istiyorum. $1900.
6: Bunu $1900 mı satın aldınız?
5: Evet. Evimizde döşemeler için ayırdığımız bütçeden almıştım.
6: Peki.
5: Tabii ki eşim döşemelerin yapılmasını, bunun evde durmasını tercih ediyor.
6: İstediğiniz fiyat bunun satış fiyatı.
5: Evet.
6: Benim teklifim $1000'dan az olur çünkü piyasası bu şekilde.
5: Ben bunu zarar etmeden satmak istiyorum.
4: Yani satacak mısınız?
5: Bu teklif işime gelmiyor.
6: Üzgünüm.
4: Üzgünüm.
6: Teşekkürler.
5: Teşekkürler.
4: Bol şans.
5: İlgilendiğiniz için çok teşekkür ederim.
6: Pazarlığın işe yaramamış olması kötü oldu. O güzel kadınlara güle güle dedim.
4: Sizin için hiçbir şey yapamam.
7: Yetkili biriyle görüşebilir miyim?
4: Yapabileceğimiz hiçbir şey yok.
0: $23.20.
4: Sıradaki.
0: Şurayı imzalar mısınız?
4: Seth muhteşem bir fikir bulmuş gibi sırf Christina satış gişesinde zorlanıyor diye yerlerimizi değiştirdi. O işini yapamıyor diye ben niye gişe değiştirmek zorunda kalıyorum ki? Teşekkürler Seth. Harika bir çözüm. Mız mız.
0: Git yerine otur.
4: Ne? Eğleniyor musun?
0: Evet.
4: Benim koltuğumda mı?
0: Hanımefendi.
4: Koltuğumdan kalk hemen.
0: Sorunsuz müşterilerle ilgileniyorum diye.
4: Siz o tarafta yardımcı olacak. Evet, kalk hadi benim koltuğumdan. Hadi. Hadi.
0: Beni duyuyor musunuz? Kalk hemen.
6: Ne oluyor burada böyle?
4: Set yerde.
0: Şu an bir müşteriyle söyledim. İlgileniyorum.
4: Kapa çeneni, benimle konuşuyor. Laf
0: çünkü ondan daha iyiyim.
4: Burada, tamam mı?
6: Tamam.
4: Set sırf Christina mızmızlık yapıyor diye susacak mısın artık? Sen benim o gişeye geçmemi söyledi. Ben de yerime geçmek istiyorum.
6: Birazdan döneceğim.
4: Aptal. Koltuğumu geri alacağım.
6: Müşterilerin tartışmasına alışkınız ancak çalışanlarımızın bu şekilde kavga etmesi kabul edilemez. Sen ne yaptığını sanıyorsun?
7: Ne yapmışım?
6: Nikki ve Christina gişe değişimi yüzünden birbirine girdi. Aklından ne geçiyordu acaba?
7: Christina istedi. Gıcık bir müşteriyle uğraşıyordu. Ben de onu birinci gişeye aldım. Sorun nedir ki?
6: Birinci gişede çalışmayı hak etmesi gerek. Christina'nın kötü bir gün geçiriyor olması ona birinci gişede çalışma hakkı vermez. Bana sormadan böyle büyük değişiklik yapamazsın.
7: Bunu da mı sana sormam gerek?
6: Evet.
7: Sadece basit bir değişiklik yaptım.
6: Eski günlerde yani sen ve kız kardeşin burada yokken...
7: 3-5 müşteri gelirken mi?
6: Burada yine bir sürü müşteri vardı. Ama sana şunu söyleyeyim. Siz giderken ben dönüyorum.
7: Ah, bu işkence ne zaman bitecek? Basit bir değişiklik yaptım işte. Christina orada kalacak.
6: Farkında mısın Seth? Burası hala benim dükkanım. Seth şunu hala öğrenememiş. Bana sormadan bir şey yaparsa başı belaya girer. Bu kardeşin tam bir ahmak.
4: Ne olduğunu bilmek bile istemiyorum.
8: Sizinle daha çok iş yapacağız.
9: Merhaba.
4: Sizi duyuyorum. Nasılsınız?
9: İyiyim. Siz nasılsınız?
4: İyiyim ve duyuyorum.
9: Bu elimdeki mikrofonu satmak istiyorum.
4: Dostum, seni bal gibi duyuyorum. Beni duyuyor musunuz?
9: Çok iyi duyuyorum.
4: Güzel. O zaman neden hala onu kullanıyorsunuz?
9: Çünkü çok alçak sesle konuşuyorum. Sesim hiç çıkmıyor.
4: Onu bir kenara bırakın. Ne kadar para istiyorsunuz?
9: $50 istiyorum. Bu ses telleri kursunun parasını karşılar.
4: Ben ses tellerinizi güçlendirmenize yardımcı olurum. En sevdiğiniz renk nedir?
9: Kırmızı.
4: Daha yüksek sesle.
9: Kırmızı.
4: Yüksek.
9: Kırmızı.
4: Daha yüksek.
9: Kırmızı.
4: Biraz daha.
9: Kırmızı.
4: Kırmızı.
9: Kırmızı.
4: Daha da yüksek.
9: Kırmızı.
4: Daha yüksek.
9: Kırmızı.
4: Yüksek.
9: Kırmızı.
4: Daha.
9: Kırmızı.
4: Harika gidiyorsunuz.
9: Evet, daha iyi.
4: Gördünüz mü? Buna ihtiyacınız yok. Bu adamla güzel vakit geçirdik. Ona yardımcı olmak istedim. Ama bu megafona kesinlikle ihtiyacımız yok. Peki şimdi bu şey için size neden $50 vereyim?
9: Bu ticari tarzda bir megafon.
4: Sen delirmişsin.
9: Teklifin nedir?
4: $5.
9: 20.
4: 5.
9: Biraz daha veremez misin?
4: Kurtarmaz.
9: $20 olmaz mı?
4: $5. İster sat, ister götür.
9: Tamam, $5 olur.
4: Tamam, anlaştık demek. Biliyor musun?
9: Neyi?
4: Sesin yükseldi. Başarılı bir simsar olacağımı biliyordum. $5 vereceksiniz ama ses teli koçumu. Teşekkür ederim.
9: Teşekkürler işte.
4: İyi günler.
9: Sana da iyi günler.
10: ya? Bilgisayarımı sen mi çaldın? Bu adamları sakin bunca zaman boşuna mı suçladın? Bas, beni bas, nasıl kandırabildin? Arkadaştık.
11: Anlamıyorum. Sakin ol.
10: Kendine biz arkadaş gel. Değil miydik? Seni pislik. Bana bilgisayarı
11: sana
10: ver. Bana o bilgisayarı
11: dedi.
10: Vereceksin.
11: Lanet beni kandırdın. Kadın.
10: Onu sen çalmışsın. Beni nasıl kandırdın? Seni pislik.
11: Gel
10: lanet
11: kaçma,
10: olsun.
11: Gel buraya gel.
6: Sanırım şuradaki iki kadın laptop için kavga ediyor. Sorunun ne olduğunu bile bilmiyorum. Tek bildiğim konunun bizimle ilgili olmadığı.
10: Bana bilgisayarımı vereceksin.
11: Bırak beni.
10: O lanet bilgisayarı istiyorum. Pis
11: defol
10: yalancı.
11: Buradan.
10: Bir
11: defol.
10: Daha yüzünü bile görmek
11: sen
10: istemiyorum.
11: Sen kendini ne
10: arabamın önünden
11: defol.
10: Bile geçmeyeceksin. Pislik. Bu benim pislik. Bilgisayarım.
11: Defol.
6: Ne oldu?
11: Bir kere o pisliğin bana bir sürü borcu var. O yüzden ben de o an elime ne geçtiyse ne bulduysam ona aldım.
10: Bunca zamandır bilgisayarım senin elinde.
11: Gel buraya gel.
10: Hem de ben nerede diye yana yakın
11: gel,
10: ararken.
11: Bırak,
10: sen koca bir
11: sana.
10: Pisliksin. Ahmak.
11: Pislik seni.
12: Birazdan Ashley artık huzur istiyor.
6: Ben bu dükkanı yıllardır işletiyorum.
2: Senin zorun nedir? Anlamıyor musun?
6: Bu işler
4: Tyler,
6: böyle yürümez.
2: Yeter artık.
13: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
14: Başlangıçta kendimize bir hedef koyduk. Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun. Detaylı bilgi için en yakın acentemizi veya somposigorta.com.tr'yi ziyaret edebilirsiniz. Sompo Sigorta'yla hayat yolunda.
15: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
16: Bir de böyle Otobit'te.
17: Migros'ta hediyeli günler başladı. 7-9 Haziran tarihleri arasında evcil hayvan mama ve aksesuarlarında 3 al 1'i hediye Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
18: Salsa, avokado, yoğurt sos, favori dip sosunla sende twist'te.
19: Yeni ayakkabın ayağını vuruyorsa öncesinde Compeed sürtünme önleyici City'yi dene. Cildinde oluşturduğu koruyucu bariyer sayesinde gün boyu rahat et. Sen yürü, gerisini bize bırak. Compeed ile gün senin.
17: Işıltı katan güzelliklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 4-17 Haziran tarihleri arasında 650 mililitrelik Le Petit Marseille duş jeli çeşitleri 139 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
20: Yarım saate sendeyiz diyen arkadaşların varsa kaybedecek zaman yok. Ocağı kapatmayı unutturan bir dizi varsa yemeğin yanma ihtimali yok. Ocakta taşan bir tencere varsa temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. İşte bu Beko farkı.
21: Vay toplantılar!
22: Vay ödevler!
23: Vay bu işler!

0: bilgisayarımı sen çalmışsın. Beni nasıl kandırdın? Lanet olsun.
1: Sorunun ne olduğunu bile bilmiyorum.
2: Pislik.
1: Şuradaki iki kadın laptop için kavga ediyor.
2: Soyguncu seni.
0: Bundan sonra benim arkadaşım falan değilsin. Canın cehenneme.
2: Hiç sertime arkadaş olmadık ki senle.
0: Arabayı rüyanda defol görürsün. Git. Evine yürüyerek git.
1: Tamam. Bu defol kadar yeter. Tamam.
0: Bunca zamandır bilgisayarım kayıptı. En yakın arkadaşım çalmış. Ama onu geri aldım. Artık önemli olan
1: tamam,
0: tek şey bu.
1: Evinize gidin.
0: Tamam.
1: Çıkan olayları çözmeye çalışırız. Ama bu iki kadın ne yaptığını bilmiyordu. Neyse ki en azından...
0: Yürü bakalım. Arabayı rüyanda görürsün. Yürü hadi.
2: Pislik. Defol git buradan. Bir daha seni görmek istemiyorum.
3: $20.
1: Gişedeki neredeyse bütün kızları setin yanlış kararları yüzünden kaybettik. Şu anda çalışanlarımızı sinirlendirmenin ve işlerimizi mahvetmenin zamanı değil. Nikki benimle gel. Şimdi Christina ile yeniden yerlerinizi değiştiriyorsunuz. Teşekkürler.
3: Bu kadar da yalakalık olmaz.
4: Güle güle.
1: Setin fikrini sormama gerek yok. Bu şekilde çalışanlar birbiriyle kavga etmez ve müşteriler de iyi hizmet alır.
4: Merhaba, nasıl yardım edebilirim?
5: Nasılsınız? Ben Seth.
6: Ben David, memnun
5: oldum. Ben de memnun oldum. Ne getirdiniz?
6: Bir bowling topu getirdim ama sıradan bir top değil. Bu Sugar Ray Leonard'ın bowling topu. Bu özel top Sugar Ray tarafından Las Vegas'ta imzalanmış. Ve bu şekilde yalnızca 200 top var.
5: Bunu nereden buldunuz?
6: Bir açık arttırmadan aldım. Bunu sırf kızımın eğitim masraflarına katkı olsun diye satıyorum.
5: Dükkana sürekli sporcuların imzalı ürünleri gelir ama bir bowling topunun içinde Sugar Ray'in boks eldiveni mi? Bu çok eşsiz bir parça. Elinizdeki nedir?
6: Burada da imzanın gerçek olduğunu gösteren bir belge bulunuyor.
5: Peki ne kadar istiyorsunuz?
6: Bu top için $500 istiyorum.
5: Tamam, ünlü biri olabilir ama imzasının $500 edeceğini düşünmüyorum.
6: Peki sizce değeri ne kadar?
5: $100.
6: $100 mı? Yapmayın. Topun kendisi bile yeniyken $200.
5: Yeni mi? Yeni değil ki.
6: $300.
5: Olmaz. $125.
6: O zaman sana $250'ye bırakırım.
5: $150 olsun.
6: $150 mı? Bu bir koleksiyon ürünü.
5: Öyle.
6: O zaman $200'dan bir kuruş aşağı inmem.
5: $160.
6: Olmaz dostum. Arada $40'lık bir farktan bahsediyorum.
5: $175.
6: Ben $200 diyorum. $25 fark
5: var. Anladım ama teklifim bu.
6: Hayır. Yine de teşekkürler.
5: Onu getirdiğiniz için sağ olun.
6: $25 için mi?
5: Siz de $25 yüzünden satmıyorsunuz.
6: Ben $500 dedim. Siz ise $100 verdiniz.
5: $180.
6: Hadi ama biraz daha çıkabilirsin.
5: $190.
6: $200 dersen anlaşalım.
5: $190.
6: Çok sıkı pazarlıkçısı Seth. Ben gidiyorum.
5: Tamam, 200'e kapatalım.
6: Kabul edeceğini biliyordum.
5: Ne kadar ileri gidebileceğini görmek istedim. Gitmek üzereydi. Bowling topuyla geldiği gibi gidiyordu. $200. Memnun oldum.
6: Kabul etmene sevindim. Evet. Ben de memnun oldum.
5: Verdiği teklifi kabul ettiğim pek görülmemiştir. Ama adam sıkı pazarlık etti ve kazanmayı hak etti. Yine de yaptığım yatırımdan çok memnunum.
4: Buyurun, para üstünüz. Birinci gişe. O artık bu gişede durmuyor. Dahili numarası 207.
7: O telefon bana geldiyse bağlayabilirdin.
4: Zaten dahili numaranı söyledim.
7: Buraya bağlayabilirdim. Bu senin işin.
4: Ben senin için çalışmıyorum.
7: Çoluk çocukla uğraştığımızı unutmuşum. Affedersin.
4: Ağlaman bitti mi?
7: Odanın öteki tarafından sürekli bana laf yetiştirmeye çalışıyorsun.
4: Ne dedin sen?
7: Hala bana laf yetiştirmek için uğraşıyorsun diyorum.
4: Başlatan sensin, tamam mı?
7: Bak, sinirlerimi oynatma.
4: Sakın bana dokunma.
7: Beni delirtme.
8: Çekil tamam yine. Kızlar.
7: Ben senin çeneni nasıl kapatacağımı bilirim.
8: Kızlar dedim.
4: Hiçbir şey yapamazsın.
8: Hey!
4: Okay.
8: Tamam. Sorun nedir?
7: Seth bana burada çalışmama, Leslie yerime dönmemi söyledi.
4: Babanız bir şey derken kardeşiniz tam tersini söylüyor.
8: Tamam. Sen kendi gişene git, sen de kendi gişene. Birbirinizle konuşmayın. İşler kontrolden çıkıyor ve bu kargaşanın tek sorumlusu babam ve kardeşim. Bu gidişata bir dur demek gerek. Seth'i buraya çağırır mısın? Büyük bir sorunumuz var.
1: Buraya.
8: Evet, bir sorunumuz var.
1: Bana anlatacak mısın yoksa?
8: Seth gelene kadar bekleyelim.
1: Seth, hemen ofisime gel.
5: Buna inanmıyorum. Kızları eski yerlerine mi gönderdim? Bunu yapmamın bir nedeni vardı.
1: Şaka mı yapıyorsun? Ben bu dükkanı yıllardır işletiyorum.
5: Senin zorun nedir? Anlamıyor musun?
8: Kardeşin ve baban bu dükkanı kendi istekleriyle yönetmek istiyorlar.
1: Bu işler böyle yürümez.
5: Sen bu şirketin sahibisin falan filan. Yine aynı terane.
8: İletişim
5: yeter
8: sıfır.
5: Artık.
8: İkisi de çocuk gibi davranıyor.
1: Ben neyin doğru
8: yeter.
1: Olduğunu
5: bilmiyorsun.
8: Ve artık yeter. Durun. Nikki ve Christina gişede neredeyse birbirlerine giriyorlardı. Bu hiç profesyonelce değil. İçeride olan şeyler bize hiç yakışmıyor. Birbirinizle iletişim kuramadığınız için cezasını biz
5: çekiyoruz. Nasıl iletişim kurabilirim ki? Hayır, susmuyorum.
1: Bana
5: sana ne yaptığımı söyledim zaten.
1: Sonradan söyledin. Çalışanları yönetmeyi
5: bilmiyorsun.
8: İkiniz de aptal gibi davranıyorsunuz.
5: Çünkü
1: siz
5: sürekli saçmalıyor.
1: Hayır. Beni dinle.
5: Ne?
8: Eğer kendilerini en kısa sürede toplamazlarsa dükkanda işler gerçekten tepe taklak olacak.
5: Ben bir karar verdim ve ona uymak zorundasın.
1: Kararları ben veririm, siz uyarsınız.
9: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
10: Net! Kazancım net, sigortam net.
11: Servis geldi. Çantam hazır mı?
12: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada.
13: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
14: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
13: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
14: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
12: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3. Sardalya.
15: Dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla hayata dolu tarafından bak.
16: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
17: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
18: Işıltık atan güzelliklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 4-17 Haziran tarihleri arasında 200 mililitrelik Nivea Sun nemlendirici güneş spreyi 50 faktör 648 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
19: Aa, biz sizi tanıştırmadık. Tanıştıralım. Mert Hoca, 14 ülkedeki 18 milyon kullanıcı gibi sen de Armut uygulamasını indir, bekleyen işlerini kolayca hallet.
20: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen Pırlanta ve Allianz kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
21: Bravo!

0: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
1: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
0: Bir fırsat.
2: Tozlu Servet yeni bölümüyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
3: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
4: Evet.
5: Aman tanrım.
2: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Şehrin en büyük ve en havalı ikinci el dükkanı Detroit'in kalbinde yer alıyor.
1: Burada kimse bize bulaşamaz.
0: Müşteriler burada hızlıca nakit para bulabiliyor.
1: Sattım.
0: Ve bazıları aklını kaybediyor.
1: Polisler!
0: Bu mağazadakilere...
1: Aman tanrım!
0: İnanamayacaksınız.
1: Çocuğum öldürülebilirdi.
0: Şimdi hepsi ikinci el krallarında.
2: Bu ne böyle?
0: Şoke edici bir keşif.
3: Bu büyük bir sorun.
4: Git babama sor.
0: Mağazada ipler iyice geriliyor.
3: Senin derdin ne? Babamla hala konuşmuyoruz ama ben neyin en doğru olduğunu biliyorum. Ben halledebilirim.
0: Acaba Seth'in verdiği karar...
3: İçeri gel.
0: ...onu pişman edecek mi?
3: Kovuldum.

0: Jeff bugün hastaymış, o yüzden onun masasına ekstra dikkat etmeliyiz. Güvenlik şefimiz bizden bir şey çalarken yakalandı. Hem de Jeff'in masasından. O yüzden artık oraya Jeff'ten başka hiç kimse giremiyor.
1: Dükkanımda neler olduğunu bilmediğim mi sanıyorsun?
0: Her neyse baba.
1: Şu tavrından
2: kavga etmeyin artık, yeter.
1: Yeter mi?
2: Lütfen.
1: Emin misin?
2: Babamla kardeşimin sürekli kavga ediyor olmasından bıktım artık. Bir de artık birbirleriyle konuşmuyorlar bile. Bu çok saçma. İkisini de ortak bir noktada buluşturmayı başaramazsak bütün dükkan batar.
3: Bana eşyamı verin. Eşyamı şimdi istiyorum. O lanet şeyi istiyorum. Efendi. Benimle böyle konuşamazsın. Beni duymuyor musun?
2: Sizinle normal bir şekilde
3: affedersin,
2: konuşuyor.
3: Nasıl yani? Benim muhatabım siz değilsiniz. Baştan başlayabilir.
2: Sesinizi alçaltın.
3: Affedersiniz. Bağırmayın. Tamam, bilmiyordum. Beni duyuyor musunuz?
2: Bu şekilde
3: musunuz?
2: Bağırırsanız sizi emin olun duyamam.
3: Beni duyuyor musunuz?
2: Sesinizi alçaltın.
3: Beni duyuyor musunuz?
2: Şimdi duyuyorum. Sorun nedir?
3: Eşyamı almaya çalışıyorum.
2: Bunu imzalayın.
3: Bana bu şekilde kalem fırlatamazsınız.
2: Hayır, fırlatmadım.
3: Detroit'teyiz, farkındasın değil
2: evet,
3: mi?
2: Evet, burası benim şehrim.
3: Aslında.
4: Pekala, tamam.
3: Geçti. Şimdi bunu sana uzatıyorum. Detroit'teyiz bebeğim.
2: Doğru.
3: Beni anladın mı?
4: Evet, anladık.
3: Tamam.
2: İyi günler. Durumu çevirmeyi başardım. Tam her şeyin yolunda olduğunu düşünerek içeri giriyordum ki.
3: Bir dakika. Yok artık. Hey. Affedersiniz.
2: Sorun nedir?
3: Heşli, buraya gel. Bunu buraya verdiğimde üzerinde koruyucu film
2: evet,
3: vardı.
2: Evet, ne var?
3: Şimdi nerede peki? Üzerini kaplayan koruyucu bir ekran vardı. Şuradaki çizikleri görüyor
2: evet.
3: musun?
2: Evet. Bu bir çanta içinde gelmiş olsaydı ki öyle gelmedi.
3: Çantanın içindeydi.
2: Hayır, Heşli. Değildi. Hayır. Çanta yok. Bize bir eşya verdiklerinde bütün detaylarını not ediyoruz. Bak, bu senin belgen. Üzerinde ne yazıyor?
3: Çizik yazıyor.
2: Evet, öyle.
3: Ama ben verdiğimde...
2: Televizyon ve çizik var diyor. Ürün alım belgesinde çizik yazıyorsa getirildiğinde çizik var demektir.
3: Ashley, beni dinle. Dinle beni.
2: Bu senin televizyonun.
3: Beni böyle kandırmana izin veremem.
2: Çizik
3: beni duyuyor
2: var.
3: Musun? Beni kandıramazsın.
2: Çizik.
3: Çizik, tamam, anlıyorum Ashley.
2: O zaman... Televizyonunu alıp gidebilirsin. Hayali çantanı da koluna tak ve sana güle güle.
5: Bu Ashley'nin hatası. Kesinlikle Ashley'nin hatası.
2: Adam manyak.
3: Ah, şuna bak. Şu çizgiye bak.
5: Hepsi Ashley'nin suçu.
3: Affedersiniz. Ne dediniz?
6: Ben kimseyi dinlemiyorum. Bunu taşıyamam. Bu bir televizyon. Çok ağır. Bunu nasıl götüreceğim şimdi? Teşekkür ederim. Tanrım.
1: Defolun.
6: Hiçbir yere gitmiyorum.
1: Parmağını öyle yüzüme sallayamazsın.
6: O zaman yüzünü
1: mı?
6: Parmağımın önünden çek.
1: Anladın mı?
6: Asıl
1: bir daha
6: sen
1: bana öyle parmak sallamayacaksın. Anlıyor
6: sen anlıyor musun?
1: Bunu anladın mı? Sen? Yeterince açıktı. Parmağını yüzüme doğru salladığı an gitme vakti gelmişti. Defol. Yeter artık.
6: Buradan kendi isteğimle çıkıyorum. Siz beni zorlayamazsınız. Beni itmeyin. Seni kel kafalı ahmak.
0: Size Jeff'in bugün işe gelemeyeceğini söylemedim mi? Onun masasına bakmamız gerektiğini duymadınız mı? Sizin derdiniz ne?
2: Saçma sapan konuşma.
0: Ben mi saçmalıyorum?
2: Bizden ne yapmamızı istiyorsun? Üçümüz bütün gün Jeff'in
0: evet,
2: masasına
0: mı? Evet, tam da bunu yapmanızı bekliyordum
2: Müşteriler
0: işte.
2: Müşteriler bizi bekliyor. Tamam mı? Babam herkese Jeff'in masasından uzak durmasını söyledi.
0: Ne demek
2: herkes
0: bu peki?
2: Herkes buna uyuyor işte.
0: Burada güvenliği dert eden tek ben miyim yani?
2: Gerçekten saçmalıyorsun. Set'in ne yapmak istediğini anlıyorum. Mağazanın her an korunmasını istiyor ama bunu biraz abartıyor bence.
0: Rica etsem herkes beni dinleyebilir mi? Son kez söylüyorum. Beni herkesin anladığından emin olmak istiyorum. Kimse Jeff'in masasına yaklaşmayacak. Hiçbir zaman, hiçbir şekilde oraya girilmeyecek. Kimseye tolerans gösterilmeyecek. Yoksa kovulursunuz.
7: Bu aptallardan bıktım artık dostum. Gerçekten canıma tak etti. Müdürünüz nerede? Müdürünüz neredeyse ortaya çıksın.
1: Merhaba, nasılsınız genç adam?
7: Hoş beş faslını geçelim. Her tarafı dövmeli o kel kafalı herif nerede? Bana onu söyleyin.
1: Siz iyi misiniz?
7: Hayır, değilim. Bakın bu yüzüğü bana o sattı. Berbat, iğrenç, korkunç bir şey.
1: Ne demek bu? Berbat, iğrenç,
7: korkunç. Korkunç şekilde pis. Bir kutunun içinde değildi. Bana bunu nasıl kutusuz bu şekilde sattınız berbat. Bana pis sattınız zaten.
1: Bu adamın nasıl saçmaladığı her halinden belli. Biz asla pis bir yüzük satmayız.
7: Kız arkadaşıma
1: bizim
7: götürdüm.
1: Bizim sattığımız evet tamam.
7: Ve bana pis olduğunu söyledi. O gece bunu düşünmekten gözüme bir gram uyku girmedi. Çok sinirlendim. Lanet olsun dostum.
1: Bunu sizin için temizleyebiliriz.
7: Böyle bir şey yapabilir misiniz?
1: Evet,
7: yani
1: ki,
7: temizlenebilir
1: tabii.
7: Mi?
1: Çok basit. Hadi derim.
7: Bir deneyelim mi? Çünkü gerçek olup gerçek. Olmadığını bile bilmiyorum.
8: Gerçek mi diye soruyorsun?
7: Nereden bileceğim? O küçük evet, büyüteçten mi görüyorsunuz? Ben de o şeylerden yok.
0: İçeri gel.
4: Şuraya imzalar mısınız?
0: Tabii.

0: Teşekkürler.
1: Bakın işte tertemiz oldu.
2: Bu ne böyle?

0: birazdan.
1: Onun masasından bir şey aldım.
2: Hayır, masasından
1: burada
2: bir şey aldım.
1: Burada her şeyi gördüm.
0: Set patronluk taslıyor.
1: Peki oraya gidersen ne olur demiştim?
2: Kovulursun.
1: Aynen.
3: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın.
4: Hangi kredi? 2 top, 3 top, 4 top olsun, 4 de yetmez, 40 top olsun, varsın olsun 41 kere.
5: Tüm zamanların en Bambi kampanyası.
4: Bambim var benim.
5: Şimdi Bambi alışverişlerinizde 41 toptan birini kazanma şansı. Nazar.

0: 4 taksit fırsatıyla MediaMarkt'la
1: tüm zamanların en Bambi kampanyası. Bambi var benim. Şimdi Bambi alışverişlerinizde 41 toktan birini kazanma şansı.
2: Nazarlar değmesin.
3: Işıltı katan güzelliklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 4-17 Haziran tarihleri arasında 650 mililitrelik Le Petit Marseille duş jeli çeşitleri 139 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Üstelik Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogisoft uyku seti anında hediye.
4: Otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Vay toplantılar.
9: Vay ödevler.
10: Vay bu işler.

0: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
1: Tehlike çok büyük.
2: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
3: Olamaz ne?
2: 10 dakika içinde.
0: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
1: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
3: Bu gerçekten dehşet verici.
1: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
0: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle bugün 18.20'de D-Max'te.

0: Bu ne böyle?
1: Bakın işte tertemiz oldu.
2: Ne oldu?
0: Buraya gelir misin?
2: Ne oluyor?
0: O nerede?
2: Jeff'in masasında.
0: Buna sen mi izin verdin?
2: Hayır.
0: Kim verdi?
2: Bilmiyorum, ben vermedim.
0: Bu büyük bir sorun. İşte bu yüzden o lanet şeyler kaybolup duruyor.
2: Git babamla konuş.
0: Babamla mı konuşayım? Bunu
2: dükkanda
0: neden yapayım
2: koyduğumuz
0: ki?
2: Koyduğumuz kurallar ihlal edilmiş.
0: Sıfır tolerans
2: biliyorsun.
0: Kuralı. Neden onunla konuşmam gereksin ki?
2: Bana bağırma. Git babama sor.
0: Ofisimden çık. Sonra konuşuruz. Bu çok büyük bir sorun. Sıfır tolerans olduğunu söylemiştik. Harekete geçmeliyiz ve bunu derhal yapmalıyız.
2: Git babamla konuş.
1: Vay. Bunlar çok güzelmiş. Merhaba, ben Les.
3: Memnun oldum, Jeff Fedeler.
1: Ben de memnun oldum. Ne getirdiniz?
3: Elimde 1959'dan kalma orijinal güzel bir tabelalı çok güzel bir saat var.
1: Gözlerim fal taşı gibi açıldı. Müthiş bir parça. Biraz bahseder misin?
3: Bu 80'lerin başında, sanırım 81 yılında yapılan orijinal bir tabela.
1: Bu şirket üretimlerini tam da Woodward Caddesi'nde yapardı. Burada iki muhteşem antika neon tabela var. Bana çocukluğumu hatırlattı. Bunları pazarlık yapıp alabilmek için sabırsızlanıyorum. İşte yandı. Vay. Bunlar için ne kadar istiyorsunuz?
3: Bunun için 25 bin dolar ve diğeri için de 3000 dolar istiyorum.
1: Ben biraz araştırma yapıp geliyorum. Saati araştırdığımda 45 bin dolar fiyat biçildiğini gördüm. Satış rakamlarını incelediğimde ise hiç satılmadığını gördüm. Haklı olduğunun bir konu var. O da insanların bunlar için çok para istedi. Ama sorun kimsenin bunları satın almaması. Hiç kimse. Bir tanesi bile satılmamış. O yüzden ilgilenmiyorum. Bunun için en son ne kadar istiyorsun? Geçtiğimiz gün çok havalı bir kamyon kaçırdık. Belki de bu tabelasını almam için bir işaret olabilir.
3: 3000 dolar.
1: Diğeri ne kadar peki?
3: 3000 dolar.
1: Öyle mi?
3: Evet.
1: Bir kuruş bile inanır mısın?
3: Zaten yarı fiyatına veriyorum.
1: Sana 2000 dolar teklif etsem kabul etmez misin?
3: 2500 dolar diyelim ama daha aşağı inmem.
1: 2250. 2250 dolar diyelim. 2250'de anlaştık mı?
3: Pekala.
1: Tamam. Teşekkür ederim. Süper.
3: Bunun için 2250 dolar alacağım. Bunu da geri götürüyorum.
1: Tabela için 2250 dolar. Detroit'i seven biri gelecek ve tabelayı görür görmez aşık olacak. Ben de güzel bir kazanç elde edeceğim.

0: Bobby J'ye ofise bekleniyorsun Bobby J.
1: Babamla hala konuşmuyoruz ama ben neyin en doğru olduğunu biliyorum. Ben halledebilirim. İçeri gel.
2: Ne oldu?
1: Otur şuraya. Güvenlik kamerasını izlerken seni neden Jeff'in masasının etrafında gezinir halde gördüm?
2: Orada gezindim.
1: Şu anda zaten içimizdeki bir hırsızlık olayıyla uğraşmıyor muyuz?
2: Evet doğru. Normalde oraya gitmiyordum zaten.
1: Bunun bir önemi yok. Zaten oraya gitmemen gerekiyordu.
2: Jeff orada olmadığı için ben gitmek
1: zorundaydım. Neden zorundaydın Bobby J? Sıfır tolerans kuralı dedik. Sıfır tolerans demek oraya gidemezsin demek. Neden olduğu önemli değil. Onun masasından bir şey
2: aldım.
1: Hayır,
2: masasından bir şey aldım.
1: Burada her şeyi gördüm.
2: Temizleme bezi aldım.
1: Öyle mi? Peki ya sonra? Oradan bir şey almanıza izin var mı?
2: Yok.
1: Peki oraya gidersen ne olur demiştim?
2: Kovulursun.
1: Aynen. Kovulursun ve kovuldun.
2: Gerçekten mi? Beni oraya Les gönderdi.
1: Seni oraya babam mı yolladı?
2: Evet. Oraya kendi kafama göre gitmedim. Bir müşteri geldi. Aldığı yüzüğün kirli olduğunu söyledi. Onu temizlemekten başka bir şansımız yoktu. Jeff orada yoktu. Les temizlemem için beni gönderdi. Yoksa ben oraya gitmezdim. Kuralı biliyorum, merak
1: tamam.
2: etme. Beni oraya
1: tamam.
2: baban gönderdi.
1: Tamam. Kovulmadın. Özür dilerim. Bunu halledeceğim.
2: Teşekkür ederim.
1: Çok sinirliyim. Babamın beni böyle pislik gibi göstermesini istemiyorum. Kendi kurallarını kendi çiğniyor.
3: Merhaba, nasılsınız?
4: İyiyim.
3: Ben Les.
4: Ben de Katrina.
3: Katrina. Peki ya siz?
5: Kızı Danera.
3: Danera. Ne getirdiniz bakalım?
4: Size çok pahalı şeyler getirdim.
3: Gösterin.
4: Eski içecek şişeleri. Birkaç eski albüm. Pul defteri. Sizce de bunlar değerli değil mi?
3: Hayır. Hiçbir değeri yok. Buraya hiç değeri olmayan şeyler getirmişsiniz.
5: Sana bunların para etmeyeceğini söylemiştim.
4: Sözlerine dikkat et çünkü bunlar benim için çok değerli.
5: Hiç fark etmez çünkü istemiyorlar.
4: Bunlar çöp değil, tamam mı? O yüzden sözlerine dikkat etsen iyi olur.
5: Sana buraya gelmeyelim demiştim.
4: O zaman gelmeseydin daha fazla uzatma.
5: Boşuna benzin harcadık.
4: Ben senin annenim, sözlerine dikkat et.
5: Sen uzatma.
4: Kızım, senin derdin ne be? Benim eşyalarıma elini sürme demedim
5: sen
4: mi ben
5: uzatma.
4: Sana? Senin zorun ne?
5: Bu o çöpleri istemiyorlar işte, bunların hepsi çöp.
4: Hadi.
5: Bunlara hemen elimi
4: yerden
5: bile
4: topla.
5: Sürmem.
4: Seni bu lanet dünyaya ben getirdim.
5: O çöpleri
4: beni
5: elimi bile
4: pişman
5: sürmem.
4: Etme. Bunlar benim için dünyalara bedel. Laflarına dikkat et. Ağzını topla. Hadi.
5: Bunlar çöp.
4: Hadi ama. Bunlar benim için değerli dedim. Ne yapıyorsun sen? Pislik seni.
3: Girmek zorunda.
4: Seni doğuracağıma taş
6: tamam,
4: vursaydım.
6: Tamam, bu kadar yeter.
4: Hadi.
6: Yeter
4: beni,
6: bu kadar.
4: Beni
6: tamam.
4: El alemin içinde rezil etmek neymiş görürsün
6: hadi
4: sen.
6: Dışarı.
4: Yürü. Yürü.
6: Çık çık çık çık.
5: Hadi. Senin beni umursadığın yok ki. Bırak beni
6: hadi.
5: Bırak.
6: Çıkın
5: bırak.
6: Dedim. Ayrılın şöyle. Çıkın dışarı.
3: Anne kızın bir pul koleksiyonu yüzünden böyle kavga ettiğine inanamıyorum. Ailelerin kavga etmesinden hiç hoşlanmam. Bu eşyaları burada bırakamazsınız.
5: Sana bunlar para etmez demiştim.
4: Çöpse benim çöpüm. Bir daha bunlara saygısızlık etme. Yetti artık.
7: Elindeki bütün altınları alırım.
8: İkinci el.
1: Babam beni çok kötü bir duruma soktu ve bu çok sinir bozucu. Buradaki herkesin babam bir kural koyduğunda onu benim uyguladığımı bilmesi gerek. Sen! Niye insanları arkadaki masaya gönderiyorsun? Senin derdin ne?
3: Ne diyorsun? Hemen ofisime gel, o zaman anlarsın.
1: Zevkle.
3: Sen kim olduğunu sanıyorsun? Bir daha asla çalışanların önünde benimle böyle konuşma.
1: Bizi nasıl bir duruma düşürdüğünün farkında mısın? Yeni bir kural koydun. Kural, kimse Jeff'in masasına gitmeyecekti. Bugün kayıtları izledim ve Bobby J'yi Jeff'in masasının orada gördüm. onu senin gönderdiğini söyledi.
3: Onu oraya ben yolladım Seth.
1: Bugün neredeyse Bobby J'yi kovuyordum.
3: Bobby J'yi bana sormadan mı kovuyordun yoksa? Senin derdin ne? Az kalsın Anthony'i kovuyordun. Şimdi de Bobby J mi? Bir dahaki sefere kimi kovacaksın Seth, beni mi?
1: Bir kural koyduktan sonra onu kafana göre değiştiremezsin. Sanki ne yaptığını bilmiyor gibi görünüyorsun.
3: Müşteri çok sinirliydi. Ben de ondan istedim. Senin de bildiğin gibi Bobby J sadık bir çalışan. Buna şüphe yok.
1: Joe da öyleydi ama ne yaptığını gördük.
3: Öyle mi? Peki ya diğer kızlara ne oldu? Birdenbire ertesi gün kimse gelmemişti.
1: Biz
3: bu iyi mi olmuştu
1: kuralları
3: peki?
1: Değiştirmiştik ve işe yaramamıştı.
3: Ben ne yaptığımı çok
1: bilmiyorsun.
3: İyi biliyorum.
1: Bütün işleri batırıyorsun. Tek yaptığın şey bu.
3: Batırıyorum tıpkı senin yaptığın
5: bir
3: gibi.
5: Şey
1: bu kuralı sen koymuştun.
5: Bağırmayı keser misiniz artık? Lütfen bağırmayı kesin.
3: Bana herkesin önünde nasıl
1: burada
3: bağırdığını
1: ne yaptığını görmüyor musun?
3: Çalışanların içinde.
5: Artık ortak bir noktada buluşmanız
1: ama
5: gerek.
1: En azından ben kurallarımla çelişmiyorum. Bobby J'yi oraya babam göndermiş. Onu az kalsın kovuyordum.
5: Sana babamla konuş demiştim. Sizin derdiniz ne? Birbirinizle konuşmanız gerek. Joe'nun hırsızlığından beri sürekli birbirinizle uğraşıp duruyorsunuz. Artık bu olayı kapatma vakti geldi. Hayatımızdan çıktı, dükkanımızdan gitti ve artık böyle bir şey yaşanmasına izin vermeyeceğiz. Nokta.
1: Tamam.
3: Tamam. Hadi işinizin başına.
1: Ashley haklı. Artık konuyu kapatmalıyız ama burası bir iş yeri ve her şey sürekli değişiyor. Babam dükkanı at gözlükleriyle yönetiyor ve bizi asla dinlemiyor ama sonunda çok pişman olacak.
7: Şifre nerede? Diş fırçası gibidir. Kimseyle paylaşmayın ve muhakkak birkaç ayda bir değiştirin.

0: Detroit'in 8 mil yolunun kalbinde şehrin en büyük ve en sert ikinci el dükkanı bulunuyor.
1: Burada kimse bize bulaşamaz.
0: Burası müşterilerin çabuk para elde ettiği yer.
1: Sattım.
0: Bazen de akıllarını kaybettiği.
1: Polisler!
0: Gördüklerinize...
1: Aman tanrım!
0: İnanamayacaksınız.
1: Çocuğum öldürülebilirdi.
0: Birazdan ikinci el krallarında. Fiyatlar arasında sör.
2: 900 dolar. Son teklifim bu.
0: Sonra da...
1: 43 bin dolar.
3: 42 bin.
0: Les büyük rakamlarla pazarlık ediyor.
1: Anlaştık.
3: Parayı yarın teslim edeceğim.
4: Adamın 60 bin dolarlık saatle gitmesine izin mi verdin?
1: Evet yaptım. Geride durup bir ustanın işi nasıl hallettiğini izlemeleri gerek.
0: İşleri yolunda gidecek mi?
2: Umarım mutlusundur.

0: İkinci elin kralları burada.
1: Merhaba, nasılsın?
2: Nasılsın Les?
1: İyiyim, nasıl
2: gidiyor? İyiyim, işler nasıl?
1: Her şey yolunda gidiyor.
2: Elinde mi?
1: Evet, elimde.
2: Evet, görelim.
1: Saat tüccarı olan arkadaşım Gary'i çağırdım. Geçmişte de benim için saat satmıştı. Bu elime geçen en iyi saatlerden biri. Harika bir parça ama uzun süredir vitrinde duruyor ve pahalı bir saat kendi kendini satacak değil. 18 karat kaplama. İçinde de 30 karat var.
2: Bir müşterim var. Yıllardır iş yaparız. Tamam. Daha önce de böyle şeyler aldı.
1: Aradığı şey tam burada. O bir alıcı buldu. Parasını alacak, ben paramı alacağım. Müşteri güzel bir saat alacak. Sonunda herkes kârda olur.
2: Güzel.
1: Çok güzel. 52.500.
2: 52.000. Ben 40'larda bir şey beklerdim.
1: 40.000'e gitmez.
3: Babamı pahalı saatlerin olduğu kısımda gördüm ve gerçekten büyük bir satış yapacak gibiydi.
1: 47.000. Harika bir parça.
2: Harika, evet. Aksini evet. Söyleyen olmadı ama...
1: Öyle.
2: 42'ye ne dersin peki?
1: 43.000.
2: 42.500 dolar. Anlaştık mı?
1: Ne zaman paramı alırım?
2: Yarına. Alacağına eminim.
1: Yarına 42.500 mü?
2: Parayı sana yarın teslim edeceğim.
1: Anlaştık geri. İmzala.
3: Neler oluyor?
1: Anlaştık mı?
2: Teşekkür ederim.
1: Yarın görüşürüz.
2: Yarın görüşürüz.
1: Görüşürüz. Teşekkürler.
4: Neydi bu şimdi?
3: Ne oldu orada?
1: O geriydi.
3: Evet.
1: Saat sattığım adam.
3: Az önce saati alıp gittiğini gördüm.
1: Evet, gitti.
4: Ödeme yaptı mı?
1: Arkaya bir gidelim, orada konuşalım. Sete öğretmeye çalışıyorum. İnsanlar güvenle çalışır. İşin temeli budur. Çalışanlarıma güvenirim. Ara bulucularıma da güvenirim. El sıkışarak elmas satmışlığım var.
4: Adamın 60.000 dolarlık saatle çıkıp gitmesine izin mi verdin?
1: Öyle yaptım. Bu adam gerçek bir saat satıcısı, merak etme. Borç kağıdı yazdı.
3: Ne bu? Bunun anlamı ne şimdi?
1: Bu ya... Evet, gitti.
4: Ödeme yaptı mı?
1: Evet. Arkaya bir gidelim, orada konuşalım. Sete öğretmeye çalışıyorum. İnsanlar güvenle çalışır. İşin temeli budur. Çalışanlarıma güvenirim. Ara bulucularıma da güvenirim. El sıkışarak elmas satmışlığım var.
4: Adamın 60 bin dolarlık saatle çıkıp gitmesine izin mi verdin?
1: Öyle yaptım. Bu adam gerçek bir saat satmış.

0: yapar ki? Bu akıllıca değil. Bana mantıklı gelmiyor. Kaporo bile vermedi mi?
1: Hayır. Çünkü bu akşam alıcısına gösterecek.
0: Sorun şu. Birimiz risk aldığında hepimiz etkileniyoruz. Hepimizin işi burası.
1: Anladım. Garanti veriyorum. Yarın ödemeyi alacağız.
0: İyi. Umarım haklısındır.
1: Öyleyim. Her yaptığımı biliyorum. Ashley ve Seth'in ne düşündüğü umurumda değil. Bu iş bitti. Etrafta gezip dükkanın raflarından eşyaları alan birini gördüm. Neler oluyor böyle?
2: Merhaba. Para ihtiyacım var. Dün evden atıldım. Annem beni evden kovdu. Bunlar için ne verebilirsin?
1: Süpürgeyi nereden buldun?
2: Annemin bodrumundan aldım.
1: Gerçekten nereden aldınız?
2: Annemin bodrumundan işte.
1: Bana süpürgeyi aldığın yeri söyle.
2: Annemin bodrumundan işte. Başka nereden alabilirim aptal herif?
1: Anlamadım. Bana ne dedin?
2: Aptal herif.
1: Beni aptal mı sandın? Etraftan topladıklarını görmedin mi sanıyorsun?
2: Sana ne? Ne yapacaksın? Ne yapacaksın kel kafa?
1: Ne yapmamı istersin? Sana ne yapayım ben şimdi?
2: Ne yapacaksın?
1: Söyle ne yapayım.
2: Hadi bir şey
1: yap. Söyle ne yapayım.
2: Ne yapacaksın ki?
1: Nasıl sen ne yapacaksın?
2: Ağzından çıkanı kulağın duymuyor senin kel kafalı yaşlı herif.
1: Çıkıyorsun.
2: Hayır.
1: Dükkanımdan çık dedim. Duymuyor musun?
2: Çıkmazsam ne yapacaksın?
1: Götür. Götür. Dükkanımdan eşya çalmaya kalkarsan seni yaka paça dışarı atarım.
3: Tatlı köpek.
4: Memnun oldum.
3: Merhaba,
4: ben de Ashley.
3: Merhaba Ashley, ben Kaypi.
5: Merhaba Kaypi.
4: Dinle, geldiğim şehre geri yollamak istiyorum. Yani evet. Hayır işi olacak.
3: Detroit'ten misiniz? Detroit. Evet, Detroit'teniz. Bunlardan kurtulmak istiyoruz.
4: Faturamda vergi tutarını karşılamak için yaklaşık...
3: Bence 15 bin dolar gerekecek.
5: Biz ikinci el dükkanıyız. Bunu burada yapamayız.
3: Ama arkadaşım bağış kabul ettiğinizi söylemişti.
5: Tamam, sizin için yapabileceğim şu. Bağış yapmayı tercih ettiğiniz herhangi bir yer var mı acaba?
4: Ne fark eder?
5: Çünkü telefonla arayıp yardım kuruluşunun almasını sağlayabilirim.
4: Benim buraya gelme sebebim bu.
5: Ama biz ikinci el dükkanıyız.
4: Sizden yapmanızı istediğim
5: yapabileceğim
4: şu...
5: tek şey buraya bırakırsanız eğer... Çok kabasınız.
3: Bu gibi insanlar
5: neden buraya geliyor hiç anlamıyorum. Vergi açığını kapatmak istiyorsan yanlış yere gelmişsin. Biz hayır işi değiliz ve kürk de beş para etmez.
4: Demek istediğim gösterebileceğim bir faturaya ihtiyacım var.
5: Şimdi siz sesinizi yükseltiyorsunuz.
4: Değerini 12 ya da 15 bin dolar göstermeliyim.
5: Bunu burada yapamam. Biz böyle bir yer değiliz.
3: Neden durdun? İşini biliyor musun?
5: Dur bir saniye.
3: Asıl sen dur.
5: Bana küfür edemezsin.
3: Uzaklaş ağzımın içinden.
5: İkincisi mi? İkincisi sen elini indireceksin. Üçüncüsü
3: sen.
5: Olarak da
3: evet,
5: hayır işini çağırırım buradan alırlar. Gerçekten mi?
3: Evet öyle. İyi günler.
5: Sen onu suratıma mı attın?
4: Ne olmuş attıysa?
5: Sen onu benim suratıma mı attın?
3: Evet attık.
5: Suratıma atarsın ha? Demek suratıma attın.
3: Sakinleşmem gerekiyor.
1: Bir saniye.
5: Bunu suratıma mı attın?
3: Sakinleş. Yüzün çok kızardı. Gel buraya.
1: İşte saat satışım yüzünden bana çok söylendi. Ama fark etmez. Hiç kimse kızıma saygısızlık edemez. Gitme vaktiniz geldi.
5: Sana iyi günler Ashley. Bir daha da sakın merhaba. Gelme.
3: Bu dükkan tam bir pislik yuvası.
5: Vergi açıkları için başka yere gitmeleri gerekti. Çünkü ben o kürkün tamamen değersiz
3: üstü kalsın.
5: Olduğunu biliyorum. Bu yüzden burada bıraktım.
3: Hayır işine de sen yollarsın.
0: Babam bazen insanlara aşırı güveniyor. Bütün müşterilere güveniyor, müşteriler de bizden çalıyor. Şimdi insanlara 42 bin dolarlık saatler mi veriyoruz? Saate ne oldu?
1: Saati olan satılmış olması. Geri arayayım da öğrenelim.
0: Hiç rahat değilim baba.
1: Neyi dert ediyorsun? İyi biri. Ürünleri elden çıkartmak için iyi bir yol.
0: 60 binlik saati bedavaya vermek artık iş mi oldu?
6: Merhaba ben Gary.
1: Gary nasılsın ben Les?
6: Les nasılsın?
1: İyiyim, adam saati ne yaptı?
6: Adam çok sevdi, saati alıp gitti bile. İşimiz tamam.
1: Tamam güzel. Ödemeyi ne zaman bekleyeyim?
6: Ben şimdi şehir dışına çıkıyorum. Sana getirmesi için birini yollarım. Tamam mı? Uygun mu bu sana?
1: Yarın olur.
6: Pekala.
1: Teşekkürler dostum.
6: Görüşürüz.
1: Güle güle.
0: Parayı görmeden rahat etmeyeceğim.
1: Yarına görürsün.
0: Bu iş hakkında içimde çok kötü bir his var.
1: Ne be?

0: Nasılsınız?
1: Merhaba.
0: Merhaba. Ben Seth.
2: Seth, ben Deniz.
0: Deniz, tanıştığımıza memnun
1: Merhaba,
0: oldum.
1: Merhaba, ben Eşli.
3: Merhaba.
2: Gümüş parçaları aldığınızı duydum.
0: Alıyoruz.
2: Bu da gümüş sörfçü.
1: Gümüş sörfçü mü?
0: Gerçek boyda.
1: Biraz bahsetsene.
2: Bu filmin gösteriminde kullanılan ürünlerden biri. Bunlardan 1500 tane ürettiler. Aslında içinde sadece ahşaptan bir manken var. Etrafı da metal plastik karışımı bir kapla kapatılmış durumda.
0: Bu eline nasıl geçti?
2: Çalıştığım sinema salonunda bir çizgi roman dükkanım var.
0: Hı hı.
2: Bu heykel tam 5 yıldır vitrinimde duruyordu. Ve şimdi vitrini yenileyeceğim.
0: Gerçek boyda bir gümüş sörfçü. Havalı, alışılmışın dışında. Daha önce gerçek boyda bir uzaylı heykelini çok iyi kar yaparak satmıştık. Eğer iyi bir fiyat verirse bunu kaçırmam. Peki ne kadar istiyorsun?
2: $2000 isterim.
1: Neden?
2: İnternette bunlar $3000'dan satılıyor.
1: Nasıl böyle bir sonuca ulaşılır ki?
2: Aslında gümüş sörfçü, Amerika'nın en ünlü 50 çizgi roman karakterinden biri seçildi. Çizgi romanlarda ilk ortaya çıktığı bölüm, serinin en başarılı bölümlerinden biri sayılıyor.
0: Peki ne kadar anlaşabiliriz?
2: $2000'ı gerçekten istiyorum.
1: Tamam, bunu senden alırım. $500. Ne dersin?
2: Hayır.
0: $600 ne dersin?
2: 1500'e de razıyım.
0: $700?
2: Ne? $1000'ın altına inmem.
0: Bu adam sıkı pazarlıkçı. Eğer gümüş sörfçüyü istiyorsam bu işte fırsatı değerlendirmeliyim. Bana bir saniye ver lütfen. $900. Son teklifim bu.
4: Az sonra Seth acı haberleri veriyor.
1: Ne?
0: Umarım mutlusundur.
5: Bu adama güvendim ben.

0: yaparsın gel.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı. Harcama yaparken bile altın değerinde kazanç sunmalı.
1: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
3: Sağlam bankacılık.
4: Pozisyon ekranda. Arzu canı karpuz çekiyor. Google Gemini ile oynadı. En tatlısını arıyor. Seçti, kontrolünü yapıyor. Kıpkırmızı. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
5: 6-12 Haziran arasında BİM'de lezzet efsane basmati pirinç 189 lira yerine 175 lira. Saban iri kuru fasulye 82 lira 50 kuruş yerine 74 lira 50 kuruş.
6: Tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
7: Işıltı katan güzelliklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 4-17 Haziran tarihleri arasında 200 mililitrelik Nivea Sun nemlendirici güneş spreyi 50 faktör 648 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
8: Koşarken topuğunda sürtünme oluşuyorsa öncesinde Compeed sürtünme önleyici City'yi dene. Cildinde oluşturduğu koruyucu bariyer sayesinde gün boyu rahat et. Sen koş, gerisini bize bırak. Compeed ile gün senin.
9: Dyson Hashjet hava temizleyici tüm odanın havasını güçlü ve sessizce temizler. Polenleri, alerjenleri yakalar, koku ve gazları temizler. Tüm gün ve gece boyunca. Hashjet. Kompakt, güçlü ve sessiz.
10: Ayol telefonuma sular sıçradı. Balina, madem bilmiyorsun İzmir'i, orada ne işin var senin? Yok mu bir can kurtaran?
11: Ben kendim can kurtaranım ayol zaten.
12: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
13: Ne istersen Neon 1.
14: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
15: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdim.

0: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
1: Tehlike çok büyük.
2: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
3: Olamaz ne?
2: 10 dakika içinde.
0: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
1: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
3: Bu gerçekten dehşet verici.
1: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
0: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle bugün 18.20'de D-Max'te.
4: Gümüş Sörfçü.
5: 700.
4: 1000 dolarda ısrar edeceğim.
5: Bana bir saniye ver lütfen. Gümüş Sörfçü'nün gerçek boyda bir heykeli. Bunu istiyorum. Ama adam sıkı pazarlıkçı. 900 dolar. Son teklifim bu.
4: $1000 yap şunu.
5: 900. 900 dolardan fazla olmaz.
4: Sanırım biraz yürüyeceğim. Tamam, bir zevkti. Eve sörf yaparak gideceğiz.
5: Görüşürüz.
6: 950 alır mısın?
4: 1000 olsun, bana yeter. Tek istediğim bu işte.
6: $50 için o kadar yol gideceksin. Tekrar paketleyeceksin, taşıyacaksın.
4: Kabul ediyorum.
6: Anlaştık. Teşekkürler. Çocuklarım saat pazarlığım yüzünden bana çok yüklendiler. Ben de onların pazarlığına girdim.
5: Şuradaki pencere, hemen ayarlayacağız.
6: Geri adım atıp ustaların işi nasıl hallettiğini izlemeleri gerek. Paramı geri ver. Teşekkürler.

0: Les, orada mısın?
1: Buradayım.
0: Buraya gelebilir misin?
1: Tabii.
0: Saat 2 oldu ve saatin ödemesi hala elimize ulaşmadı. Bu büyük bir sorun. Sinirlenmeye hakkım var. Burada 42 bin dolardan söz ediyoruz.
1: Evet Seth, ne oldu?
0: Ödemen nerede? Para nerede?
1: Telefonda konuştuk. Hatta sen de o sırada yanımdaydın. Bugün getirecek. Birini ayarlayacak. Daha
0: nerede? Ben göremiyorum.
1: Bugün getireceğine söz verdi. Seth, bu kadar gerilmeyi bırak. Ofisinin nerede olduğunu biliyorum. Nerede yaşadığını biliyorum. Ortada sıkıntı yok. Sıkıntı şu ki gerilmeyi bırakmalısın.
0: Peki. Ödemeyi bekliyorum.
1: Güzel.
2: Sıradakini alayım.
3: 8 mil otobanına hoş geldiniz. İşimiz tam burada, duydunuz mu?
0: Nasılsınız?
4: Benim adım Gary.
0: Tanıştığımıza sevindim. Ne getirdin?
4: Bunlar Avustralya yerli çalgıları. 1983 yılında elime geçtiler. Avustralya'nın kalbinden getirdim. Aborjinler bunları çalıyor. Hafif bir açıyla tutuyorsun. Benden daha güçlü nefesleri var. Gençken almıştım. Tabii. Ben o kadar iri değilim.
0: Anladım. Daha iri olmak gerek.
4: Evet.
0: Bekle bir saniye. Rick.
5: Tamam.
0: Pekala. Bunun ne olduğunu biliyor musun?
5: Hayır, bilmiyorum.
4: Bunlar Avustralya yerli çalgısı. Flüte benziyor. Hafif bir açıyla tutacaksın ve dudağını buraya koyacaksın. Fillerin sesine benzer.
0: Dene bakalım.
5: Pekala. Dediğini yapacağım.
0: Hayır, ciddiyim. Sana dediği gibi yap.
5: Tamam.

0: geldi.
1: Bunun akoru bozuk.
2: Burada kimse bunları çalamıyor ama güzeller ve eğer bu adamı geri çevirirsem yarın birinin gelip bunlardan bir tane soracağından ve benim de teklifi kabul etmediğim için yanacağımdan eminim. O yüzden bir şans vermeye değer. Ne kadar istersin?
0: 8 alsam benim için yeterli olur.
2: 8 mi?
0: Evet.
2: 8 dolar mı?
0: 800 dolar.
2: İlk kez gördüğüm bir enstrüman değil.
0: Öyle evet. mi?
2: Ve eminim bu kadar para etmiyorlardır. $35.
0: Oldukça çetin cevizsin, öyle değil mi? 50.
2: 40.
0: 45.
2: Burada kalıyorum. $40 anlaştık mı?
0: Anlaştık.
2: Teşekkür ederim geldiğin için, sağ ol.
0: Teşekkür ederim.
2: Benim 40 dolarlık riskim babamın 40 bin dolarlık riskine göre çok ufak kalır. 2 adet Avustralya çalgım oldu ve onları çok ucuza aldım.
3: Ne kadar alacaksınız? 70, 60, 50. İşiniz tamamlandı, iyi günler.
4: Bileti imzalayabilir misiniz?
2: Açıkçası bunlarla bir şey yapamam. Getirdiğiniz için sağ olun. Teşekkür ederim. Tanışmak güzeldi. Kendinize iyi bakın.
5: Bakar mısınız? Babanıza bir paket geldi ama toplantıda. Gelip imza
2: evet,
5: atar mısınız?
2: Tabii. Sağ ol.
5: Rica ederim.
2: Paket bu mu? Kimden geldiğini biliyor muyuz?
6: Hayır.
2: Dalga mı geçiyorsun? Umarım mutlusundur.
3: Ne oluyor?
7: Bu da ne şey?
2: Ödemen bu.
7: Neyin ödemesi?
2: Oku şunu.
7: Last saatin ödemesi olarak 40 bin saat kemeri yolluyorum. Borcumu fazlasıyla karşılayacaktır. Seninle iş yapmak güzeldi geri. Seni hadi herif.
3: Aklından ne geçiyordu?
2: Umarım işlerin artık el sıkışmayla olmadığının farkına varmışsındır. Merak etme Seth, her şey kontrolümde. Bu adamı tanırım, daha önce çalıştık.
7: Öyle de öyle. Bu adama güvendim ben. Ve bu adam beni kandırıp bana saat kemeri yolladı. Şu an karşımda olsaydı onu paramparça ederdim.
2: Karşında olmayacak çünkü şehirden çıktı ve kim bilir ne zaman dönecek. O da dönerse tabii. Şimdi 40 bin adet saat kemerin var.
7: Bu paranın peşini bırakmıyorum. Bu adamı yakalayamazsam bu kemerleri satıp paramı misliyle kazanırım. Şu anki sorunum şu ki şimdi Seth ve HD ile uğraşmam gerek. Nereden başlayacağımı bilmiyorum. Ama ben her şeyi satarım. Bu saat kemerlerinin her bir tanesini satacağıma eminim. Biraz zamanımı alabilir
2: ama. Hepsini satman ne kadar sürecek?
7: Fark
3: 40 bin
7: etmez.
3: Gün mü?
2: Sana bol şans baba.
7: What? 40 bin saat kemerini ben ne yapacağım? 40 bin saat kemerini nasıl satarım bilmiyorum. Bakmaya dayanamıyorum.
8: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Hangi kredi?
9: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
10: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.

0: Bu salı 1000'de Pınar %0,5 yağlı süt 39 lira 50 kuruş. Beşler dana kangal sucuk 315 lira.
1: Işıltık atan güzelliklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 4-17 Haziran tarihleri arasında 200 mililitrelik Nivea Sun nemlendirici güneş spreyi 50 faktör 648 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
2: Ebru için yenilendi Akbank Mobil. Evi aldık da tamiri, montajı. Akbank Mobil çözdü bile.
3: Ebru ile Ebru olur Akbank Mobil. Ustanı bile anında bulabil. Evinle ilgili her şeyi çözebil.
2: Harikaymış ya. Daha neler var?
3: Vergini öde, evin değerini görebil. Daha kolay oldu Akbank Mobil.
4: Sen de hemen mobilden Akbank'la ol.
3: Mobilin bankası Akbank.
5: Dyson Hachette hava temizleyici tüm odanın havasını güçlü ve sessizce temizler. Polenleri, alerjenleri yakalar, koku ve gazları temizler. Tüm gün ve gece boyunca. Hachette. Kompakt, güçlü ve sessiz.
6: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
7: Vay toplantılar.
8: Vay ödevler.

0: gezdin?
1: Yazar kasa ve post cihazı birleşti, ödeme belgesiyle fiş tek belgede bütünleşti. Perakende mal ve hizmet satışı yapan işletmelerin yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanması ve bankaya da kredi kartıyla ödeme kabul etmesi artık zorunlu hale geldi. Vatandaşların kartla ödeme taleplerini çeşitli sebeplerle kabul etmeyen mükellefler her bir tespit için ayrı ayrı olmak üzere 20 bin lira özel usulsüzlük cezasıyla karşı karşıya. Mal ve hizmet alımlarınızda kartla ödeme imkanı sunmayan ve sadece nakit ödeme talep eden işletmeleri Gelir İdaresi Başkanlığı'na bildirin, kayıtlı ekonomiyi destekleyin. İhbarlarınız için başkanlığımız ihbar kanallarını kullanabilirsiniz. Vergi geleceğimizdir. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı.
2: Tamam, sanırım özellikle bir şey yapmak zorunda değilim. Etkinlikle sen mi ilgileneceksin?
3: Evet evet öyle evet.
4: Orada olman, kendini göstermen ve sosyal medyada paylaşım yapman yeterli.
2: Tamam, beni aptal gibi gösterme.
3: Hayır.
4: Richard, aptal gibi görünüp görünmemek sana bağlı.
2: Aa, doğru, sağ ol.
3: Orada görüşürüz.
2: Yakında görüşürüz dostum. Bu Louis'di. Onu birkaç yıldır tanıyorum. Aslına bakarsanız Carfest'e katıldığımızda standımıza bakmakla görevlendirilmişti. Ve sosyal medya konusunda çok becerikliydi. Bu yüzden artık Smalluskog'un sosyal medya departmanını yönetiyor. Ve bugün ilk defa büyük bir etkinlikle ilgilenecek. Etkinliğin teması lüks off-road arabaları. Ülkenin her yanından insanlar gelecek ve küçük bir konvoy yapacağız. Sonra hep birlikte atölyede buluşacağız ve bir sürü insan daha gelecek. Louis bu iş için çok emek verdi ve büyük beklentileri var. Eğer işe yararsa sosyal medyada adımız yayılacak. İşe yaramazsa hem cumartesi günümüzü boşa harcamış olacağız hem de aptal gibi görüneceğiz.

0: Çok güzel olmuş. Neden pembe?
1: Bilmiyorum. Richard henüz görmedi.
0: Bence hoşuna gidecek.
2: Çok gerginim izi.
3: Neden gerginsin?
2: Bu benim atölye için ilk büyük etkinliğim ve bu çok korkutucu. Gerçekten.
0: Onu bu taşın üstüne koyarak off-road havası vermeye çalışıyorum.
1: Off-roadçuluk hakkında anlamadığım şey bu. Arabanızı kirletiyor ve mahvediyorsunuz. Peki neden?
0: Nasıl görünüyor? İyi görünüyor mu?
1: Evet.
0: Ne yaptığımı biliyor gibi miyim?
1: Hayır.
4: Vay canına. Bizim oğlan iyi iş çıkarmış. Bu etkileyici. Eksik olan tek şey oğlanın kendisi. Sosyal medya müdürümüz nerede?
2: Ha, onları gördüm.
3: Vay.
4: Of Tanrı aşkına. Ne yaptınız siz? Bu utanç verici.
2: Ona bir baksana. Pek etkilenmiş görünmüyor. Günaydın.
4: Sizi ilgi bağımlısı ahmaklar. Ne yaptınız siz?
3: Bu muhteşem.
2: Bak, tepe lambaları var.
4: Biliyorum, görebiliyorum.
2: Beğendin ama değil mi? Ona bayıldım.
4: Hayır.
3: Gençlik aracı.
2: Burada sosyal medyamız var. İnsanlar bunun fotoğrafını çekecek ve sen de buna dahil olacaksın. İlk olarak geldiğiniz için teşekkür ederim. Şimdi Rosenweide birkaç tur atacağız. Bir arazi pistimiz var ve atölyedeki dostlarımız sizi bekliyor olacak.
4: Hadi millet.
2: Hadi başlayalım.
4: Tamam, sanırım başlıyoruz.

0: Şu ana kadar çok iyi Louis. Bu oldukça etkileyici.
1: Harika görünüyor.
0: Merhaba Ross. Bunlar benim dostlarım. Offroad araçlarını seviyorum.
1: İşte böyle. Şuraya bak.

0: Olivia.
1: Efendim. Şuraya bak. Lanet olsun.
0: Yanında ülkeye çok fazla tütün ürünü getiriyor.
1: 27 karton. Bu 25 fazla.
2: Ne getirmişti? Amfetamin mi? Bazen büyük miktarda yasak madde kaçakçılığı yaparken insanlar araçlara köpek koyuyorlar. Köpek onların sorumluluğunda. En kötü ihtimalle ötenazi yapılacak.
3: Bu ticari kullanım için.
4: Hayır. Bunların hepsi benim bedenime göre.
5: Grans Bevakarna Sverje'de İsveç'in sınırlarını izlemek ve korumak için yapılan çalışmalara dair eşsiz bir bakış açısı elde ediyoruz.
6: Dışarı çık ve sana dediğimi yap.
3: Ben burada yasaklı madde arıyorum.
2: Nedir bu?
7: Bilmiyorum.
2: Hadi ama aptal değilim ben. Söyle bana nedir bu?
8: İşte bu. İnanılmaz bir his. Çok fazla uyuşturucu var.
5: Her gün görevlerini yapmaya çalışırken birbirinden farklı birçok ilginç durumla karşılaşan insanlarla tanışıyoruz.
8: Lanet olsun, bu şey beni yaktı.
0: Ne dedin?
8: Bu şey beni yaktı.
0: Gözüne mi kaçtı?
3: Nereden geliyorsunuz?
7: Buraya havaalanından geliyorum.
5: Ve insanların ülkeye sokmaya çalıştığı çok tuhaf şeylerle karşılaşıyoruz.
3: Yani bu bir çeşit ilaç mı oluyor?
7: Eşek dışkısı olduğunu söylediler.
3: Tamam.
9: Bu nedir? Tabut mu?
7: Tabut, evet.
9: Tamam.
2: Radyasyon çok yüksek. Geri çekilelim.
3: Bu kaçakçılık çok ciddi.
2: Nelerin yasal olduğuna ben karar veririm.
5: Doğru. Bu İsveç gümrük kontrol. Ve onların görevi İsveç'in sınırlarını kontrol etmek.
7: Yasak maddemi geri alabilir miyim?
3: Maalesef hayır.

0: Her gün İsveç'i ziyaret eden binlerce yolcu Arlanda'nın geliş salonunu dolduruyor. Ve hangi insanları kontrol edeceğinizi seçerken bazı püf noktalara sahip olmakta fayda var.
1: Yolcuları daha iyi gözlemlemek için sık sık görüş açısı iyi olduğundan burada duruyorum. Çeşitli davranışlara bakmaya çalışıyorum veya kontrol noktasında durduğumdan daha fazlasını burada görebiliyorum. Karar vermek için fazla zamanım yok. İnsanlar çok hızlı geçiyor. Burada insanlara bakmak için daha fazla zamanım var.
0: Mimi hareketleriyle dikkat çeken yolcuları ararken, Teres çoktan şüphelendiği bir adamı durdurmuş ve kontrol için içeri almış bile.
2: Bavulda birkaç tütün ürünü var. Ayrıca gümrüksüz bir poşette de tütün ürünü var. En azından birkaç paket.
3: Evet, bence oldukça fazla paket.
2: Çantalarını röntgenle incelerken ekranda her çantada en az birkaç paket olduğunu görebiliyorum. Söylediğim gibi kişi başı bir paket tütün ürünü sokabilirsiniz. Ve bir litre içecek getirmenize izin veriliyor.
0: Adam Avrupa Birliği dışındaki bir ülkeden seyahat ettiği için kişi başı sadece 200 adet tütün ürünü getirebilir. Ve Teres gümrüksüz alışveriş çantasında çoktan 6 paket yani toplamda 1200 adet ürünü buldu bile.
2: Bu tütün ürünleri kimin?
4: Bunları genelde ben içerim. Bir kısmı da arkadaşlarım için alındı.
2: Arkadaşlarınız için mi? Ama bunları siz mi getiriyorsunuz buraya?
4: Evet.
2: Evet?
4: Evet.
3: Tesan sor bakalım. Bu senin mi yoksa onun mu?
4: Benim.
3: Sizin mi? Tamam güzel. Bunu şuraya koyun lütfen.
2: Adam karısıyla birlikte seyahat ediyor ve meslektaşım Olivia kadını kenara aldı ve şimdi onun çantalarını kontrol ediyor.
0: İki çantanın da tütün ürünü kolileriyle dolu olduğu görünüyor ve bu sıkıntı bununla da bitmiyor.
2: Olivia.
3: Efendim.
2: Burada daha fazla var.
3: Şuraya bak. Vay canına.
2: Çantaları açtığımda her çantada tütün ürünü kartonları görüyorum. Bu adam ve karısı ülkemize çok fazla tütün ürünü getirmişler.
3: 27 karton. Bu 25 fazla.

0: Arlanda'daki tütün ürünü müptelalarından uzakta, Öresund Köprüsü'ndeki ekip güzel havanın tadını çıkarırken Danimarka'dan gelen trafiği incelemeye devam ediyorlar.
1: Arabada alkollü içecek var mı?
2: Sadece 3 tane var.
1: 3 tane mi? Başka yok mu?
2: Yok.
1: Hızlıca bakacağım. 3. şeride geçer misiniz lütfen?
2: Tamam.
1: Bugün Lernaken'deyiz. İskandinav ülkelerine yasak madde giriş noktalarından biri. Bu aracı incelemeye alıyoruz. Sanırım bir şeyler bulacağız. Teşekkür ederim.
2: Teşekkür ederim.
1: Hoşçakalın. Kontrol tamamlandı. Az önce bir aracı kontrol etmeyi bitirdim ve meslektaşlarımın İsveç plakalı, içinde 3 kişi bulunan bir arabayı tespit edip arabada bir şey bulduklarını duydum. Bu yüzden inceleme için onlara katılmaya gidiyorum.
3: Hadi herkesi arayalım.
1: Evet. Üstünde ne vardı?
4: Mal dedi.
1: Yasak madde mi?
4: Hayır, emin değilim.
1: Türü belli mi?
5: Belli değil.
1: Evet, yasak madde. İçeri geleceksiniz. Bu kontrol çok hızlıydı. Patrick ceplerini boşalttı ve bir torba beyaz toz çıkardı. Bu araba garaja götürülecek ve şahısla ilgilenilecek.
0: Toz taşıyan şoför kontrole getirilir ve yolculardan biri Lars'la birlikte gelmek zorundadır. Böyle bir önlem almak zorundalar çünkü yasa dışı bir şey taşıyan sadece şoför olmayabilir.
6: Dilimizi biliyor musun?
4: Birazcık.
6: Biraz mı?
4: Evet, biraz.
6: Üzerinde yasaklı madde var mı?
4: Affedersin, anlamadım.
6: Yasaklı madde,
4: hayır,
6: içmek için hap falan.
4: Hayır.
6: Durun.
4: Hayır.
6: İç çamaşırınızda da mı yok?
4: Hayır, yok.
6: Tamam.
1: Bu insanlar birbirine uymuyor. Onları anlayamıyorum. Bir tanesi İsveççeyi gayet iyi konuşuyor. İkisi ise İtalyanca biliyor. Bir de köpek var. Oturup bekleyebilirsiniz. Köpeği de tutabilirsiniz. Arabada yasak madde var mı? Toz ya da hap.
3: Hayır. Bu başka bir şey. Daha masum.
1: Tamam. Bazen büyük miktarda madde kaçakçılığı yaparken insanlar araçlara köpek koyuyorlar. Ve araçta köpek olunca bizim köpeklerimizin bir şeyi tespit edemeyeceğini düşünüyorlar. Bu nasıl desem, saçmalık. Bu eski model bir araç. Depoyla bagaj arasında büyük bir boşluk var.
3: Bagaj ve arka koltuk arasında.
1: Paddy bagaja ilgi gösterdi. Bu modelin gizli bölmelerle donatıldığını biliyoruz. İçinde yasak madde olup olmadığını en hassas şekilde kontrol etmemiz gerekiyor.
0: Niklas ve arkadaşları arabada daha fazla yasak madde ararken, Patrie, sürücünün getirdiği ve arabada bulunan şüpheli yasak maddeyi inceleyerek türünü belirleme görevi verildi.
4: Bakalım, hızlı bir test yapıp sonuç alıp almadığımıza bakacağız. Ölçüm için lazer ışını kullanıyor ve cihaza entegre edilmiş bir kütüphanesi var. Bu yüzden toz ya da hap temel maddelerini hemen tanıyor. Sonuç aldık. Ve gördüğünüz gibi toz yasak madde için pozitif çıktı. 4 kullanımlık bir yasak madde poşeti. Ambalajıyla birlikte 3,5 gram geliyor. Niklas, hızlı test yaptım. Toz kökenli yasak madde pozitif çıktı.
1: Toz kökenli,
4: evet.
1: Tamam. Patrick, toz kökenli için pozitif sonuç aldığını söylediğinde biraz şaşırdım. Hap kökenli demişti. Ve bu yolcu için daha kötü. Çünkü toz kökenlinin cezaları çok daha yüksek. Hapis cezası da var ve gözaltına alınacak. Bunu hemen bildirelim. Kafasının iyi olup olmadığından emin olmak için göz muayenesi yapacağım. Ele geçirmeler her zaman eğlencelidir. Az miktarda yasak madde bulduk ve aramaya devam edeceğiz. Eğer yanında varsa daha fazlası da olabilir. Bakmaya değer.
7: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım
8: Net, sigortam Net. Bu otel harika.
9: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
10: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
8: Trivago'ya bakmalısın.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
12: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada. Sardalya,
13: Dardanel'den. Hey! canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarık olanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarık ola diyor.
14: Sarık ola!
15: Fanta sarık ola canım o.
13: Sarık ola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarık ola hastasıyız.
12: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3. Sardalya.
16: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla hayata dolu tarafından bak. Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labneyle eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labneyle hayata dolu tarafından bak.
17: 6-12 Haziran arasında BİM'de lezzet efsane basmati pirinç 189 lira yerine 175 lira. Saban iri kuru fasulye 82 lira 50 kuruş yerine

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
2: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
3: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan.

0: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
1: Tehlike çok büyük.
2: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
3: Olamaz mı?
2: 10 dakika içinde.
0: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
1: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
3: Bu gerçekten dehşet verici.
1: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
0: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
4: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
5: Evet.
6: Aman tanrım.
0: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Arlanda'da bagaj bantları yavaş yavaş boşalıyor. Thomas ve Urban havaalanının iniş bölümünden ayrılırken gümrük kontrolünün önünden geçen herkesi izliyor.
1: İstanbul uçuşunu izliyorum. Yolcuların çoğu ayrıldı. Tek başına kalan bir kişi beliriyor. Sadece İstanbul mu?
2: Evet.
1: Ne kadar süredir oradaydın?
2: 3 gün.
1: 3 gün mü?
2: Evet.
1: Bavullarınızı cihaza alalım.
0: Adamın İstanbul'daki kısa süreli kalışı ve çok fazla bagajı olması Urban'ı meraklandırıyor.
1: Büyük çantasında kıyafetler görüyorum. El bagajında da oldukça fazla sayıda ayakkabı olduğunu fark ediyorum. Bunların oldukça pahalı kıyafetler olabileceğinden şüpheleniyorum. O yüzden araştıracağım. Çantaları incelerken meslektaşlarımdan yardım alıyorum.
3: Sizin kıyafetleriniz mi?
2: Eşim için, hediye.
3: Eşiniz için mi? Hediye mi?
2: Evet.
3: Tamam.
2: Çocuklarım için.
3: Çocuklarınız mı? Sizin için çok büyükler.
2: Hayır, benimkiler. 43 numara.
3: 43 numara sizin mi?
2: Evet, benim.
3: Demek öyle. Çantaları açtığımızda çeşitli tasarımcı kıyafetleri görüyoruz. Çok pahalı tasarımcı ürünleri bunlar. Bunlar gerçekten orijinal ürünlerse toplamda oldukça yüksek bir değerden bahsediyoruz. O yüzden bunu incelememiz gerekiyor. Avrupa Birliği dışından bir ülkeden seyahat ediyorsa kişisel kullanım için olduğu sürece 4700 kron değerinde mal getirebilir. Getirdiği markalar inanılmaz derecede popüler. Hepsini açtıktan sonra ne kadar bir miktarla karşı karşıya olduğumuzu göreceğiz.
2: Pazardan aldım. Hepsinin fişleri mevcut.
3: Adam bu eşyayı kişisel kullanım için satın aldığını söylüyor. Kişisel kullanım için olduğuna inanmakta zorlanıyorum doğrusu. Eğer bunları satmayı planlıyorsa bu bir gümrük ihlalidir. Bunun için soruşturma başlatmam gerekir. Bu ticari kullanım için mi?
2: Hayır.
3: Bunları satıyor musunuz?
2: Hayır. Bunların hepsi benim bedenime göre.
3: Hepsi sizin bedeninize evet. göre mi? Pekala. Yani bunlar siz ve aileniz için mi?
2: Benim için, ailem için, bir kısmı da arkadaşlarım için.
3: Yani bunlar kişisel kullanım için mi? Kişisel kullanım için mi? Buraya gelin. Hepsi kişisel kullanım için mi?
2: Evet.
3: Bu sizin için mi?
2: Evet.
3: Siz ve aileniz için mi?
2: Evet, ailem, kızım, eşim, benim, bir kısmı da arkadaşlarım için yani.
3: Bence bu kadar çok eşya sanki...
2: Yani...
3: Ne bileyim...
2: Bakın,
3: yani
2: X-Large. X-Large, işte XX-Large. Bunların hepsi benim yani. Hepsi benim.
3: Yani bunlar aileniz ve eşiniz için mi? Eşiniz ekstra büyük beden mi giyiyor?
2: Evet, karım da benim gibi şişman.
3: Hiç fişiniz yok mu? Sadece nakit ödediniz. Öyle mi aldınız yoksa? Sadece nakit.
0: Arlanda'da Teres, İsveç'e giren bir çifti kontrole getirdi. Çok fazla tütün ürünü getirmişler. Bulunanlar yasal sınırın çok üzerinde.
4: Bu tam 27 karton. Vay canına. Bu 25 karton fazla.
5: Bir sorun var.
4: Evet.
5: Tütün ürünü miktarını görünce ilk düşüncem belki de bunları satıp para kazanmayı planlıyor olmasıydı. Bir sorun var. Bu tütün ürünleri niçin?
6: Arkadaşlarımın çoğu tütün ürünü içiyor. Birlikte çalışıyoruz. Ülkeye gelirken tütün ürünü istediklerini söylediler. Amaç birbirimize yardımcı olmak. Bunlar sadece kişisel tüketim için.
5: Kişisel tüketim mi?
6: Evet.
5: Bunları arkadaşlarına satmayı mı planlıyorsun?
6: Hayır, hayır, hayır.
5: Adam kişisel kullanım için olduğunu söylüyor. Bir arkadaşına bir karton verebilir ama günde 1,5 paket tütün ürünü içtiğini söylüyor. Bu yüzden hepsi bitecek. Bence adam güvenilir görünüyor. Bu konuda ona kesinlikle güveniyorum.
4: Yine de çok fazla.
5: Hı-hı.
4: Hepsini kendiniz mi içeceksiniz?
6: Evet. Günde 1,5 paket tütün ürünü içiyorum. Ve arkadaşlarım dedi ki biraz
4: tamam,
6: da onlara...
4: Peki. Pekala.
6: Evet.
4: Bütün bunlardan belki meslektaşım zaten söylemiştir ama sadece bunu ülkemize getirmenize izin var.
6: Evet,
4: bir tane
6: bunlar.
4: Getirmenize izin veriliyor.
6: Evet.
4: Sadece bunu getirmeliydiniz. Bu kadarı biraz fazla.
5: İnsanlar genel olarak ithalat kurallarını kontrol etmede kötüler. Seyahat ederken ne kadar getirebileceğini çok az kişi biliyor. Bu sefer 5040 tane. Tütün ürünü çok fazla getirmişsiniz. Oo. Ne getirebileceğinizi görmek için çizelgelerimizi kontrol ediyorum. Bu miktar tütün ürünü ve içecek için ne olacağına bakıyorum. Normalde büyük bir suç, yani yaklaşık 60 gün hapis cezası. İnsanların çok fazla tütün ürünü getirmesi yaygın, ancak genellikle bir veya iki karton fazla oluyor. Bu kadar çok karton pek yaygın olarak gördüğümüz bir şey değil.
0: Adam para cezasına çarptırılıyor ve elbette tüm tütün ürünlerini almadan gümrükten ayrılıyor. Sadece kendinin ve karısının getirme hakkına sahip olduğu iki kartonu yanına alabiliyor.
5: İşte.
2: Çok teşekkür ederim.
5: Çok teşekkür ederim. İşimiz bitti.
2: Benim için kötü şans.
5: Evet, kötü şans. Evet. İsveç'ten yeni tütün ürünü alın. Böylece teşekkür devlet ederim. Biraz para Hoşça kazanır. Kalın. Ne dersiniz?
2: Hoşça kalın.
5: Evet, kendinize iyi bakın. Çok teşekkürler. Sol taraftan dışarı çıkabilirsiniz. Hoşça kalın. Hoşça kalın.
2: Hoşça kalın.
5: Fazladan getirdiği 5040 adet tütün ürününe el koydum. Belki tütün ürünsüz kalacağından ciğerleri biraz daha iyi hisseder. Yani bu adam için bu iyi bir şey oldu. Bunları götürüp imha edeceğiz. Yakılacaklar. Tütün ürünü içerken yaptığınız şey de bu zaten. Ama şimdi hepsini birden yakacağız.

0: Teres tütün ürünleriyle ilgilenirken Niklas ve meslektaşları şüpheli buldukları bir arabayı durdurdu ve köpeğe olan 3 kişiyi incelemek için alıkoydu.
1: İçeri gelin lütfen.
0: Şimdi arabalarını kontrol ediyorlar. Çünkü içinde daha fazla yasak madde saklı olabileceğini düşünüyorlar.
1: Arabada yapılmış olan değişiklik arıyorum. İçinde bir şey var mı diye yedek lastiği de kontrol ediyorum. Boş görünüyor. Eski hurda arabaların gizli bölmeler için birçok potansiyel yeri vardır. Bu model arabada daha önce de saklanmış şeyler buldum. Bu yüzden nereye bakacağımı ve nereye vuracağımı iyi biliyorum. Sesten içeride bir şey olup olmadığını anlayabiliyorum. Bir el feneri ve bir kama çok işe yarar. Bu araba ayrıca benzin kokuyor. Belki benzin deposunda bir şey saklıdır veya araba sadece eskidir. Birçok eski araba küçük sızıntılar nedeniyle benzin kokabilir. Belki sadece eski olduğundandır.
2: Gerçekten çok kötü durumda.
3: Bu düğmeye basıp bir şey olup olmadığını göreceğim.
1: Paddy arabayla ilgileniyordu ve üzerinde bazı şeyler vardı. Arabada yasak madde de vardı. Bu Paddy'nin ilgisini açıklayabilir. Köpeğin pasaportunu bulan oldu mu?
3: Hayır, adam pasaport olduğunu söyledi.
1: Peki pasaport nerede?
3: O kadar ilerleyemedik. Gösterecekti ama...
1: Şimdiye kadar bulmuş olmalıydık.
3: Öyle değil mi?
1: Yanlarında bir de köpek var. Ve köpeğin pasaportu veya bazı resmi belgeleri olduğunu söylüyorlar. Ama burada buna dair hiçbir şeyi bulamadık. Köpeğin hangi aşılarının olduğunu bilmiyoruz. Kaçakçılık suçu olabilir. Başka bir şey bulamazsak taşıyanı tutuklayıp diğerlerini serbest bırakacağız. Ama köpek içeri giremez tabii.
2: Hayır.
1: Pasaportun var mı? Var mı? Pasaportun varsa girebilirsin. Yoksa seni alamayız. Bana kızma, tamam mı? Köpekten de onlar sorumlu. Devam edemez. Köpek sınır dışı edilecek. Onu ülkeden çıkarmak zorunda kalacaklar. Köpekle hiçbir ilgilerinin olmadığını söyleyebilirler. Bu durumu değiştirebilir. En kötü ihtimalle ötenazi yapılabilir.
4: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
5: Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
7: Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
10: Pozisyon ekranda. Mehmet maç için mangalın başında. Google Gemini ile oynuyor. Resmini ekledi. Pişme dakikasını soruyor. Harika bir asist. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
11: Fantan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fantan nar lezzeti. Sen de iç. Sen de dene.
12: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labneyle eşsiz tariflerin artısı da. Paylaşılan güzel anlar. İçim labneyle hayata dolu tarafından bak.
13: 5-8 Haziran arasında BİM'de domates 69 lira yerine 45 lira.
14: Hayatım, hı? Gitmişken bulaşık makinesini çalıştırsana.
15: Tabii.
16: Hangi programdı ya? Peki hangi program?

0: Hayatım, ne çok düşündün ya.
1: Ben hallediyordum canım.
2: Program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor.
3: Teknolojide de düşün, işte böyle olur.
2: Seni düşündürmeyen teknoloji. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi.
4: Getir yazında %50 indirim var. Yarı yarıya saatlerde atıştırmalık ve içecekten ev bakıma yüzlerce üründe %50 indirim seni bekliyor. Getir,
5: getir. Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi. Bravo!

0: Arlanda'da Türkiye'den gelen bir adam yepyeni kıyafetlerle dolu çantaları olduğundan inceleme için durduruldu. Bunların ailesi için olduğunu söylüyor. Ancak Urban ve Thomas öyle olmadığını düşünüyor.
1: Kıyafetlerini inceliyoruz. Miktarı kontrol etmek istiyoruz. Bunun ticari amaçlı olduğunu ve satılacağını düşünüyoruz. Seyahati sırasında ne yaptığını ve bu kıyafetlerle amacının ne olduğunu bir şekilde belirlememiz gerekiyor.
2: Bunları özel olarak aldım.
1: Bireysel olarak seyahat ediyorsanız ve ticari amaçlı değilse 4700 kron değerindeki eşyayı gümrük vergisi ödemeden getirebilirsiniz. Bunlar bir mağazada satılmak üzere getirilen eşyalarsa değerli her şeyi beyan etmeniz gerekir. Bunlar gerçek eşyalarsa yüz binlerce kron değerindedir.
2: Hayır, bilmiyorum. Yani bunların hepsini alırken yaklaşık olarak 3300 kron ödedim ben.
1: Evet.
2: Oradaki bir pazarda.
1: Evet. Ve bunun kişisel kullanım için olduğunu söylüyorsunuz. Ailenize ve çocuklarınıza falan vereceksiniz. Değil mi?
2: Evet, seyahat ederken ucuz bir şey bulursanız iki ya da üç tane alırsınız. Yani bir tane almak yerine iki ya da üç tane alırsınız.
1: Marka ihlali ne demek biliyor musunuz?
2: Ne?
1: Marka ihlali diyorum.
2: Nedir o?
1: Bu sizin yaptığınız gibi tasarımcı kıyafetleri evet. satın aldığınızda bunların sahte olması durumudur. Kişisel kullanım için sahte ürünler satın alabilirsiniz. Kurallara göre kişisel kullanım için az miktarda sahte kıyafet veya eşya getirmenize izin veriliyor. Ancak sahte ürünleri satmayı düşünüyorsanız bu ciddi bir ihlal olabilir ve kurallara göre bu yasak. Ve bu kesinlikle gümrüğün olumlu bakmadığı ve engellemeye çalıştığı bir şey. Bunun ticari amaçlı olduğunu düşünüyoruz. Yani bunu satacağını düşünüyoruz. Bunu satacaksınız. Öyle değil mi?
2: Hayır, hayır, hayır. Bunlar benim ailem için.
1: Maalesef bu konuda onunla aynı fikirde değiliz. Sonunda getirdiği bütün eşyaya el koymak zorunda kalacağız.
2: Yani biliyorum ama size söylemiştim. O kadar da fazla değil.
1: Hayır. Ama en azından ne olacağını biliyorsunuz. Bu kontrolün sonucu olarak burada önemli bir marka ihlali olduğundan takip etmeye karar verdik. Bunlar ticari amaçta ve satılmak üzere alınmış eşyalarsa gümrük ihlali yapmış demektir.
2: Tamam.
1: Eklemek istediğiniz bir şey var mı?
2: Hayır.
1: Harika.
2: Tamam.
1: Bol şans. Şimdi biliyorsunuz. Bunu toplayın ve çıkın.
2: Tamam. Hoşça kalın.
1: Hepsi tamam. 37 parça giyim eşyasına el koyduk. 45-48 tamam.

0: Gümrük memurlarının işinin büyük bir kısmı kalabalığın arasında dikkat çeken yolcuları kontrol etmekten ibarettir. Ve havaalanından çıkarken gümrük kontrolünden aceleyle geçmeye çalışırsanız eve ulaşmanız tahmin ettiğinizden biraz daha uzun sürebilir.
1: Bunun için vaktim yok.
2: Çok stresli görünüyor ve hemen dikkatimizi çekiyor. Kısmen bu yüzden inceleme için onu seçiyoruz. Ne zamandır yoktunuz?
1: 4 gündür.
2: 4 gün mü?
1: Bunları almak için.
2: Peki bunu almak için mi? Kimin için aldınız?
1: Ailem için.
2: Aileniz,
3: bunu açabilir tamam. misiniz lütfen?
1: Sadece açayım mı?
3: Sadece açın.
1: Tamam pekala.
3: Tamam. Ben size yardım edeyim.
1: Taksiye bineceğim. Merkez istasyonuna gidiyorum.
3: Taksi şu anda sizi bekliyor mu?
1: Hayır, taksi çağırmadım.
3: Anlıyorum.
1: Bana otobüs olmadığını söylediler.
3: Tamam, evet.
1: Yani otobüse taksiyle gideceğim. Zamanında yetişemeyeceğim maalesef.
0: Julia aradığı çantada yasa dışı bir şey bulamıyor. Ve adam hala otobüse yetişme konusunda çok gergin ve sürekli söylenip duruyor.
2: Bunu kapatmamıza yardım edebilir misin lütfen?
1: Evet, hiç kolay değil.
2: Hayır, çok fazla doldurulmuştu. Birbirimize yardım edeceğiz.
1: Teşekkür ederim yardım ettiğiniz için. Bunun için fazladan ağırlık ücreti ödedim. Bastırabilir misin lütfen?
2: Evet.
1: Tamam, evet.
2: Nasıl yapacağımı bilmiyorum. Ekstra ağırlık ücreti ödedi. O zaman daha büyük bir bavula da ihtiyacın var. Eşyayı bu kadar dolduramazsınız. Elimizden geldiğince yardımcı olacağız.
1: Kaldırır mısınız?
2: Evet. Ona elimden geldiğince yardımcı olmak için vücut ağırlığımı kullanmalıyım.
1: Hayır, kapanmıyor.
3: Kabul etmeliyim, iyi istiflenmiş.
2: Evet. Hay aksi. Kıyafetleri katlamanıza yardım edeyim mi?
1: Önce bunu alta koymayı deneyelim mi?
2: Evet.
1: Acele etmeye çalışıyorum. Çünkü taksim var.
3: Bunu neden bantladığını anlıyorum. Bu asla...
2: Alnınızda ter damlaları belirir ve sonra bir şeyin kırıldığını gösteren klik sesini duyarsınız. Komik ama aynı zamanda ona acıyorum. Otobüsüne yetişmek için acele ediyor ve çok fazla eşya doldurmuş. İşte oldu.
1: Bakalım kapanacak mı? Bantlamaya başlayın lütfen.
2: Parmaklarınıza dikkat edin. İşte.
0: Çantaları kapatmak için epey uğraştıktan sonra sonunda son çantayı da kapamayı başarıyorlar. Ama stresli Norveçli için zaman daralıyor.
1: Taksiye binecektim ben.
2: Ne?
1: Sanırım geç kaldım. Taksiye de otobüse de.
2: Saat 17.50 mi?
1: Evet, merkez istasyonundan.
2: Sizi içeri almasaydık bile yetişemezdiniz. Zaman konusunda çok iyimsermiş. Kontrol başlamadan Landvetter'den merkez istasyona gitmek için sadece 20 dakikası vardı. Ve bu kadar kısa sürede gidebilmesi neredeyse imkansız.
1: Durum bu. İyi çalışmalar.
3: Umarım sağ salim gidersiniz.
1: Kendinize iyi bakın. Peki, teşekkür ederim.
2: Çantalar aşırı...
1: Taksiye de otobüse de.
2: Saat 17.50 mi?
1: Evet, merkez istasyonundan.
2: Sizi içeri almasaydık bile yetişemezdiniz. Zaman konusunda çok iyimsermiş. Kontrol başlamadan Landvetter'den merkez istasyona gitmek için sadece 20 dakikası vardı. Ve bu kadar...

0: Sonunda biraz egzersiz yaptık.
1: Bayım, lütfen.
2: İspanya'dan gelen bir adam inceleme için durduruldu. Davranışları Thomas'ta kontrol etme isteği uyandırdı.
1: Dilimizi biliyor musunuz? Bilmiyor musunuz? Peki İsveççe ya da İspanyolca? Tamam, tamam. Mükemmel. Bavullarınızın içine bakmak istiyorum. O tarafa geçin lütfen. İsveç'te mi yaşıyorsunuz?
3: Evet.
1: Peki, tamam. İspanya'dan çok fazla yasaklı madde geliyor. Onların yasak madde politikaları tamamen farklı. Bitki kökenliler genellikle oradan geliyor. Başka bavul yok mu? Sadece bu mu?
3: Hayır.
1: Tamam. Zaragoza ne kadar süreydi? Bir gün, iki gün, bir hafta?
3: İki gün.
1: İki gün mü?
3: Evet.
1: Bunu ilginç buldum. Çok kısa kalmış. Belki tatil için değil, eve bir şeyler getirmek için gitmiştir. Böyle bir durumda biz gümrük memurları hep böyle düşünüyoruz. Zaragoza'da ne yaptınız?
3: Eşim.
1: Eşiniz mi?
3: Evet.
1: Tamam, eşiniz Zaragoza'da mı yaşıyor? Onunla orada mı tanıştınız? Eşinizle Zaragoza'da mı tanıştınız diyor.
3: Evet.
1: Neden çok sim kartınız var? 6 tane sim kartınız var. Neden?
3: Yani...
1: Neden?
3: Bu iyi değil. Hayır, bu olmadı.
1: Bunlar neden var?
3: Felaket, özür dilerim.
1: Bu çok fazla telefon kullandığını gösterebilir. Gümrük açısından suç faaliyetine karıştığınız için sürekli olarak sim kart değiştiriyor olabilirsiniz. Elbette suç faaliyeti olmak zorunda değil. Ama bu soruların cevaplarını öğrenmek istiyorum. Beklediğim bu. Poliste sorun mu var? Poliste sorun mu var?
3: Hayır, hayır.
1: Gümrükte sorun mu var? Biz gümrüğüz.
3: Hayır.
1: Sorun yok mu? Tamam. Pamuklu çubuk hazır mı? Bir kontrol edin. Birkaç pamuklu çubukla kalıntı olup olmadığını görmek istiyorum. Yasak maddeyle teması olup olmadığını hızlı bir şekilde öğrenmek için pamuklu çubuk kullanıyoruz. Çok hassas ölçümler yapan bir makineye yerleştiriyoruz. İyi görünüyor mu?
4: Toz kökenli.
1: Ne kadar?
4: 349.
1: Yasaklı maddeye temas ettiniz mi hiç?

0: Biz buraya eşimle açtık. Hayalimizdi.
1: Aile gibi olduk artık.
0: Biz birlikte çalışıyoruz. Birlikte kazanıyoruz.
1: Birine bir şey olsa hepimiz koşuyoruz.
0: Bu otel her birimizin sigortası.
2: Bu otel tüm çalışanlarınızın sigortası. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortasıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda.
3: Servis geldi. Çanta hazır mı?
4: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
5: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
6: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
7: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
6: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
7: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
8: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.

0: eski telefonunu MediaMarkt'a getir. Fotoğraf düzeltme özellikli iPhone 17 Pro'yu değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
1: Harika anları keşfet. Jacobs.
2: Vay toplantılar.
3: Vay ödevler.
4: Vay bu işler.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Çekiyorum.
2: Evet.
3: Harikasınız ya.
4: Nasıl oldu?
5: Bakalım.
3: Hemen.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava. Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş
1: geldin. Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
2: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
1: Bir fırsat.
3: Tozlu Servet yeni bölümüyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
4: Tehlike çok büyük.
5: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
6: Olamaz mı?
7: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
3: Kırsalda yaşamak zor yeni bölümüyle salı 19.30'da D-Max'te.
8: Çantaları buraya koyabilirsiniz.
9: Evet, elbette.
8: Başlatabilir misiniz?
10: Bu sırada Nyköping'deki Skavasta Havalimanı'na Arnavutluk'tan bir uçak indi.
8: Arkadaşınızla mı kalacaksınız yoksa otelde mi?
9: Hayır, onların evinde.
8: Tamam. Yalnız yürüyen bir kadını durdurdum. İsveç'e ilk ziyareti olduğunu söylüyor. Bir arkadaşıyla buluşacak ve birkaç gün geçirecek. Çok fazla eşyası yok. Yanında az bagajının olması beni kuşkulandırdı. Yanınızda bir çeşit ilaç mı var? İlaç mı, vitamin mi?
9: Evet, tabii ki kullanıyorum.
8: Tamam, şuna hızlıca bir bakayım. Bir çeşit ilaç dediniz, öyle değil mi?
9: Evet evet, spor yaptığım için.
8: Ne sıklıkla antrenman yapıyorsunuz?
9: Haftada 6 gün. Sadece bir gün dinleniyorum ve burada da yapıyorum.
8: Güzel.
9: Teşekkür ederim.
8: Aklımda alarm zili çalıyor. Tamam, bu bir tür doping olabilir mi diye düşünüyorum. Ne olduğunu görmek için biraz arama yapacağım. Sodyum sorun değil. Bu ilaçlarla alakalı bir reçeteniz var mı?
9: Hayır, yanımda yok. Hepsi açılmış. Ben aldım, aylardır kullanıyorum. Hepsinin yarısı bitmiş.
8: Bunları eczaneden mi alıyorsunuz yoksa doktordan mı?
9: Bunların güvenli ve sağlıklı olduğunu söyleyecek biri gerekiyor tabii.
8: Peki doktorun verdiği o reçete telefonunuzda yok mu?
9: Hayır. Çok eskiler, yeni değiller.
8: Arkadaşlar, sizi buraya alabilir miyim? Bunları internette arıyorum. Bunun doping olup olmadığını merak ediyorum. Genellikle ayı olduğunda doping sayılır.
11: Kontrol ediyorum.
8: İnternette arıyorum. Doping ilaçlarının birkaç farklı adı olabiliyor. Sonra bir şey değiştirip farklı bir isim veriyorlar. Kontrol etmek çok zor. Bu maddenin kesinlikle yasak olup olmadığını bilmek istiyorum. Böylece kurallara uygun bir şeye el koymamış olurum. Doping maddesi olduğunu düşünsem bile bunu bilmem gerekiyor. Bilmek zorunda değilim. Aslında şüphelendiğim her şeye el koyabilirim. Ama emin olmak istiyorum.
11: Steroid yazıyor.
8: Tamam, buldum. Evet, ben de öyle düşünmüştüm.
11: Evet, anabolik steroidler.
8: Evet. Tamam, emin olmadığım bir şeye el koymak istemiyorum. Evet. Kaç tane olduklarına bakacağım.
9: Sadece kadınlar için. İğneyle yapılan steroidlerden değil. Bu aslında her yerde satılan türde bir ilaç.
8: Normalde ne kadar alıyorsunuz? Günde bir tane mi?
9: Günde sadece bir tane. Ama sorun olursa atabilirsiniz.
8: Bunu kas geliştirmek için mi kullanıyorsun?
9: Evet evet, kas yapmak için. Her gün antrenman yapınca bu daha da zorlaşıyor.
8: Çoğu insan dopingin iyi olmadığını biliyor. İlk başta istediğiniz olumlu etkileri görüyorsunuz. Ancak hızla bağımlı hale gelebilir ve zamanla istenmeyen bazı yan etkiler yaşayabilirsiniz. İnsanların bunu yapması çok kötü ve bunlar çok gençler. Bu İsveç'te anabolik steroid olarak kabul ediliyor. Yanınızda bulundurmanıza izin verilmiyor.
9: Tamam, sorun değil.
8: Bunu burada bırakmanız gerekecek.
9: Tamam.
8: Ama diğer haplar sorun değil, tamam mı?
9: Tamam. Bunları alıp ben gidebilir miyim peki? Çünkü arkadaşım beni bekliyor.
8: Hayır, çünkü anabolik steroid. Bunları İsveç'e getiremezsiniz.
9: Özür dilerim.
8: Bu yasa dışı, bildirmeniz gerek. Sonra buradan gideceksiniz ama bunu götüremeyeceksiniz. Anlaşıldı mı?
9: Tamam, sorun değil.
8: Şimdi çantalarınızı alabilirsiniz. Bunlar anabolik steroid. Bu yüzden haplara el koyuyoruz. Ayrıca bir sorgulama yapacağız. Bugün bir kaçakçılık suçu işledi çünkü İsveç'e anabolik steroid getirmek yasak. Bugün sadece para cezası alacak. Taksiye mi bineceksiniz yoksa...
9: Arkadaşım burada.
8: Arkadaşınız bekliyor
9: evet.
8: mu? Harika. Anabolik steroid kullanmaya yeni başladığını söyledi. Bence çok kötü ve gereksiz. Umarım bunu yapmaya devam etmez. Sonunda sağlığı açısından iyi sonuçlanmayacak diye düşünüyorum.
6: İyi görünüyor mu?
12: Toz kökenli.
10: Arlanda'da Thomas kontrol ettiği bir adama ait eşyada yasak madde izlerine rastlandığını öğreniyor.
6: Yasaklı maddeyle temas ettiniz mi hiç?
13: Hayır.
6: Emin misiniz?
13: Evet.
6: Yasaklı madde izleri var şu an.
13: Yasak madde mi?
6: Evet, yasaklı madde. Biliyorsunuz narkotik madde. Yasaklı madde işte.
13: Hayır.
6: Ama izler var. Hiç temasınız oldu mu?
13: Hayır.
6: Hiç mi? Yasaklı maddeyle temasınız olmadı mı?
13: Hayır.
6: Emin misiniz?
13: Hayır.
6: Bu beni daha fazla soru sormaya itiyor. Takip soruları soruyorum. Daha çok ilgileniyorum. Yasaklı madde kullandınız mı?
13: Hayır.
6: Hiç mi?
13: Hayır.
6: Tamam.
12: Hiç denemediniz mi? Yasak madde denemediniz öyle mi?
13: Hayır.
6: Sormamın sebebi İspanya'da Avrupa'ya İspanya üzerinden çok fazla yasaklı madde geldiğini biliyoruz. Anlıyor musunuz? Yasaklı maddeyle hiç bağlantınız yok mu diyorsunuz yani?
13: Hayır, hayır.
6: Tamam. Gerçekten çok şaşırdı. Bu yasaklı maddeyle temas etmediğini ve saklayacak bir şey olmadığını gösterebilir. Soru sormaya ve doğru yapboz parçalarını bulmaya devam etmeliyiz. İspanya'da ne yaptığını bilmek istiyoruz. Suç amaçlı mıydı, yoksa gerçekten tatil için miydi, onu öğrenmeye çalışıyoruz. Zaten şu anda da köşeye sıkışmış durumda. Ceketini çıkarır mısın?
10: Thomas yüzeysel vücut kontrolü yapmaya karar veriyor. Buna 27. kural deniyor.
6: Lütfen benimle gelin. Vücudunda veya kıyafetlerinde gizli bir şey olup olmadığını kontrol etmek istiyorum.
10: Bu arada adamın bavulu tekrar aranıyor. Çantada yasak madde olmadığından emin olmak için arama derinleştiriliyor.
6: Başka bir şey bulamazsak oldukça memnun olurum. İsveç'te yaşıyor ve İsveç'te çalışıyor. İspanya'da bir karısı var. Bu da neden seyahat ettiğini açıklıyor. Çantasında yasaklı madde veya başka bir yasaklı maddeye dair bir şey bulamadık. Kullandığımız cihaz çok hassas. Aynı mekanda bulunmanız bile eşyasında yasaklı maddeye yönelik bir iz bırakmaya yeterlidir. Tamam. İşiniz bittiğinde o yoldan çıkabilirsiniz. Kontrolden memnunuz. Ülkeye yasaklı madde sokmaya çalışmadığından emin olduk. Teşekkür ederim. İyi günler.

0: Bozmak üzereyiz. Akü neredeyse boşaldı.
1: Yok mu?
0: Belirgin bir benzin kokusu var. Umarım kimse bir şey içmiyordur. Belki de bekletmeliyiz.
1: Evet, dışarı çıkaralım mı?
0: Evet, güneş yardımcı olabilir.
1: Evet.
2: Malmö'de Niklas ve meslektaşları yasak madde taşıyan bir adamı tutukladı. Arabayı aradıktan sonra artık çalışmıyor. Ve adam ayrıca arabanın içinde İsveç'e girişine izin verilmeyen belgesiz bir köpek de getirmiş. Gerçekten oldukça karmaşık bir durum.
0: Merhaba. Köpeğin pasaportu var mı? Pasaportu olmadan ülkeye sokamazsınız. Köpek yasak madde taşıyan adama ait. Araçta köpeğin pasaportu olduğunu söylüyor. Aradık ama köpeğe ait hiçbir belge bulamadık. Köpeğin İsveç'e ait çipinin olduğunu söylüyor. Bir sonraki adımım ilgili kurumu arayıp köpeği kontrol etmek olacak. Kaçak köpek gibi görünmüyor. Çok sevimli bir köpek ama piyasa değeri olan bir cins değil. Bakalım ilgili kurum ne diyecek?
3: Evet, burası tarım kurulu.
0: Merhaba, ben gümrükten Niklas. Bana yardımcı olabilir misiniz? Pasaportu olmayan bir köpeğim var. İsveç'te kayıt altında olması gerekiyormuş. Şimdi sahibine veriyorum.
2: Köpeğin sahibiyle konuştuktan sonra her şey yoluna giriyor gibi.
0: Kurum köpeği İsveç'e kabul etmeye karar verdi. Bu bir İsveç köpeği. Pasaportunu onlara e-postayla gönderecek. Böylece aşılarının yapılıp yapılmadığını anlayacaklar. Neticede bu karar beni bayağı bir rahatlattı.
1: Hadi bakalım, şimdi bunu yeniden çalıştırmayı deneyeceğiz. Çalıştıramazsak dışarı iterek çıkarmak zorunda kalacağız. Belki de kapıyı kapatmanız gerekiyordur. O yüzden çalışmıyordur. Ne dersin?

0: İşe yaramayacak. Lars, iterek çalıştıralım.
1: Geri itmeyeceğiz değil mi?
0: Evet, geri vitese tak.
1: Bekle.
0: Hızlanınca debriyajı bırak, çalışır o zaman.
1: Bekle, geri vitese takıyorum. İşte.
0: Hadi bakalım.
1: Geri viteste.
0: Şimdi hızlanalım. Hadi. Hızlanın, hızlanın.
1: Oldu mu?
0: Şimdi, şimdi.
1: Ohoho.
0: Evet.
1: Olmadı değil mi?
0: Az kalsın oluyordu. Hadi.
1: Tamam mı? Gidiyorum.
0: Hadi, şimdi. Hadi, bedava egzersiz. Devam, devam. Oldukça formdayım ama herkesten daha çok nefes nefese kalıyorum. Yoksa iten tek kişi ben miyim? Diğerleri terlemiş gibi görünmüyor. Yani ne kadar ittiklerini bilemiyorum tabii. Uyanıklardır çünkü. Buraya gelebilirsiniz. Eşyalarınızı alabilirsiniz. Suçtan şüphelenilmeyen iki kişi var. Kontrol işlemi bittiğinde tesisimizden ayrılabilirler. Bu durumda olmalarının sebebi yasak madde taşıyan adamla birlikte seyahat etmeleri. Bu onlar için gerçekten çok büyük bir şanssızlık oldu diyebilirim. Arabada bekleyebilirsiniz.
2: Anahtarı vereyim.
3: Onları arabaya götürüyorum.
0: Evrak işleri ve görüşme bittikten sonra savcı şahsı serbest bırakmaya karar verir. Tesisimizden ayrılır ve cezasını veya duruşmasını bekleyebilir.

0: Bu tütün değil mi?
1: Hayır. Özel bir yiyecek bu.
0: Bunlar da aynı mı?
1: Açın. Aa, yazık oldu.
0: Gözüne yakıyor. Mi kaçtı?
1: Evet.
2: Bunlar ne için?
3: Kişisel kullanım için.
2: 21 kasa tek marka içeceğiniz olduğunu sanıyordum. İkinci markadan haberiniz yok mu?
3: Hayır.
2: Hiçbir
3: hayır
2: fikri yoktu. İçeceklerinizi boşaltın.
3: Anlıyorum ama bırakmak zorundaysam siz boşaltırsınız.
2: Hiçbir yere gitmiyorsunuz.
3: Hepinizden bıktım artık.

0: Kredi hangi kredi diye aranır, Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Hangi
1: kredi? Arar buluruz.
2: İzini
1: bilir misin? Üzeri deliyiz biz. Hem yazın.
3: Şöyle yüksek sesle söylemenin zamanı gelmedi mi?
1: Arar buluruz.

0: Özlemişiz vallahi.
1: Özlediğimiz o ruh geri geldi. Trendyol olarak dünyayı ayağa kaldıran millilerimizin hep yanındayız.
2: Şimdi oldu işte.
3: Kusura bakmayın çünkü Dünya Kupası.
4: Evinizi stadyuma çevirmenin tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşıyan teknolojiler MediaMarkt'ta.
5: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
6: Sana Paradon Tax lazım. Düzenli kullanırsan Paradon Tax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
7: Bussalı Bim'de erikli altılı 1 litre su 89 lira. Protein Ocean çikolata aromalı protein tozu 690.

0: Miskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. İçi alev alev muz dolgusu, dışı buz gibi çıtır badem parçaları ve yoğun çikolata. Miskolata Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Yakıt alacağız yine, yandık.
2: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade. Kredi kartı.

0: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
1: Tehlike çok.
2: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
3: Olamaz ne?
2: 10 dakika içinde.
0: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
4: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
3: Bu gerçekten dehşet verici.
1: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
0: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Adım Mikro ve bu da benim işim. Kirli İşler'in bu bölümünde nihayet aradığımı buldum. Güney Florida'daki en pis yüzme havuzunu. Köşe bucak tüm ayrıntılara değineceğiz. Aslına bakarsanız bu bir bataklık ama siz ne derseniz deyin temizlenmeli. Bir kayıp verdik.
1: Evet, kayıp
0: evet
1: verdik.
0: Ama yine ayaklandı. Ve bugün kendimizi işe verip iyi geçmesini umacağız.
1: Çimentoya basmamaya çalış.
0: Ama her yer çimento.
1: Farkındayım.
0: Peki nasıl basmayacağız?
1: Tam yerini hatırlaman gerekecek.
0: Sonrasında ise koruma gözlüğü çok da fena olmazmış ki. Her yeri köpükleyeceğiz. Hiç aynı anda hem bu kadar temiz ve kirli hissetmedim. Bir kere daha temizliğe giden yolun... Bu neden kahverengi? Çok pis bir iş olduğunu kanıtlayacağız. Kıskandınız mı?

0: Florida'da Battle Palm plajındayım ve Dan Duiker isimli birini arıyorum. Buradaki Vinyl Havuzlar şirketinin sahibi olur kendisi. Eski havuzlara yeni bir hayat vermekte uzmanlaşmış bir aile işletmesi. Buldum galiba.
1: Kirli işime hoş geldin. Memnun oldum Mike.
0: Dan, bu havuz çok kötüymüş.
1: Öyle. Bir süredir bu durumdu.
0: Ne kadardır?
1: Duyduğum kadarıyla yaklaşık 17 yıldır.
0: Burada yaşayan biri var mı?
1: Şu anda yok. Ev rehabilitasyonda. Burayı yepyeni yapacağız. Suyunu boşaltıp temizleyip yeni izolasyon astarı yapacağız.
0: Tüm bunlar ne kadar sürecek yani?
1: Yaklaşık 4 saat.
0: Aman tanrım. Başlamadan önce tanıtım için birkaç fotoğraf çekmek istiyorum. Tanıtım yapmayacaksam neden bu televizyon programında çalışıyorum ki? Ayrıca önümdeki basbayağı dikkat çekici, asidik görünümlü, yosun yeşili artlerle kaplı içinde kim bilir ne olan havuzu görmezden gelmek imkansız.
1: Bir şey hareket etti. Tek diyebileceğim bu.
0: Timsah olacağını hiç sanmam. Şu açıklığa bakacak olursam oldukça büyük bir şey geçebilir. Mayo var mıydı mayo?
2: Evet.
0: Hemen döneceğim.
1: Ah, hadi ama.
0: Yapalım şunu. Şu tanıtım için yaptıklarıma bir bakın. Tanrım, çok korkunç. Korkunç. Merak ediyorsanız, su sıcaklığı gayet iyi ama çok ferah değil. Parçacıklı desem daha iyi olur. Parçacıklı ve akışmaz. Kolayca su satabilir. Şu soru sıkça sorulur. Mike Rowe, kirli işler programını çekerken hiç uzanıp dinlenme zamanın oluyor mu? Cevabımsa, evet, oluyor. Böylece en sevdiğiniz sosyal medya platformuna gidecek ilgi çekici görüntülerle bir tane daha tanıtım videosuna başladık. Hazır olduğumuza göre, hadi işe koyulalım. Pekala, şimdiye kadar çok havuz gördük. Birden ona bir sayı verecek olsan bu havuza kaç verirdin?
1: 10 en kötüsü değil mi?
0: Evet.
1: Tamam. 11 derim. Şüphesiz.
0: Vinil havuz deniliyor bunlara. Haksız mı?
1: Haklısın. İsim net olmalıydı. Vinil havuzda çalışmak istedim. Her gün yaptığım şey bu.
0: Güzel karar.
1: Bu arada bu havuzu babam yaptı.
0: Ciddi misin?
1: Evet.
0: Yani havuz işi aile mesleğiniz aslında, değil mi?
1: İkinci jenerasyon havuzcuyum. 96'da babamla yazları çalışırdım. Ve o zaman 12 yaşındaydım. Alet taşıyan, getir götür işleri yapan kişi bendim.
0: Ayak işi mi yapıyordun?
1: Çukur kazardım ve tabii günlük normal işlerimi de yapardım.
0: Bu iş gerçekten demek istediğim bir çocuk için sağlam bir yaz işi bence. Güney Florida'dasın yani. Tahminimce oldukça fazla sırt kıran kas gücü iş çıkacaktır. Ve tabii suyun altında ne olabileceğine dair sürekli bir çekince de var.
1: Öncelikle buradaki suyu boşaltmalıyız. Tamam. Birkaç küçük pompayla başlayalım. Orada büyük bir tane var. Yapmak istediğim şey, bu paravan zaten değişecek.
0: Tamam.
1: Şu an sadece ayak bağı oluyor. Bunu kesmeni isteyeceğim. Böylece pompaya yer açacağız. Büyük pompayı tam buraya getireceğiz.
0: Tamam. Bunu da mı?
1: Evet efendim.

0: Güzel Hollywood sandalyelerine bütçem yetmedi. Ama sana bir kürek aldım. Üstünde adın var. Tamam. Yeterli olur dedim. Havuz başındaki temizleyebildiğimiz pislikleri temizleyeceğiz.
1: Bu havuz ne kadar derin?
0: 150 metre kadar. Merkezi derin.
1: Çok da fena değil.
0: Buradaki pislikleri dışarı atsan yeter şimdilik.
1: Tamam, anlaştık.
0: Bana atma.
1: Asla.
0: Hava kaçağı olmadığından emin olmak için bakınacağız.
1: Peki çekilen su nereye gidecek?
0: Oraya. Havuzdan olabildiğince uzaklaştırmaya çalışıyoruz.
1: Daha yeni geldiyseniz şu boruların buradaki yaklaşık 4 litrelik suyu pompalamasını bekliyoruz. Çok süreceğini düşünmüyorum. Yani bence sürmez.
0: Suyu hareket ettiriyor. Çer çöp çekmesin diye bir açıklık yaratmalıyız. Çatı yeni yapıldı ve çatı ustaları moloz nereye düşmüş umursamaz.
1: Çatıcılar resmen pisliklerini çatıdan havuza atmış.
0: Yokuş aşağı yuvarlanmak deyimini duymuş muydun hiç?
1: Evet, benzerlerini duydum.
0: Evet, galiba yokuş aşağı dedikleri yer Florida. Bir havuzun dibi.
1: Bu da ne?
0: Önceden havuz temizleme kulübesiymiş, bak. Teker teker açmak yerine tümünü de alabilirsin Mike.
1: Böylesi daha iyi Dan, güven bana. Bundan bir yemek çıkar.
0: Pekala, şu pompa için yer açalım.
1: Tamam.
0: Bu pompa çöp atma cihazı gibidir.
1: Tamam.
0: İçine giren her şeyi parçalayan dişliler var içinde. Sakın içine parmaklarını sokma. Bu çok kötü olur. Onun içine giren bu taraftan çıkacaktır.
1: Küçük parçalar halinde.
0: Sen istesen de istemesen de.
1: İyi misin?
2: Sorun yok.
0: Bir kayıp verdik.
1: İyi misin oğlum? Bir kayıp verdik. Evet ama yine ayaklandı. Zack, dokunma ona, o çöp öğütücü. Seni kıyma haline getirebilir. Zack'i çok severim. İyi bir yapımcı olmasının yanı sıra iyi bir dostum ve tabii ki ölümcül çöp öğütücüden kaçınmasını tercih ederim.
0: Hey, burada güneş gözlüğü buldum. Baksana.
1: Öyle mi?
0: Gördün mü?
1: Vay canına. Pekala. Dünyaya pislik kaplı gözlüklerle bakıyorum. Daha ne kadar var?
0: Daha fazlasını çekemiyorum.
1: O kadar sıkıştı mı gerçekten?
0: Tek kişi çalışıyorum yani, evet.
1: Neden ekibi büyütmüyorsun?
0: Büyük bir havuz işletmesinde gözüm olduğunu söyleyemem. Sadece mutlu bir hayatın peşindeyim. İstediğim bu.
1: Öyle mi?
0: Aileme destek olmak ve arkadaşlarımla vakit geçirmek isterim.
1: Dengeli bir hayat.
0: Evet,
1: dengeyi yakalamışsın.
0: Dengeyi yılda yaklaşık 100 kaplama işinde buldum.
1: O işin maliyeti ne kadar?
0: Bu boyda bir havuz için 90 metrekare başına yaklaşık $9-$13.
1: Ne yani, 5000 falan mı?
0: Evet, aşağı yukarı.
1: Çok iyi, yani yılda 100 havuz.
0: Evet.
1: Havuz başı aşağı yukarı 5000 mi? 5000 değil mi? Belli ki giderlerin
0: evet,
1: de var.
0: Evet, giderler de var.
1: Kar payın ne peki?
0: Yarı yarıya tutmaya çalışıyorum.
1: İşte fena değilmiş.
0: Evet.
1: Evli misin, çocuk var mı?
0: Evliyim. 5 yaşında bir oğlum var.
1: Öyle mi?
0: Evet. Benimle çalışmaya geldiği günler de oluyor. Havuz tam olarak dolunca döneceğim.
1: Tamam.
0: Ayrıca kova ve hortumları taşımayı da seviyor. Yardımcı olmaktan keyif alıyor. Babasını görmek istiyor. Bazen onu okul sonrası alıp ertesi güne ön hazırlık yapmaya gidiyoruz.
1: Fazladan kas gücü gerektiğinde Dan aile yardımını tercih ediyor. Bu da eşinin kuzeni Juan Pablo. Nasılsın?
2: İyi, sen?
1: İyiyim.
2: Memnun oldum.
1: Memnun
2: Nasıl
1: oldum.
2: Nasıl gidiyor?
1: Programa hoş geldin.
2: Teşekkür ederim.
1: Kürekle geldiğin için sağ ol.
0: O benim sezonluk işçim. Yılın en yoğun zamanlarında destek çıkıyor.
1: Zaten bu işi tek başına yapamazsın bence. Kimse yapamaz daha doğrusu.
0: Aslında ben yapardım. Bir değil, belki 2 gün sürerdi. Baksana, büyük bir kurbağa.
1: Suyun içinde bir canlı olduğunu biliyordum.
0: Hadi ama. Pablo bunlardan nefret eder.
2: Hayır.
0: Ama leopar kurbağalarının bir özelliği var. Uyutabilmeniz.
1: Şuna baksana.
0: Sırt üstü yatıracaksın.
1: Düşünsenize, bu yaşıma kadar kurbağa uyutmayı bilmiyordum.
0: Gece buraya tekrar dönecek. Orada ne var?
2: Kurbağa mı?
1: Bir çivi mi?
0: Çizmemde bir şey var sanırım.
1: Bir çivi, öyle mi?
0: Evet, kesinlikle. Açıkçası hiçbir zaman ağır çizme giymedim. Genelde yalın ayak olurum. Ama gittiğim bir işte müşterinin begonvilleri vardı. Dalları budayıp olduğu gibi havuzun içine atmışlardı.
1: Oo, çok fena.
0: Ve biliyorsun ki begonyaların şeyi vardır. Dikenler 3-5 santim olabiliyor. Ve birinin üstüne bastım. Ayağımın altını delip geçmişti.
1: Hayatta böyledir işte. Güvenlik protokollerini okusan da...
0: Bir kazayla her şey olabilir. Önceden işi çabuk bitirmek isteyen yardımcılarım olmuştu ama burası gerçekten oldukça sıcak.
1: Evet.
0: Ve erken saatte kendini yorarsan toparlanamazsın.
1: İkide işin bitecek ama.
0: Bu bir maraton, yarış değil.
1: Bu bir maraton, depar değil. Bir ara vereceğiz. Kameramanlar yesin, iştahları varsa tabii. Umuyoruz ki şu emici canavar suyun kalanını da çeker de burası kurur ve kürekle temizleme kolaylaşır ve dolgu ve kaplamaya geçip içini ferah suyla dolduracağız ve buradan gideceğiz.
3: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx satla 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur. Arabanı arabamla Takoma, değerinde Trinx sat.
4: Hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok. Hoşuna gitti değil mi? Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu.
5: Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
6: Bir saniye. Bu Lopo reklamı neden? Mini. Çünkü yumuşacık kek, yumuş yumuş marshmallow ve enfes çikolatasıyla Lopo'nun minisi çıktı. Nasıl? Daha iyi miyiz?
7: Fantan yeni nar lezzeti çıkartmış.
8: Şunun güzelliğine bir bakın ya.
7: Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fantan nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
9: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
10: Bir daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban, 1.389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında.
11: Teknolojiye dönüşüm sadece tek makineyle değil, tüm seriyle olur.
12: Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi.
11: Yani?
12: Seni düşündürmeyen teknoloji.
13: Bu salı binde Pınar %0,5 yağlı süt 39 lira 50 kuruş. Beşler dana kangal sucuk 315 lira.
14: Eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
15: Vay toplantılar.
16: Vay ödevler.

0: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
1: Tehlike çok büyük.
2: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
3: Olamaz ne?
2: 10 dakika içinde.
0: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
1: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
3: Bu gerçekten dehşet verici.
1: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
0: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle bugün 18.20'de D-Max'te.
4: Farklı yerlerden insanlar Batı Palmiye Plajı'na tatile geliyor. Ama ben değil. Ben 17 yıldır temizlenmeyen bir havuzu rehabilite etmeye geldim. Şimdiye kadar suyun çoğunu boşalttık ve 45 kiloluk çöp çıkardık. Şimdi ise destek isteme zamanı. Ne kaçırdım?
5: Yerini doldurmaya geldim.
4: Öyle mi?
5: Evet.
4: Hadi yap o zaman.
5: Sağ ol, almayayım.
6: O üstüne düşeni yaptı.
4: Öyle mi?
6: Bu benim babam Dave.
5: Moruk
4: ha? Senin moruk bu ha? Tanrım oğlum seni
5: oldum,
4: çok övdü. Nasılsın?
5: İyi gidiyoruz dostum, iyiyiz.
4: İnşa ettiğiniz havuzun bir gün böyle olacağını düşünür müydünüz?
5: Evet.
4: Er ya da geç oluyor
5: evet.
4: Yani.
5: Bu bir ilk değil ama dünya böyle işliyor. Bize de iş çıkıyor. 81'de bu işe başlarken felsefem olabildiğince çok havuz yapmaktı.
4: Evet.
5: Sonra da kaplamayı değiştirecektim. Lanet havuzu yapmakla aynı parayı kazandırıyor.
4: Denetleyici gibi duruyorsun.
5: Öyleyim de aşağı inip küremeye başla.
4: Aşağıya atlayayım, havam olsun biraz.
6: Pekala. Her şeyi bu taraftan bu tarafa alalım ki kalanını da kürekleyebilelim.
4: Tamam.
6: Bunu kırabileceğini sanmam.
4: Yani ortadakileri oraya çekeceğim.
6: Her şeyi o tarafa iteceksin.
4: Katılma isteğiyle dolup taşarsan...
5: Dinle, dolgu kaplama için geleceğim.
4: Burada insandan çok alet var, yalnız hissetmeni istemem.
5: Yani bir başka... lanet olsun, bir kürek daha ver. Aşağı gelip küreyim. Yalın ayak yapacağım.
6: Bence bu iyi bir fikir değil.
5: Evet. Acıdı.
4: Yalın ayak herkesin harcı değildir.
5: Olmaz, ayakkabıya güvenmiyorum, yemin ederim.
4: Baksana, her yerden çatı malzemesi çıkıyor.
5: Bende nöropati var Mike. Bir şey hissetmiyorum.
4: Bu şov için doğru kişisin. Evet. Hissetmiyormuş.
5: Pekala.
4: Koku alıyor musun peki?
5: Evet.
4: Evet, o zaman yanlış yerdesin.
5: Bu bir ineğin bir yerine kolunu sokmak kadar kötü değil.
4: Baksana, inek hala beni arıyor.
6: Hepsini çıkarın, hepsini. Yoksa bir kere daha küreceğiz.
4: Biliyorum, hepsi dışarı. Hepsini yani çıkarın. Böyle yapacağız değil mi?
5: Ne?
4: Ağırlığın bir kısmı arkaya, bir kısmı da bacağa. Hareketi koordine etmek lazım. Ayrıca son bileğinizi hafif kırıp ani bir duruş yapmalısınız. Böylece eylemsizlikle çöpler küreğe birikecek ve yerde bir şey kalmayacak. Doğru yaparsanız düz bir eksende şu destek ve ağacın arasına gidecek. Böyle yani.
6: Yanlış yaparsan da üstünde olur.
4: Dentek oldun mu peki?
5: Evet efendim.
4: Ne zamandır bu mesleği icra ediyor? 12'sinde başlatmışsındır.
5: 12 yaşında başladı. 7 yıl önce de işi devraldı.
4: Sizden mi aldı?
5: Evet.
4: Harika bir ticaret modeli.
5: Biliyorum. Artık eski gücümde değilim. Bunu istemeyiz değil mi?
4: Bu bir aile şovu
5: evet,
4: değil.
5: Evet, duymuştum. Ailelere gidiyorsun, doğru.
4: Bakın kameramanlar, eski gücünde değilmiş. En son görmek istediğimiz şey Dave'in...
5: Hayır, çok haklı.
4: Olması.
5: Bunu istemeyiz.
4: Ciddiyim, oğlun çocukken onunla çalışmak nasıldı?
5: Hiçbir zaman şikayet
4: gerçekten
5: etmezdi.
4: Cidden?
5: Den şunu yap, şurayı kürekle, hiç söylenmiyor.
4: Hiç ahlakı öğretebilir misin?
5: Hayır. Bu bir sağduyu meselesi. Sağduyuyu öğretemezsin.
4: Haklısın.
5: Öyle yani, mümkün değil.
4: Doğru.
5: Sağduyuya vardır ya yoktur.
4: Tamam, ben biraz daha çalışayım. Çünkü
5: bitirelim.
4: Öteki türlü bana
5: sadece
4: bağıracak.
5: Sadece üzerine düşeni yap.
4: Ben görevimin bir kısmını Dave'se gücünü yitirirken kurbağalara karşı ciddi bir korkusu olan Juan Pablo aklını kaçırmak üzere. Bu ne çeşit bir kurbağa?
6: Bir leopar kurbağası da, tekniğimi denemek ister misin?
4: Evet, isterim.
6: Ters çevireceksin.
4: Tamam.
6: Hop.
4: Biraz bekle.
6: Sırt üstü yatır
4: evet,
6: ve karnını okşa.
4: Karnını okşa.
6: Uyuyacak.
5: Uyuyacaktır.
4: Evet. Evet. Pekala, işe dönelim. Kürek, çöpü at, tekrar et. Güzel ilerliyoruz. Yani galiba.
6: Sen gelince imkansız bir iş gibi geliyor.
4: Oh. İçeri girdiğimiz an bunun imkansız olduğunu düşündüm. Bunun bitmesi imkansızdı. Ve haklıydım. 10 saat sürecek.
6: Dolgu ve kaplama aslında en hızlı işlem çünkü çoktan hazır. Sadece işlememiz gerekecek. Bence şimdilik kürekle işimiz bitti. Yukarı çıkacaksan her şeyi ittirmeye bak çünkü bu noktadan sonra havuzun etrafını da temizleyeceğiz. Önceki kürek atışlarına daha çok güç yükleseydin, şu an bunu yapamıyor olurdun.
4: Az önce dediğin ben demiştim demekten farksızdı.
5: Hazır mıyız millet? Hiç hazır gibi görünmüyor.
4: Güzel.
6: Hadi aşağı indi, kalan kökleri temizlemen için özel bir alet vereyim. Bak, bu gördüğün lineer kenar profili dediğimiz plastik havuz şeridi kaplamayı tutuyor. Kaplamayı yerinde tutan tek şey budur. Bu ve su. Yani bunun temizlenmesi gerekiyor.
4: Evet.
6: İlk adım burada etrafındaki tüm çer çöpü almak.
4: Aha.
6: Üstünü kapatan pisliği çıkarmamız gerekli.
4: Bu aletle mi?
6: Kaplama. Bu aletle bu bir sıva çıkarma aleti ve ben farklı bir amaçla kullanıyorum.
4: Lineer neydi?
6: Lineer kenar profili.
4: Kenar profili.
6: Bu kökler üstünü kaplamış ve kaplamayı henüz çekemeyiz.
4: Lineer kenar profilinden çöpleri temizliyorum. İşte çer çöp burada, bu da lineer kenar profili. Aslında bundan ibaret ve tam şuraya giriyor. Den'in söylediğinden anladığım kadarıyla da kaplamayı yerinde tutan şey esasen buymuş.
6: Ben farklı bir amaçla kullanıyorum.
4: Seni sanıyordum. Vinil havuz kaplamaları son derece dayanıklıdır. Yüzeyi de geçirimsiz olduğundan beton bir havuza göre bakım için daha az kimyasal gerektirir.
6: Kaplamayı çekmeye başlayacağız. Nerede birleştiğini görüyorsundur. Görüyor musun?
4: Evet.
6: Kesişime bak. Oradan keserek başlayacağız. Nasıl gidiyor?
4: Bekle, hepsini kesecek miyim yoksa?
6: Şeridi takip edeceksin.
4: Aşağı doğru kesiyorsun. Tamam, anladım,
6: evet,
4: anladım. Tamam.
6: Küçük bir yarış yapacağız. Buradan başlıyorsun, ben de oradan. Bakalım kim öteki tarafa
4: ulaşacak.
6: Hayır,
4: yarışmayacağız.
6: Yarışacağız, hadi ama.
4: Bunu hayatım boyunca yaptın. Ben
6: tamam,
4: daha yeni geldim.
6: Buradan başla.
4: Tamam.
6: Bıçağı 45 derecede
4: tamam.
6: Tut. Ve yürümeye başla.
4: Tamam, peki.
6: Öteki tarafta buluşuruz.
4: Tamam. Unutma. Bu bir maraton. Yarış değil.
6: Geliyorum.
5: Dikkat dostum.
6: Hey, hey. Sen var ya sen. Yarıya gelmişsin.
4: Ne dediğini hatırla. Bu bir maraton, yarış değil.
6: Bu bir maraton, yarış değil.
4: Evet, konuşan oydu. Bence demek istediği bu bir maraton depar değil olacaktı. Kamera önünde düzeltmek istemiyorum ama programıma katılıp daireler attığı için anlatıcı sesimle düzelteceğim.
6: Alttan kaldır.
4: Alttan tutacağım, evet, ve sallayacağım. Çıkıyor gibi.
6: Sadece sallasan da çıkacaktır zaten.
4: Baksana şuna.
5: Büyü
6: öteki
5: gibi değil mi?
6: Öteki türlü çıkaramazdık.
5: Bunu ona kim öğretti peki?
6: Yine
4: söyleme.
6: Mi?
4: Sen miydin?
5: Hiç fikrim yok, ben değilim.
4: Yani şu zevki tatmayacak mısın?
6: Al şunu ve sus çöpesi.
4: Tabii efendim.
5: Duvarlara köpük yalıtım koyacağız şimdi.
4: Önce
5: yolumdan çekilirsen
4: yoksa
5: şu an yapacağım.
6: O zaman bıçağınızı alıp buraları olabildiğince temizliyorum.
5: Şu yapıştırıcı ve zımba tabancan
6: önündeki
5: nerede?
6: Önündeki büyük kutuda.
5: Ha, baksana. Hiç böyle aletlerim olmadı. Otomatik zımba tabancası gibi.
4: Otomatik zımba tabancası senin neyine?
5: Olsun, giymiyorum. Ayakkabılarla aramız kötü. Ayakkabı giyince hiçbir şey hissetmiyorum.
4: Evet, ayağına batan çiviyi hissetmemen gibi.
5: Bir de beni ayakkabılı görsen sarhoş gibi oluyorum.
4: Başka bir deyişle, tişört ve ayakkabı yoksa sorun da yok. Sadece bilgilerini tazeliyorum Dave.
5: Ha, işine yaramayacak biliyorum.
6: Üstünden 3-5 santim olsa yeter.
4: Üstten evet. 3-5 santim.
6: Köşeleri tam yaptığından emin ol. Özel aleti tekrar al ve lineer kenar profilini temizle.
4: Özel alete bir isim lazım.
6: Bu bir harç çıkarma aleti. Başka ne desem bilemedim. Bu alet bu işe özel yapılmamış. Yani ne lazımsa anlatarak işte.
4: Tamam da harç çıkarma aleti mi? Bu saçmalık. Çok uzun. Senin gibi yoğun bir adam olsam HCA derdim.
5: Değil, evet efendim. Mıyım? Ne isterseniz.
4: Değil mi Pablo? Zaman kazanıyoruz. Yeni bir patent söz konusu burada. Harç çıkartma aleti.
5: Harç çıkarma aleti.
6: Düz uçlu tornavida kullanıyorduk.
4: Yani DUT mi diyorsun?
6: Evet. Düz uçlu tornavida ama kanca uçlu. Çok daha iyi kir tutan bir şey buldum. Gelişiyoruz yani.
4: Böyle
6: gelişim benimle
4: yani.
6: Geldi. Özellikle de elektrikli aletlerle.
4: Sence babanın 30 yıl önce işi yapmasından evet, beri gelişimlere evet. öncülük ettin mi?
6: Kesinlikle yaptım.
4: Şey hariç.
6: Derin kuyu pompası. Mesela o hiç kullanmadım.
5: Hiç elime geçmedi.
4: Bir de tabii bot giyiyorsun.
6: Ne? Aa evet.
4: Özellikle bu iş alanında son 30 yıl içerisinde çok fazla çığır açıcı yenilik oldu. Ben daha çocukken ne bot ne de otomatik zımba tabancası
5: vardı. Botum yoktu ki. Böyle pompalarımız da yoktu.
4: Pompalar ha?
5: Eskiden kullandığımız pompalarla havuzu boşaltıp temizlemek en azından iki günümüzü alıyordu.
4: Eskilerde yalıtım malzemesini sökerdik, işimizi halledip eve karda yalın ayak dönerdik. Ki bu Güney Florida'da evet. nadir görülür. Şimdi yıllar geçti. DUT'den HCA'ya
5: haklı.
4: Geçtik. Geçmişe kıyasla çok
5: başlatma
4: daha hızlıyız.
5: Başlatma şimdi kısaltma ve hızına.
4: Ama haklıyım, hız çağındayız. Evet.
6: Bıçağını duruyor musun?
4: Evet evet burada.
6: Tamam. Şimdi zemini sökmeye geçiyoruz. Hadi sen başta. Çizgiyi takip etmeye çalış.
4: Aa, güzel evet, bir yarık olmuş. Sadece bir anda çatlayıverdi.
6: Evet. Bu yüzden bıçağı dikkatli kullan dedim. Yani kayabiliyor.
5: Ya da olduğu evet. gibi sökebilirsin. Plastik parçası gibi parçalanır. O
4: Dave,
5: da olur.
4: Eskilerde bunları olduğu gibi söküp çıkarırdık.
6: Evet aynen.
5: Sadece ellerimi kullanırdım.
4: Tanrım aslında bunları ellerimizle söksek ne eğlenirdik değil mi?
6: İstiyorsan buyur sök Mike.
4: Evet istediğim
6: sök
4: bu.
6: Gitsin
4: sökmek
6: Mike.
4: İstiyorum.
6: Hadi.
4: Tam da bunu
5: evet,
4: istiyorum
5: eskiden yaptığımız gibi.
4: Değil mi?
5: Gerçi o
4: evet.
5: zaman aletler yoktu.
4: Evet olduğu gibi söküp çıkarırdık. Katlamayı düşünmezdik. İşte budur. Böyle havuz kaplaması çıkarılır işte. Bak bak parçalayarak gördün mü? Önce de söyledim yine söyleyeceğim bir şeyi sökeceksen üstlerinle yap.
6: Şu kazıcıyı alsana.
4: Tamam.
6: Düz eksende tutacaksın.
4: Tamam.
6: Aşağı yukarı. Duvarı boylu boyunca kazıyacaksın.
4: Pekala.
6: Aynen öyle. Evet.
4: Bu programda ne kadar çer çöp var. Baksanıza. Çok pis. Çok kirli. Çer çöp, kir ve pislik var. Ve evet, çok yorucu.
6: Tertemiz yapmaya uğraşıyoruz. Çünkü bundan sonra bir tabaka daha katman olacak.
4: Aa, bu katmanının arta kalan pisliğe yapışmasından korkmuyoruz.
6: Yani tabii ki temiz olmalı ama şey...
4: Çok da temiz değil.
6: Evet. Temizliğin dereceleri vardır.
4: Biliyorum pisliğin de dereceleri vardır.
6: Bu noktadan sonra üstüne basmazsanız harika olacak.
4: Sana diyor. Ve sana. Bir de sana.
5: Bir tane daha izinsiz mola mı alıyorsun?
4: Ne yapıyordum biliyor musun? Ekibimdeki herkes iyi mi bakıyordum. Sen iyi misin? Peki sen? İyi, iyi, güzel.
7: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net Sigorta.

0: Titanic Deluxe Golf Belek.
1: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Tam da leslik. Sevince.
2: Yarım saate sendeyiz diyen arkadaşların varsa kaybedecek zaman yok. Ocağı kapatmayı unutturan bir dizi varsa yemeğin yanma ihtimali yok. Ocakta taşan bir tencere varsa temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. İşte bu Beko farkı.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
5: Vay toplantılar.
6: Vay ödevler.

0: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle bugün 18.20'de D-Max'te.
1: Ellerini benimkilerin yanına koy. Ortadan başla, duvarla birleştireceğiz.
2: Tamam.
1: Peki. Şimdilik arka kısma odaklan. Yeterince
2: doğru
1: var mı?
2: Doğru yapıştığını düşünmüyorum.
1: Tamam, şimdi kaldık.
2: Peki.
1: Tamam, önce beni izle.
2: Tamam.
1: Ortadan başlıyoruz. Köşelere kadar gideceğim.
2: Pekala.
1: Aslında döşeme işi gibi. Ustalık burada devreye giriyor.
2: Tamam.
1: İşte
2: evet,
1: böyle.
2: İşte bu olmuş. Bak.
1: Sprey yapıştırıcı. Sprey
2: yapıştırıcı.
1: Üstüne yapıştırıcı. Gelmesin. Asetonum ya da benzeri bir şey yok. Orada
2: kötü
1: kalır.
2: Kötü olurdu.
1: Bu kadar yeterli. Kutusu 30 dolar oldu.
2: Ne ara bu kadar arttı fiyatlar?
1: Evet, ortadan başlayacaksın.
2: Tamam.
1: Şimdi aşağı ineceğiz.
2: Tamam.
1: Dümdüz inecek. Doğrudan aşağı. İşte böyle.
2: Peki.
1: Böyle yaparsan karışır aşağı doğru.
2: Dibe kadar.
1: Dibe kadar. Bir tur daha yapabiliriz. May, çok sıkmasana. Kutusu 30 dolar.
2: Biliyorum ama 20 yıl sonra bunun çıkmasından sorumlu kişi
1: güzel
2: olmak istemiyorum.
1: Burayı tut. Ortadan başla. Aman tanrım.
2: Şey, ben bunu yapmadım. Onu ben yapmadım. Kim yaptı bilmiyorum ama ben değildim. Yeni kaplamanın havuzun tabanına yapışması çok önemli. Bu yüzden Dave düz olmayan yerleri çimentoyla düzlüyor. Yağmur yağacak. Kokusunu alıyorum. Ozon tabakası değil mi? Buradan bile belli. Gerçi kim olsa anlardı. Neyse, yağmur yağacak. Hızlanmalıyız. Zaman sınırlı. Güzel. Ne istiyorsun sen?
3: Lanet çimentoma basıyorsun.
2: Dev çimento diyor. Kamera önünde lafını düzeltmeyeceğim. Buna vaktimiz yok. Hatırlarsanız bu bir maraton, yarış değil. Ya da depar, ya da her neyse. Kutuda ne var?
3: Kaplama var.
2: Kaplama kutuda
3: evet,
2: mı?
3: Evet, kutuda. Şu derin köşeye gideceğiz.
2: Nereye gelecek bu?
3: Şunları al ve oraya git.
2: Yeterli mi bu? Oh, dikkat et, dikkat et. Oh, Dave düştü.
3: Düştü, olamaz. Ama kalktı.
4: Oldu.
3: Böyle bir şey olmadı.
4: Bunu kullanacağız.
2: İster maraton deyin, ister depar.
3: Hayır, olamaz.
2: İkisinde de düşmek mümkün.
1: Bunu nazikçe indireceğiz. Kaplama bunun içinde.
2: Tamam.
1: Bunda hiç delik olmamalı. Güçlü malzemedir ama yerde sürüklersek de...
2: Anladım.
1: Yerde sürüklersek
2: derinciktir.
1: Üzerinde delik açılabilir. Tamam. Çimentoya basmamaya çalış.
2: Ama her yerde var.
1: Biliyorum.
2: Çimentoya
3: ne?
2: Nasıl basmayı sen?
3: Ne yapıyorsun sen? Maalesef bastım.
1: Biliyorum. Çimentoya bastı. Tamir edip duruyorum.
2: Bu yarışta bir bitiş çizgisi olsaydı sona yaklaştığımızı söyleyebilirdim. Açalım şunu.
1: Evet.
2: Ortalama bir havuz kaplaması 10 ila 15 yıl dayanıyor. Yani bu da bir süre idare edecektir.
1: Bak nasıl kancadan geçecek. Hemen yerine oturacak.
2: Evet.
1: Pekala.
2: Baksana. Bunun etrafından yürümemiz gerekecek.
1: Etrafında gezeceğiz. Sen buradan başla.
2: Aha.
1: Her 3 santimde oyuktan sıkıştırıp geri giderek kalan yerleri yerleştir.
2: Peki tabanı nasıl düzlenecek?
3: İzle ve büyülü ana tanık ol.
1: Tamam Mike, şimdi süpürge geliyor.
3: Bir köşeyi tut.
1: Hepsi yerine
3: o tarafa
1: oturacak.
3: Git. Oradakine.
1: Senin için harika bir görev var. Gel. Oturabileceğiz.
2: Öyle mi?
1: Evet. Gerçekten. Şu malzemeyi yukarı çek. Orada bir yer var. Malzemeyi buraya çekmeye çalışıyoruz. Büyülü anı stadyumdan izle.
3: Kaplama üstündeki popon tıpkı su gibi yayılmış.
1: Atmosfer basıncı.
2: Bunu kaçırmayın, atmosfer basıncından
3: evet,
2: bahsediyor.
3: Evet, atmosfer basıncı.
2: Bakın, kaplama ve çimentoyla kaplı zemin arasındaki oksijeni içine çekiyor. Bu da aslında aynı etkiyi yaratıyor kaplama üstüne su gelmesi gibi. Değil mi? Yani zemini
1: evet
2: düzlüyor. Bunu bilemezdim. Kendime sürekli nasıl yapacaklarını sorup durdum. Demek ki havayı çekerek. Evet, bu gerçekten güzelmiş.
1: Baksana. Kaplama oturuyor.
2: Bunu doldurmak ne kadar sürecek?
1: Bir gece.
2: Harikaydınız.
1: Sağ ol Mike.
2: Ciddiyim. Bizi misafir ettiğiniz için teşekkür ederiz. Çok şey öğrendik. Yeni bir dost edindim. Ciddiyim. Harika bir işiniz ve hikayeniz var. Harikasınız. Teşekkür ederim.
3: Sağ ol.
2: Temiz kalın. Tamam mı? Hadi hoşça kalın. Ve böylelikle bir kirli iş daha sona erdi. Yeni bir Amerikan başarı hikayesine tanık oldunuz. Dave, Dan ve Juan Pablo aile işi yapıyor. Ve bir gün... Genç Darren havuzun öteki ucundaki yerini alacak ve sıkı çalışma, usta işçilik ve ellerini kirletme vesile başarıya ulaşma yolunda emin adımlarla ilerleyecek. Ve evet, bunu hala çimentoya yazabiliriz. Böyle bir gün geçirdikten sonra şunu duyarım. Mike Rowe, kirli işlerden sonra ne kadar sabun kullanırsınız? Cevapsa çok fazla. Ekibim düşündüğünüzden çok farklı pisliklere maruz kaldı ve çok fazla sayıda motelde duş aldı. Bu aslında bariz olan ya da olmayan soruyu akla getiriyor. Arta kalan o sabunlara ne oluyor? Cevabı ise tam burada. Yani en azından bir kısmı. Sean Seipel'ın işletmesi neydi adı?
4: Clean the World.
2: Nasıl bilebilirdim? Bayıldım. Clean the World, Florida Orlando'daki bir sabun geri dönüştürme şirketi. Yaptığınız iş nasıl bütün dünyayı temizleyecek peki?
4: 13 yıl içinde 127 ülkeye 70 milyar bar sabun gönderdim. Yani dünyayı temizleme yolunda adımlar attık. Bunu Amerika'da da yapacağız. Aynı zamanda bizlerin kolayca ulaştığı ama dünyada sabun ve hijyen ürünlerine erişemeyen ülkelere de göndereceğiz. Bunu yapmak istiyoruz. Ve yapacağız.
2: Yıllardır hijyen ürünü kullanmadım Şal. Sabunda ne var?
4: Sabunda su var.
2: Evet.
4: Yağ var. Tamam. Ve alkali çözelti. Bunlar temizliği sağlayan temel unsurlar. Zor bulunan malzemeler değil. Hatta bunları birleştiriyoruz. Hepsi birleşecek ama bunları temizlemeliyiz. Ve yardım etmek istediğimiz birine bu görüntüde gitmediğinden emin olmalıyız.
2: Bu sabun değil. Neden burada?
4: Bu bir otelden geldi. Arada sırada arka odalarda kutularımızı çöp sanıyorlar. Bu yüzden bazen çöp kabul edeceğimiz şeyler gelebiliyor. Aha. Kutularımızdan çıkabiliyor ve bu da malzeme ayrıştırırken ki eğlencelerimizden biri. Sabunu geri dönüştürürken ellerini kirleteceğiz.
2: Peki sonrasında ellerimi yıkamam gerekecek mi?
4: Tavsiye ediyoruz tabii. Suyla yıkaman yeter.
2: Ülkenin dört bir yanındaki 7000 otelden gelen yüzlerce kutu sabunu tartıp açarak başlayacağız. Karşımda şişeler, sabun ve söylemek hoş olmasa da vücut kılı görüyorum. Sabunları kutudaki diğer şeylerden.
4: Malzeme ayrıştırırken ki eğlencelerimizden
2: biri,
4: sabunu geri dönüştürürken ellerini kirleteceğiz.
2: Peki sonrasında ellerimi yıkamam gerekecek mi?
4: Tavsiye ediyoruz tabii. Suyla yıkaman yeter.
2: Ülkenin dört bir yanındaki 7000 otelden gelen yüzlerce kutu sabunu tartıp açarak başlayacağız. Karşımda

0: her kutuyu tartarak otellerin dünya üzerinde ne kadar etki bıraktığını göreceğiz. Çöp alanlarından ne kadar çöpü ayrıştırdığımızı hesaplayabiliriz. 18 kilo.
1: 18 kilo.
0: Enerji ve su tasarruflarını da görebiliriz. Bu karma kutu gibi duruyor. Kayganlaştırıcıdan tut her şey var. Normalde bunu birkaç kişi yapmalı.
1: Evet, kesinlikle. Carlos gelmek
0: ister misin? Carlos, neden bize katılmıyorsun? Kendini tanıt.
2: Nasılsın Mike?
0: Seni görmek güzel. Carlos, çok memnun oldum. Buradaki resmi iş tanımın nedir? Anlatsana bize.
2: Sabunlara fısıldayan adam.
0: Sabunlara fısıldayan adam, ha? Bunu birlikte açalım o zaman. Clean the World her gün otellerden yaklaşık 40 kutu sabun alıyor. Kutu başına 18 kilo dersek haftada 4 tondan fazla yapar. İçinde sabun olması gereken bir kutudan çıkan gördüğün en tuhaf şey neydi?
2: Doğum kontrol yöntemi.
0: Kullanılmış mıydı? İyi, kimse yenisini atmaz zaten. 18 kilo, belki 17. Yaklaşıyoruz.
2: Biraz hızlanmak isteyebilirsin Mike. Yapacak başka işlerimiz de var. Çok değil ama bir şeyler var işte. Çok değil ama var işte.
0: Bir kere Carlos, çok keskin aletlerle çalışıyorum. Ayrıca gerçek insan saçı var burada. Bak bak, gördün mü?
2: Oo, bunu görmeni istemezdim. Fenaymış.
0: Kafa derisinden gelen bir saç olduğuna eminim. Belki de kafanın arka tarafındandır. Sabuna ek olarak şampuan şişelerini de topluyor. Plastiği geri dönüştürüyorlar ve şampuanı temizlik maddesine çeviriyorlar. Bir anlığına önceden bahsettiğin şey sandım. İşte kullanılmış dedi.
2: Alabilirsin.
0: Bu aralarında gördüğüm en ilginci olabilir.
2: Elinde başka bir şey yoksa bir şekilde bir yolunu bulmak lazım, değil mi?
0: Son kutu da yerinde. Carlos şeridi çalıştırıyor. Böylece kutudakiler şeritte dizilecek. Biz de Sean'la sabun ve şampuan şişelerini çöplerden ayırıp farklı kutulara yerleştireceğiz. Peki bu iş ne zaman tam zamanlı işiniz haline geldi? Yani ne zaman aklınıza geldi?
1: 13 yıl önce bir teknoloji şirketi için uluslararası satış ekibi yönetiyordum ve haftada 4 gece yoldaydım. Bir gece oteldeyken resepsiyonu aradım ve kullandığım sabun ve şampuan şişelerini ne yaptıklarını sordum. Çöpe atıldı dediler. Araştırma ve bir çeşit hesap yaptım ve her otel bunları çöpe atıyorsa her gece milyarlarca sabunun israf edildiğini gördüm. Evet,
0: çok rahatsız edici.
1: Ama esas Clean the World'un başlangıcı 2009'da yapılan bazı çalışmaları bulmamızdı. Her gün 9000 çocuk hijyen kaynaklı hastalıklardan, zatüre ve ishalli hastalıklardan ölüyordu.
0: Anladım.
1: Araştırmalara göre sadece sabun vererek ölümleri yarıya indirebilirdik. Ve o an dedim ki, vay canına, bu sabunlar çöplükleri dolduracağına bunları geri dönüştürüp hijyen temelli hastalıklardan ölen, yerel ve dünya çapında buna ihtiyacı olan çocuklara ve annelerine gönderebilirdik. 13 yıldır bu işi yapıyoruz. Hijyen sorunları sebepli 5 yaş altı çocukların ölüm oranı %60'a düştü. Hatta ayrıca...
0: Hadi ama,
1: evet, demek istediğim de bu.
0: Sen?
1: Milyarlarca çocuğun hayatı.
0: Seni anlıyorum. Bir anlığına şişeleri sabundan ayıran bir man kafayım desen de bir anda fark ediyorsun ki hayat kurtarıyorsun. Bu çok acayip bir şey.
1: Bir fark yaratıyorsun.
2: Hadi, çok yavaşsınız. Sabunuma başka şeyler karışıyor.
0: Evet, sanırım
2: hadi.
0: Biraz olsun.
2: Affedersin. Hadi ama burada çok fazla çöp var millet.
0: I Love Louis çıkmasındayım. Clean the World, yerel sığınaklara ve yardım kuruluşlarına da geri dönüştürülmüş sabun içeren hijyen kitleri yolluyor.

0: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre bankacılık samimi olmalı. Güler yüzlü hizmet anlayışıyla kendimi özel hissettirmeli.
0: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
2: Sağlam bankacılık.
3: 25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı ve ilk kez lafını balla böldük.

25 yıldır hep seninle.

0: 5-8 Haziran arasında BİM'de Adana karpuzu 35 lira yerine 25 lira.
1: Siparişiniz
2: ve Pepsi'niz.
3: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
4: Hadi ben kaçtım.
5: Aa kızım, aç aç gidilmez. Al
4: anne
5: şunu
4: ya. Bakayım.

0: Tatildeyken ayağında kabarcık oluşuyorsa öncesinde Compeed sürtünme önleyici sitiyi dene. Cildinde oluşturduğu koruyucu bariyer sayesinde gün boyu rahat et. Sen keşfet, gerisini bize bırak. Compeed ile gün senin.
1: Servis geldi. Çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
3: kurdu. Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
4: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan. Bankam Tombank kartı mı
5: değil? Tamam. Önce sabunun çöpten ayrıştırıldığı süreci görerek anlamış olduk.
6: Doğru.
5: Değil mi?
6: Şimdi evet. Sabunu geri dönüştüreceğiz.
5: Şimdi başlamadan önce sabunu temizlemek için sabun mu kullanırsınız?
6: Sabun içten dışa temizlenme sürecinden geçip kendini temizliyor.
5: Kendini temizliyor.
6: Tabii ki biraz sterilizasyon yapıyoruz ama çok gerekli değil. Sabun ısınınca dezenfektan olup mikropları öldürüyor. Yani
5: İlginç.
6: Sabun kendini temizliyor.
5: İşin aslı sabundan kılları ayırmak yani.
6: Kılları sabundan çıkarmak kesinlikle.
5: Tamam. Peki.
6: Kolay ve bu senin işin.
7: Hadi biraz temizlik yapalım.
6: Tamam, hazır mısın? Gel bakalım.
7: Hadi.
5: Pekala. Kokuyor, çok güzel kokuyor.
7: Evet, bence de. Bence de öyle.
5: Gözlerim sulanıyor. O kadar temiz ki yakıyor. Arıtıcının içindeki sabun çeşidi ya da rengi fark etmiyor. Arıtıcının içi koca bir eritici kazan gibi. Her bir sabun tanesi bir gizemi simgeliyor. Bu gizem bir insanın ruh halinden tut, sağda solda, yol üstünde dinlenmek için duran ve vücutlarındaki kiri temizlerken belki de kendince eğlenen yorgun gezginlere kadar geçerlidir. Ve işte buradayız. Zafer kokusu alıyorum. Ayrıca insanlık. Ve acayip şeyler kokuyor. Galiba kutu doldu.
7: Tamam, güzel. Kapağı kapat ve aşağı in Mike. İşte ben böyle kirleniyorum.
5: Hiç aynı anda bu kadar temiz ve pis
7: aynı
5: hissetmedim.
7: Öyle. Evet, bazen eve gidince sabun kullanmıyorum çünkü hepsi üzerimde Mike. Maske uygulayabilir misin?
5: Tabii ki.
7: Bak orada kesme aleti var, görebiliyor musun? Ne zaman kötü bir gün geçirsem Mike buraya gelir ve sabun doğrarım. İşte böyle. Mesela patronum sinirimi bozduğu zaman buraya gelir ve sinirimi bundan çıkarırım.
5: Beğendim. Tamam.
7: Yine şunu Mike, hadi.
5: Evet. Aklımda birkaç yayın sorumlusu vardı.
7: Evet. Göster gücünü Mike. Göster.
5: Yapıyorsun.
7: İşte bu. Çok iyisin. Altı kovaya da ihtiyacım var Mike.
5: Tamam. Altı kova.
7: Bütün gün zaten çok yavaşsın. Altı kovaya da ihtiyacım var diyorum.
5: Carlos Klindeburg'te 11 yıldır çalışıyor ve yavaşça kariyer basamaklarını tırmanarak denetleyici olacak. Buradan mı emekli olmayı düşünüyorsun? Hayatın boyunca bu kurum için mi çalışacaksın?
7: Evet, öyle umuyorum. Patronum bana dedi ki onunla çalıştığım sürece bana destek olacakmış ve şimdiye dek sözünü tuttu. Hala buradayım Mike.
5: Gerçekten iyi birine benziyor. Şahane.
7: Yani. Harikadır. Harika biridir. Hayatımı değiştirdi. Gerçekten.
5: Gerçekten.
7: Evet, evet, kesinlikle. Eskiden sokaklardaydım.
5: Evet.
7: Ama burada çalışmaya başlayınca 3 odalı bir ev tutabildim kendime.
5: Şöyle desek olur mu? Sabun hayatını düzene soktu.
7: Kesinlikle Mike.
5: Çok iyi, bu iş
7: görür. Hayatımı değiştirdi.
5: Harika. Birkaç kova daha doldurduğumda sterilizasyon sıvasını ekleyeceğiz. Bu da kalan pislik ve bakterileri temizleyecek. Tamam, 6 kova tamam.
7: Tamam, şimdi buraya gel Mike. Sıvıyı buradan enjekte edeceğiz. Sıvı sabunu işte böyle giriyor.
5: Tamam.
7: Tamam, şimdi bunu açacağız.
5: Tamam, oldu gibi. Önce sabun sterilize edilip parçalarına ayrılıyor, sonra da tekrar şekillendiriliyor. Ama şu an geri dönüştürülmüş sabun hariç her şey gibi duruyor. Hatta yenilebilecek kadar güzel. Patlamış mısır gibi. Ama değil. İçinde alkali çözelti olduğundan yemeseniz iyi olur, öldürebilir.
7: Çıkışını mı görmek istiyorsun?
5: Kalıp sabunu görmek istiyorum.
7: Tamam, işte şekillendirici. Sabunu bir araya toplayarak sıkıyor.
5: Şekillendirici sabunu iteliyor. Hem baskıyla şekil veriyor hem de logo gibi oluyor.
7: Kesinlikle.
5: Buradan çıkıyor ve göreceli olarak yavaşça buradan ilerliyor, kesiliyor ve şeridin üzerine düşüyor. Ve burada da onları toplayan Royce var.
8: Evet.
5: Topladıklarını kutuya koyuyor. Oturduğun yere geçip denemeliyim gibi hissediyorum. Evet, şimdi başladık. Bu taraftan değil mi? Tamam, tamam.
7: Bunları sakın unutma.
5: Tamam.
7: Yani aslında diyeceğim o ki, bir parça kullanmayacağın kalıp sabun görürsen onu sakın çöpe atma ki bir çocuk onu kullanabilsin. Anladın mı?
5: Affedersin Carlos, şu an fazla odaklıyım. Dediklerinin yarısını duyuyorum.
7: Her ya da geç anlayacaksın zaten.
5: Şu anda fazlasıyla meşgulüm. Nasıl yetişiyorsun anlamıyorum.
8: Tamam, bırak göstereyim.
5: Sabunun birbirine vurduğu andaki o ses adeta müzik gibi. Royce kutulardan aynı anda 8 sabun tutuyor ve bir günde ortalama 38 bin sabun kutuluyor. Sabun işi iyi gitmezse çok iyi kart dağıtabilirsin. Önünde parlak bir gelecek var. Esas amacımız buydu değil mi? Temiz bir Clean the World kalıp sabun. Gri renkli ve birçok hatta sınırsız sayıda kalıp sabundan üretilmiş bir ürün.
7: Kesinlikle.
5: Hepsi birleşti. Geri dönüştürülmüş sabun kutulanınca bir palete yerleştiriliyor. Palet başına 48 kutu. Bu da geri dönüştürülmüş 9600 tane kalıp sabun eder.
7: Düşünsene Mike, bu sabun birçok çocuğun hayatını kurtarıyor.
5: Biliyorum. Çok önemli bir şeyin parçası olduğunu fark ettiğin an nasıl hissettin? İnsanlar üstündeki etkini öğrendiğinde...
7: Bir anda çok motive olmuştum.
5: Öyle mi?
7: Evet. Bir anda bir şevk dalgası hissetmiştim. Sabun yapmak için 4 temel adımı tamamlaman gerekiyor.
5: Evet.
7: Dikkatli olmak, işini sevmek, ilgili olmak ve tutkulu olmak. Eğer tutkulu değilsen burada tutunamazsın.
5: Şu anda tüm dünyadaki çocuklara yardım eden kesinlikle. Bir iş yapıyorsun.
7: Evet, kesinlikle.
5: Belki de bazen hayatın anlamını bulmak için ya ellerini kirleteceksin ya da çok ama çok temiz tutacaksın. Ya da ikisi birden.
7: Evet, kesinlikle. Mike, sağ ol dostum. Seninle çalışmak bir zevkti.
5: Daha gitmiyorum. Bir 5 saat daha buradayım.
7: Tamam, peki.
5: Hayır, hiç gitmeyeceğim. Aa,
7: tamam o zaman. Daha çok iş var. Burada iş bitmez. Hey Mike, sana bir görev çıktı.
5: İşte karşınızda. Temizlik uğruna ellerini kirleten iki insanın harika hikayesi. Sıkı çalışan havuz temizlikçisi bir aileye ve cesurca iyilik için pisliğe dalan gözü pek ekibe değindik. Royce, sabun toplayıcı. Carlos, sabunlara fısıldayan adam ve Sean, tüm bunları başlatan temizlik hastası. Küçücük bir ekiple kirli dünyamızı daha temiz bir yer haline getirmek için canla başla çalışan, sabunu geri dönüştüren bu insanlar. Evet, bir kirli işler bölümünün daha sonuna geldik ve ekibimiz yapılabilecek en mantıklı şeyi yapıyor. Üstlerinde ne varsa çıkarıp bu kirli dünyada temiz kalmaya çalışıyorlar. Otel işletiyorsanız ve cleantheworld.org'a yardım etmek isterseniz onlara pis sabunlarınızı gönderin. Carlos şişeleri alkali çözeltiler ve çöplerden ayırmak için orada. Bu arada kamerayı da alıp içeride nasıl bir kirlilik olduğunu merak ediyorsanız beklemeye devam edin. Asla olmayacak. Fazla tuhaf. Bu program için bile.
9: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
10: Net.
11: Bu otel harika.
12: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
13: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
11: Trivago'ya bakmalısın.
14: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
15: 25 yıldır hep yemek sepeti seninle. 25 yıldır hep.
16: Gol be gol!
15: Yemek sepeti.
17: 25 yıldır hep seninle.
4: cheesecake'i nasıl yaptınız?
8: Sütaş labneyi.
10: Sütaş labne. Lezzeti efsane. Hafifliği şahane.
16: Evet ekip, hazır mıyız?
17: Hazırız kaptan.
16: Taktik belli. İyi gidecek, lezzetli olacak.
17: Go, go, go ahead.
18: Kaptan. Akşam benim dizim var. Yanında ne iyi gider? Buna da bir taktik versen.
16: Bu keyfe go ahead iyi gider Sevim abla. Hem de şekeri meyvesinden.
17: Go, go, go.
19: Peki ya ofiste kaptan insan kahvenin yanında bir şeyler istiyor.
16: Kahveyle go ahead çok iyi gidiyor.
17: Go, go,
16: meyve, kuru yemiş ve bitter çikolata. Her katında ayrı lezzet.
20: Şekerin meyvesinden, keyfi kuru yemişinden, lezzeti Ülker'den. Ülker go ahead. İyi giden lezzet.
21: Hadi ben kaçtım.
22: Aa kızım aç aç gidilmez al
21: anne
22: şunu
21: ya. Bakayım.

5-8 Haziran arasında BİM'de domates 69 lira yerine 45 lira.

0: şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'un hoş geldin.
2: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
3: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
4: Aramaya devam etmelisiniz.
3: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
5: Tozlu Servet yeni bölümüyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

Hadi Mike Rowe. Bu da benim işim. Kirli işlerin bu bölümünde ayaklarımı suya soktum. Oh, çekilme payı var. Vücudumdaki diğer yerlerdeki gibi. İnanılmaz. Florida, Batı Virginia'da iskele kolonu tamir ekibiyleyiz. Sırtım çok ağrıyor, boynumda. Ulusumuzun altyapısında genelde gözden kaçırılan bir unsura yakından bakacağız. Bu adamlar köprülerimiz düşmesin diye yapılması gerekeni yapıyor. Sonra da yük toplayan makineler. Ve işte buna kirli işler derim. Çekilişte hortumlara geçeceğiz. Tanrım, bazı hortumlar da durmadan akıtıyor. Ne kadar sallarsan salla. Evet, hayat böyledir. Çok sıcak ama yapılmalı. Ve çok pis. Çimento fazlalığı temizlersin bazen. Kirlenmeye hazır olun.

0: Tanrım, gerçekten mi? Sana ne oldu? Bu kadar kesinti olmamalı. Nick'in üstü çıplak. Florida'ya hoş geldiniz. Bugün Florida, Batı Virginia'da bir nehrin üzerinden geçen eski bir köprünün ömrünü uzatacağız. İşimiz iskele kolonu bakımı. Ve tahminimce de bu iş iskele ve kolon içerecek. Devamı için konuşmayı devralacak Paul'u bekliyorum. Pekala Paul, bu senin tırın mı yoksa? Değil mi?
1: Suyun altındayken benimle konuşacak.
0: Dalış mı yapacağım?
1: Hava seviyeni kontrol edeceğim, tamam mı? Önden söyleyeyim. Ha,
0: güzel.
2: Ben Leon, dalış güvenliğinden sorumlu olacağım.
0: Hiç daha güvende hissetmedim. Yıllar önce bir daha televizyon programı için dalış yapmayacağıma yemin ettim. Ne zaman su altında olsam ya oksijenim biter, iletişim kopar ya da köpek balığı ısırır. Bazen üçü de olur. İnanılmaz! Ama hiçbir zaman fazla kararlı biri olmamışımdır. Resmen savaş veriyorum Nick, anlasana çırpınıyorum. Deniz Walker, Ulusal Denizcilik ve Dalış Hizmetleri sunan firmanın sahibi. İçimi umut ve iyimserlikle doldurdu.
3: Dalış giysisi giymeni isteyeceğim. Su biraz soğuk olabilir. Sadece biraz.
0: Biraz soğuk nasıl oluyor?
3: Soğuk yani, bayağı soğuk.
0: Soğuk mu?
3: Evet, çok soğuk.
0: Soğuk ha? Deniz'in dürüstlüğünü takdir ettim. Dalış giysisi ve ekibiyle çalışma fırsatı için de minnettarım. Ama işin detaylarına hala hakim değilim. Aslında ahşap sütunlu köprülerden bahsediyoruz. Sütunların etrafına metal iskeleden kaplama yapacağız ve arasına çimento döküp ahşap sütunla metal çerçeveyi birleştireceğiz.
3: Ahşap sütunlarımız var. Onları temizleyeceğiz. Etrafına çelik bir kafes öreceğiz ve etrafına cam elyafı koyacağız.
0: Köprünün ahşap kolonu etrafına sert bir maddeden kaplama yapacağız. Anlamak zor olmasa gerek. Ama hala tam olarak ne olacağını veya neden su altında olmam gerektiğini anlayamadım. Ulusal Denizcilik ve Dalış Hizmetleri.
3: Evet efendim.
0: Firma adı, amacına
3: evet,
0: uygun. İnşaat işçisindense dalışçı olarak mı görüyorsunuz kendinizi?
3: Uzmanlık alanımız dalış. 10 parmağımızda 10 marifet olmalı.
0: Bu ifade var ya, çok yönlülük. Bayılırım. Düşününce biraz da hakaret gibi. Her işi bilir, hiçbirinde usta değil.
3: Evet.
0: Ama genel kültür açısından da bir iltifat. 10 parmakta 10 marifet. Hiçbirinde usta olmadığından dolayı hepsinde yeterince iyisindir.
3: Dalış alanında ustalaştık. Bu yüzden elimizden daha birçok başka iş de gelebiliyor olmalı. Güvenlik koşullarını konuşalım. Senin için iki hava sistemimiz var. Ana ve yedek güvenlik sistemi. Özellikle hava solunması için yapılmış küçük bir kompresörümüz var. Böylece tifo ya da zatüre olup ölmeyeceksin. Bu da tüplük. Yani soluyacağın hava tüp ya da borulardan gelecek.
0: Borular derken tam olarak bunlar mı?
3: Evet, bunun tamamına verdiğimiz isim.
1: Şimdi orada kaskat şişemiz var. Boru şapkaya bağlandı bile. Hava buradan geçecek.
0: Hava ondan mı gelecek?
1: Şu iki hava tankından. Soluduğun hava bu. Bende ne kadar hava kaldığına bakacağım.
0: Tamam. Az önce gösterdiğin bunlar çalışmazsa önlem mi? Sanırım buna sistematik fazlalık denilebilir.
1: Evet. Ayrıca acil yardım çantan da olacak. Yani ek koruman var. Üçlü koruman olacak.
0: Üçlü koruma mı?
1: Evet.
0: Bir daha söylesene.
1: Hayır, söyleyemem.
0: Deniz'i ne zamandır tanıyorsun?
1: 6 yıl olmuştur.
0: Tamam.
1: Evet.
0: Yani özetleyecek olursak birbirinize alıştığınız sağlam bir ekipsiniz. Ve
1: evet,
0: anlaşılıyor
1: öyleyim.
0: Ki... Peki diğer... Başka biri var mıydı ki?
1: Jared. Evet.
0: Merhaba.
4: Yerden yüksekte kalabilirsin.
0: Sağ ol. Şimdi eşitlendik. Paul ve Leon'a ek olarak Jared'la birlikte çalışacağım. Jared ağır vasıta şoförü ve yerin altında üstünde ne olduğunu biliyor gibi duruyor. Bunu mu tahmin edeceğiz?
4: Evet.
0: Yemek programına döndü burası resmen. Her şeyi adım adım görüyoruz.
4: Evet, kesinlikle.
0: Yani bu harika. Sence bunun gibi bakımı yapılmamış bir sütun ne kadar dayanır?
4: Çürümeye başlamadan önce 40-50 yıl, sonra da gelip üstünü kapatmamız gerekir tabii.
0: Bunu görmek tüylerimi ürpertti. Lütfen bizden biri de. Tamam, iyi. Nick, ne oldu? Sen nereden geldin?
5: İskeleden.
0: Adamların bazen beni fena korkutuyor. Nereden çıkacaklarını bilemiyorsun. Her neyse, ülkedeki birçok köprünün hikayesini duymuşsunuzdur. Çoğu çökme tehlikesi altında. Herkes çökmekte olan altyapımızdan, köprü sütunlarından bahsediyor. Bu köprünün ömrü ne kadar uzatılmış olacak? Yani,
4: bunun mu?
0: Evet, kaç yıl? Tahmini.
4: Evet, 40 yıldan fazla.
0: 40 yıldan fazla.
4: Kesinlikle.
0: Oldukça basit. Bu sütunlar beton gömleklerle desteklenmezse köprü çökecektir. Desteklenirlerse de köprü 40-50 yıl daha ayakta duracaktır. Bugün benim görevim bana ne denirse onu yapmak.
4: Tamam, harika.
0: Yani...
4: iyi patron olmayı iple çekiyorum.
0: Tadını çıkar çünkü saat 3:30'da gideceğim. Şaka yaptım, kalıyoruz. 4'e kadar. Bu sefer ciddiyim bu arada. Bunu tamamlamak ne kadar sürecek tahmini olarak?
4: Cuma günü bitecek.
0: Aa, sonra da başka köprüye mi?
4: Hemen sonraki.
0: Bayıldım. İş güvenliği.
4: Evet.
0: Termodinamiğin ikinci yasasının bir lütfu. Entropi. Parçalarına ayrılan bir evren. Genel olarak kötü haber ama senin için iş güvenliği.
4: Evet.
0: Hadi başlayalım.
4: Pekala.
0: Ben de şapka takmalıyım. Onunki gibi ters. Çok havalı görünüyor. Beninkini alacağım. Harika. Bak çekilme payı. Şimdi ise basınçla pisliği temizleyeceğiz.
4: Evet.
0: Sütunu temizleyeceğiz.
4: Biraz daha yaklaşabilirsin. Evet bak sol taraftan nasıl da kolay çıkıyor tüm pislikler.
0: Evet.
4: Tepeye biraz daha yaklaştırsana.
0: Hızlıca nasıl yapacağımı göstersene.
4: Tamam.
0: Yapmanın bir yolu varsa tabii.
4: Daha da yaklaşıp çıkarabilirsin.
0: Tamam.
4: Aşağı doğru yol çizerek giderim ben. Tamam mı?
0: Tamam.
4: Gayet iyi duruyor. Böyle devam edebilirsin.
0: Tamam. Bu programda ülkede bu tarz bir bakım yapılması gereken kaç tane köprü olduğunu öğreneceksiniz. Kaçırmayın. İlgi çekici. Amerika Birleşik Devletleri Ulaşım Birimi verilerine göre Amerika'da 220 binden fazla köprü ciddi bir bakım ya da tamamen yenilenme gerektiriyor. Amerika'daki köprülerin 1/3 kadar yani. Bir dahaki sefere köprüden geçerken bunu düşünebilirsiniz.
4: Tamam, bir sonraki yapacağımız şey destek çubuklarını çivilemek olacak. Çelik kafesi de bu çubukların üstüne asacağız.
0: Tamam.
4: Şunları al, bunlar sende kalacak. Şimdi de bunları çivileyeceğiz. Dışarıdan 14 santim çıkacak şekilde çivileyeceğiz.
0: İşte çivi diye. Buna derim
4: evet, sorma.
0: Ben. 14 santimin dışarıda kalması bir ilk olmayacak, anlarsın ya. Tamam, 5.
4: Aman tanrım.
0: Çok büyük bir çivi, erkek çivisi. Bunun için büyük erkeksi bir çekiç gerekiyordur.
4: İşte bunu kullanıyoruz.
0: Geri kalanı nerede?
4: Bu torun çekici. Tepe noktasından aşağı 15 santim ölçüp çiviyi tam oraya koyacağız.
0: Aha.
4: Sonraki aşamada çelik gömlek bunun üstüne oturacak. Tamam, bakalım bir.
0: Sence bu 14 santim mi?
4: Göreceğiz.
0: Bakayım, çok fazla
4: tamam.
0: Girmiş. Sorun
4: ne yapabiliriz
0: olur mu?
4: Ki?
0: 1,5 santim büyük bir fark yaratabilir tabii.
4: Sorun yok.
0: Bu çok iyiymiş. Biraz şey
4: biraz
0: gibi.
4: Daha sert.
0: Sanki tutma yerinden kısmışlar gibi.
4: Evet. 5 santim fazla oldu sanki.
0: Evet. Ne olmuş? Al bakalım. Al. Al. Gitsene. Hadi al. Hadi ama. Gir. Gir at. Gir. Gir. Gir. Gir. Oldu gibi.
4: Ne durumdayız?
0: 14 santim.
4: Muhteşem. Geriye 12 tane kaldı. Ama önce kafesi asıp çivilere oturduğundan emin olacağız.
0: İkisi yeter mi?
4: Evet yeter. Çünkü bir kere asınca diğerlerinin yerini değiştirip alta koyabiliyorsun. Kalanı çivileyince bitiyor. Bu en üstte olacak. Bu da en altta.
0: Ha, bu tek kişilik bir iş olamaz.
4: Pekala.
0: Yok artık.
4: Pekala, bir nedenden dolayı kafes... çivinin üstünde durmuyor. Çünkü şu anda bir çöp yanının üstünde duruyor.
0: Tamam.
4: Bu noktada şapkalarımızı
0: çöpü
4: kafamıza geçirip Zemindeki çöpleri temizleyeceğiz. Sonra da kafesleri asacağız.
0: Bunun üstünde olması lazımdı ama oturmuyor. Çünkü aşağıda bir çöp yığını var. Birazdan kasklarımızı takmış olacağız. Bunu kaçırmak istemezsiniz. Hadi bakalım.
5: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
6: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
7: Bana göre yenilikçi olmalı.
8: Para transferi teknolojiyle kolaylaşmalı.
7: Ve tabii ki masrafsız olmalı.
6: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı. Harcama yaparken bile altın değerinde kazanç sunmalı.
9: Bana göre vizyoner olmalı. Çeşitli yatırım araçlarıyla geleceğimi sağlama almalı.
10: Bana göre bankacılık samimi olmalı. Güler yüzlü hizmet anlayışıyla kendimi özel hissettirmeli.
6: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
11: Sağlam bankacılık.
12: Biz buraya eşimle açtık. Hayalimizdi.
13: Aile gibi olduk artık.
12: Biz birlikte çalışıyoruz. Birlikte kazanıyoruz.
13: Birine bir şey olsa hepimiz koşuyoruz.
12: Bu otel her birimizin sigortası.
14: Bu otel tüm çalışanlarınızın sigortası. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortasıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda.
15: Tam o anda biliyor.
16: Bir saniye. Bu Lupo reklamı neden? Emine. Çünkü yumuşacık kek, yumuş yumuş marshmallow ve enfes çikolatasıyla Lupo'nun minisi çıktı. Nasıl? Daha iyi miyiz?
17: Sen oyna, sen oyna, canım gülüm sen oyna. Sen oyna, sen oyna, tatlıcığım sen oyna.
18: Başlangıçta kendimize bir hedef koyduk. Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk. 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun. Detaylı bilgi için en yakın acentemizi veya somposigorta.com.tr'yi ziyaret edebilirsiniz. Sompo Sigorta ile hayat yolunda.
19: Geceliği 4200 lira.
20: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
21: Trivago.
19: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
21: Trivago'da o da var.
22: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
23: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin, hadi bilek kredi kartınla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade. Sen de kampanyaya katıl, kazanmaya başla.
24: Kredi kartım hadi.
25: Klasik Otomobil Restorasyonu'nda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
26: Evet.
25: Aman tanrım.
18: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle bugün 18.20'de D-Max'te.
27: Çömel.
0: Çömel ve çek. Çekmeden çömelmek istemem. Pensacola, Florida'nın pis sularına tekrar hoş geldiniz. Burada köprü sütunlarını tamir eden ekiple bir nehrin kenarında köprü sütunlarına bakım yapıyoruz. Sıradaki adım şapka olarak da bilinen ve ağır görünen kasklarımızı kafamıza hızlıca geçireceğiz. Ama önce büyükçe kafamı bu küçük boyun bandının arasından geçirmem gerekiyor. Hiç hoşuma gitmedi. Kafam büyük biliyorsunuz değil mi?
4: İpi uzun olan da var.
0: Tamam. Pekala kafama baksanıza at kafası gibi. Koca kafa. Oldu bence.
3: Biraz küçük değil mi Mike?
0: Bu çok iyi. Bu mesleki dalışın tüplü dalışla uzaktan yakından alakası yok. Bu teçhizatla hava yüzeyden basılıyor. Sırtımdaki hava tüpü de sadece acil durumlar için ve ihtiyacım olmamasını tüm kalbimle istiyorum. Yüz maskesinde halk ağzında sümük çeken olarak da bilinen bir burunluk var. Bu alet derine inince basıncı dengelemeye de yarıyor. Fakat bu nehir 2 metreye yakın. Yani sümük çeken sadece yoluma çıkan engellerden biri.
4: Bu temizleme düğme.
0: Tamam.
4: Bu da senin burun koruyucun.
0: Sümük çeken yani.
4: Sümük çeken.
0: Evet.
4: Nefes alman zorlaşırsa bu nefes aletin.
0: Tamam.
4: Kaldır bakalım.
27: Önce kafanın arkasını geçir.
4: Çeneliğin tam çene altında olmasına dikkat et. Sümük çeken bağlı olmayacak. Şapkayı yüzüne doğru aşağı çek ve omuzlarını oynat. İşte şimdi hazırsın.
0: Şu ankinden daha iyi oturacağını sanmam. Paul, duyuyor musun?
1: Sesin net geliyor. Duyuyor
0: evet,
1: musun?
0: Evet, gayet iyi.
1: Anlaşıldı.
4: Tamam. İlerle ve kay şimdi.
0: Arka tarafımla mı?
4: Sen kay.
0: Milattan önce 322 yılında Büyük İskender Sur şehri kuşatmasında dalıcıları kullandı. Günümüzde deneyimli ve başarılı bir sualtı dalıcısı yılda 300 bin dolar kazanabiliyor. Bunun görevimizle bir ilgisi yok tabii ki. Sadece bir takım bilgiler. Vay canına Paul, burası çok çılgın.
1: Oh. Evet.
0: İnanılmaz. İnanılmaz. Göremiyorum ama nefes alabiliyorum. Bu bir artı puan.
1: Kesinlikle.
0: Yani sen hariç başka kimse sesimi duyamıyor mu?
1: Evet.
0: Tamam. Peki Leon da seninle birlikte mi şu anda?
1: Evet, Leon güvenli dalış.
0: Harika. Sanırım şimdi Jared'a ilk sütuna gidip çöpleri çıkarmaya başlayacak mıyım diye soracaksın.
1: Evet, öyle yapman gerektiğini söyleyebilirim.
0: Hemen.
1: Dalıcı bir numaralı sütuna çöpleri çıkarmaya gidiyor.
0: Tamam, aşağı inip durum analizi yapacağım.
1: Anlaşıldı.
0: Zamanla nehrin akış hızı taşları iterek tek bir yığın halinde topluyor. Onları çıkarmalıyım ki çelik gömleğe yer açılsın. Yapacağım şey taşları aradan çıkarmak değil mi?
1: Yığından bir metre kadar uzaklaşırsan yeter. Böylece çelik gömlek için yer açılmış olur.
0: Tamam, taşları suda bırakıyorum o zaman. Karanlıkta etrafa taş fırlatmanın sonu iyi olamaz gibi geliyor. Karanlıkta hiçbir görüntü olmadan program çekmek de aptalca aslında. Neyse, en azından hala ses var.
1: Mike, hala duyuyor musun? Mike, duydun mu? Bekle, bağlantı kesildi. Mike'ı alıyoruz.
27: Anlaşıldı.
1: Duydun mu Leon?
2: Duydum.
1: Tamam. Git ve onu yukarı çek. Mikrofonu çözelim.
2: İyi misin?
1: Gayet iyi. Bağlantısı koptu.
2: Bağlantıyı kontrol edin.
1: Mike, duyuyor musun?
27: Evet, bağlantısına bir bakın.
1: Dalgıçlar yüzeye çıktı. Bağlantı teli kopmuş. Bağlantı teli kopmuş.
0: Bazen özgürlüğe emeklersiniz.
27: Tamam Mike, şapka yolda.
0: Çok iyi gittiğini düşündüm.
27: Hayır. Dalgıçla konuşamamayı sevmeyiz.
0: Yani iletişim sıkıntısı mı?
27: Evet, buradaki teli kopartmışsın. Aa. Çok basınç olabilirdi ya da kafanı taşlara çarpabilirdin.
0: Aa, demiştim. Jacques Cousteau olmadığını sürece televizyon için dalış yapılmaz. Göremiyor, duyamıyorsunuz. Ağır kask sürekli boynunuzu acıtıyor. Ayrıca çok klostrofobik. Şikayet etmiyorum tabii, sadece söylüyorum. Bir gün ticari dalgıç olmak istiyorsanız her kuruşuna değer.
4: Al bunu.
0: Teşekkür ederim. Koca şovun tüm iletişimini bu küçük şeyin bozduğuna inanmak çok da zor değil. Bu küçücük şey çekimi mahvetti. Suyun altında zifiri karanlıktasınız. Her yer çamurlu ve siz taşları hareket ettirirken bu minik konektör, konuşmamızı sağlayan minik tel bir anda kopuyor. Kimse anlatımımı duyamıyor. Olacak iş değil. Ha, bir şey merak ediyorum. Tüm bunlara dayanabilecek bir adam ne kadar kazanabilir?
3: Florida eyalette en düşük ücret veren yerlerden. Dürüst olursam Florida'da iyi bir hayat sürersiniz ama Chicago ya da Alaska'da kesinlikle daha iyi kazanırsınız.
0: Evet. Bilirsin, evet, ama sonuçta o zaman Chicago ya da Alaska'da yaşıyor olurdun değil mi?
3: Bu konuda haklısın. Güneşli Florida'da dalabilmenin bir bedeli var. Çok iyi oluyor.
0: Oh, minik Zack orada can simidiyle bak.
3: Yardımcı oluyor.
0: Bu işte 30 yıldır mı çalışıyorsun?
3: 36 yıldır kendi çapımda dalış yapıyorum ama ticari olarak 20 yıldır dalıyorum.
0: Hala keyifli mi? İş dışında da mesela tatile gitsen dalış yapar mıydın?
3: Evet.
0: Yapar mısın?
3: Evet, bazen yaparım.
0: Mikrofonlar tekrar çalıştığına göre bir daha ağır şapkayı giymem gerekiyor. Tanrım, çok eğlenceli. İnsan böyle konuşturulur, bu harika işkence aleti olurdu değil mi? Ciddiyim, istediğin her şeyi söylerim. Dostlarım nerede? Oh, evet işte bu. Taşlara yaklaşıyorum. Duyuyor musunuz? Nerede kalmıştık? Aa, tamam. Stone'un tabanındaki taşları temizliyorduk.

0: Hey Paul.
1: Evet, devam et.
0: Bittiğini nasıl anlarız?
1: Sütunun etrafında 100 metreye yakın düz açıklık bir alan oluşunca.
0: Tamam, suyun derininde başka hiçbir kaya hissetmiyorum. Bitti sanırım. Herhalde bitmiştir.
1: Anlaşıldı. Dalıcı su altı temizliyor. Yüzey hazır. Sonraki aşamaya geçebiliriz. Kafese tutun.
0: Anlaşıldı. Kafamı havada zor tutuyorum. Suyun altında çalışırken sırtınıza konulan 45 kiloluk yük o kadar da ağır gelmiyor. Sudan çıkarkense yaşlı adamımıza söylenecek konu çıktı tabii. Paul, görev tamamlandı mı?
1: Evet, görev tamam. Yüzeye çıkabilirsin.
0: Harika.
1: Dalıcı yüzeye geliyor.
0: Harika derken aman tanrım.
2: Çok iyiydin Mike. Zordur. Kask çıkıyor.
1: Dalıcı kaskı çıkardı.
0: Ağzıma bir şeyler oldu. Ağzım tutuldu. Çok çılgıncaydı.
2: Zordur.
0: Tek seferde 3-4-5 kere
2: mi? 6-7-8.
0: Hayır. Kesinlikle. Hayır, kesinlikle olmaz.
2: Evet.
0: Nasıl yapıyorsunuz anlamıyorum. İyi ki yapıyorsunuz. Nasıl yaptığınızı anlamasam da. Ama sen 27 yaşındasın yani. Lanet olsun.
2: Bence iyi iş çıkardın. Sümük çeken rahatsız etti mi? Burnunun altı çok az kanıyor.
0: Evet. Beni yukarı çektiğinizde burnum...
2: Üzgünüm. Benim hatam bu.
0: Hayır, önemli değil. Burnum çok defa kırıldı. Çok da önemli değil.
2: Bu yüzden sümük çeken diyoruz.
0: Dediklerimi dinleyin. Bu işi yaparken çektiğiniz tek şey sümük değil.
2: Dalıcı iyi mi?
0: Daha iyi olmamıştım. Rüyadayım.
2: Çok iyi.
0: Pensacola'da köprüden geçerken altında neler olabileceğini düşünün. Ben bile olabilirim.
3: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok. Hoşuna gitti değil mi? Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu.
1: Biz iki ortak 30 yılı geçtik.
2: Kapıdan çırak girdik, usta olduk. Yarın birimize bir şey olur, burası diğerimizin sigortası.
3: Bu dükkan dostluğumuzun sigortası. İş yeri paket sigortasıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda.
4: Servis geldi. Çanta hazır mı?
5: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
6: kurdu. Siparişiniz
7: ve Pepsi'niz.
8: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
9: Bu salı BİM'de Torku Bana Da Kakaolu Fındık Kreması 269 lira. Dost %20 bitkisel yağlı krem sos 18 lira 50 kuruş.
10: Pozisyon ekranda. Sena çok aç. Maç 15 dakika var. Google Gemini ile oynadı. Dolabı tarıyor ve tarif geldi. Afiyet olsun Sena. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
11: Otel harika.
12: Evet ve geceliği sadece 13.500.
13: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
11: Trivago'ya bakmalısın.
0: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
14: Vay toplantılar.
15: Vay ödevler.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava. Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
1: Bunu yapmanın doğru yolu yok. Yeni katıldıysanız Florida Panhandle'da köprü sütunu güçlendiriyoruz. Su altında mı çekiç çakıyorsun? Hiç böyle bir şey görmemiştim.
2: Bunu biraz ayıracağız çünkü bu sütunlar arasında biraz mesafe olmalı.
1: Neden?
2: Böylece çimento içine girebilir.
1: Doğru.
2: Çok sıkı olmasını istemeyiz.
1: Bir, iki, üç, işte bu.
2: Şimdi de aralara tel yerleştireceğiz. Bir dönüş verip devam edeceğiz. Sonra bunu dolayacaksın ve çekeceksin. İşte böyle. Döndürüp çekeceksin. Tamamdır, bu şekilde.
1: Etrafına sardım. Tek tarafa çeviriyoruz,
2: evet,
1: değil mi?
2: Olduğu gibi döndür.
1: Çek ve döndür.
2: Hı-hı. Evet, şimdi de su altında dene.
1: Evet, tabii.
2: Pekala. Lanet
1: aman
2: olsun.
1: Aman tanrım. Oh, olamaz.
3: Aman tanrım. Kalbim duruyordu.
1: Bu hiç hoş değil. Hiç hoş değil. Ama bu çok ayıp. Böyle şaka yapılır mı canım?
3: Kamerayı düşürüyordum.
1: Göremiyorsunuz çünkü su çok pis ama suyun altında harikalar yaratıyorum. Telleri bağlıyorum, abartmak da istemiyorum ama bence mükemmele yakın oldu. Suyun altından bir dokunsana, olup olmadığını söylersin.
2: Pekala, tamam bakalım. Evet, en iyisi bu olmuş.
1: Ha.
2: Su altında daha iyi yapmışsın.
1: Ha, beklentileri karşılamak gerekiyor ne de olsa. Çelik gömleği telle bağlamak önemli. Çünkü çimento döktüğümüzde kafesin sütunu güçlendirmek için yerinde durduğundan emin olmalıyız. Çelik gömlek burada olacaksa ve çimentoyu aşağı doğru dökeceksek, çimento suya girince ne olur? Bir şekilde sertleşiyor mu? Yani havadaki gibi. Suda da...
2: Evet.
1: Çimento kuruduğundan sertleşmez. Yerleştiği zaman sertleşir. Yerleşmesi de kimyasal tepkiminin sonuçlanmasıdır. Portland çimentosu su altında sertleşen çimento için birebirdir.
2: Alt tarafını tutup vidalamaya çalışalım.
1: Tamam. Ama her şeyden önce...
3: Çivilere çok dikkat
1: tamam.
3: Et.
1: Tamam. Sağ ol.
3: İşte böyle.
1: Fiber cam kaplamanın sütunu tamamen kaplaması gerekiyor. Biraz ikna edilmeye ihtiyacı var gibi ama kesinlikle yerine oturmuyor. Neden peki? Sorun büyük ihtimalle suyun altında. Birden 10'a kadar sayı verecek olsak bu baş belasına kaç puan verirsin?
2: Bunu kastediyorsan şöyle.
1: Yüksek
2: tam bir
1: puan mı
2: baş
1: verirsin?
2: Baş belası, evet.
1: 9, tamam.
2: Evet, aslında genelde çok daha kolay olur ama...
1: Jared fiber cam kaplamanın yere takıldığını düşünüyor. Sanki bir dalgıç yeri tam temizleyememiş gibi. Sorun burada. Bu tarafta 5 santimlik bir fark var. İki tarafında eşitlenmesi gerekiyor. Şu taraf, yani sol aşağı inmeli. Oh, o lanet şapkayı tekrar takmayacağım. Bakalım basınçlı temizleyici ne yapacak?
2: Dümdüz aşağı yukarı yapmayı dene.
1: Tamam. Tanrım, çamur kokuyor. Ne yazık ki kokusunu alamıyorsunuz. Birçok şeyi yoldan çekmiş gibi hissediyorum.
2: Aşağı iniyor.
1: Evet.
2: İyi gidiyoruz.
1: Öyle mi?
2: Evet. Şimdi ilerliyoruz.
1: Şimdi oldu. Sonraki aşama fiber cam kaplamasını akıllı vida ve pneumatik tornavidayla sabitlemek olacak.
2: Küçük darbelerle yapacağız.
1: Tamam.
2: Hava tankı çok küçük çünkü.
1: Peki.
3: Tamam, yani böyle olacak. Pır, sonra bırak ve pır, pır, pır.
1: O sesi çıkarmam gerekiyor
3: evet,
1: mu?
3: Evet, kesinlikle. Pır, pır, pır. Kesinlikle. İttirmelisin.
1: Olamaz.
2: Bunu yaparken sadece kısa ama güçlü bastırmalısın. Sert bastır, bırak gitsin. Evet, işte böyle. Harika.
1: Ceket yerleştirildi. Çok önemli, sıradaki adıma geçiyoruz. İşte çimento. İşte Charlie Brown çimentoyla, o ilgilenecek. Gerçekten Charlie Brown mu?
4: Evet.
1: Charlie Brown kimdi bilmiyor musun yani?
4: Hayır, televizyon ya da radyomuz yoktu Alaska'da. Hiç bilmiyorum.
1: Kaç yaşındasın?
4: 68.
1: Çizgi film karakterinin aksine bu Charlie Brown parasını çimento pompalayarak kazanıyor. Sabırsız görünüyorsa bunun sebebi çimento karışımının sertleşmeden dökülmesi bir yarış olduğundandır.
4: 5 metre için 5000'lik bir karışım hazırladım.
1: Neden metre diyoruz?
4: Metreye yaklaşık 3 tane ikişer.
1: Yani metre küp.
4: Yani metre küp oluyor.
1: Tamam.
4: Evet.
1: Peki neden ahşap ölçüm ölçüsü kullanılıyor? Ahşapmışçasına.
4: Bilmiyorum. Ahşap işindeki...
1: Sorardım ama seninle konuşuyorum. Çimento
4: bu konuda fikrim yok.
1: Arasında bağ olabilir dedim.
4: Buna akıllıca bir cevabım var. Ama şimdilik onu askıya alalım derim.
1: Bence başladığımız anda işler çok hızlı ilerleyecek. Burada doldurma hunisine dökmeye başladık. Sonra da çimento bu borulardan geçecek. Gitgide küçülüyorlar. Ve en son 5 santim genişliğinde bir hortum oluyor. Çelik yeleğin içini dolduracağız.
3: Bak geliyor.
1: Hissediyorum.
2: Tamam artık
3: evet,
2: hazırız.
3: Evet de böyle.
2: Hadi bakalım başla. Bu taraftan başlayalım. İçine doğru sokalım.
1: Tamam. Kafanı kaç kere iskeleye vurdun?
2: Birkaç bin kere.
1: Tanrım.
2: Evet biraz çeksene şunu. Bu tarafa doğru.
1: Yani çimento aslında suyu dışarı doğru mu itiyor?
2: Evet. Çok az daha kaldı. Tam doldurmak istiyorsan biraz daha yükseğe al. Yavaşlatabilir misin Paul?
5: Yavaşlıyor.
2: Tam yavaşla. Doldu. Bu kadar yeter.
5: Durun.
3: Sonrakine geçelim Jared. Sonra ortaya geçeriz.
2: Tamam.
1: Büyük siyah bir hortum. İdare etmesi de zor.
3: Çalıştırabilirsiniz.
2: Başla.
1: Ay sırtım çok fena, boynum da öyle. Bileklerim ağrıyor, dizlerim acıyor. Üst bacaklarım sızlıyor, kaslarım çekildi. Bunu heyecanı yapan şey dalga vurdukça suyun yükselmesi ve kafanız için yer bırakmaması. Tam yüksekliği ayarladım derken kafayı vuruyorsunuz. Tekrar ve tekrar.
3: Tamam.
1: 2,5 santim. Tepeye ulaştık.
2: Tamam, durun.
5: Durduk.
1: Tüm bunlara nasıl veda edeceğiz bilmiyorum. Biraz dolaşacağım ama harikaydınız. Harikasın
5: fena
1: Paul.
5: Değil ha?
1: Sağ ol dostum. Eğlenceliydi demeyeceğim. Ama harikaydı. Teşekkür ederim. Sen de iyisin Charlie Brown. İşin doğrusu iş asla bitmez. Bu ekip yoluna devam edecek. Nereye gitseler üstünde çalışacak bir köprü, stüm, çelik gömlek olacak, çekiç, çimento ve Charlie Brown'la iş devam edecek. Ben olmadığını sürece bunun bir sonu yok. Sonraki ikili macera için kuzeye gitmekten başka seçenek kalmadı ama Ulusal Denizcilik ve Dalış Hizmetlerindeki ekibe köprüleri düşmekten kurtardığı için teşekkür de etmek gerekiyor. Ve biz de üzerimize düşeni yapıyoruz. Yıllardır kirli işleri izliyorsanız çimento ile çok iş yaptığımı bilirsiniz. Fakat birkaç sezon önce bir karıştır hazırla durumunun içine düşmüştüm ve çok korkunçtu. Kamyonun beni mahvetti. O günden sonra çimento ile işimin bittiğine yemin etmiştim. Evet, farkındayım. Aynı şeyi dalmakla ilgili de dedim. Biraz önce de dalış ve çimento bölümü yaptığımı gördünüz ama bu sefer ciddiyim. Daha fazla çimento olmayacak. Bilin bakalım neredeyim. Bugün Charlotte, Kuzey Carolina'ya geldim. Birkaç yeni arkadaşıma çimento atıklarını temizlemede yardım edeceğim. Yapacağımız şey kelimenin tam anlamıyla kamyonlar çimentoyu boşalttıktan sonra artık alanları temizlemek.
4: Ne haber
1: nasıl
4: dostum?
1: Gidiyor?
6: Nasıl gidiyor?
1: Nasılsınız bakalım? Ben Mike. Ricky.
6: Evet efendim.
1: Memnun oldum.
4: Scott Knowles. Memnun
1: Scott,
4: oldum.
1: Rick, Scott.
7: Devin.
1: Devin.
7: Evet efendim.
1: Brandon. Rick, memnun Scott, oldum. Devin, Brandon.
3: Kevin.
1: Rick, Scott. Devin. Brandon. Kevin.
3: Evet.
1: Petroleum firması mı?
6: Evet. Petroleum.
1: Kimin firması bu?
4: Aslında hepimizin. Sadece biz yönetiyoruz.
6: Yönetim bizde.
1: Hemen konuya giriyorum. Tamam. Onlar olmadan yapamazsınız.
6: Aynen öyle. Onlar sayesinde bu.
1: Onlar sayesinde.
6: Kesinlikle.
1: O zaman dürüst olalım. Siz de onlar olmadan işinizi yapamazsınız.
7: Aynen öyle.
1: Bu petroleum firmasında iş ve yönetim arasında keskin bir çizgi yok. Kimse ellerini kirletmekten korkmuyor. Yani olay çimentonun yıpratıcı ve zehirli olması mı diyorsunuz?
6: Evet.
1: Su kaynaklarına aratılmadan dökülemez.
4: Dökülemez.
1: Evet, tamam. Nereden başlıyoruz? Tam olarak şuradan başlayacağız. Bu devasa çimento dolu kuyuya gireceğiz. Scott ve Ricky çoğu insanın haberinin bile olmadığı bu sorunu çözme amacıyla bu firmayı 9 yıl önce kurmuş. Çimento tedarikçisi firma, petroleum firmasının
4: evet.
1: müşterisi mi? Anlayacağınız üzere binaları bu çimento üretiyorlar ve tırlara dolduruyorlar. Bunlar da iş için gönderiliyor.
4: Evet.
1: Sonra da tırlar artıkları geri döndürüyor.
4: Evet. Variller temizleniyor. 60 litre civarı suyla dolduruluyor. Variller döndürülüyor. Sonra da kalan atıklar bu çukura atılıyor.
1: Tamam, bu kadar teknik konuşma yeter. Hadi çekmeye başlayalım. Bu oldukça uzun plastik hortum çekme direnci yüksek maddeden yapılmış. Yani çekip esnetecek
4: evet.
1: miyim? Sebebi genelde uygulanan ciddi miktarda çekme kuvvetine dayanabilmesi için. Başka bir deyişle güçlü hortum.
4: Bu buradaki en zor iştir.
1: Neden? Sadece hortumu tutuyorsun.
3: Hazır mısınız?
6: Evet.
4: Sıkı tutunun.
1: Olamaz. Affedersiniz. Çimento atığı zehirli bir sıvıdır ve içinde ağır metal ve diğer kirletici maddeleri barındırır. Bunların su kaynaklarını kirletmemesi için arındırılması gerekiyor. Bunu ne zamandır yapıyorsun?
6: Bu ekiple neredeyse bir yıldır beraberim.
1: Daha ne kadar bunu yapacaksın?
6: Kovulana kadar.
1: Bu program için 20 yıl önce aynı şeyi söyledim. Daha ağır ve inatçı parçaları almakla başlayacağız ki ilerleyen zamanlarda hortum tıkanmasın.
4: Aslında kendi hızımızda ilerliyoruz.
1: Çok mantıklı.
4: Evet.
1: Kesinlikle bu bir maraton, depar değil. Tüm bu pislik vidanjoya çekilmeli. Vidanjör kapasitesi dolunca içindekileri çukura götüreceğiz. Ve su sert çimento parçalarını suyla birbirinden ayıracak. İlerlememizi göremediğimiz durumlardan birindeyiz şu anda ve işe yaramaz hissedebilirsiniz ama aslında şu çizginin oradan başladık. Yani evet, ilerliyoruz. Ama maalesef hepsini temizlemek zorundayız.
3: Merak etme, bitecek.
1: Hala çok fazla küreklenecek ve çekilecek çimento olsa da tır doldu. Böylece çekmenin bitip atmanın başladığı çukura doğru yol aldı.
4: Tamam, indirmeyi kontrol etmeye gidiyoruz.
1: İkinci çukur ilkinden daha küçük ve suyu daha ağır katılardan ayırmak için yer çekimine ihtiyaç duyuyor.
3: Basınç seviyesi çok artmadığı sürece sorun olmayacaktır.
1: Evet.
3: En iyi yöntem ata biner gibi oturup tutmak.
1: Hazırım.
3: Geliyor. Akşam yemeğinde ne yedin?
1: Her şeyi. Bunu devasa bir pislik gölü gibi düşünebilirsiniz. Dolunca su üzerinde kalıyor. Geriye kalan her şey aşağı gidiyor. Yani elinde sonunda o çukurda ne varsa buraya mı getireceğiz?
3: Evet.
1: Tabii ki gitgeller yapacağız. Ne kadar sallarsanız sallayın illa çıkar. Hemen yan çukurda ise ayrıştırma sürecinin ne olduğunu görüyoruz. Çukurun önünde ise Ricky'yi eğitimini almadığım ve kalifiye olmadığım başka bir makineyi kullanmama izin vermesi için ikna etmeye çalışıyorum. Ne yapacağım?
5: Son yığına geçiyoruz. Bak orada.
1: Tamam.
5: Kurumuşları çıkarıyorum ama sıvıları çekmeye başlayabiliriz. Burada bir, iki, toplam 2,5 tırımız var. Orada da az miktarda pislik kaldı.
1: Sence... Hemen yan çukurda ise ayrıştırma sürecinin ne olduğunu görüyoruz. Çukurun önünde ise Ricky'yi eğitimini almadığım ve kalifiye olmadığım başka bir makineyi kullanmama izin vermesi için ikna etmeye çalışıyorum. Ne yapacağım?
5: Son yığına geçiyoruz. Bak orada.
1: Tamam.
5: Kurumuşları çıkarıyorum.

0: Evet efendim, tamam. Fren
1: bunu
0: nerede?
1: İki tarafta da.
0: İki tarafta da mı?
1: Evet ve vanayı açmak istemediğimiz sürece dokunma, bir hata
0: evet,
1: yapma.
0: Evet, kötü olurdu. Sileceğin yok mu senin?
1: Tabii ki yok dostum.
0: Önümü görmem lazımmış gibi hissediyorum, birazını temizleyeyim.
1: Pekala. Bez parçası olan var mı? Bir su hortumu lazım.
0: Suyumuz var mı? Evet, su ve bez parçası.
1: Hey Mike.
0: Bu iş görür. Evet, işe yarıyor. Kuzey Carolina araba yıkama.

0: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı. Harcama yaparken bile altın değerinde kazanç sunmalı.
0: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk. Sağlam bankacılık.
2: Arar buluruz.
3: Evini
2: bilirsin.
3: Üzeri deliyiz biz.
2: Hem yazın.
4: Şöyle yüksek sesle söylemenin zamanı gelmedi mi?
2: Arar.

0: Özlemişiz vallahi.
1: Özlediğimiz o ruh geri geldi. Trendyol olarak dünyayı ayağa kaldıran millilerimizin hep yanındayız.
0: Şimdi oldu işte.
2: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada.
3: Servis geldi. Çanta hazır mı?
4: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kurduk. Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap.
2: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3. Sardalya, Dardanel'den.
5: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe. Dondurma gibi değil, dondurma.
6: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
7: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
6: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
7: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.

0: her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
1: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle... Karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Olmaz ki öyle şey canım.
7: Bir biskrem versem?

0: Bay2ci. Nissan Test Merkezi. E-Power Performans Testi. Yeni E-Power teknolojisi. İnanılmaz. X-Trail Performans Testi. Onaylandı. Dinamik Sürüş Testi. Başardı. Nissan SUV'leriyle alışılmışa meydan oku. Nissan Juke şimdi 1 milyon TL'ye 12 ay %0 faizli ticari kredi fırsatıyla. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.
1: Hadi ben kaçtım.
2: Aa kızım, aç aç gidilmez, al şunu bakayım.
1: Anne ya.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Bu Salı Bim'de Pınar %0,5 yağlı süt 39 lira 50 kuruş. Beşler dana kangal sucuk 315 lira.
2: Bu otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Vay toplantılar.
7: Vay ödevler.

0: Çimento arıtma işinde kural ihlali cezası 2500 dolara kadar varıyor. Demek istediğim şu ki bu işi batırmasam iyi olur.
1: Büyük çubuğu it.
0: Büyük çubuk aşağıda.
1: Evet. İyi gidiyorsun.
0: Tamam.
1: Hadi yapalım şunu. İşte böyle.
0: İnsanların kullanmayı bilmediğim araçları bana bu kadar çok emanet etmelerine çok şaşırıyorum.
1: İşte böyle.
0: Tamam.
1: Sonrasındaysa ilerliyoruz. Yaklaşık 300 beygir gücüm var dostum. Hepsini kullan. Ama dönme. Mümkün olduğunca düz git.
0: Tekerlerim nerede? Yapamıyorum.
1: O tarafa doğru git. Şimdi kaydır. Tamam, iyiyiz.
0: Aman tanrım, bu da ne böyle?
1: Bekle, işte böyle. Buraya gideceğiz.
0: Ayağım o. Çıksana oradan Zek.
1: Tamam, adım atacağım.
0: Daha da şaşırtıcı olan şey, Zek onu duvar ve tır arasında ezmemden korkmuyor. Çok geçmeden çukur küreklendi ve Zek hala tek parça halinde. Bence gayet iyi gidiyoruz.

0: İşte böyle.
1: Güzel. İşte şimdi kirli bir iş oldu. Ne ki uzman değilim ama sanki üstünde birazcık... Neyse boşver. Bayanlar ve baylar, karşınızda Zack Hall. Hep aksiyonun olduğu yere gitmeye heveslidir. Varmanın kesin bir yolu olmasa da... Gidiş için tek yol yokuş aşağı olsa da yine gelir.
2: Acele etmeye gerek yok. Fakat tempomuzu düşürmeyelim.
0: Tabii ki.
3: Buraya gel. Küreğinin olduğu yerde işte. Tam. Çamur botlarını giydin mi?
4: Evet, çizmeler giydi.
0: Yine de.
4: Şurada durabilirim ben.
0: Şuraya gel. Daha derin. Şu an ayağını koyacağın çizmeleri yer orası. Gibi.
4: Oh. İşte böyle, tamam.
3: Çünkü içi doldu.
4: Evet, çamura daldım. Evet.
1: Yani anladığıma göre henüz daha yarıya geldik. Belki de gelmemişizdir.
0: Evet, yarıladık.
1: Charlotte, Kuzey Carolina'ya tekrar hoş geldiniz. Bir petroleum firmasına çimento attıklarını temizlemede yardım ediyoruz. Bir kere daha tırı süreceğiz ve bir kısmını daha atıp belki birkaç kere daha yapacağız. Belki de tekrar bunu yapacağız. Belki de üstüne birkaç kere daha yaptıktan sonra biter. Ne diyorsun?
0: Evet, doğru ifade
1: ettim. Tahmin ettim. Tüm bu çekme ve atma işlemleri çimento kuyulardan tamamen temizlenene kadar devam eder. Sıvıyı katıdan ayırdığımıza göre artık arındırmaya geçebiliriz. Peki o nasıl yapılıyor? Çimento hariç yaptığınız başka bir şey var mı? Başka uğraşlarınız?
3: Evet, iyi bir mucidimdir. Mesela patent alırım.
1: Patent mi alırsın?
3: Evet, patent almayı severim. Mesela karbon asidi çimentoyu temizleyebiliyor. Bu aldığım patentlerden. Karbondioksiti suyla birleştirip suyu kirli havayla temizliyoruz.
1: Dur, bekle. Karbondioksitle temizlemenin patentini mi aldın?
3: Karbondioksitle kirli suyu temizleyerek içilebilir hale getiriyoruz.
1: Bu harikaymış.
3: Çok havalı, lanet olsun.
1: Gidip bakmamız gerekecek çünkü...
3: Bak, bu makineler dediğim şeyi yapıyor.
1: Bir dört. Hangileri?
3: Evet, şuradaki suyu çekiyorlar, makineden geçiriyorlar, içilebilir su yapıp rezerve geri gönderiyorlar.
1: Sen bakamazsın Taylor. Hayır, sakın deneme bile. Aman tanrım. Bu da ne böyle? Oo. Şuraya bakın. Gerçekten yapmışsın. Bunu gösterebilmeyi çok isterdim. Söz veriyorum. Hayır, yapamam, olmaz. Kapının ardında fikri özel mülkiyet var. Önünde ise hidrolik icatlar. Burada sadece basitçe iskeleti görebilirsiniz. Bir filtre
3: yani
1: sistemi.
3: Yani aslında burada yaptığımız şey, buradaki aletle pH değerini ölçüyorum. Ve değeri burada görüyoruz. İşte karbondioksit.
1: Evet.
3: 6'ya ulaşmak için ne kadar... Karbondioksit lazım peki? 6-9 arası balık ya da insanlara zararlı değil. 6 ile 9 arasındaki değerde suyu salıvermemize izin veriliyor.
1: Bu cihaz gerçekten orada gördüğümüz suyu içebilir mi yapıyor?
3: Gidip bakalım. Buradaki su... Bak nasıl temiz çıkıyor.
1: Evet.
3: Bu oradan gelen su.
1: Bu ta şuradan gelen su mu?
3: Şu nehirden geliyor. Tam karşında görüyorsun.
1: Evet.
3: İyiyiz. Gerçekten.
1: Öyle miyiz?
3: Ciddiyim.
1: İlk bakışta Ricky gün boyu güneş altında ter döken her inşaat işçisiyle aynı görünüyor. Ama aslında üstü çimentoyla kaplı Thomas Edison gibi dünyanın su rezervlerini korumakla meşgul. Bir kere daha temizlenmek için kirlenmek gerektiğini kanıtladık.
3: Kirlenmelisin dostum.
1: Hadi biraz daha çamur çekelim.
3: Gidelim dostum.
1: Bu çimento atığı konteynerlara yaklaşık 6500 metreküp ya da 120 litre çimento taşıyor. Bu arada ıslak çimentoya dokunmak kimyasal yanık yapabilir. Yani sakın dokunmayın derim. Neden iki vidanjör, iki hortum ve 8 kişi çalışmıyorsunuz?
3: Dostum dinle beni. Günümüz Amerika'sında çalışan işim olmasından memnunum. Ben onlara bakıyorum, onları seviyorum ve birlikte bolca çalışıyoruz. Bence bu harika. Bu tarz bir iş, sürecin işleyişinden dolayı mantık dışı, anlıyor musun?
1: Evet.
3: Benim jenerasyonum kahretsin ki eğlenceli. Bunların başında tuttuğumuz jenerasyonun özel olması lazım.
1: Bu şovun amacı da bu zaten. 20 yıldır ne diyorduk ona? İşini kucaklayan insanları arıyoruz.
5: Evet.
1: Bundan keyif evet. alıyorlar. Keyifli yani. Peki neden bir sözümü daha çiğnedim dersiniz? Çünkü güncel hayatımız bilindiği üzere çimentoya dayalı. Ve arındırma yapanlar olmadan çimento da olamaz. Bazen işler pisleşebilir ya da patlayabilir. Ama ne olursa olsun bu iş yapılmalı. Ve kimse bu işi bu adamlardan daha iyi yapmıyor. İşte Kevin ve Devon ve Rick ve Brandon ve Scott. Onlar burada daha birkaç saat, belki iki, belki de beş saat burada çimento çekecek ve tamamen temizleyip sonrakine geçecek. Ama olayı anladınız. Sıcak olsa da gerekli. Abartmak da istemem ama çok kirliyim. Bu bölüm hakkında başka ne diyebilirim? Çalışkan erkeklerden oluşan iki ekip vücutları ve zihinleriyle çalışarak altyapımız için gerekeni yapıyor. Bir ekip suda çalışıyor, diğeri ise zehirli suyu içilebilir suya çeviriyor. Ve ikisi de diz boyu çimentoya batmış. Bir daha bir köprüden ya da şehirleşmiş bir bölgeden geçerken onları ve biri bir daha bunu yapmayın derse beni düşünün. Büyük ihtimalle ne dediklerini bilmiyorlar. Nasıl gidiyor Reggie?
6: Harika gidiyor.
1: Öyle mi?
6: Evet.
1: Yaşıyorsun bu hayatı.
6: Kesinlikle. Her geçen gün. Karım üniversitede. Bu işle okulunu ödüyorum.
1: Şaka yapıyorum de. Karın ne okuyor?
6: Tatlı su ekolojisi. Ne oldu?
2: O da ne öyle?
1: Adı ne peki?
6: Kate.
1: Hey Kate. Bak bana bak. Ben Mike Rowe. Bir şey söylemek istiyorum. Harika bölümde okuyorsun. Yani Eddie sen okuyabil diye suda para kazanıyor kızım. Sırf sen tatlı suları öğren diye yapıyor bunu.
7: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın.
8: Hangi kredi? Geceliği 4200 lira.
9: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
10: Trivago.
11: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
12: Trivago'da o da var.
13: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
14: Hey! Ayol telefonuma sular sıçradı. Balina! Madem bilmiyorsun yüzmeyi orada ne işin var senin? Yok mu bir can kurtaran?
15: Ben kendim can kurtaranım ayol zaten.
16: Bu yaz Neon 11'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 11'de.
17: Ne istersen ne 11. Tanıştıralım Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada. Sardalya, Dardanel'den.
18: Kusura bakmayın çünkü Dünya Kupası.
19: Evinizi stadyuma çevirmenin tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşıyan teknolojiler MediaMarkt'ta.
17: Tanıştıralım Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3. Sardalya, Dardanel.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labneyle eşsiz tariflerin artısı da. Paylaşılan güzel anlar. İçim labneyle hayata dolu tarafından bak. Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
6: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
7: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
6: Sensodyne Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
7: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
8: 5-8 Haziran arasında BİM'de Adana karpuzu 35 lira yerine 25 lira.
9: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
10: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
11: Türkiye Tenis Federasyonu ana sponsoru İş Bankası sunar.
12: Önce çeyrek final yapmıştı Wimbledon'da geçtiğimiz sene. Ve bu sene kariyerinin ikinci çeyrek finaline ulaştı. Sevgili seyirciler, Eurosport, HBO Max ve D-Max ekranlarında Fransa Açık tek erkekler finalindeyiz. Flavio Cobolli ve Alexander Zverev ısınmanın son bölümündeler. Az sonra 2026 Roland Garros tek erkekler finali başlayacak. Üç farklı platformda sizlerle birlikteyiz. Ben Can Ayhan bu karşılaşmanın aktarımında. Mikrofonda olacağım. Flavio Cobolli'nin de kariyerinde ulaştığı en yüksek mertebe bir Grand Slam'de ilk kez yarı final oynayacaktı. Vatandaşı çekildi ve direkt olarak kendisini finalde buldu. Flavio Cobolli de değerli seyirciler. Kariyerinin en büyük kupasını arıyor. Alcaraz ve Sinner'in ardından da 2000'li yıllarda doğmuş bir başka sporcu yine Grand Slam şampiyonluğuna ulaşabilir. Ve uzun zaman sonra da böyle düşük sıralamalı bir oyuncu Grand Slam şampiyonu olabilir. Tabii 14 numara Cobolli. Ve tabii burada kazanırsa ilk 5 civarında da kendisine bir yer bulacak. Kariyer değiştiren bir maç. Zverev için bile kariyer değiştiren bir maç olacak. Isınma da tamamlandı ve başlamak üzereyiz. ...2026 Fransa Açık tek erkekler finalinde Flavio Cobolli ve Alexander Zverev kupa için mücadele edecek 10 ve 2 numaralı seri başı oyuncular korttalar. Sasha Zverev, onun da 4. finali dedik. 2022 yılından sonra ilk kez Grand Slam finalinde göreceğiz.
13: Première manche.
12: Ve daha doğrusu 2020'de ilk olarak Amerika Açık finalinde görmüştük Alexander Zverev'i. Sonrasında Fransa Açık'ta 2024'te finale kalmıştı ve sonrasında bir kez daha final oynuyor Zverev. İlk servisler Cobolli'den. Altı yıl sonra Sinner ya da Alcaraz dışında birisiyle karşı karşıya geliyor Zverev Grand Slam finalinde. 2020 Amerika Açık ilk Grand Slam finaliydi. Dominic Thiem ile karşılaşmıştı. İki set öne geçmişti. Beşinci sette maç servisleri vardı. Ama karşılaşmayı son anda kaybetmişti Zverev. Yorumcularımız da değindiler maç öncesinde. Eğer tünelin sonundaki ışığı görebilirse, bu arada işte İtalyan sporcular da destek veriyorlar Cobolli'ye. Tünelin sonundaki ışığı görürse Zverev yine telaş yapacak mı? Bu önemli bir soru. Uzun süredir de aslında cevabını beklediğimiz bir soru. Ki o 2020 finaline gelene kadar büyük üçlüyü mağlup eden bir oyuncuydu Zverev. ATP finallerini de kazanmayı başaran bir oyuncuydu ama yine de finish çizgisini geçmek hiç kolay olmamıştı. İki servis kırma şansıyla başlıyor Zverev. Mats Wilander de değindi. Şimdi maçın başından itibaren daha favori. Ve o baskıyı hissedecek. Cobolli'nin backhand'ine doğru toplar attı. Alexander Zverev karşılıklar geliyor İtalyan'dan iki. Servis kırma puanını çevirdi ve Panatta da ekranlara yansıyor. Bahsettiğimiz baskıyı ilk aşamada kırabilmek için bir break Zverev'e epey yardımcı olur. Cobolli de tabii ki gergin bir başlangıç yaptı. Mücadeleyi onu da anlamak lazım. Çarşamba gününden bu yana da oynayamadı Cobolli yarı final maçında. Tabii ki bay geçtiği için. Biraz bu ritimsizliği de üzerinden atması adına ilk oyunları oynaması önemli. Burada bir kayıp vermek istemiyor. İki servis kırma şansından oyun puanına çevirdi koşulları Cobolli. Oo, filenin üstünde yürüdü bir an top ve Cobolli'nin kortuna düşüyor. Talihsiz bir an İtalyan için. Koşturdu Zverev'i Cobolli. Forehand devreye girdi.
0: Avantaj Cobolli.
12: Yakın zamanda ikon oyuncularına karşı galibiyetler aldı Cobolli. kariyerinde ilk kez bu tip anlarda tabii ki ona yardımcı olabilir bu sonuçlarda. Topun yönünü değiştirdi Zverev. Zor bir forehand Kobolli'den. Daha ilk oyunda baskıyı hissetmeye başladı Kobolli. Kısa düşen bir return. Forehand ile dikte etmeye başlamıştı vuruşları Kobolli. Az bir farklı dışarıda kaldı paralelde. 7 dakikayı tamamlıyoruz maçın açılış oyununda. Zverev de para atışını kazandıktan sonra servis karşılamayı seçti. Güneş'in karşıdan gelen, Güneş'in karşıdan geldiği bir noktada Kobolli. O tarafta kalmak da istedi. Şimdi biraz daha Güneş bulutların arasına girmiş olabilir. Ama ilk oyun zorladı İtalyan'ı. Burada karşılıksız servis. Dışarıya doğru servislerde kick tercihleri var. Düz servis tercihleri var. İyi karıştırabiliyor o noktayı Kobolli. Puanı da kaptı. Kısa top iyi bir tercih değil. Zverev rahat yetişiyor ki baseline'ın çok gerisindeydi. Erken okudu kısa topu.
0: Avantaj Zverev.
12: Dördüncü servis kırma şansı. Dördüncü de hep servisi kırıyor Zverev. Merkeze doğru derin bir return. Bu sefer yeterli oldu. Felix Ojeliesi maçında 11 tane break puanı şansı vermişti Kobolli rakibine. Neredeyse 3'te 1'ini ilk oyunda Zverev'e tanıdı. 8 dakikada 1-0 önde Alman raket. Servis return forehand backhand ve harekette. Sporcuların istatistikleri ekranlara geliyor seviyeleri. Misha Zverev de Sasha'nın hareket kabiliyetinin altını çizmişti. İyi hareket ettiğini kortta söylemişti Misha. O konuda Kobolli'nin biraz daha istatistiki olarak önde olduğunu görüyoruz ama puanları bakalım kim daha iyi şekillendirecek? Kim daha fazla dümende kalacak?
0: Güzel alkans.

0: Kaza.
1: Hayatının maçına diyelim iyi bir başlangıç yaptı. Zverev, team maçından bahsettik. Sinner ve Alcaraz gibi oyuncuların hakimiyeti dışında oynadığı bir finaldi. Çok daha gençti. Şimdi çok daha olgun Zverev. Ve bu sezon özellikle Masters turnuvalarında da büyük ikili dışından oyunculara karşı çok fazla maç kaybetmedi. Sezon genelinde de hep o istikrarı yakaladı Zverev. Grand Slam şampiyonluk umutları aslında düşüktü sonuçlar itibariyle. İşte Madrid finalinde sadece 3 oyun alabilmişti Sinner karşısında. Yine böyle bir rakip, benzer bir rakip yarı final ya da finalde Zverev'in iştahını epey kaçırabilirdi. Şimdi ise bambaşka bir senaryo ile karşı karşıya ve eğer bu fırsatı da değerlendiremezse tutulması imkansız bir yara olabilir Zverev'in kariyerinde. Bunu da düşünmek lazım. Bu manada da epey önemli bir fırsat. Kısa düşen return. Hemen forehand'le yükleniyor Zverev. 40-15.

0: Zverev.
1: 2-0 servis oyununu dağılıyor Zverev. Yorumcularımızın baskı ve Zverev arasındaki ilişkiyi değerlendirdiği yorumları duymuştuk maçtan evvel. Bunun da tabii ki konuşulmasının bir sebebi var. Daha önce büyük üçlüye karşı galibiyetler elde etti. Olimpiyat altın madalyası da kazandı böyle bir galibiyetle. Ama Grand Slam'lere gelindiğinde bir tane bile alamadı Zverev. Zamanında Fransa Açık'ta yine Tsitsipas payı kazanamamıştı, hatırlayacaksınız, avantajlı pozisyondan. Yani rakip dışında da maçın önemi oyuncunun zihnine epey girebiliyor. Bu baskıyla nasıl yüzleşeceğinizi Zverev'in görmek istiyor tabii ki tenis yorumcuları da. Şu ana kadar Kobolli'ye forehand'de o ritmi tanımadı Zverev. Özellikle backhand tarafına doğru biraz daha Kobolli'yi yönlendirip sonrasında topun yönünü değiştirdiği vuruşlarla Kobolli'yi forehand'de zorlamaya çalışıyor ve tam bir ritim vermemeye gayret ediyor rakibine.
0: Let's come inside.

Ve kendi şimdi çevresinden dolaştı. Kobolli bulabilecek en iyi yere attı topu. Bu servis oyununu alması önemli tabii ki. Skorboard'a girmekte de çok gecikmemesi gerekiyor İtalya'nın.

0: 40-15.
1: Servis artı forehand'i devreye soktu Cobolli. İlk servis oyununu kaptırdı evet. Ama sonrakini alarak skorboarda giriyor İtalyan. 2-1 önde Zverev.
2: Türkiye Tenis Federasyonu ana sponsoru İş Bankası'yla yayın devam edecek.

0: İş Bankası Kort'ta. Tenisin yanında, yarınında.
1: Futbol heyecanı Teknosa'da. Samsung 75 inç 190 ekran 4K Ultra HD QLED TV Tekno Club'a özel 57.999 lira.
2: Game, set, match. Higher.
0: Türkiye Tenis Federasyonu ana sponsoru İş Bankası'yla yayın devam ediyor.
3: Sevgili seyirciler, dördüncü oyundayız. Zverev servis kullanacak, break avantajıyla önde ilk sette.

Rahat yetişti dışarıya attı Cobolli. Zaten baseline'le olan mesafesini biraz kapatmıştı kısa toptan evvel. Burada Zverev de güzel karıştırdı. Cobolli o kısa topu tam olarak beklemiyordu.

0: Obolli'nin backhandine atacağı toplardaki beklentiyi daha ilk oyunlardan arttırdı. Zverev ve diğer tarafa döndüğünde winner'a ulaştı. Epey delici bir backhand Zverev'den. Kortu güzel açtı bu pozisyonda. Gil Moreton ve Panatta yan yanalar. Son 6 mağlubiyetini de İtalyanlara karşı yaşadı Zverev. Tardieri'ye kaybetmişti Roma'da. 4 kez Sinner'e mağlup oldu. Ve Münih'te de Cobolli'ye yenilmişti. 2 sette 6-3, 6-3. Ya yine bir İtalyana kaybedecek ya da ipi göğüsleyecek bu turnuvada. Areleli boş bıraktı Zverev. Onun hatasını kullanıyor Cobolli.
1: 40-30.
0: Filippo Volandri'yi de gördük. İtalya Davis Cup kaptanı. Burada filenin yüksek olduğu yerden değil, daha alçak olduğu noktadan çapraz oynadı Zverev ama ters tarafı kapatamadı. İçeride diyor çizgi hakemi oyun Zverev. Forehand winner'la kapandı oyun. 3-1.
1: Zverev meni, Huacuzan.
0: Flavio Cobolli'nin de Bicon oyuncularına karşı galibiyetler aldığını söylemiştik. Birkaç ay öncesine kadar hiçbir Bicon oyuncusunu yenememişti. Sakatlıktan rakibini çekildiği örnekler dışında. 0-14'lük bir karneye sahipti ama yakın zamanda 3 tane Bicon zaferi geldi Cobolli için. Biri bu turnuvada Felix Auger-Aliassime'i mağlup etti. Özellikle geride olduğu anlarda Cobolli'nin ona bir ekstra özgüven verebilir. Oyununu bu seviyelerde daha önce dikte ettiğini hatırlayabilir Cobolli. Fakat yine Zverev'in onu kort dışına ittiği bir pozisyonda riskli forehand'e yönelmek durumunda kaldı. İlk puanı kaybediyor.

0: Gaza.
1: Alex Korecan'ın altını çizdi. O ikinci servis kick de gitti ve Zverev'i kortun köşesine hapsetti. Dışarıda kararını Damien Dumisua düzeltti.
0: Premier service.

0: Bolli forehand'le yüklenebileceği tek topu buldu ve onu da dışarıya gönderiyor. İki servis kırma şansı da. İlk oyunda 4 tane. Burada da şimdi 5.sini elde etti Zverev. Baskı altında başladı servislerine İtalyan. Forehand'de kısa topa gitti Cobolli. İki servis kırma şansında drop shot'a yöneldi. Hatayı yapıyor ve servisini kaptırdı bir kez daha. 4-1 önde Zverev.
1: Türkiye Tenis Federasyonu ana sponsoru İş Bankası'yla yayın devam edecek.

0: İş Bankası Kort'ta. Tenisin yanında, yarınında.
1: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
2: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
1: Sensodyne Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
2: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum. Game, set, match.
3: Higher. Türkiye Tenis Federasyonu ana sponsoru İş Bankası'yla yayın devam ediyor.
4: ...26 dakikada iki kez servis kırdı. Sasha Zverev. Kobolli baskıyı daha fazla hisseden taraf ilk oyunlara bakıldığında. İki tarafın da bunu hissetmek için sebepleri var. Maç öncesinde epey konuşuldu. Fakat baskı ilk etkiyi İtalyan'a yapmış gibi gözüküyor. Double break'lik avantajın sahibi Zverev ve Arsene Wenger maçı seyredenler arasında. Çok önemli şahsiyetler de Philippe Chatrier tribününde tabii ki. Ve 6. oyundayız. İkon oyuncularına karşı 58 galibiyeti var kariyerinde Zverev'in ama bunların sadece 5'i Grand Slam turnuvalarında geldi. Aynı zamanda bu seviyeden rakiplere karşı da 19 yenilgisi var Grand Slam'lerde. Bu da tabii ki bu karşılaşmanın ona verdiği fırsatın büyüklüğünü daha iyi ifade ediyor belki de Zverev için. İlk ondan bir rakiple ilk kez finalde karşı karşıya geliyor. Bu çok arzuladığı majörü kazanmak için en ideal koşullardan biri Zverev adına. Çünkü kaybettiği Madrid finalinde de ben anlatma şansına sahip olmuştum. İlk oyunda Sinner'e servisini kaptırdıktan sonra vücut dili gözde görülür şekilde düşmüştü. Zverev'in maçı belki de zihninde kaybetmişti. Bugün böyle bir sorun da yaşamayabilir. Bir basit hata forehand'de 30'u görüyor Kobolli. Her ne kadar burada hata gelmiş olsa da Kobolli'nin return'ü epey kısa düştü. Böyle toplar görüyoruz. İtalyan için tabii ki tehlike yaratacak puanları Zverev dikte eder. Böyle toplar atarsa Kobolli. Yaklaşma vuruşu iyi değildi. Bunu da kullanamadı Kobolli.

40-30.

0: Harika bir backhand'le açacağız. Verev'den yine kısa düşen bir return görüyoruz. Kort pozisyonu da epey geride tabii Kobolli'nin. Bu da ne kadar geriden çizgiyi bulmaya yaklaştıysa da başarı yüzdesi düşük bir vuruş. Buna zorlandı oyuncu. İlk setin kontrolünde daha çok Zverev'i görüyoruz ve skor 5-1. Sette kalma servisleri geliyor Kobolli'den. Üst üste basit hatalar. Doğru vuruşu buldu aslında. Bu pozitif bir etki yaratabilirdi Kobolli üzerinde. Doğru oyunu buldu. İcra yanlış oldu.
1: Kaza.
0: Şans Verev'den yana.
1: Geldi Trump.
0: Kendi derin çevirdi. Zverev ve Kobolli geri adımlamak durumunda kaldı. Dengesiz bir vuruş. Servis kırma şansı. Az evvel yine avantaj tarafında dışarıya doğru kullandığı servisten puan aldı Kobolli. Yine aynısını dener mi? Set puanı Zverev'in elinde. Ve üç kez servis kırıp seti almış olur. Bunu yapabilirse Zverev.
1: Evet. Premier service.

0: Servisi dışarıya bekledi Zverev. T'ye gitti Kobolli ama değişen bir şey yok. Puanlarla buluşan ilk sette çoğunlukla Zverev 3 kez servis kırdı Alman ve 6-1 ile ilk set hanesine yazdı.
1: Türkiye Tenis Federasyonu ana sponsoru İş Bankası'yla yayın devam edecek.

0: İş Bankası Kort'ta. Tenisin yanında, yarınında.
1: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
2: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
3: Game, set, match. Higher.
0: Türkiye Tenis Federasyonu ana sponsoru İş Bankası'yla yayın devam ediyor.

Tek taraflı bir ilk set oldu değerli tenis severler. Zverev 6-1 ile kazanıyor. Dediğimiz gibi ilk baskı Kobolli'yi buldu gerçekten. Oyun planını çok organize edemedi. İlk sette Kobolli daha çok puanların yönünü belirleyen de Zverev oldu. Nasıl oynanacağını belirleyen Zverev oldu. Fransa Açık'ta ilk 10 dışında yer alan bir oyuncu en son 2020'de kaybetti. Zverev da Yannick Sinner'di. Sezon içerisinde özgüveni yüksek olarak çıktığı eşleşmelerden birini finalde bulmuş durumda Zverev. Ve Le Mans 24 saat mücadelesiyle ilgili de bandımız ekranlarda. Zverev oldu. Nasıl oynanacağını belirleyen Zverev oldu. Fransa Açık'ta ilk 10 dışında yer alan bir oyuncu en son 2020'de kaybetti. Zverev da Yannick Sinner'di. Sezon içerisinde özgüveni yüksek olarak çıktığı eşleşmelerden birini finalde bulmuş durumda Zverev.

şu anda uzun bir süredir de Fransa açık tablosundaki en güvenilir oyuncu olarak gözüken Zverev. İkinci sete servisleriyle başlayacak Alexander Zverev. Yeni toplara ikinci sette geçiyoruz.

0: Mokot!
1: 0-15.
2: İki ülke için de çok çok önemli. Burada sonuç elde etmek. Coboli, İtalya'nın çıkıştaki tenisini burada sürdürmeye çalışıyor. Buradaki temsilcisi diyebiliriz. Zaten tablonun üst tarafında çeyrek finaller belli olduğunda 3 İtalyan vardı. Ve biri finale ulaştı. Zverev de ilk şampiyonluğu Almanya'ya burada getirmek istiyor. Tek erkeklerde. Belki Dünya Kupası'nda karşılaşamayacak iki takım. İtalya oynayamadığı için futbolda ama teniste zirve bir maçtı. İki ülkede karşı karşıya. Coboli de son dönemde İtalya'nın Grand Slam finalini uğurladığı üçüncü isim. Sinner ve Berrettini'yi de düşünmek lazım, 2021 Wimbledon finalisti. Sonrasındaki farklı yüz İtalya'dan bir Grand Slam finaline ulaşan Coboli. Hiç uzak değildi. Return pozisyonunda bazı ayarlamalar yaparak yeni sete girmek istiyor Coboli de. Babası ve koçu ekranda. Çok iyi yönlendirdi merkezden forehand'i Zverev. Sorun yaşamadı ilk oyunda. İkinci sette 1-0 önde. Dediğimiz gibi Sinner'in de elenmesiyle en güvenilir oyuncu olarak tabloda kaldı Zverev. Onun bu durumunu açıkçası zorlayabilecek bir tenis üretmesi lazım Coboli'nin. İşte görüyorsunuz daha çok atak tercihlerde bulunan şu anda maç içerisinde Zverev. Return pozisyonunu değiştirerek biraz daha konfor alanından Alman raketi çıkartmaya çalışacak Coboli ikinci sette. İlk sette 3 tane servis oyunu kaybettikten sonra burada tutunması da ayrıca önemli.
1: Zero.

0: Kaza.
1: Yine avantaj tarafında dışarıya servisi tercih etti Kobolli. Ve diagonal bir koşuya zorlamak istedi Zverev'i. Basit hatalar görüntüde. Winner olarak eksi de, basit hata olarak da artı da Kobolli.
0: Aldo Kenz.

Ekstra top kort içine düşmedi. İki tane de karşılıksız servis puanı var. Kobolli'nin oynadığı en iyi servis oyunlarından biri karşılaşma başladığından bu yana. Ace de bitiriyor bu oyunu. Berabere tarafına her servis attığında puan aldı. Çok fazla raket sallamadan bu oyunda Kobolli daha bitiriciydi. İkinci sette skorboarda girmekte gecikmiyor Kobolli. 1-1. Bardağın çok fazla dolu tarafı var onun içinde. Sezon Acapulco'da da şampiyon oldu. Burada finalde maçı kaybetse bile zaten ilk ona girecek. İlk onda yer alan 7. İtalyan erkek tenisçi olacak.

0: Fakat tabii sıralamadan şu anda çok daha önemli şeyler var. O finalin ardından Kobolya'nın yüzünü güldürecektir. Şu anda Zverev'in servis oyunlarında inisiyatifi eline alabileceği oyunu bulması gerekiyor. Yine bir adım geride kaldı az evvelki puanda Kobolli. Enfes bir forehand derinden Zverev.
1: 6-0.

0: 40-0.
1: Basit hatalar devam ediyor. Bunları limitlemeyi başaramadı. İkinci sette de Kobolli 3 kez oyun puanı. Çok rahat aldı servis oyununu Zverev. Daha atak, daha agresif vuruşlar gerekiyor Kobolli'ye. 2-1 önde Zverev.
2: Türkiye Tenis Federasyonu ana sponsoru İş Bankası'yla yayın devam edecek.

0: İş Bankası Kort'ta. Tenisin yanında, yarınında.
1: Pozisyon ekranda. Can uyandı maç modunda. Google Gemini'yi gördü. Resmi ekledi. İsteğini yazıyor. Görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
2: Game, set, match. Higher.
0: Türkiye Tenis Federasyonu ana sponsoru İş Bankası'yla yayın devam ediyor.
3: Installez-vous rapidement s'il vous plaît derrière les joueurs, merci.
4: Bu sefer yine geride yakaladı Zverev'i. Avantaj tarafına attığı serviste dışarıya doğru.
3: 30-0.
4: Ve ardından kısa top az evvel uygulayamadığı planı şimdi devreye soktu.

Zverev'in de forehand'ini iyi çalıştırdığını söylemek lazım. Burada baseline'e yakın bir kort pozisyonu Zverev'den az evvel çok derinde kalmıştı. Şimdi ise öne geldi. Return ace. Yunus Suat'a dışarıda dedi. Zverev'in aklındaki soru işaretlerini giderdi. Kısa düşen return'ü şimdi değerlendiren Kobolli. Taraftarı da yanına istiyor. 2-2. Setin başında çabuk servis oyunlarıyla Zverev'le kalmayı başardı Kobolli. Bir yıl içerisinde 5. kez oynuyorlar. Geride kalan 4 maçın 3'ü toprak zeminde gerçekleşti. 2 Zverev 1 Kobolli galibiyeti var. Özellikle Kobolli'nin Münih'te Zverev'i mağlup ettiği karşılaşma onun bu sezonki en iyi seviyelerinden birini bize sunmuştu. Derinden smaç Zverev'den ama problem yok. Orada forehandlerini çok etkili kullanmıştı Kobolli. Kick servisleri vardı. Fileye çıkışlarını daha fazla görüyorduk şu andaki bölüme mukayese edersek. Geride kalan bölüme. İşte atakta kazanılan puanlar. Bu bahsettiğimizi biraz aslında istatistiki olarak da açıklayan sayılar görüntüye yansıdı. Daha fazla atak tercihte bulunması gerekiyor Kobolli'nin.

0: 30-0.
1: Bu forehand'inde karşıladı return'de. Evet, kobolli ama çok derinde yakalandığı için rahat bir ters ayak Zverev. Backhand'iyle değil forehand'iyle yakaladı bu ters ayağı hatta.

0: 40-0.
1: Babasız Verev'in ekranlarda oğlunun servis performansından da mutlu olmalı. İlk servisini bulduğunda %82 ile puan alıyor Zverev ve ilk servisinde %80 ile bulduğunu ifade etmek lazım. Boran Kobolli de %60. Yine çok iyi servis. Zverev nokta koymak hiç zor olmadı oyuna. Love game. Önde gitmeyi sürdürüyor Zverev sette 3-2.
2: Türkiye Tenis Federasyonu ana sponsoru İş Bankası'yla yayın devam edecek.

0: İş Bankası Kort'ta. Tenisin yanında, yarınında.
1: Game, set, match. Higher.
2: Servis geldi. Çanta hazır mı?
3: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine?
4: Hesap kırdık.
3: Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap kurdu.
0: Türkiye Tenis Federasyonu ana sponsoru İş Bankası'yla yayın devam ediyor.

0: Philippe Chatrier'in dışındaki tenis severler görüntüye yansıdı. 3-2 önde Zverev. İkinci sette daha servis kırma puanı görmedik değerli tenis severler. Şu ana kadar sakinliğini korudu. Zverev özellikle ilk sette Kobolli'nin de maça yerleşmekte yaşadığı sıkıntı Zverev'i de rahat ettirdi. Bu turnuvada daha sağlam gözüken servisine de dayanarak Zverev az evvel bir love game daha tamamladı. Altıncı oyundayız. Kobolli'den gelecek toplar. Tabii Zverev anladı artık, o çapraza sürekli olarak meylediyor avantaj tarafında. Kobolli'nin de taraftarları görüntüde. Musetti ve Sinner dışından 3 oyuncu çeyrek finale kaldı. İlk kez 3 tane İtalyan çeyrek finaldeydi. Bu da İtalyan tenisinin aslında erkeklerde yakaladığı derinliği bize gösteriyor. Çok fazla sporcu da taraftar kitlesi topluyor tabii ki bu sonuçlarla. E Forza Kobolli yazan bir pankart da ekranlara geldi.
1: Count, Jazz.

Zuvere maçın puanı şu ana kadar. Bekent'te Kobolli'nin attığı açıya ekstra bir cevap. Hala oyun puanında Kobolli. Bu puanı alıp az önceki güzel Zverev puanını unutabilir. Böyle de yaptı. File şu ana kadar İtalyan'a çok güler yüzlü davranmamıştı. Burada Zverev'in kortunda kalıyor top ve skor 3-3'e geliyor. Panatta sürekli olarak ekranda. Kupayı da o verecek kazanana bugün. İkinci sette Zverev'le daha iyi ilerliyor Kobolli skorboard'ta. Bu da alkış aldı Lipşatriye tribünlerinden. Bunu yapması önemli Kobolli'nin. Çıktığı 5 maçın 4'ünde ilk seti almayı başardı. Hep süratli başlangıçlar yaptı turnuvaya, turnuvadaki maçlarına. Bu biraz daha tersi bir gelişim gösterdi. Çıldırdı. Servis oyuna katamayınca. İki oyuncunun yakın zamanda oynadığı maçlarda da karşılaşmaya kimin daha hızlı girdiği sonucu belli etmişti. Münih'te bunu yapan Kobolli olurken Madrid'de ise Zverev daha disiplinliydi maçın başında ve karşılaşmayı kazanmıştı. Madrid'deki maçta da ilk sette iki kez servis kırdırmıştı Kobolli. İkinci sette de bir break Zverev'e yetmişti. İkinci sette daha ilk servisinden puan kaybetmedi Zverev. Bu bilgi ekrandaydı. ...12'de 12 ile başlamıştı Zverev. Burada puanı kaybediyor. Zorlaştırdı voleyi. Kobolli passing shot. Çok güzel hedefledi. Zverev de backhand'e yaklaşma vuruşuyla üzerine düşeni yapmıştı. Önemli bir puan. Merkeze return'ü çevirdi Kobolli. Zverev geri adımlıyor ve dengesiz vuruş. Yaklaşık bir saatin ardından Kobolli ilk kez servis kırma şansı elde ediyor maçta.
Doğru zamanda tempoyu arttırdı Zverev. Hata yapmaktan çekindi iki tarafta. Riskli vuruşları çok fazla tercih etmediler. İlk sorumluluk alan Zverev break puanını çevirdi. Maçta ilk kez Kobolli bir return oyununda bir puandan fazlasını alıyor. Ve maçtaki en uzun puanla servis kırmayı çevirdi Zverev.

Kritikan da ilk servis Zverev. Tabii bu kadar yüzdeli ilk servis bulunca baskı altına almak da zorlaşıyor Zverev'i. Galiba büyük annesi görüntüdeydi.

Bolli için belki de sabır çok çok önemli olacak bu aşamalarda. Ne olursa olsun bu baskıyı yaratabilmek için servis oyunlarını alması gerekiyor Kobolli'nin. Orada problem yaşamaması gerekiyor ve Zverev'in kötü oynadığı birkaç puanın ardından böyle bir seri bir kez daha inşa etmeye çalışabilir. Velev ki bu oyunda servis kıramazsa hala şansı var. İlk servis bulacak tabii ki Zverev. Zaten %80 civarında atıyor ama sabırla bu fırsatları üretmeye çalışmalı Kobolli. İlkini bulmak bir saat aldı.

Şu ana kadar bu sette sadece 5. kez ikinci servisine düştü Zverev. Harika, harika bir dokunuş. Tenis zekasını öne çıkartıyor Kobolli. Paraleli kapatmaya doğru yöneliyordu. Yönelecekti belki de Zverev orayı bekliyordu. Şaşırtan bir tercih. Yüzü güldü Kobolli'nin.

0: Mükemmel. Tomboli'nin topları kısa düştükçe Zverev kendisi yönlendiriyor puanları.
1: Avantaj Zverev.
0: Return'da ayak çalışmasında yavaş kaldı Tomboli. Sonrasında toplar yine kısa düştü. Hortumda bir adım içindeydi Zverev. Drop shot için avantajlı pozisyon. Backhand'de kısa top puanı getirdi. İki tarafta oyununu çeşitlendirdi. Yakın zamanda ikinci drop shot puan vuruşu Kobolli'nin ve Zverev'in bir puanı var. Ama oyun hala bitmiş değil. Bu da Zverev'in baskıyı hissettiğini bu oyunda bize gösteriyor. Kısa düşen bir top. Çift el backhand kort içine düşmeliydi.

0: Avantage. Cowboy.
1: Fabio Fognini önderliğinde İtalyan oyuncuları da gördük. Bolli için bir şans daha. Zverev dışarıya gönderiyor. Kobolli servis kırıyor. Maçta baskıyı en çok hissettiği servis oyunu Zverev'in ve kortta bıraktı bu oyunu Zverev. Avantajı eline geçirdi İtalyan.
2: Türkiye Tenis Federasyonu ana sponsoru İş Bankası'yla yayın devam edecek.

0: İş Bankası Kort'ta. Tenisin yanında, yarınında.
1: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
2: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
3: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
4: Game, set, match. Higher.
0: Türkiye Tenis Federasyonu ana sponsoru İş Bankası ile yayın devam ediyor.
5: Maçta ilk kez servis kırdı Flavio Cobolli. 4-3 önde ikinci sette.
6: Daha önce kullandığı 3 servis oyununda bu sette 4 puan verdi Zverev'e Cobolli.
5: Final rotası üzerinde mağlup ettiği Felix Auger-Aliassime epey soru yöneltilmişti. Seri başı sıralaması da yüksek olduğu için bu arada Fonini ekranda. Hemen yanında da kardeşi var Cobolli'nin. Fakat Felix Auger-Aliassime'in kağıt üzerinde kazanabileceği maçları kaybeden bir karakter olduğunu da biliyorduk. Kendisine o biçilen büyük şansı değerlendiremedi. Zverev de evet istikrarlı. Alcaraz ve Sinner dışı oyunculara karşı. Ama maçları tümüyle de kontrolde götürebilen bir isim değil. Özgüveni arttı. Cobolli'nin büyük vuruşa yöneliyor burada. Bu sebeple maçlarda aksadığı anları da Zverev'in yaşıyoruz. Tabii bir şekilde tünelin sonundaki ışığı düzenli olarak buluyor turun geneline karşı Zverev. Ama Cobolli'nin finale daha ısınabilmesi için o kapıyı işte araladı. 3 sette full dominant bir maç ortaya koyamayabilirdi. Şimdi bunun bir emaresini görüyoruz. Forehand winner Cobolli. O dengeyi çok daha iyi buluyor şimdi. Backhand winner. Ardı ardına puan vuruşları. Zverev'den bu finalde gördüğümüz ilk negatif beden dili bu. Biraz tepki de topladı. Artı 5 puan vuruşu ekledi Cobolli ikinci sette hanesine. İlk setle karşılaştırıldığında.
6: Avantaj tarafında dışarıya doğru servis. Ve ardından smaç. Ritmini buldu Kobolli. 5-3. Sete bir oyun uzaklıkta. Zverev sette kalma servisleri atacak. Büyük maçlar, büyük anlar. Ve Zverev baskıyı ilk kez hissetti. Bir saatin ardından bu maçta. Merci.
7: Quinze, zéro.

Finale alıştı. O eşiği geçti. Kobolli çok daha fazla Zverev'i geri adımlattığını görebiliyoruz. Vuruşlarına gitmeye başladıktan sonra daha rahat bir biçimde. Bu da o puanlardan biriydi. Ve yani bu süreyi Kobolli'ye de tanımak gerekiyordu bu seviyelere alışması anlamında. Çünkü kariyerinde hiç Masters 1000 seviyesinde de yarı final oynamış bir oyuncu değil. Madrid'de çeyrek final yapmıştı buraya gelmeden evvel. Ama Masters'larda bile geçelim Grand Slam'leri, bu turlara, derin turlara gelebilen bir oyuncu değil. O sebeple maçın başında gerginlik yaşaması çok normaldi Kobolli'nin. Çok daha ısındı eşleşmeye ve setin 2 puan uzaklığında şimdi. Ekstra süreti yükledi Zverev forehand çaprazda. İhtiyacı olan vuruşu risk aldı, üretti. Oyunun bittiğini düşündü galiba Zverev, sandalyesine gidiyordu. Evet, galiba Panatta da buna tebessüm etti.

Sürpriz bir return Kobolli. Omuz hizasına yakın gelen yükseklikte bir top. Harika çevirdi Kobolli topu.

0: Oyun hala bitmiş değil. Puanda inisiyatifi kim alacak? Bir bilek güreşine döndü. Korttaki mücadele. Setten 2 puan uzaklıkta Kobolli.
1: Avantaj. Zverev.
0: Bir önceki servis oyununda baskı anlarında çift hatalar izlemiştik Zverev'den iki kez. Şimdi ise ace üretti.

0: Yine Efes return oldu. Derin bir servis Zverev'den ama Kobolli de geride beklemenin avantajını kullanıyor burada. Topun ona yaklaştığını çok net gördü. Return pozisyonunu değiştirdiğinden söz etmiştik Kobolli'nin ve return kalitesi 9.5'e çıkmış durumda son 4 oyunda. Doğru kimyayı buldu return'de. Kısa top olmadı. Backhand yine çok iyi çalıştı. Kortun da içinde. Kısa topta eller titriyor. Set puanına ramak kalmıştı. Puanı hanesine yazabileceği kıvama getirip kaybediyor Kobolli. İşte sabır buralarda gerekiyor ona. Andreeva. O da takip ediyor finali. Dördüncü kez berabere. Top geçti Zverev. Kobolli o nasıl bir forehand'di öyle. Bir füzeydi. Karşıdan gelen topun süratini kullanarak karşı tarafa geçiyor Zverev. Son iki servis oyunu Zverev'in maçtaki en uzun oyunlardı. Ama bir öncekinde break'i vermişti. Şimdi üstesinden geliyor görevin Zverev. Sette kaldı 5-4.
1: Türkiye Tenis Federasyonu ana sponsoru İş Bankası'yla yayın devam edecek.

0: İş Bankası Kort'ta. Tenisin yanında, yarınında.
1: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle... Karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
2: Game, set, match. Higher.
3: Türkiye Tenis Federasyonu ana sponsoru İş Bankası'yla yayın devam ediyor.
4: Maçta çok çok önemli bir noktadayız. Cobolli set servislerinde, set onun raketinde. Baskıdan zaten çok fazla kez konuştuk. Oyuncular setleri kapatmakta zaman zaman zorlanırlar teniste. Hesap edemedi topun düşeceği yeri Cobolli. İyi de bir return'dü. Bu sette ilk kez servisinde birinci puanı kaybediyor İtalyan.

0: Ciao Za.
1: Herhalde ace atmak isteseniz bundan güzel oyun olmaz. Yine 2 puan var setle Kobolli arasında. Backhand paralel çalıştı. Bu sette backhandinde de ciddi gelişim kaydetti Kobolli. İtalya ekibinin, koç ekibinin de vücut dili oldukça pozitif. Oraya her döndüğünde olumlu yüzler görüyor Kobolli. 2 set puanı. Servis voleye geldi. Agresif kaldı. Seti alıyor Kobolli. 6-4. İkinci setin skoru, maça denge geliyor sevgili seyirciler. 2026 Fransa Açık finalinde skor şimdi 1-1.
2: Türkiye Tenis Federasyonu ana sponsoru İş Bankası'yla yayın devam edecek. This place, it stays with me. Yarım saate sendeyiz diyen arkadaşların varsa kaybedecek zaman yok. Ocağı kapatmayı unutturan bir dizi varsa yemeğin yanma ihtimali yok. Ocakta taşan bir tencere varsa temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. İşte bu Beko farkı.
3: 6-12 Haziran arasında Bim'de lezzet efsane basmati pirinç 189 lira yerine 175 lira. Saban iri kuru fasulye 82 lira 50 kuruş yerine 74 lira 50 kuruş.
4: Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
5: Stash Labne'ye.
6: Stash Labne. Lezzeti efsane, hafifliği şahane.
7: Yine diş etlerin kanadı değil mi?
8: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
9: Vay toplantılar.
10: Vay ödevler.

Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava. Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Türkiye Tenis Federasyonu ana sponsoru İş Bankası'yla yayın devam ediyor.

Kısa topla açtı. Kobolli yeni seti. Eurosport, D-Max ve HBO Max'te canlı yayınımız devam ediyor. 2026 Fransa Açık finalinde. Artık 3 setlik mesafeye düştük. İlk 2 set paylaşıldı. Maça başladığından çok daha yüksek bir seviyede Kobolli. Sekiz tane yorumcu Eurosport'ta final tahmininde bulundular maç öncesinde ve 8'de 7 işaret edilen taraf Zverev'di. McEnroe 3'te 1 şans veriyorum demişti Kobolli'ye maç öncesinde. Geri finali oynamadığı için, daha taze olduğu için ilk seti alabileceği Kobolli'nin konuşuluyordu. Turnuva genelinde de bunu yapmıştı. Bunun Zverev üzerinde bir erken baskı yaratabileceği konuşuluyordu. İlk sette bu olmadı ama şu anda o anları yaşıyoruz maçta. Bu tip puanlar Zverev'in de oyun özgüvenini yakalayabilmesi için önemli.

Oyunu alıyor Zverev. 1-0. Yine servisleriyle o açtı. Yine rutini. İlk oyunun ardından kendi sandalyesine gitmiyor.

Çok ritim bozar bu toplar. Kobolli'yi okumayı daha da zorlaştırır. Kısa topları daha sık tenisine eklemeye başladı Kobolli. Sinner ve Alcaraz dışındaki oyunculara karşı sezonun genelinde kurduğu dominasyon tabii. Tahminlerde Zverev'in daha öne çıkmasını da beraberinde getirdi. Şimdi daha iyi okudu servisi burada Zverev. Dominic Thiem. O da burada, kendisinden bahsettik. Zverev'in kaybettiği Amerika Açık finalini konuşurken. Arzen Wenger'i gördük. Lenny Kravitz'i hatırlatmış bir seyircimiz. Hem tenis dünyasından hem sanat spor dünyasından önemli figürler var tribünde. Arzen Wenger'i gördük. Lenny Kravitz'i hatırlatmış bir seyircimiz. Hem tenis dünyasından hem sanat spor dünyasından önemli figürler var tribünde.

0: 2 metre gerisinden baseline'ın iyi savundu Kobolli. İri çizgiye daha yakın oynayan Zverev'di. Steel puanlarında, yani avantajlı pozisyonda olmadan puana gitme anlamında Kobolli'nin de istatistikleri iyi. Bu tip baseline rallilerinde bu özelliğini de ön plana çıkartabilir. Puanı aldı. Eduardo Bove görüntüye geldi. Bir bir yapıyor durumu Kobolli.
1: Zero.

Zverev çok da alışık kısa toplara. Bu sefer daha iyi okudu. Avantaj tarafında dışarıya doğru servis ve kısa top Kobolli'nin sık başvurduğu planlar. Yakın zamanda daha iyi cevaplar verdi bu setin girişinde Zverev. İkinci setin sonunda çok uzun iki servis oyunu oynamıştı Zverev. Bu setin girişinde ilk oyununu kısa tuttu. Bunu da öyle yapması önemli. Gereken sabrı gösteremedi Kobolli. Topu yönlendiren oydu halbuki puanda. Riskli vuruşa yöneldi.

0: Ja, und für Tennis.
1: Servisi okuyamamıştı Kobolli ama çift ata. Üç kez oyun puanı çift ata yapmak için, ikinci serviste risk almak için de ideal bir nokta.

0: Oyun Zverev ikinci setin çıkışına göre çok daha rahat başladı servislerinde. Skor 2-1.
1: Türkiye Tenis Federasyonu ana sponsoru İş Bankası'yla yayın devam edecek.

0: İş Bankası Kort'ta. Tenisin yanında, yarınında.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Game, set, match. Hire.
0: Türkiye Tenis Federasyonu ana sponsoru İş Bankası'yla yayın devam ediyor.
8: Forehand Zverev'den çizgilerle dans eden bir forehand. Özellikle o kanattan da topu yönlendirebilirse Zverev tabii ki bir artı yakalayacak. Tıpkı ilk sette olduğu gibi. Beklenmedik bir hata Kobolli'den. İlk sette çok kısa top attı Kobolli, yani kısa düşen toplar attı. Drop shot değil de. Bu da tabii Zverev'in forehand'ini daha iyi kullanmasını beraberinde getirmişti. Az evvel de buna benzer bir puan. Devamında da Kobolli hatası 30'u görüyor Zverev. Harika açı Kobolli. Bir geriye adımlamak durumunda kaldı. Bu dengesiz vuruşlarda iki isim de hatalar yaptılar. İtalyan efsaneler ekranlara gelmeye devam ediyor. Servis kırma şansı olacak. Tabii tenis dünyasının geçmişten de çok çok önemli yüzleri görüntüye yansıyor zaman zaman. Bu gözler önünde de oynamak hiç kolay olmamalı oyuncular için. Baskı yarattı Zverev. İlk servis kırma şansı bu sette. İkinci servis return'ü filede kalınca baba Zverev de şaşırdı. Let me.

İkinci seti kapatırken de bu agresifliği göstermişti Cobolli. Şimdi servis kırma puanını karşılarken de fileye geldi. Normalde dışarıya doğru servis attığında baseline'in merkezine o kadar yakın konumlanmıyordu. Sadece 150 kilometrelik bir topa Zverev yine ikinci servisi oyuna katamadı. Sürpriz hatalar. İkinci servis ortalama süreti arasında da ikisim arasında ciddi bir fark var. Break puanlarının üstesinden geldi ve oyununu savundu Cobolli. 2-2. Bir tek babası oturuyordu Cobolli'nin box'ında. Çok erken aldı backhand'i kort içinde Zverev. Kortu kapatma vaktinden çaldı Cobolli'nin.

0: Dışarıya attı Zverev ama itiraz ediyor İze. Bobolli'nin kısa topları daha çok yakalanmaya başladı. Ama burada fırsatı kullanamamış Zverev. Damien Dumoussoy'a da onaylıyor top dışarıda. Fakat çok daha fazla karşılık görmeye başladı Kobolli drop shotlarına. Burada ıskalamıyor Zverev. Basit hatalar yaptığında elindeki puanları rakibe verdiğinde Kobolli'ye daha fazla nefes alma alanı tanıyor kesinlikle. Maç öncesindeki tahminlerden söz etmiştik. Evet, başarı baskısı var Zverev'in üzerinde ama maçı kazanması beklenen oyuncu da o. Mental olarak sporcuların zihinlerini oluşturan denklem bu kağıt üzerinde maç öncesinde. Bu sebeple avantajlı puanlarda Kobolli'ye şans tanıdığında tabii rakibin nefes alma alanını tabiri caizse arttırıyor Zverev. Bitiriciliği eksiliyor. Dokuzda dokuz. O sette ilk servislerinde hiç puan kaybetmedi Zverev. Onda on oldu. Bir önceki sete de bu şekilde başlamıştı. 12'de 12'di yanlış hatırlamıyorsam. 3-2 önde Zverev.
1: Türkiye Tenis Federasyonu ana sponsoru İş Bankası'yla yayın devam edecek.

0: İş Bankası Kort'ta. Tenisin yanında, yarınında.
1: Otel harika.
2: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Game, set, match. Hire.
0: Türkiye Tenis Federasyonu ana sponsoru İş Bankası'yla yayın devam ediyor.
6: ...22 dakika geride kaldı 3. sette. Zverev 3-2 önde, bir önceki Kobolli servisinde 2 break puanını kullanamamıştı Alman raket.

0: 1-0.
1: Daha önce oynadığı 5 finalin 3'ünü kazanmış bir isim Kobolli. 3 şampiyonluğun ikisi toprak zeminde geldi. Grand Slam finali yapmak için tabii ideal zemininde. Daha önce Frances Tiafoe ve Andrei Rublev gibi isimleri finalde mağlup etti Kobolli. Zverev backhand'de geçişi buldu. Kobolli fileyi kapatmadan evvel. Yakın zamanda Münih'te Ben Shelton'a bir ilk 10 oyuncusuna kaybetmişti ama o turnuvada Zverev'le oynadığı maçtaki üstün performansından da bahsetmiştik. Geçmişteki iyi anılarını hatırlamak da Kobolli'nin oyununu yükseltebilir şu aşamada. Zannediyorum az evvel Kobolli'nin de kız arkadaşı ekranlara geldi.

Münih finalini yitirmeden evvel kız arkadaşını arıyor ve kaybetmeme lütfen izin verme demiş. Ama Shelton'a kaybetti. E sonrasında belki onu dışarıda bırakabilirim şeklinde espri yollu bir söz de söylemişti Cobolli, ama kız arkadaşının da onun box'ında olduğunu gördük az evvel. İyi değerlendirdi Zverev'in kötü return'ünü Cobolli. 3-3. Avantaj tarafında dışarıya servise de o kadar alıştırdı ki Cobolli. T'ye gittiğinde gafil avlıyor Zverev'i.

Zverev'in backhand'inin en çok başrole çıktığı puanlardan biri oldu bu maç genelinde. İlk servisi bulunca servis voleye gitti Zverev. İkinci servisinde bu sette ise 4 puanın birini alabildi.

0: Filede de bu sette onda 8 ile puan alıyor Zverev. Yine fileye doğru meylettiği servisin ardından sorun yaşamadığı bir servis oyunu. Burada 4-3'e ulaşırsa Kobolli'nin omzuna baskıyı yükleyecek Zverev. Bir break set servisleri anlamına gelir. Çok rahat, tertemiz bir servis oyunu. 4-3. Yerine otururken Zverev özgüvenli bir şekilde bunu yapacak bu oyunun ardından.
1: Türkiye Tenis Federasyonu ana sponsoru İş Bankası'yla yayın devam edecek.

0: İş Bankası Kort'ta. Tenisin yanında, yarınında.
1: Aa, biz sizi tanıştırmadık. Tanıştıralım. Arif Usta, 14 ülkedeki 18 milyon kullanıcı gibi sen de Armut uygulamasını indir, bekleyen işlerini kolayca hallet.
2: Game, set, match. Hire.
0: Türkiye Tenis Federasyonu ana sponsoru İş Bankası'yla yayın devam ediyor.
3: Sette 8. 9. oyunlar artık gelmiş vaziyette. Baskı artıyor. Tabii ki bu anlarda servis kırılma ihtimali de artıyor sevgili seyirciler. Tane top attı. Kobolli'nin forehandine Zverev pozitif bir vuruşa çeviremedi bu durumu. Kobolli basit hatayla da noktalıyor puanı. İlk puan Zverev'e gitti.

Enfes bir voley oldu Kobolli. Kalite biraz daha düşük olsa Zverev yetişecekti. Harika alınmış bir voley. Özellikle sezon arasında, bu sezona başlamadan evvel en çok çalıştığı departmanlardan biri de Kobolli'nin voleydi. Maçta da önemli anlarda agresifliği sağlayabilmek için file önünü kullanmaya çalıştığını görüyoruz oyuncunun. Topa yetişirken çok büyük bir adım aldı Zverev. Bu gücü de o büyük adımla üretebildi. Bu set özelinde belki de en mühim puan. Kısa kaldı return'de Zverev, Kobolli değerlendiriyor. Return'de rahatsız edemedi rakibi, bu önemli puanda Zverev. Az evvel de kaçırdığı ikinci servis return'lerinin üzerinde durmuştuk. Şansları tepti. Of, büyük vuruşla bitirdi oyunu Kobolli. Forehand winner noktayı koyuyor. İki ayakta yerden sıçramıştı. Topların %33'ünü baseline'ın içinde alıyor Kobolli bu sette. Bir önceki iki sete kıyasla en yüksek sayısına ulaşmış durumda. Raket değiştirecek Zverev. Yeni toplar devreye giriyor. Taze tellerle vuracak. Atak pozisyonda kazanılan puanlar ama o atak konuma ulaşabilmek için bir rekabet veriyor oyuncular. Benziyor.

0: İdeal başlangıç. İki tane karşılıksız servis. Bu servisini ve güvenilir backhandini daha fazla ön plana çıkarttığında Zverev'in kendi özellikleriyle bu maçı alabileceği konuşuluyordu. Şimdi onun içinde set ağırlığını koyma vakti. Nefis inşa etti puanı. İşte güvenilir vuruşlar. Devreye giriyor. 40-0. Top biraz alçakta kalmıştı. Hafif tehlikeli bir yaklaşma vuruşu aslında. File önünde kortu kapatabilmek için ama orada da iş çıkarttı Zverev. 3 oyun puanı. Oh, return ace.
1: 40-15.
0: Penaltıda doğru tarafı bildi diyebiliriz Kobolli için. Mis gibi vuruşlar. Zverev ekstra açıya yönlendiriyor topu. Oyunu da aldı. 5-4. Bol alkışlı bitti bu oyunun sonu.
2: Türkiye Tenis Federasyonu ana sponsoru İş Bankası'yla yayın devam edecek.
3: Pozisyon ekranda. Sena Çokaç. Maç 15 dakika var. Google Gemini ile oynadı. Dolabı tarıyor ve tarif geldi. Afiyet olsun Sena. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
4: Otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Sen oyna, sen oyna, canım gülüm sen oyna, sen oyna, sen oyna, tatlıcığım sen oyna, sen oyna.
2: Türkiye Tenis Federasyonu ana sponsoru İş Bankası'yla yayın devam ediyor.
0: Dokuz oyunu tamamladık. Üçüncü sette servis kırma yok. Kobolli sette kalmaya çalışacak. Açık dönemde bir Alman. Fransa açığı kazanamadı dedik. 1937'de Henner Henkel kazanmış ve 1943'te Stalingrad Savaşı'nda, yani İkinci Dünya Savaşı'nın en önemli mücadelelerinden birinde de hayatını kaybediyor. Almanların beklentisi çok büyük Zverev'den. Tenisin parlayan ülkesi İtalya, iki büyük yıldızından Musetti ve Sinner'den yoksun. Ama çeyrek finale 3 tane oyuncu attılar, biri finalde. Özellikle bu tip anlarda set sonlarında hissettiği baskıyı oyuncuların bunlar da yine özetliyor. Oyuncuların ikinci servisinde oynadığı puanlar çok çok kritik bir istatistik ekranda. Zverev çok çok daha az ikinci servisinde puan oynuyor bu maçta. Şimdi hiç ikinci servis puanı oynamak istemez Cobolli. Panatta ve Gilles Moreton sürekli olarak ekranlara geliyorlar. Son attığı ilk servis de hiç iyi değildi. Cobolli'nin büyük bir return'le cevap vermişti Zverev. Çok derin bir ikinci servisti. Her an çift hata olabilirdi. Ama hata bir sonraki vuruşta geliyor. Cobolli. Zverev için set puanı. İlk seti servis kırarak almıştı Zverev. Aynısını yapmak istiyor. Büyük annesi görüntüde. Hatalar, hataları.
2: Türkiye Tenis Federasyonu ana sponsoru İş Bankası'yla yayın devam edecek.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
9: Net!
10: Kazancım net, sigortam net.
11: Hayatım, hı? Gitmişken bulaşık makinesini çalıştırsana.
12: Tabii.
13: Hangi programdı ya? Peki hangi program?

0: Hayatım, ne çok düşündün ya.
1: Ben hallediyordum canım.
2: Program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor.
3: Teknolojide de düşün, işte böyle olur.
2: Seni düşündürmeyen teknoloji. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi.
4: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle. Karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
5: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
6: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
7: Vay toplantılar.
8: Vay ödevler.
9: Vay bu işler.

0: geldin. Türkiye Tenis Federasyonu ana sponsoru İş Bankası'yla yayın devam ediyor.
1: Eurosport, D-Max ve HBO Max ekranlarında 2026 Fransa Açık tek erkekler finalinde 4. set başlayacak. Zverev yine önde giderek başlıyor sete. İlk servisleri ondan izleyeceğiz. Kariyerinin en büyük başarısından bir set uzaklıkta Zverev. Sene önce Carlos Alcaraz'a karşı da setlerde 2-1 öndeydi Zverev. Daha önce bu noktada bulundu kariyerinde.
2: Kendim.

0: Oh, sorry.
1: Servisin önemi şu ana kadar. Çok kıymetli Zverev için. Bir önceki sette en iyi ilk servis performansını oynadı. 19'da 18 ile puan aldı ilk servislerinden. Ve şu ana kadar kaybettiği set dahil olmak üzere birinci servis bulma oranı hiç %75'in altına düşmedi.

Enfes bir savunma beklendi. Kobolli'den. Zverev çok dengesiz bir top attı ve havada fazla süzülen bir top. O çapraz koşu için yeterli vakti tanıyor Kobolli'ye. Şu ana kadar oynanan 3 puanda bir kez ilk servis bulabildi Zverev. 15-30 geride.

Bir çift hata da. Hareket etmeden de 2 puan aldı Kobolli. Geri adımladı. Puanı kaybediyor Zverev. Kobolli servis kırıyor. Çift hatalarıyla da hediye ettiği puanlar oldu Zverev'in. Kobolli'nin hataları ona 3. seti kaybettirmişti son oyunda. Şimdi de Zverev kendi hatalarıyla oyunu teslim etti. İnanılmaz seviyelere çıkan belki de ilk servis bulma performansı Zverev'in. Bunu bu setin girişinde yarı yolda bırakıyor. Daha fazla hata görürse Kobolli daha özgür. Belki de daha riskli, daha rahat risk alır biçimde oynama şansı yakalayacak kortta. Özellikle başarıya yürüyen oyuncular rakibin performansının ne zaman düştüğünü çok iyi koklarlar. Buralarda fark yaratırlar. Bakalım ana silahını, forehand'ini daha fazla oyuna katacak mı Kobolli bu sette? Pozitif bir puanla başlıyor. 15-0.

İnisiyatifi erken eline geçirdiği puanları oynuyor Kobolli bu servis oyununun girişinde. Rallilerin tabii momentumunu değiştirmek için inisiyatifi erken ele almak çok çok önemli. Bu finalin sonucu ne olursa olsun, acaba İtalyan raketin de tenis kariyeri pozitif anlamda etkilenecek mi? Bunun için zaman lazım. Çünkü iyi sonuçların ardından, iyi serilerin ardından hayal kırıklığı yaşatan elenmeler de görebiliyoruz Kobolli'de erken turlarda. Hala da dünyanın en iyileri arasına girmeyi bekliyor Kobolli. Risk aldı. Topun yönünü değiştirdi Kobolli. Ve o seviyeyi, o eşiği atlayacaksa eğer, büyük anlarda yaptıkları tabii ki hatırlanacak. Belki de en çok onlar hatırlanacak. Çünkü Zverev, evet elit seviyede, ilk üçte ama hala ondan beklenenleri karşılayabilmiş değil. Nefis oynamış. Nefis oynanmış bir puan. ...2-0... ilk öne adımı atan Kobolli oldu bu sette. Sete 4'te 4 file önü puanıyla başladı Kobolli. Bu da yakaladığı ritmin bir göstergesi.

Razem. Right. Right. Let me see.

0: Zverev'i ritimden çıkartabilmek için daha derin return'lere ihtiyaç var. Kısa düşen topu forehand ile çok rahat yönlendirdi burada Alman raket. Pippo Volandri böyle takip ediyordu puanı. İtalya Davis Cup kaptanı.
1: Yeah.

0: İlk servis oyununu kaptırmıştı Zverev. Şimdi bu set özelinde saymaya başladı. İlk oyununu alıyor. 2-1 önde Kobolli.
1: Türkiye Tenis Federasyonu ana sponsoru İş Bankası ile yayın devam edecek.
2: Bu salı binde erikli altılı 1 litre su 89 lira. Protein Ocean

0: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81. Dondurma gibi değil,
1: dondurma. Pozisyon ekranda. Naz maç havasında. Google Cemina'yı görüyor. Resmini ekledi. İsteğini yazıyor. Görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Cemina. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
2: Türkiye Tenis Federasyonu ana sponsoru İş Bankası'yla yayın devam ediyor.
3: Dördüncü set, dördüncü oyun başlıyor. Top attı Zverev, denge bozdu. Bu sefer puanı yönlendiren Kobolli, Zverev kısa forehand atıp topu backhandine aldı ve derin oynadı. Yani baseline rallisini az evvel kendi lehine değiştirmişti. Ya da servis artısını kullanıyor Kobolli. Sonuçta evet, setin hemen başında servis kırdı. Ama set onun raketinde. İkinci setin yedinci oyunundan bu yana da servisine sahip çıkan bir Kobolli var.

kısa top hiç olmadı Zverev'den. Maçtaki en averaj altı vuruşlarından biri. Oyun Cobolli. Set yolunu yarılıyor İtalyan. 3-1. Cobolli men 3-1. Avantaj tarafında T'ye sadece %27 oranında servis atmış Cobolli. Çoğunlukla Zverev evet dışarıya bekliyor o kanatta ama zaman zaman da şaşırıyor servis T'ye gidince. Oyunu kapatırken bundan istifade etti Cobolli. 3-1.

Talihsiz bir an yaşıyor İtalyan. Merkeze iyi bir return yapmıştı. Forehand'ini oyuna kattı ama Zverev'in topu kort içiyle buluştu. Pharrell Williams'ı gördük az evvel. Önemli simalar görüntüye yansımaya devam ediyor. Yanılttı Zverev'i. Slice'ın boyunu uzun tutuyor Cobolli. Önemli simalar görüntüye yansımaya devam ediyor. Yanılttı Zverev'i.

0: buna. Şans Verev'in yanında Misit yine de top çizgiyle buluştu. Özellikle Zverev'in servis aksiyonunda zihnine girebilmek için önemli bir return winner. Puanı aldı, return winner'ı zihninden attı Zverev. 3-2, bir break geriden takibi sürdürüyor Alman raket.
1: Türkiye Tenis Federasyonu ana sponsoru İş Bankası'yla yayın devam edecek.
2: Pozisyon ekranda. Arzu canı karpuz çekiyor. Google Gemini ile oynadı. En tatlısını arıyor. Seçtiği kontrolünü yapıyor. Kıpkırmızı. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
3: Futbol heyecanınızı ikiye katlayacak televizyonlar Teknosa'da. Son teknoloji televizyonları kaçırmayın.
4: Bu salı BİM'de Torku Banada kakaolu fındık kreması 269 lira. Dost %20 bitkisel yağlı krem sos 18

0: Türkiye Tenis Federasyonu ana sponsoru İş Bankası'yla yayın devam ediyor.
1: Az evvel Pharrell Williams görüntüye yansımıştı. Kort değişim arasında da Get Lucky'yi Daft Punk'la beraber çıkarttığı şarkı Lipşatviye'de çaldı. Gözler bir kez daha Pharrell'e dönmüştü. Şimdi ise korttayız.

Büyük bir ıska ikinci serviste. Harika cevabın ardından hata yapıyor Cobolli. En uzun rallilerden biri. Skorboard'da da tabii ilerledikçe daha da er puan gerginleşiyor. Acaba yarı finali oynamamanın burada bir negatif etkisini hisseder mi Cobolli? İlk kez bu seviyede bir maça çıkıyor. Evet, set döndü ama kritik anlar değişmiyor. Buraları yarı finalin üstesinden gelse daha iyi oynayabilir miydi acaba?

Bir hatada çok açık giden ikinci servis. Az evvel uzun rallide odak kaybı forehand'te ve şimdi yine büyük farkla kaçan bir vuruş. 3 servis kırma şansı Zverev için. Yerden kötü sekmişti, zeminin azizliğine uğradı Kobolli ama Zverev'in hatası onu İtalyan'a getirdi ve servis esnasında da seyircilerin seslerini düşürmeleri yönünde bir uyarı. Damien Dumisua'dan

0: entre 40.
1: Kalitede bir servis daha bulabilecek mi Kobolli? Üçüncü şans.

0: hata.
1: Zverev'in hatası. Burada oyunu devam ettiriyor. Kobolli forehand'inde bitirmeliydi işi. Kort içinde bir vuruş. Zverev'in hatasıyla bitti öte yandan puan ama ihtiyacını aldı İtalyan. Bunlar çok sağlıklı tercihler değil, dürüst olmak gerekirse. Psikolojik olarak bir eşikte belki de Kobolli. Zverev servisi kırıyor. 3-3. Break'i geri aldı Zverev. İlk oyunda kaybettiğini 6. oyunda geri alıyor Zverev. Tabii sinir oldu Kobolli. Bir de şunu eklemek lazım. Zverev'in attığı süreti çok düşük toplarda hata yaptı Kobolli zaman zaman bir önceki oyunda. Yani rahatlıkla oyunda tutabileceği süratte gelen toplar tam anlamıyla basit hatayla sonuçlandı. Bu da sinirini bozdu oyuncunun.

0: 15-0.
1: Voleyi zorlaştırdı Kobolli. İlk servis yine oyunda Zverev ve aslında kolaylıkla inşa etti puanın büyük bölümünü. Zverev için de sezonda yakaladığı istikrarla tekrar buluşma vakti. Çok beklediği kupayla arasında 3 oyun var. Forehand'in çevresinden dolanmaya çalıştı Zverev. Doğru karar mıydı? Çapraz boşta kaldı.

0: Kobolli geçiyor Zverev'i fil önünde. İkinci servislerinde kırılgan bu sette Zverev. 6'da 2. Ve Kobolli'den passing shot. İki servis kırma şansı. Hemen üstünlüğünü geri kazanmaya çalışıyor Kobolli. Yine servis voleye geldi ve üst üste kaybediyor puanları Zverev. Kobolli yeniden break önde bu sette. 4-3.
1: Türkiye Tenis Federasyonu ana sponsoru İş Bankası'yla yayın devam edecek.
2: Nissan Test Merkezi. E-Power Performans Testi. Yeni E-Power teknolojisi. İnanılmaz. X-Trail Performans Testi. Onaylandı. Dinamik sürüş testi. Başardı. Nissan SUV'leriyle alışılmışa meydan oku. Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.
3: Haydi gel. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express içelim.
1: Türkiye Tenis Federasyonu ana sponsoru İş Bankası'yla yayın devam ediyor.

0: En reprise.
1: Ardı ardına kırılma anları yaşanıyor. Dördüncü sette Fransa açık finalinde. Servisler İtalyan'dan gelecek. Herhalde bu karşılaşmada en çok üzerinde durduğumuz hususlardan biri Zverev'in ilk servis bulma yüzdesiydi. İlk servislerinden çıkardığı puanlardı. O puanlarla bir önceki oyunda kritik aşamada buluşamadı Zverev.

0: bu puan Zverev'e gidiyor. Çok yüksek kalitede oynanmış bir puan. Beken çaprazda winner'a ulaşamamak puanı kaybettirebilirdi Zverev'e ama bedel ödemedi. Dünün şampiyonu, bugünün seyircisi. Andreeva geçtiğimiz sene Luis Boasson'a çeyrek finalde kaybettikten sonra gözyaşlarına hakim olamamıştı. Ama o hatasından dersler çıkarttı. Dün daha pozitif bir şekilde gözyaşlarına hakim olamadı. Acaba Kobolli ve Zverev de hatalarından ders çıkartabilecek mi set sonuna doğru? İki tarafta servis kırdırdı. Zverev'in birkaç misiti kort içine düştü ama burada hafif zor bir smaç. Top rakete oturmadı ve oyun sürüyor. Berabere pozisyonunda oynadığı 14 puanın 4'ünü alabilmiş Kobolli riskli bir an onun için. Az evvel çok iyi kort pozisyonu alamamıştı Zverev ve backhand'i merkezden kaçırmıştı. Biraz hareket kabiliyeti eksik kalmıştı. Maçta da 3 saati tamamlıyoruz. Güçlü olduğu kanatta backhand'de bir hata daha görüyoruz ondan. Kobolli'dense daha temiz bir backhand paraleli. Voleyle noktaladı oyunu. 5-3.
1: Kobolli mène 5, jeux à 3.
0: Yine içeri girmekte de bir çekince duymadı Cobolli. Pozitif oyun. Sette kalma servisleri atacak Zverev.

0: 11-0.
1: Akşam saatlerine doğru hafif hafif ilerliyoruz. İşte yerel saat 6.30'a dayanmış vaziyette. Niye bu konunun altını çiziyorum? Gölge oluşacak kortta. Kort sınırının hemen yakınında gölge. Bu oyuncuları rahatsız ediyor zaman zaman. Gölgede ve güneşte tenis farklı olabiliyor. Etki etmek üzere gölge korta. İlk servislerinden puan çıkartma oranı Zverev'in 3. sette %90'dı. Bu sette %67'ye kadar düştü. Oyunda biraz daha toparlıyor durumu.

0: Risk aldı ve servisi sonuçta getirdi Zverev'e. Love game'le sette kalıyor Zverev ama Alman tenisçiye break gerekiyor.
1: Türkiye Tenis Federasyonu ana sponsoru İş Bankası'yla yayın devam edecek.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. İçi alev alev muz dolgusu, dışı buz gibi çıtır badem parçaları ve yoğun çikolata. Biskolata Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
2: Türkiye Tenis Federasyonu ana sponsoru İş Bankası'yla yayın devam ediyor.
3: Az evvel kort değişim arasında Stromae ekranlara gelmişti. Onun şarkısıyla eğlendi Philip Chatrier. Ve şimdi Cobolli set servislerinde Kinelli son sete götürmeye çalışıyor Cobolli. Çok fazla sabır gerekti bu puanı alabilmek için.
4: Zverev.
3: 22 vuruşluk bir ralli sonunda ilk puanı alıyor Zverev. Tenis camiasının paylaşımları hep Zverev'in daha önce Grand Slam finallerinde yakaladığı üstünlükler üzerine şu anda. Onları yitirdiğini paylaşıyor tenis camiası. Bu seti kaybetmek Zverev'in psikolojisini o açıdan etkiler mi? Tabii ki düşündürücü. Of of of Zverev, forehand winner. Fileyi yüksek noktasından geçiyor Zverev. Az önceki konuyla da birleştirdiğimizde çok çok büyük bir puan almış olabilir. 30'u gördü.
5: Yeah, the trompe.

Yakalayamadı. İlk servisin bedelini ödemek üzereydi Cobolli. File yardıma yetişti. İlk servis bulma oranı %40'ın altına düşmüş vaziyette Cobolli'nin bu sette. Zverev yönlendirmeye başladı puanları. İlk servislerde oyuna girmeyince içten içe bir forehand. Evet, kortun bu tarafı boştu ama çok da ekstra bir top çıkıyor raketten. Cobolli'nin yetişme umutlarını bitiren bir top. Servis kırma şansı. Set servislerini kırabilecek mi Zverev? Kırdı servisi Zverev. Dördüncü setteki dördüncü break. Belki de en büyüğü, en anlamlısı. Sakatlık yaşıyor gibi Zverev. Hareket kabiliyetinde son birkaç oyunda problemler var. Köşeye doğru gitti. Ayağını esnetiyordu. Asit biriktiği oyuncular turşu suyu içiyorlar gibi durumlar için değişik karışımlar içebiliyorlar. Köşesine doğru gitti Zverev, ayağını esnetiyordu. Son yaklaşık 5-10 dakikada

0: 5-5. Set servisleri kırıldı. Zaman uyarısı alıyor Zverev. İki tane servis kullanarak sayıyı aldı diyebiliriz Zverev için. Önceki setlerde fileden çok yüzdeli puan alan Zverev 6'da 2 ile oynuyordu bu sette. Onu fileden çıkarttı.
1: Garanti 0.

0: Son 10 puanın 7'sini aldı Zverev. Kobolli'ye bir destek var Filip Şatriye'de.
1: Let's go.

0: Atmacı kaçırdı Zverev. Çok etkisi yaratan bir hata. Gerginliğin bir göstergesi bu hata. Çizgiyi dışarıdan yakaladı. Zverev, Kobolli'nin itirazı var. Dumisua indi sandalyeden. İtiraza hiç müsaade etmedi Dumisua. Hatta bir süre sonra dinlemedi de. Kobolli'yi konuşmayı bitirdi. Ve 6-5. Zverev kariyerinin ilk Grand Slam şampiyonluğundan sadece ve sadece bir oyun uzaklığa yerleşiyor. Değerli tenis severler.
1: Türkiye Tenis Federasyonu ana sponsoru İş Bankası'yla yayın devam edecek.

0: Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi.
1: Yani?
0: Seni düşündürmeyen teknoloji.
2: İkisi birlikte çok iyi.
3: Tıpkı bizim gibi.
4: Pepsi ile hepsi güzel.
5: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
6: Haydi gel.
7: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
8: Express içelim.
9: Türkiye Tenis Federasyonu ana sponsoru İş Bankası'yla yayın devam ediyor.
10: Sadece bir oyun Zverev'in ihtiyacı. Ace'le başladı Cobolli. Maçta kalma servislerine. Babası o da çok gergin. Aynı zamanda koçu.

0: 6-0.
1: Böyle bir oyuna karşılık alamadığınız iki servisle başlamak istersiniz.

0: 40-0.
1: Çok ritimli servis attı Kobolli. Altı altıya geliyor skor. Çok enteresan bir istatistik var. Bunu da kontrol edip ifade edelim. Yani 3,5 saate doğru ilerliyoruz maçta. Ve Kobolli ilk kez love game aldı. Daha önce puan vermeden aldığı bir servis oyunu yok. 3 saat 20 dakika neredeyse geride kalmış durumda. 4. set tiebreak'ine başlıyoruz.

Kobolli'den mükemmel bir koşu geldi. Kobolli. İnanılmaz bir passing shot'la başlıyor tie break. Şu koşuya bakın.

Mini break'le açtık tie break'i. Az evvel Zverev'in tedavi aldığını gördük. Yani bir ilaç için fizyonun yanına gitti. Sonrasında sandalyesine gitti. Beşinci set. Dominic Thiem ekranlarda. Beşinci set. Tabii ki Kobolli'nin maç umutlarını daha da yukarıya taşıyabilir. Yarı finali oynamamasının avantajını orada yaşayabilir belki Kobolli. Bu tie break çünkü ona giderse maçta 5 saati göreceğiz. 5. saatin içine giriş yapacağız yüksek ihtimalle. Filenin yardımı dışarıya gitti. Bir büyük puan da alabilirdi İtalyan. Zverev'in de çok inşa ettiği bu puanı da alabilirdi. Sorumluluk aldı Zverev. Baseline rallisinde dengeleri değiştirdi. Risk aldı. 2-1 önde. Üst üste 3 mini break.

4 tane servis kırma yaşadığımız bu setinde tiebreak'i ancak böyle açılabilirdi herhalde.

Zverev'e gidiyor. Bir büyük puan daha. Çok daha yoğun puan izliyoruz. Yine sorumluluğu alan Zverev. Açamadı baseline rallisinde rakibi. Kısa topa yöneldi. Fil önünde imzaladı puanı Zverev. İnisiyatif alan oyuncu.

0: 3, 2, Zverev.
1: Bilek güreşi başladı yine sevgili seyirciler. Kağıt üzerindeki dengelerden konuşurken yorumcularımızla maç öncesinde Bobolli ne kadar sorumluluk alabilecek, puanlara ne kadar girebilecek şeklinde konuşuluyordu. Şimdi o agresifliğe çok çok ihtiyacı var. Havada süzüldü, return dışarıya düştü ve yani kısa düşen bir top Kobolli'yi zorlayabilirdi. 3-3 dengeyle gidiyoruz kort değişimine. İtalyanlar mümkün mertebe destek olmaya çalışıyor Kobolli'ye. Setin sonuna doğru seslerini daha da yükselttiler. Şu an deplasmanda oynuyor Zverev sanki.

0: 4, 3. Chromoly.
1: Epic'sa düşen bir return gereken cevabı verdi İtalyan.

0: Hata. Servis hatasız Zverev. Evet, dışarıda. Hakem de onayladı. İzi görüyorsunuz.
1: 5-3. Kobori.
0: İlk servis bulmakta zorlanıyor Zverev. Oldukça önemli bir puan. Şimdi geldi ilk servis. Kobolli kendi servisleriyle maçı final setine götürebilir. Turnuva tarihinde Roland Garros'ta tiebreak kazanma istatistiği çok yüksek bir isim Zverev. Ama şimdi Kobolli kendi servisleriyle seti bitirebilir.

Son anda geçti fileyi, yaladı geçti o kısa top. Tüyler diken diken. Çok cesur bir tercih. Bu cesaretin ödülü set puanı. Dışarıya mı? Evet dışarıya. Fazla öne geldi Kobolli. Topun irtifası vuruşun konforunu bozuyor. O gazla bitti file önünde.

İkinci set puanı bu sefer topları el değiştirdi.

0: Forehand winner Kobolli. Tie break'i alıyor Kobolli. Final setine gidiyoruz. Olabilecek en büyük puanlardan biriyle sete nokta koyuyor Kobolli. Babası sıktı yumruğunu.
1: Türkiye Tenis Federasyonu ana sponsoru İş Bankası'yla yayın devam edecek. Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Hangi kredi? Hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Emparalı olun. Çünkü Empara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok. Hoşuna gitti değil mi? Bu işte kazanan yine Emparalılar oldu.
2: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
3: 6-12 Haziran arasında Bim'de lezzet efsane basmati pirinç 189 lira yerine 175 lira. Saban iri kuru fasulye 82 lira 50 kuruş yerine 74 lira 50 kuruş.
4: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
5: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan. Bankam Tombank kartım
1: hadi. Türkiye Tenis Federasyonu ana sponsoru İş Bankası'yla yayın devam ediyor.
0: Yavaş yavaş tamamladık. Çeriye gitti şu anda İtalyan raket. Yani 3,5 saat geride kalmış durumda ama 4 saate doğru gideceğiz set içerisinde sevgili seyirciler. O servis voleyi kaçırdıktan sonra bir büyük vuruş daha üretti Kobolli. Kendisine güveniyor. Ve her şey son düzlüğe kalmış durumda. Daha önce toprakta oynadıkları maçlarda Zverev'in üstünlüğü vardı. Ama Kobolli de bu sene ilk 10 rakiplerine karşı galibiyet almaya başladı ve geçtiği isimlerden biri Zverev'di. Kariyerinin en büyük galibiyetini almış oldu. Roland Garros'a gelmeden önce Zverev'i mağlup ederek. Sezon içinde Zverev'in de en iyi oynadığı maçlardan biri Kobolli eşleşmesiydi. Ama şimdi bu iki isim final setinde ilk Grand Slam kupaları için mücadele edecek. Kobolli hala içeride. Hatta hakem Dümüşsua da telsizle iletişime geçti. Oyuncunun nerede olduğunu sordu. Çok çok yüksek ihtimalle. Bir kez daha set öndeyken Grand Slam finalinde kupa kazanma şansında üstünlüğünü kaybediyor Zverev. En çok konuşulan şu anda konulardan biri bu tenis camiasında. Tabii ki akıllara geliyor ama önemli olan Zverev'in derli toplu kalıp kalamayacağı. Yine de bu seviyeleri Kobolli'den daha fazla oynamış bir isim. Yani evet seti kaybetti ama kağıt üzerinde değerlendirmede hala daha avantajlı olabilir. Yerini şimdiden aldı Zverev. Çok fazla vakit kaybetmek istemiyor.

0: tecrübe faktöründen söz edilecekse bu aşamada Zverev biraz daha avantajlı ama sürekli olarak paylaşımların yapıldığından da bahsediyorum. Yorumcularımız da benzer şekilde değerlendirdi. Finish çizgisini geçebilme özelliği Zverev'in bugün en büyük testi olacak deniyordu. O test sürüyor. Az evvel Eric Cantona ekranlara geldi, yanlış görmediysem. Panatta'yı bir kez daha gördük. Herkes tabii ki şu anda İtalyan raketi bekliyor final seti için. Beş sete giden çok fazla maç gördük bu Fransa Açık'ta. Ve finalde 5 sette neticelenecek. Tobolli ise ilk kez 5 set oynayacak. Bu Fransa Açık'ta toplamda da Roland Garros'ta ikinci 5 setlik maçı. Zverev ise 13. kez Fransa Açık'ta 5 setlik bir maç oynayacak. Toplamda 6. 5 setlik maçı oluyor Tobolli'nin de bu. Zverev'in 39. ...3 saat 37 dakika geride kaldı Fransa Açık tek erkekler finalinde. Beşinci set başlıyor. Bu Fransa Açık'ın son seti başlıyor.
1: Au service, Tobolli.
0: Tabii hemen yaşananları unutması lazım Zverev'in. Çünkü tiebreak'te 3-1 öndeydi ve servisi de o kullanıyordu. O noktadan, o aşamadan 4 puanlık bir seri şansı tanıdı Tobolli'ye.

0: How's that?
1: Forza Fra!
0: How's that?

0: 15-30.
1: Hataları görüyoruz oyunculardan. Bir önceki sette de gördük baskı anlarında. Yani bu da Alcaraz, Sinner gibi oyuncuların ne kadar aslında insanlık dışı işler yaptığını bize söylüyor. Baskı altında onlar da oynadılar bu anları ve çoğunlukla puan vuruş tarafında kalabildiler. Çok çok özel işler tabii bunlar. Zverev'e gidiyor puan. O kadar geriden bu puanı nasıl çaldı Zverev? Koşuya başladığı yer belli. Yetişti ve dengeli vuruşu çıkartıyor raketten Zverev. İki servis kırma şansı. İlkini ace'le çevirdi Cobolli. Servis attığı topu da geri istedi galiba. Cobolli, batıl inançlardan maçın başında konuşmuştuk. Zverev'in backhandine top atmaya da devam etti Cobolli. Bu tabii hata olarak değerlendiren yorumcular da olabilir. Basit hata Zverev'den.

Oyunda üçüncü servis kırma şansı daha Poboli'ye oyundan çıkış puanını göstermiş değil. Alexander Zverev. Kırdı servisi. Almanlar da ayağa kalktılar. Zverev kırıyor servisi. İlk etkiyi yarattı final setinde Zverev. Bir önceki sette 4 tane servis kırıldı. İşte bir ağrı kesici galiba daha içecek Zverev. İlk 3 setteki servis istikrarını sağlayabilirse Zverev. Maçı kendi raketine aldı şu anda. Bir önceki set maçtaki en düşük kaliteyle servis attığı set oldu Alman raketin. Ama ilk 3 setteki yakaladığı bu manada başarı, seviye bunu da belli.

bir noktaya getirdi. Yitirdiği ikinci sette bile %78 oranında ilk servis bulup birinci servislerinden %72 ile puan almıştı Zverev. Ama tabii final setindeyiz. Baskıdan söz ediyoruz. Fiziki olarak Zverev'in zorlanmaya başladığı ortada.

0: Zverev'in kondisyon antrenörü ekranlara geldi. Dört saati tamamlamaya doğru gidiyoruz. Bu sebeple de ekranlara geldi beyefendi. Kardeşi, yani abisi Misha, Zverev'in o da ekranlarda. Çift hata yüzünü düşürdü biraz Misha'nın.
1: Hold up.

O Bolli için servis kırma şansı olacak. Genelde servis atan tarafın, yani Zverev'in belirlediği puanların ardından bir rally. Puan Kobolli'ye gitti. Beykent rallisinde Zverev'den puanı aldı. Ve servis kırma fırsatları. Arada büyük fark var. Ama bir önceki sette 2'de 2 ile oynamıştı Kobolli. İşte bir şans daha.

0: Kısa top, ardından paralel Bekent'ti. Obolli'nin ritmini bozarak break puanını çevirdi Zverev. Randveva da alkışlıyor onu. Çok sıkı bir koşu lazımdı Kobolli'ye. İki elle vurulmuş bir file önü vuruşu Zverev'den. Hassasiyeti ancak böyle sağlayabildi. Oyun puanı. Çok derin return ve forehand winner. Her puan bir mücadele. Sasha Zverev bir break puanı çevirdi. Servis oyununu alıyor. 2-0, büyük tutundu servisine. Duygusal olarak rakibinin tekrar moral depolamasının önüne geçiyor Zverev. Marcelo Melo ekrandaydı. O da çiftler oynuyor Zverev'le. Çok tehlikeli anlar Kobolli için. Biraz daha iki servis arasında belki müddet tanıyabilir kendisine şimdi. Bunu çok yapmayı seçmediği anlar da var maç içinde. Puanları kaybediyor olsa bile o anlarda. Frene basmak iyi bir seçenek olabilir. Şu an biraz onu yaptı. Neredeyse alacaktı puanı Zverev. Bacakları da Zverev'in test edilmiş oldu tabii. O hafif soru işareti taşıyan fitness'ı Zverev'in şu anda test edildi.
1: Geldi top.
0: Üç tane backhand hatası Kobolli. Az evvel kaybettiği Zverev servis oyununun ardından enerjisi düştüğü Kobolli'nin aynı hatadan 3 tane yaparak şans tanıyor Zverev'e. İlk serviste yok, baskı büyüyor. Mükemmel bir voley. Üzerine söz söyletmedi o voleynin Kobolli. Final setinde çifte break'e ulaşmaya çalışıyor Zverev. Bir şansı daha var. İlk Grand Slam şampiyonluğu için büyük bir adım olur. Yaklaştı Zverev. Kısa top ardından geçti Kobolli'yi. Çifte break. Elini kuvvetlendiriyor. Final setinde Sasha Zverev. 3-0.
2: Türkiye Tenis Federasyonu ana sponsoru İş Bankası'yla yayın devam edecek.
3: Olmaz ki öyle şey canım.
4: Bir bisküven versem.
5: Su gibisin, su gibisin, akıp giden.
6: Bir bisküven versem.
7: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakım. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
8: Yeni Duru Nem Bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
9: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
10: Bravo vallahi.
11: Sen de sadece Duru'la.
2: Türkiye Tenis Federasyonu ana sponsoru İş Bankası'yla yayın devam ediyor.
0: Nuk'tan 3 oyun uzaklıkta. Eurosport, D-Max ve HBO Max'te 2026 Fransa Açık finali 5. setiyle devam ediyor. Az evvel tiebreak'te Zverev avantajlı pozisyondaydı, yitirdi tiebreak'i. Yine daha önce üstünken kaybettiği finaller konuşuldu. Şimdi final setinde 3-0 önde. Buradan maçı kaybederse Zverev çok konuşulur.
1: Welcome.
0: Zverev'in sahip olduğu tecrübe tabii final öncesi epey konuşulmuştu. Dördüncü seti kazanmak için hem mental hem de fiziksel büyük bir enerji sarf etti Cobolli. Sonrasında tekrar aynı odakla korta dönmek çok kolay olmayabilir. Bu dikkat kayıplarını teniste de görüyoruz büyük harcanan enerjinin sonrasında. Şu anda daha odaklı gözüken Alman raket. Ama tabii setin girişi geride kaldı. Cobolli bir tedavi aldı az önce. Ardı ardına hatalar şimdi de Zverev'den. Bu sefer backhandleri kaçıran Zverev olduğu

30-40. Forza!

0: Her puan çok büyük bir mücadele. Neredeyse çift hata yapacaktı Zverev. Az evvel bir break puanı kullanamadı Kobolli. BP üzüldü. Burada iki tane daha kullanamadı. Maç genelinde 7 tane servis kırma şansıyla yüzleşti Zverev. 3'ü bu sette geldi. Zverev emin değil ama dışarıda gibi gözükmüştü. Zaman uyarısı da var. Burada dikkat etmesi lazım. Çok geç kalmamalı servis atmakta. Temeli hatırladı. 1-2 kombinasyonu. Bir şans daha çeviriyor Zverev. Fabio Fognini da içeceğinden bir yudum aldı. Final setinin heyecanı herkesi yakalamış durumda. Çok iyi servis attı oyunu sonunda Zverev. 1-2 kombinasyonlarını arttırdı. File önüne gelişlerini arttırdı. 4-0'a ulaşıyor. Muradına ermekten 2 oyun uzaklıkta Zverev. Ya tamam ya devam servis oyunu Kobolli için. İkinci servislerinde bu sette Kobolli. Geç okuyabildi Zverev. Yana topun fileyi aşacağını göremedi. Ya da tabii o topa aslında gitmemeyi düşündü Zverev. Bu da yorgunluğu da işaret ediyor olabilir. Çok geç girdi skorboarda Kobolli final setinde 4-1 önde Zverev.
1: Türkiye Tenis Federasyonu ana sponsoru İş Bankası ile yayın devam edecek.
2: Evet ekip, hazır mıyız?
3: Hazırız kaptan.
2: Taktik belli. İyi gidecek, lezzetli olacak.
3: Go, go, go!
4: Kaptan, akşam benim dizim var. Yanında ne iyi gider? Buna da bir taktik versen.
2: Bu keyfe go ahead iyi gider Sevim abla. Hem de şekeri meyvesinden.
3: Go, go, go!
5: Peki ya ofiste kaptan, insan kahvenin yanında bir şeyler istiyor.
2: Kahveyle go ahead çok iyi gidiyor.
3: Go, go, go!
2: Meyve, kuru yemiş ve bitter çikolata. Her katında ayrı lezzet.
6: Şekerin meyvesinden, keyfi kuru yemişinden, lezzeti Ülker'den. Ülker go ahead. İyi giden lezzet.
7: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iade ile şimdi dene.
1: Türkiye Tenis Federasyonu ana sponsoru İş Bankası ile yayın devam ediyor.

Geri dönüş için tribünleri yanında istiyor Kobolli. Toplar Zverev'in elinde. İnişler çıkışlar oldu Zverev'in servislerinde. Son oyunun finalinde gayet iyi bir seviye tutturmuştu. İlk servis yüzdesi çok çok önemli. Çünkü topları yönlendirdiğinde, Kobolli'yi koşuya zorladığında o hataları da topluyor karşıdan Zverev. Passing shot geldi. Baseline'ın da 2-3 metre gerisinde olunca daha fazla vuruş vakti kazandı. Kobolli.

0: İlk servisler çalışıyor.
1: AutoCAD.
0: 22'de 18. Bu sette oynadığı servis puanlarında birinci servisi buldu Zverev. %83'e tekabül ediyor bu.
1: Yeah, I'll take it.

0: Backhand filede 5-1. 2013'ten bu yana profesyonel kariyeri devam ediyor Zverev'in. Hiç bu kadar yaklaşmamıştı. Artık mesafe bir oyun. Obolli yaklaşık 20-25 dakika tüm oyunları almalı maçta kalacaksa. Çok riskli bir tercih. Bir Grand Slam finali. Maçta kalma servislerinde ikinci vuruşta kısa top. Hatalar hataları takip ediyor. Biraz mola vermeli. Evet, şöyle bir havluya doğru yöneldi. Kobolli, Zverev giderek yaklaşıyor. Şampiyonluk puanı Alexander Zverev için. Kurtaramadı burada topu Zverev. File yardımcı oluyor Kobolli'ye. Geri dönecek mi Kobolli? Bu görüntüyü sunmuyor bize kesinlikle. Tribünler son bir destek çıkmaya çalışıyor Kobolli'ye. Smaç dışarıya gidiyor. Alexander Zverev Grand Slam şampiyonu. 2026 Fransa Açık şampiyonu Alexander Zverev. Çok bekledi. En sonunda kupa onun. Finaller kaybetti. Avantajlı olduğu noktalardan kupalara uzanamadı Zverev. Ama şimdi kupa onun ellerinde yükselecek. Kariyerinin en özel anını yaşıyor. En sonunda şeytanın bacağını kırdı Zverev.
1: Alexander Sasha Zverev.
0: Alkışlar onun için. Bu sefer diğerlerinden farklı. Bu sefer Sinner yok, Alcaraz yok, Thiem yok. Zverev kürsünün en tepesine çıkacak, ekibine koşuyor. Kariyerinin ilk yıllarından itibaren babası tabii ki onun yanında. Hatta şimdi onu da tebrik edenleri gördük. Zverev köşesine doğru gidiyor. Ve Kobolli. Onun da ilk finaliydi bir Grand Slam'de. Bulduğu fırsatı çok iyi kullandı. Finale kadar uzandı Kobolli. Özellikle bu finalin ardından onun da kariyerinin gelişimi büyük merak konusu olacak. Şimdi kutlama zamanı. Babasına koştu hemen. kardeşi, ekibi. Kenetleniyor Zverev ekibi. Ve büyük annesine de selam veriyor Zverev. Acaba bu zafer de onun Alcaraz ve Sinner'e karşı olan maçlarında bir özgüven enjekte edecek mi Zverev'e? Daha önce büyük üçlüyü yenmiş bir isim. Ama özellikle sezon içerisinde oynanan maçlarda o büyük ikiliye diyelim artık karşı mental olarak aşamadığı bir blok vardı Zverev'in. Bunu aşmasına bu kupa yardımcı olabilecek mi? Bu da yine çok çok önemli bir soru. Köşesine de gitti. Şimdi rakibinin yanına gidiyor Zverev. Artık onun yanında, isminin yanında Grand Slam şampiyonu olduğu bilgisi yazacak. Kariyerinin belki de en gururlu günü, en büyük günü, keyfini çıkartacak Zverev.

0: Şimdi seremoni alanı da hazırlanıyor değerli seyirciler. Bir İtalyan kupayı İtalyan'a vermeyecek, bir Alman'a verecek. Marcelo Melo da gözyaşlarına hakim olamamıştı. Geçtiğimiz sene Avustralya açık finalinin ardından, yani Sinner'e kaybetmesinin ardından Zverev Güney Amerika'ya gitmişti. Hedefi oradan puanlar toparlayıp Sinner'in de turda olmadığı bölümde dünya bir numarasına uzanabilmekti, farkı kapatabilmekti. Fakat 3 sette Avustralya açık finalini yitirdikten sonra tenise olan sevgisini bir anda kaybetti. Arjantin'e gittiğinde tenis kortu görmek istemediğini söylemişti. Sonrasında katıldığı bir podcast'te sonuçlar hiç iyi değildi. Ve Sinner tura dönene kadar da arzu ettiği neredeyse hiçbir şeyi sıralama anlamında, turnuva başarısı anlamında yapamamıştı. Zverev, Amélie Mauresmo'dan da tebriği aldı. Bu seneye geri döndük. Büyük bir istikrar Masters turnuvalarında ama konu Sinner'e gelince sürekli takıldı yarı finallerde, üst üste Masters'larda. Kendisini maçın içine sokamayacak noktalara geldi belki de Zverev. O büyük rakibine karşı. Ama şimdi uygun ortam oluştu ve kupaya uzanıyor.
1: Le tournoi s'est doté d'une toute nouvelle scénographie dans le couloir menant à l'entrée du cours, aux côtés d'un palmarès déjà.
0: Kupa cérémonisi az sonra başlayacak.
1: Un nouveau mur a été inauguré, composé de briques en terre battue, chacune signée par les champions.
0: Kariyerinde de her seviyede şampiyonluk yaşamış oluyor böylece. Zverev 250, 500, 1000 seviyesi ATP finalleri, olimpiyatları kazandı. Ve şimdi de Grand Slam şampiyonu. Andrea Agassi, Novak Djokovic ve Andy Murray daha önce bu başarıya imza atmış isimlerdi.

Tıpkı Andreeva gibi Zverev ilk kez şampiyonluk yaşıyor Grand Slam seviyesinde. Az evvel Andreeva ismini gördüğünde bir mutluluk yüzüne saçılmıştı. Aynı mutluluk Zverev'de de var. O da kendisine ayrılan bölgeyi imzalıyor. Çok gururlu bir an.

Club The Musketeers gelecek. 1976 şampiyonu Adriano Panatta tarafından takdim edilecek galibe. Toboli, o da 50 yıl sonra İtalyanları Fransa'da zirveye taşımaya çalıştı ama olmadı. Ve açık dönemde 1968 sonrasında ilk kez bir Alman sporcu Fransa açıkta şampiyon oluyor. Kafasını iki elinin arasına almış durumda Zverev. İnanamıyor.

1976 şampiyonu alkışları topladı Philippe Chatrier'de.

0: je suis content de gagner à Paris parce que c'est le plus grand tournoi sur terre battue du monde. Et aussi, je suis content pour le public qui m'a vraiment supporté comme petit français.
1: C'était il y a 50 ans, 1976, Monsieur Adriano Panatta. Nous allons saluer l'arbitre de la rencontre, M. Damien Dumuzois.
2: Damien Dumuzois finali yönetti. Alkışlar şimdi de onun için. Önemli bir hakem. Ödülünü de Fransa Tenis Federasyonu Başkanı'ndan alıyor. Hakem tartışmalarında dünyanın en iyi hakemleri bizde demişti Gilles Moreton. Ve Dumuzois'a da ödülünü o takdim etti.
1: Finaliste du simple messieurs Roland Garros 2026, l'Italien Flavio Cobolli.
2: Flavio Cobolli her ne kadar kaybetse de kariyerinin en özel anını yaşıyor. Bir İtalyan efsanenin elinden de ikincilik ödülünü alacak. Kariyerinde ilk kez Grand Slam finali oynadı. Flavio Cobolli daha 24 yaşında ve bu finalin onun üzerindeki etkilerini tabii ki tenis camiası da merakla bekliyor.

0: Flavio. Flavio, per favore.
1: Well, it's not easy for me to talk right now.
2: Benim için kolay değil konuşmak şu anda.
1: Yeah, I wanna start with you, Ale.
2: Zverev'le başlamak istiyorum. Kim bu kupayı hak ediyor deseler en çok seni söylerdim.
1: It's been an honor for our relationship to share the court with you today.
2: Kortu seninle paylaşmak da çok güzeldi. Senin adına mutluyum ama aynı zamanda üzgünüm. Yakındım, bunu hissettim.
1: So now that you achieve your dream, let me win the next time.
2: Sen şu anda hayallerine ulaştın. Belki ben de bir sonraki sefer bunu yaparım.
1: I wanna say thank you to all the France Federation, to the director.
2: Fransa Federasyonu'na, merkeze teşekkür ediyorum. Bu turnuvayı var edenlere. Burada oynamak inanılmaz.
1: The best week of my life.
2: Kariyerimin en iyi haftasıydı.
1: And yeah.
2: Amélie Mauresmo da görüntüde, o da turnuva direktörü. Büyürken hep bu slam'i izliyordum ama seni değil Panat'ta. Ben daha doğmamıştım o dönemler. Bir ayrıcalık, bir onur burada olmak.
1: Always tough to play in front of you, but thank you.
2: Sizin önünüzde oynamak her zaman zor.
1: Congrats for what you do, hold your career.
2: Ama tabii efsanelerin önünde oynamak ayrı bir zorluk getiriyor.
1: Thanks to all the blue wall that I have behind me.
2: Arkamdaki mavi duvara teşekkür ediyorum.
1: I cannot look at you.
2: Size bakamıyorum şu anda. O zaman ağlarım.

0: I just want to ask you one thing because
1: bir şey sormak istiyorum.
0: Run, so I want to see all the smile from you guys because
1: gülücükler görmek istiyorum sizden.
0: Fantastic to be here with you and
1: sizinle burada olmak harika. Sizinle çalışmak bir ayrıcalık her zaman. Geldiğiniz için teşekkürler.
0: My mom is still alive, so I'm happy. Then when I finish with myself, I start to play tennis when I was young. And
1: çok genç yaşta tenis oynamaya başladım ve böyle bir sonuç hiç beklemiyordum.
0: But now that I'm here, you know,
1: şu anda buradayım.
0: Just wanna make possible something special because
1: özel şeyleri var etmek istiyorum kariyerimde. Benim için hiçbir şey bitmiş değil. Bu daha başlangıç. Hala gencim. Kardeşi de görüntüye geldi. Keyif almak istiyorum. Kortta geçirdiğim her andan.
0: With my smile and yeah, I don't know what I have to say now.
1: Ne söyleyebilirim bilemiyorum daha fazla.
0: Make some noise for Sasha.
1: Ve Sasha için alkışlayalım. Zverev için de kolay bir konuşma olmayacağı benziyor.
2: Vainqueur du simple messieurs Roland Garros 2026, il obtient son premier titre en Grand Chelem, l'Allemand Alexander Zverev.
1: Alkışlar Fransa Açık şampiyonuna Zverev'e. Bu sefer iki haftalık süreç kupayla sona eriyor. Yaklaşık 13 yıllık kariyerinde ilk kez bir Grand Slam kupası Zverev'in ellerinde.
2: Alexander Zverev.

0: bu anın hayalini çok kurdu. Grand Slam kupası kazanamamış en başarılı oyuncular arasında gösteriliyordu. Onun söylemiyle ifade edersek Grand Slam kazanmış en kötü oyuncu diyebilirler bana yarının ardından demişti Zverev. Ve artık o da bir şampiyon.
1: Vous le pouvez pour écouter l'hymne national allemand en l'honneur du vainqueur.

0: Alexander Zef.
1: Well, first of all, I want to congratulate Flavio.
2: İlk olarak Flavio'yu tebrik ediyorum. İnanılmaz bir iki haftaydı. Grand Slam finaline ulaştın. İlk finalini oynadın. Bu inanılmaz bir şey. Çok fazla insan başaramaz bunu. Ayrıcalıklısın. Yüreğimin derinlerinden söylüyorum ki yakında bir kupa gelecek.
1: I also want to congratulate the team because
2: takımıma sözü getiriyorum. Buradaki en iyi takımlardan biri bende.
1: I mean, we always have great conversations. I always enjoy being around you guys and really you deserve it in the future and
2: Kobolin ekibine söylüyor.
1: So, congratulations as well.
2: Onlara da ne kadar iyi bir ekip olduğunu burada hatırlattı Zverev.
1: I want to say a big, big, big thank you from all the players to Amelie. For me,
2: Moresmo'ya teşekkür ediyorum. Büyük bir teşekkür borçluyuz ona. En iyi turnuva direktörüsün belki de. Bizler için pek çok şeyi mümkün kıldın.
1: It's incredible, incredible to see what you have done here in the last.
2: Burada başardıklarını görmek inanılmaz. Tesis de gayet iyi koşullara sahip. Sen görevi devraldıktan sonra her şey, pek çok şey pozitif olarak değişti ve teşekkür ediyoruz.
1: Then I want to thank also of course the French Federation for making
2: Fransa Tenis Federasyonu'na teşekkür ediyorum. Topçu çocuklara, çizgi hakemlerine, bu hafta efor sarf eden herkese teşekkürler. Sen görevi devraldıktan sonra her şey, pek çok şey pozitif olarak değişti ve teşekkür ediyoruz.
1: Then I want to thank also, of course, the French Federation for making
2: Fransa Tenis Federasyonu'na teşekkür ediyorum.

0: Belfort inanılmazdı. Her birinize teker teker teşekkürler.
1: I would really like to thank the crowd.
0: Ve taraftarlara gerçekten çok teşekkür etmek istiyorum.
1: This court is so special to me in so
0: many ways. Bu kort benim için çok özel, pek çok farklı yönden. En iyi anlarımı bu kortta yaşadım. En kötü anlarımı da bu kortta yaşadım. O köşeye doğru kayarken 4 sene önce Nadal maçında sakatlanmıştım. Kemiklerim kırılmıştı. Grand Slam finali kaybettim 2 sene önce. Ama şimdi mutlu son. Kupa benim. Teşekkür ediyorum taraftarlara.
1: I really felt like the crowd was pushing me throughout the entire 2 weeks.
0: Tüm turnuva boyunca taraftarın itici gücünü hissettim. Ne turnuvaydı ama, çok teşekkürler.
1: Then I would like to thank my team.
0: Ve kendi takımıma teşekkür ediyorum.
1: It's funny because I have probably the longest lasting team out of anybody in the world. I have the longest.
0: Uzun bir süredir birlikteyiz ekibimle. Babam çok uzun zamandır benimle. Belki turda da bu kadar uzun çalışan yoktur. 29 yıldır benimle o.
1: I have my brother.
0: Ve abim köşemde. O da 29 yıldır benimle.
1: I have my physical trainer who we've been working together since 2014.
0: Fizyom,
1: 16 years old. So
0: 16 yaşından beri kendisiyle çalışıyorum. En uzun yine turdaki çalışma ilişkilerinden biri.
1: My best friend who's been in the box for.
0: En iyi arkadaşım yine köşemdeydi.
1: Probably one of the most important people for me because he keeps me happy, which is very difficult to do.
0: Beni mutlu ediyor ki bunu yapmak çok kolay değildir. Marcelo Melo da gözyaşlarına hakim olamamıştı.
1: Sergey, we've been
0: Sergey,
1: for over 10 years as well in different
0: 10 yıldır beraber çalışıyoruz farklı rollerde. Benimle kaldığın için teşekkürler.
1: Great run.
0: İyi bir seriydi. Evet, fizyomuz yeni. Yeni bir fizyomuz var ekipte. 2 haftadır bizimle. İyi bir başlangıç yaptın. Tebrikler. Bir bonus falan isteme de.
1: And I just want to say thank you to everybody because to be honest, we've been through so much. We've been through injuries, we've been through heartbreak. We've been
0: hayal kırıklıkları yaşadık, sakatlıklar yaşadık. Kayıplar yaşadık önemli anlarda. Ama günün sonunda Grand Slam şampiyonuyuz.

0: Zverev'in de açıklamaları böyleydi sevgili seyirciler ve poz verilecek. Sevgili seyirciler, Eurosport'ta ve HBO Max'te yorumcularımız şimdi sahne alacaklar ve finali değerlendirecekler. D-Max ekranlarındaysa Fransa Açık tek erkekler finali yayınımızın sonuna geliyoruz. Alexander Zverev sonunda muradına erdi ve çok arzu ettiği Grand Slam şampiyonluğunu kazandı. Kobolli içinde parlak günler var önünde. Bu pozlarla, bu karelerle D-Max ekranlarından da yayınımızı sonlandırıyoruz.
1: Türkiye Tenis Federasyonu ana sponsoru İş Bankası sundu.

0: Bu sefer ne yapıp edip kesin kazanacağım.
1: Yasa dışı bahis oynanmasına yer ve imkan sağlayan kişilere yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 55 şahıs yakalandı. Ayrıca yapılan çalışmalar kapsamında yasa dışı bahis oynadığı tespit edilen şahıslara yönelik 7258 sayılı futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkındaki kanunun 5. maddesinin D bendine istinaden idari para cezası verildi. Uzmanlar bu tür faaliyetlerin hem mali hem de hukuki sonuçlarına dikkat çekiyor.
0: Ya beni de yakalarlarsa? Değer mi gerçekten?

0: Çıktı, hazır ol. Görüyor musun? Emin ol, çok iyi görüyorum.
1: Hazır mısınız?
0: Hazırız, tamam. Hadi gidiyoruz.

0: 15 puan her zamanki gibi.
1: 15 tamamdır.
2: Hadi yaslan
3: şuraya.
1: Bir kişi etkisiz, bir kişi kaçıyor. Tekrar ediyorum, bir kişi kaçıyor.

0: Paris Organize Suçlar Birimi.
1: Beni mi arıyordun?
2: Neden pencereden atladın?
1: Gözüme kolay göründün. Hem ben bir kaçağım değil mi?
2: İçeri gel. Büyük bir uyuşturucu baskını üstünde çalışıyoruz. Evet, bildiğiniz gibi bu proje bölgemizdeki atıcılarını çökertmek içindir. Patron Lucien Martinez ve ortağı NDA. Garantili bir güvenlik sistemi geliştirmişler. Şüpheli kişileri araştırmak üzere motorlu devriyeler oluşturmuşlar. Birkaç adam yakaladık ve üstlerine dinleme cihazları yerleştirdik. Artık onların çöplüğüne çöreklenme zamanı geldi. Orada bir dairemiz var ama girip çıkmak oldukça tehlikeli. Ekipte Luigi, Nadia, Fred, Sylvain ve ben olacağız. Vardiyaların güvenliğini sağlamak için özel timler yakınlarda gizleniyor olacak. Manekin gizli dinlemede olmasını istiyorum. Sorusu olan? Hadi iş başına.
1: Affedersiniz. Candu, masa başında dinleme bana göre değil. Ben sahada çalışırım.
2: Üzgünüm dostum. Sokak ağzı olsa bir ayarlama yapardım ama bu Arapça.
1: Başka birini bul, tamam mı?
2: Bak, senin kimliğin gizli. Bizimle dolaşarak bunu riske atamazsın. Sen kaçak bir suçlusun. O yüzden gizli kal. İşin yoksa bize gel. Yemek yeriz. Surat asmayı da kes. Bir dakikaya hazırım. Hediyeni açmayacak mısın?
3: Evet.
2: Aslında daha iyisini hak ediyorsun.
3: Harika bir hediye baba. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim anne.
4: İyi ki doğdun canım.
3: Marek amca benimle havuza gelir misin acaba?
2: 1 milyar versen onu asla suya sokamazsın.
1: 10 milyara bile olmaz. O zaman yenile. Senin yaşlarındayken bunu bana babam almıştı. Benzini şuradan alıyor.
4: Öyle mi?
1: Düz yolda rahat 40 kilometre yapar.
2: Ben de seninle oynayabilirim.
3: Teşekkür ederim baba.
1: Eğer beğenmediysen geri
3: çok
1: alabilirim.
3: Çok beğendim.
5: Clichy-sous-Bois.

0: Merkez 1 hazır.
1: Merkez 1 hazır.

0: Fred de Mareke. Etraf sakin.
1: Ateşin var mı? Futbol mu oynuyorlar?
0: Evet, hep aynı çocuklar.
1: Ortaya çıkacaklar. Ortaya çıkacaklar. Sonra görüşürüz.
0: Görüşürüz.

harekete geçiyorlar. İşte Martinez.

0: Manek, bir şeyler duyuyor musun? Burası cehennem kadar kalabalık.
1: Bir sürü bağırış, çağırış ve homurtu. Ne olduğunu anlayamıyorum. Ama oldukça huzursuzlar. Sizi zeki serseriler.
2: Bu kör dövüş oluyor. Tüm topları bana pasla. Bu akşam bizimkilerin şapşallığına dikkat edin.
1: Tüm topları bana pasla. Bu akşam bizimkilerin şapşallığına dikkat edin.
2: Bir dümen dönüyor ama nedir bilmiyorum.
3: Anlaşıldı. Ne görüyorsun?
0: Canlandı.
2: Sana söylenenlere kafan basmıyor mu senin? Köşedeki dükkanın orada dur.
4: Bu çok güzel.
2: Hadi ben gel bir bakalım. Oraya gece başka bir şey yok. Doğruca İEP geldi. Hadi yaylan buradan. Pekala oradaki pembe şeye ne dersin? Ha? Hadi.
1: Bu sersemler olağanüstü hızlı konuşuyorlar. Çok zor anlıyorum.
2: Dur kalmaya daha iyi vaktimiz yok. Ama sonunda düze çıkacağız. Pekala bak. Bütün bölgeyi karış karış tara, tamam? Hadi sana güveniyorum. Tamam, sana güveniyorum. Pekala. Herkes iş başına.
0: Ne yapacaklar?
3: Bu grup bütün giriş çıkışları bloke edecek. Kapıları sürükleyecekler.

0: Hadi gazla. Devam et.
1: Zoomla, zoomla. Alabildiğin kadar görüntü al. Yüzler, plakalar. Hızlı ol. Bu operasyonun ismi Hızlı ol. Unutma. Bu adamlar serseri değil. Profesyonel. Gördün mü? Zoomla, zoomla. Plakasını al. Zoomla. Koşun plakasını.

0: Şimdi ne yapacağız?
1: Hiçbir şey. Torbacıları unut. Patron elimizde. Evet.
2: Özel tim takibi aldı. Oldukça hızlı gidiyor.
1: Lanet olsun. Onlara kim takip etmelerini söyledi? Bu benim operasyonum. Takip iptal edilsin.
2: Emin misin?
1: Evet, %100 eminim. Takip iptal edilsin. Şimdilik beklemeye geçiyoruz. Çabuk durdur onları. Sana güveniyorum. İptal edilsin. Anlıyor musun beni?
2: Tamam.
1: Tamam. Lanet olsun.
3: Özeltim, takibi iptal edin. Tekrarlıyorum. Takip iptal, takip iptal.
1: Evet, bitti. Toparlanıyoruz. Telsizleri kes. Sabaha karşı buradan çıkacağız.
4: Lucien, 10. katta bir takım kıpırtılar gördüm.
5: NDA benim.
3: Lanet olsun. Hücreyi fark ettiler. Cando, cevap ver. Cevap ver, cevap ver.
1: Kapat, kapat. Buradan ayrılıncaya kadar kapalı tutun.
3: Lanet olsun.
1: Konsantre olun. Hadi çıkalım.

0: bir eşkenar üçgen, anladın mı?
1: Evet anne. Bu üçgenin hipotenüsü dairenin çapına eşit.
0: Evet, bir üçgenin köşelerinden biri onun dairesinin çapı olursa burnun pislikten kurtulur. Sen burada kal ve ödevini bitir.

아직 가처럼 보이스 달기죠.

0: NDA! Olduğun yerde kal.
1: Nereye gitti?
0: Onu kaybettim. Lanet olsun.
2: Avukatımı görmek istiyorum.
3: Hey! Sen kendini Amerika'da mı zannettin?
2: Beni neyle suçluyorsunuz? Seni sersem defol buradan.
3: Sessiz dur pis.
2: Sana defol
3: sessiz
2: dedim.
3: Sessiz dur.
0: Yaptıkları kayıtlarda top oynayan çocuklardan başka bir şey görünmüyor. Diğerleri de temiz çıktı.
4: Bulduğumuz uyuşturucu da kimseye ait değil.
0: Kutular arasında bulunan kamerada da bir şey yok. Lucien'den ne haber?
4: Hiçbir şey yok. Ivır zıvır şeylerden başka bir şey yok. NDA'yı iyice aramalı.
0: Bu sefer fena çuvalladık. Neyse ben arşive gidiyorum.

0: Arkadakiler burada kalacak. Öndeki cinayet
1: masasında. Ben hiç kimseyi öldürmedim, tamam mı?
0: Tabii tabii, çok konuşma da yürü.
2: Sakin ol evlat. Sakin ol.
0: Hava atıyor.
1: Neden cinayet masasına gönderiliyorum?
3: Bilmiyorum. Günde 20 sefer gidip geliyorum ve nedenini hiçbir zaman sormuyorum. Bekle, bekle. Bu yol daha kısa.
4: Dikkat, tutukluların ve sanıkların girmesi yasaktır.
3: Yürü.
1: Yürü!
3: Parmak izini alacağız ve arkadaşlarla beraber bir hatıra fotoğrafı çektireceğiz. Biraz hızlı yürü, burası yasak bölge.
5: Mendiye hangi cehennemde söyle. Cevap ver yoksa beynini yere sererim. Mendiye nerede?
6: Hey!
3: Hadi pislik, ayağa kalk.
1: Pislik sensin. Hadi herif.
3: Yürü. Yürü diyorum sana.
6: Neyin peşindesin Marek?
5: Katillerim ve bunu tek başıma halledebilirim.
6: Sence buna izin verir miyim?
5: Bu itlerin kaçıp kurtulmaları umrunda değil mi? Beni deli ediyor.
6: Sonunda hepsi hüküm giyecek. Ben sabrediyorum. Buna tecrübe diyebilirsin.
5: Onu Paoli'nin çocuklarına anlat.
6: Yeni yetme değilim Marek. Her kayıp için kan almaya kalkarsak ortalık karışır. Hadi git dinlen biraz.
5: İmkanı yok.
6: Sana bir arkadaş tavsiyesi Marek. Git dinlen ve sağlıklı bir kafayla geri gel.
4: Uyuşturucuyla mücadele bürosu amiri.
7: Everard.
6: Bana bir iyilik yapar mısın? Ortağı öldürülen bir adamımı bürona transfer etmek istiyorum.
7: Bu ne böyle? Her krizde adam mı transfer edeceğiz?
6: Çok güvendiğim biri ama.
7: Şu anda ilgilenemem, kusura bakma. Diğer hattan arıyorlar.
8: Everard, benim John Wall.
7: Evet Bay Wall.

0: Çok hoşlarına gitti.
1: Teşekkür ederim.
0: Niçin?
1: Bütün yaptıkların için, çocuklar için, benim için, hepimiz için. Peki şimdi ne yapacağız? O kadar yorgunum ki daha fazla nasıl dayanacağım bilmiyorum.
0: Dayanmak zorundasın. Onun için. Yani çocukların için dayanmak zorundasın.
1: Evet.
2: Amerikan Uyuşturucuyla Mücadele Bürosu, Paris.
3: Dominikliler Kolombiya pazarının büyük bir kısmını ellerine geçirmişler. İçlerine sızmak oldukça güç. Her zamankinden çok daha tedbirliler. Bunlar gerçek profesyonel ve çok organizeler. Ama biz Malaga'daki Fransız ortaklarının sayesinde içlerine sızabildik. Fas üzerinden yola çıkacak. Fransız Dominik ortaklığının yeni bir planıyla birlikte teknelere yüklenecek. Sonra boşaltılmak üzere Malaga yolunu tutacak. Bunlar onlara ait tarım işletmelerinin uydu görüntüleri. Bu yıl 30 bin tonluk sevkiyat yapacağımızı size hatırlatmak isterim. Lütfen dosyaları inceleyin.
4: Beni neden aradınız?
3: Birleşik Devletler'deki Dominik topluluğu oldukça geniştir ve bunların çoğu sahip oldukları Fransız kültürü sayesinde pisliklerini Avrupa'ya boşaltmak için Fransızları kullanırlar.
4: Evet, bu doğru ve...
3: Bu çetenin başını bulup onu kopartmak hem sizin yararınıza hem de bizim. İçlerine gizli görevle bir Fransız ajan sokmak istiyoruz. İşini iyi bilen biri. Umarım elinizde böyle biri vardır.

0: Gerard.
1: Bana o adamı yolla.
2: Peki Thibaut nerede olacağından söz ettin mi?
3: Hayır, hiç etmedi.
2: Peki sen ona bir şey dedin mi?
3: Hayır, itiraf etmeliyim ki söylemedim.
2: Alo. Tamam, anlıyorum. Tamam tamam, geliyorum. Gitmeliyim.
3: Tamam.
2: Teşekkür ederim.
3: Ben teşekkür ederim.
2: Çocukları benim için.
3: Tamam. Dikkatli ol.
1: Marek Belgasi. Mükemmel bir sicil.
4: Eğitim merkezi.
1: Arapça, İngilizce ve İspanyolca konuşabiliyor musun? Sahada fena değil misin? Peki ya direksiyonu?
2: Hallederim.
1: Demek halledersin. Göreceğiz.

0: Ne düşünüyorsun?
1: Rezalet.
2: Sopanın ucunu tutma. Sopayı bırak dedim sana. Bıraksana şunu. Bırak diyorum sana. Bırak şunu.
3: Yukarı. Ortaya. Aşağı. Yukarı. Hadi koş, hadi koş. Kımılda hadi.
4: Nişancılığı nasıl görelim bakalım.
1: Tabii.
4: Burada iki silah var. Birini seç ve birleştir.
1: Tabii şarjörü yok. Kurşun yok yani silah boş.
4: Her nişan için iki mermi. İstediğin zaman başla.
3: Yukarı. Aşağı.
2: Hadi şimdi kollarını uzat. Güzel. Daha iyi.
0: Artık vatandaşlık kimliğini unutuyorsun. Kuyumcu dükkanına doğru yola çıkmandan itibaren sana verilen ismi kullanacaksın Süleyman. Babanın ön adı Ben Said, anne kızlık soyadın sana kolaylık sağlayacaktır. Bunlar evin anahtarları. Her yerde dinleme cihazı var. O yüzden ne yapacaksan banyoda yap. Telefonun da dinlenecek. Görevin İspanya'daki bir uyuşturucu şebekesine sızmak. Şimdilik bu kadarını biliyoruz.
1: Hiç değilse güneye gittiğimi biliyorum.
0: Adamımızı bulduk.
5: Kimmiş? Demek bir polis. Nereden buldunuz? Cezayir'den mi?
0: Çok iyi bir polistir. Ve Fransız vatandaşıdır.
5: Geçmişi?
0: Mükemmel bir sicil. Bekar, çok güvenilir. Organize suçlarda çalışan başarılı bir polis.
5: Güzel. Operasyon için hazırım.
3: Hadi, hadi, daha hızlı. Seni sersem, hadi, hadi.
6: Daha hızlı diyorum, daha hızlı.
3: Hadi.
4: Tamam, geç bakalım şöyle. Biraz soluklan. Gördüğün gibi çok kolay değil.
1: Hayır değil.
2: Hadi.
3: Kenara gel. Kenara gel. Kenara gel. Kenara gel.

0: Burada uyuyacaksın. Şafak vakti de kalkmış ol.
1: Hadi! Hadi kalk bakalım! Ne olur. Hadi kalk! İsmini çabuk söyle. Üstüne çök hadi!
0: İsim soy isim.
2: Uyumama izin vermezseniz nasıl doğru düşünebilirim ki?
0: İsim ve soy isim.
2: Süleyman ben Sait. Doğum tarihimi de istiyor musunuz?
0: Tamam gidiyoruz. Hadi ona atlamasını söyle.
3: Atla.
2: Yapmayın. Yapmayın ne yapıyorsunuz?
1: Hadi.
3: Hadi atla.

0: kurulan üşüteceksin.
1: Yani
0: bu senin silahın. Birleştir onu hadi.

0: Okulda size sadece La Fontaine'den masallarımı öğrettiler.
1: Cehenneme git.
0: Hadi anlat bir tanesini.
1: Hangisini dinlemek istersin? Tilki ile karganın hikayesini mi yoksa siyah kuşla kahverengi ağacı mı? Silah boş. Yine mermi yok. Yine şarjör yok.
0: İyi geceler.

0: Anladın değil mi?
1: Aslında tam olarak anlamadım.
0: Ne demek tam anlayamadım? Dinle bak. Sınıra gelmeden her ışıkta, her paralı geçiş gişesinde seni bir gözcü kontrol edecek.
1: Gözcü de ne?
0: Bak. Eğer uyuşturucu taşıyorsan başka bir arabadan seni izlerler. Bunlara gözcü denir. Gözcüler patrondur. Ne yapman gerektiğini her zaman onlar söyler. Onlar söylemedikçe kargo kesinlikle yola çıkmayacak.
1: Beni sen niye gözlemiyorsun?
0: Onlar için birkaç hızlı ol işi yapmıştım. Aslında bana teklif ettiler ama ben reddettim. Wilfred çok az para ödüyor. 15 bin için bu işi hayatta yapmam dostum. Hem ben serbest çalışıyorum.
1: Yakalanırsam kaç yıl yatarım?
0: 10 yıl.
1: 10 yıl mı? Harika.
2: Hareket başladı. Bir ajanımız bizimle bağlantı kurdu. Satıcılardan bir tanesinin göndereceğini öğrenmiş. Bir pilot arıyorlarmış. Bizim için iyi bir haber. Malaga'da personele ihtiyaçları olduğunu gösterir. Ajanınız hazır mı?
3: Evet, hazır. İspiyoncularımız piyasaya onun hakkında yanlış bilgi sızdırdılar. Çok yakın bir zamanda bir çeteye sızmayı başardı. Harekete geçmek için haber bekliyorum. Evet, işte hızlı ol operasyon merkezi. Buraya iyi bak. Burada birçok şeyle birlikte hızlı ol için kullanılan bütün yolları, çıkışları, dinlenme alanlarını, benzin istasyonlarını kontrol ediyoruz. GPS üzerinden Fransız, İspanyol ve Faslı birimlerimiz seni buradan izleyecekler. Buradaki senin yerini gösteren monitör. Şu tarafta gizli kodları ve konuşmaları çözen bir birimimiz var. Çözemeyeceğimiz hiçbir şifre yoktur. Burası da operasyon komuta bölümü. Şu anda bir hızlı ol simülasyonu üstünde çalışıyorlar. Bu numarayı hafızana kazı. Bir kızın telesekreteri. Takibi imkansızdır. Bıraktığın her mesaja hemen ulaşabileceğiz. Yalnız kalmayacaksın. Ayrıca bir de Amerikalı olacak.
4: Amerikalı mı?
3: İçeride Amerikalı bir ajan olacak. Kim olduğunu bilmeyeceksin. Eğer ihtiyaç olursa sana kirli heri sen misin diyecek.

0: 689 PTV 75 beyaz kalın.
1: Takip ediyorum.
2: Üstündekileri çıkar.
3: Nedir bu? İş mi yapacağız, sevişecek miyiz?
2: Soyun dedim sana.

0: Ayakkabılar?
1: Her şeyim.
0: Çoraplar?
1: Her şeyim.
2: Anahtarlarını sonra alacağız.
3: GPS teması kesildi.

0: Korkma, dolu değil. Cesaretinin olup olmadığını görmek için içeri gir. Anneyi, babayı, çocuğu bul ve arabayı al.
1: Yani içeri girip merhaba ben geldim, bana arabayı verin mi diyeceğim?
0: Ne yaparsan yap, sadece bize arabayı getir.
1: Size başka bir yerlerden de bir araba bulabilirdim.
0: İşi istiyor musun? Poponu kıpırdat, 5 dakikan var. Yoksa hiçbir işe yaramazsın.

0: Bunlar senin çocukların. Söylediğimi yaparsan onlara hiçbir şey olmaz. Bakma bana bakma. Dizlerinin üstüne çök. 2000'e kadar sayabilir misin?
1: Sayabilirim.

0: Nilü'de bir evden bir araba çaldılar. Beyaz Audi RS4 station wagon. Çalıntı raporu verilmiş.
1: Onu deniyorlar. İyi başlangıç. Bütün otoyolların kontrol edilmesini istiyorum.

0: Efendim, bir Honda'nın içinden iki adam iniyor. Galiba bu bir Langua, binaya girdiler.
1: Daha iyisi olamazdı.
2: Yukarıyı kontrol et.

0: Hadi bas gaza. İspanya'ya gidiyoruz.
1: Tamam.
2: Langoa kardeşleri tanıyor musunuz? Doğu bölgesinin serserileri. Avrupa'yı denetleyen 5 aileden birinin temsilcileridir. Bu Wilfred abi. İspanyol topraklarında 10 yıl geçirdi ve bu dönemde Miguel Alvarez'le tanıştı. Güney Amerikalı orta ve tabii kendini uyuşturucu trafiğinin içinde buldu. Evet Bay Bol. Siz de bildiklerinizi bana anlatırsanız sanırım daha hızlı hareket ederiz.

0: Senin hikayen ne? Nerelerdeydin?
1: 2 yıldır Belçika'daydım.
0: Okul çocuklarına mı satış yapıyordun?
1: Her neyse, iş nedir?
0: Fransa'ya 11.000'lik fiyatı. Eskiden 15.000'di ama artık 11.000. Başka sorun var mı?

0: Bak şu taraf bas.
1: Güzel yer.
0: Güzeldir. Hep öyledir. İspanyol Uyuşturucu Suçları Bürosu Amiri.
2: Evet, ne oldu?
3: Wilfried Lango'a eve ulaştı.

0: Meko? Bu Süleyman bizimle çalışıyor. Süleyman Meko, Meko Süleyman.
1: Merhaba.
0: Bu da Gladys.
1: Merhaba.
0: Nane çayı ister misin?
1: Evet, ballı olsun lütfen. Patronu ne zaman görürüm?
0: Şu anda ona bakıyorsun. Kart vizitimi görmek ister misin? Hadi yürü.

Henüz bilgi aldık. Yarın Fas'a hareket ediyorlar. Buradan sonra işi sen alıyorsun, tamam mı? Fakat anlaştığımız gibi tutuklama kesinlikle olmayacak. Bırakın ortalığa çıksınlar. Gerisini biz hallederiz.

0: şimdi program nedir? Beraber bir yükleme yapacağız. Güveniniz için teşekkür ederim.
1: Umarım deniz tutmuyordur.
2: Hep gel bakalım buraya.
1: Teşekkür ederim Halit. Kendine iyi bak.

0: Lao'yu geçiyorlar. Sahile doğru hareket ediyorlar. Bu gece sizin tarafa varmış olurlar. Size bir rapor gönderirim efendim.
1: Teşekkür ederim. Artık biz devralıyoruz.

0: olur. Bu akşam harekete geçmen gerek. Talimatları Meko'dan alacaksın.
1: Teslimat nerede yapılacak?
0: Şu an bunun bir önemi yok. Çok ilgileniyorsan bize geldiğinde Fransa'da öğrenirsin. Şerefe.
1: Tuvalet nerede acaba?
0: Park yerinde. Burada tuvalet yok ne yazık ki.
1: Telefonla ihtiyacım var. Acil bir durum, tamam mı? Teslimat bu akşam Fransa'da. Teşekkür ederim.
2: Telefon, telefon. Sen burada kal. Alo Clara, endişelenme. Ona fazla hasret kalmayacaksın. Tozo. Telefon asla yok.
1: Biliyorum.
2: Çok mu kıskanç?
1: Hayal edemeyeceğin kadar.
2: O zaman sana çok kızacak. Aptal.

0: Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı?
1: Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
2: Finansal özgürlük budur işte.
3: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
4: Getir yazında %50 indirim var. Yarı yarıya saatlerde atıştırmalık ve içecekten ev bakıma yüzlerce üründe %50 indirim seni bekliyor. Getir, bir
5: mutluluk getir. Fotoğrafımızı çeksene ya.
6: Şimdi kalkama.
7: Anladım, çekeyim de ikinizi nasıl sığdıracağım ikinizi de?
8: Center Stage ön kamera özellikli iPhone 17 Pro'yu MediaMarkt'tan değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
9: 6-12 Haziran arasında BİM'de lezzet efsane basmati pirinç 189 lira yerine 175 lira. Saban iri kuru fasulye 82 lira 50 kuruş yerine 74 lira 50 kuruş.
10: Modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Böyle
11: Otobit'te. Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
12: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı. Harcama yaparken bile altın değerinde kazanç sunmalı.
11: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk. Sağlam bankacılık.
13: Vay toplantılar.
14: Vay ödevler.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava. Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş
1: geldin. Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
2: Evet.
3: Aman tanrım.
4: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Teslimat bu akşam Fransa'da.
1: Sanchez arayın. Operasyon bu akşam başlıyor. Olası yolların haritasını çıkarmanızı istiyorum.

Beceremez miyim sanıyorsunuz? İsterseniz dönüşte size bir kurs verebilirim.

0: Adamımız aradığımız Dominic Miguel Alvarez'in İspanya'da olduğunu bildirdi. İki Fransız onu görmek istiyormuş. Sanchez'e Wilfred Langua ile Balneario restoranında buluşacaklarını söyledi.
1: Evet, harekete geçiyoruz.

0: siparişimi verdim. Gerçekten çok iyi işler başardınız artık. Miguel'le tanışabilirsiniz.
1: Siparişiniz lütfen.
2: İki pizza.
0: Para nerede?
2: Arabada. Tamam mı?

0: Dışarı çık, çabuk.
1: Rahat bırak beni. Hadi. Ne yapıyorsun? Ah, bırak
0: kes sesini.
1: Bırak diyorum sana. Lanet olsun
0: onlara
1: Sait.
0: Yeşil ışık.
1: Wilfred bunu duyarsa seni parçalara ayırır. Bırak beni.
0: Seni?
1: Bırak beni.
0: Ara onları. Hadi ara onları. Hey. Sakın bir numara yapma.
2: Bebek arıyor.
3: Daha iyisi geldi.
2: Bir sorun var.
1: Sait, kurallar değişti. Eğer beni görmezlerse saldırırlar.
0: Merak etme. Her şey yolunda giderse yırtarsın. Anladın mı?

0: olsaydı gerizekalı. Lanet olsun, bizi öldürmek istedi.
1: Ona canlı ihtiyacımız var, konuşacaktır. Ortakları olabilir. Dur, ne yapıyorsun? Yapma!
2: Konuşmasına ihtiyacımız yok. Bu serseri zaten bizimle çalışıyor.
1: Bu gecelik bu kadar yeter. Teslimat nerede yapılacak? Nerede diyorum?
2: Bobini.
1: Bence gitmeyelim. Etraf polis kaynıyordur şimdi. Hadi eve gidelim, şimdi.
2: Bana silahımı ver.

0: salak herif, adi pislik, aşağılık, lanet olsun. Wilfried'i aradım. Hiç mutlu değil. Geri döndüğümüzü öğrenince cehennem kadar kızacak. Patronun kendi olduğunu zannediyor.
1: Sürmeye devam edin.

0: Ne hatlar dönüyor burada? Hem malı hem bu pisliği mi taşıyorsunuz? Neden onu getirdiniz?
1: Sorgulamak için.
0: Neyi sorgulamak için? Sevkiyata o yapacaktı. Sadece bunu istedik ondan. Çok zor bir iş olmasa gerek.
2: Gladys!
0: Öldür onu.
1: Tamam, bu akşam kuytu bir yerde hallederim.
0: Şimdi yap. Misafirim var.
1: Bana bak, seni bırakacağım, tamam mı? Çok uzaklara git. Kaybol. Ve kaybol.
3: Tamam. Ne yapıyorsun sen? Dua mı ediyorsun yoksa?
1: Halloldu işte.
3: Kurtul şu pislikten.
0: Bu şart mı?
1: Kural budur.

0: Süleyman, bu Miguel, büyük patron.
1: Hola.
2: Hola.
1: İspanyolca biliyor musun?
2: Si.
1: Bizim için çok iyi işler yaptın doğrusu.
2: Gracias.
0: Bunlar Lucien ve NDA. Onlarla yola çıkacaksın.
3: Neye bakıyorsun? Silahıma mı? Bir polis öldürmüşlüğü var.
4: Seni daha önce bir yerde gördün mü?
2: Hiç sanmam.

0: Evet, ne var?
1: Bir şey yemek ister misin?
0: Geliyorum. Geliyorum dedim.
1: Bundan sonraki sevkiyat yarın öğlen yapılacak. 80 kilo.
0: Peki.
1: O iş Lucien ve Mekon'un. Sen ve Andy'ye bir arabada olacaksınız. Gladys ve Billy diğerinde. Anlaşıldı mı?
0: Anlaşıldı.
1: Ben biraz dinlenmeye gidiyorum. 80 kilo. 100 kilo. Onun yerinde olsam ben uyuyamazdım.
2: Ama onun yerinde değilsin.
0: Kesinlikle.
1: Bu heriften hoşlanmıyorum.
2: Lucien, sorun çıkar.

0: Harekete geçtiler ve...
1: Yüklemeye başladılar. Bu gece yola çıkacaklardır.
0: Bırakın çıksınlar. Buradan sonra devralıyoruz.
2: Uyduları ve kameraları hemen harekete geçirin.
3: Anlaşıldı.
2: Benden haber almadan başlamayın.

0: Bourget Havaalanı, Paris.
1: Evet Sanchez. Lucien ve Ende'yi Fransa'da. Cinayet işlemek için daha zamanları var. Bir sorun çıkmadan kesinlikle karışmayın. İspanyol hapishaneleri onlar gibi adamlara 5 yıldızlı otel gibi gelir.

0: 184. kilometrede radar var. 110 kilometrenin üstüne çıkmayın. İçmeyi kes artık. Arabadan daha fazla ses çıkartıyorsun.
1: BMW'nin içine yerleştirdiğimiz kamerayla onları rahatça görebiliyoruz. Doğruca bize gelmeleri için onları rahat bırakacağız.
2: Alo. Pekala. Yavaşla biraz, radar varmış. Sana yavaşla dedim. İki keskin nişancıyı şuraya ve şuraya istiyorum. Ve dört adam da buraya.

0: 2,5 kilometre sınırdayız.
1: Tamam.
2: Pekala, şimdi sıra sizde.
1: Tamam.
3: Bütün ekipler, harekete geçmek için hazır olun. Tekrar ediyorum. Bütün ekipler, harekete geçmek için hazır olun.

0: encantada. Encontramos en la colaboración Pau Donés con la Mari de Chambao. Además, en el vídeo...
1: Endiye'yi nerede? Söyle yoksa beynini yere sererim. Endiye'yi nerede dedim sana?
2: Lanet olsun!
3: Ne var, ne oldu?
2: O bir polis.
3: Kim?
2: Süleyman! Biliyordum, bir şey olduğunu biliyordum. Pislik herif! Hepimizi tuzağa düşürdü.
3: Lanet olsun, pislik, pislik! Evet. Bas gaza, bas gaza, hadi bas gaza!
4: Tehlike çok büyük.
5: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
6: Olamaz mı?
7: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
8: Kırsalda Yaşamak Zor yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Lanet olsun, kimliği ortaya çıktı.
1: Evet. Ne? Süleyman polismiş.
2: Ne?
1: Arkadaşımız lanet bir polismiş.
2: Pislik herif.
1: Kenara çek. O herifi yakalamamız gerekiyor. Kenara çek dedim sana. Hadi kenara çek.
3: Merkez 3'ten 1'e hedef göründü.
4: Anlaşıldı, tamam. Alo.
5: Bir sorun mu var?
4: Hayır, her şey yolunda, merak etme.
6: Abi pislik herif.
5: Hadi oğlum, yakala onları hadi.

0: Alo.
1: Belin, Süleyman bir polismiş.
2: Süleyman lanet bir polismiş.
0: Kimse seni gayet sen. Açık ve net duydum.
3: Ellerinizi başınızın üstüne iyi. Koyun.
0: Eğer ateş etmezlerse sorun yok. Yanlış yaşarız.
4: Bir... Sakin ol.
1: Emredersin. Sakin olurum tabii. Lanet olsun.

0: Çabuk dur. Dur dedim sana pislik. Dursana be adam.
1: Lanet olsam.
0: Dur diyorum sana.
1: Durmasam ne yapacaksın peki? Beni vuracak
0: mısın? Evet, seni vuracağım.
1: Vurursan sen de ölürsün.
0: Dursana be adam.
2: Dikkat et, dikkat et.
3: Hemen hareket.

0: seni geberteceğim pislik.
1: Sanırım sen kirli Harry'sin.
2: Ne?
1: Sen kirli Harry değil misin?
2: İnanmıyorum. İnanmıyorum. Niye bunu bana daha önce söylemedin? Söyle.
1: Üzgünüm. Yapamazdım. Kurallar böyle. Hadi diğerlerini ara. Nerede onlar?

0: silah çekti. İndirin.
1: Ah!

yerde kal. Kıpırdama. Beni hatırladın demek. Zamanı gelmişti pislik. Kaç masum insan öldü biliyor musun? Senin yüzünden kaç kişi öldü? Ben de seni öldüreceğim pislik. Seni pislik herif. Seni öldüreceğim.

0: Kedinin mamasını unutma.
1: Kedinin, Japon balığının, çiçeklerin, merak etme, hepsi aklımda. Hiçbirini unutmam. Hey aslanlar. Babam sizi havaalanından alacak. Size çok iyi bakacaktır, merak etmeyin. Tamam mı?
0: Hoşça kal.
1: Acele edin.
0: Hadi çocuklar.

0: Güzel.
1: Evet ama tamamen şans.

0: Tehlike çok büyük.
1: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
2: Olamaz mı?
3: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
4: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Sende.

Kimse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok. Hoşuna gitti değil mi? Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu.

0: Vai, Kiki.
1: Aa, biz sizi tanıştırmadık.
2: Tanıştıralım. Mehmet Usta, 14 ülkedeki 18 milyon kullanıcı gibi sen de Armut uygulamasını indir, bekleyin işlerini kolayca hallet.
3: Bir daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban, 1 milyon 389 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında.
4: Bu salı BİM'de Torku Bana Da Kakaolu Fındık Kreması 269 lira. Dost %20 bitkisel yağlı krem sos 18 lira 50 kuruş.
5: Uzun yürüyüşlerde, şık bir davette, ilk kez giyilen ayakkabılarda. Ayakkabı vurması tadını kaçırabilir ama artık endişeye gerek yok. Avrupa'nın sürtünme ve kabarcık oluşumuna karşı en çok tercih edilen çözümü Compete artık Türkiye'de. Gelişmiş formülüyle cildinde görünmez, koruyucu bir bariyer oluşturur. Compete çözümlerini keşfet, gün boyu rahat et. Compete ile gün senin.
6: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
7: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan. Bankam Tonbank kartım hadi.
8: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
9: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
10: Aramaya devam etmelisiniz.
9: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
11: Tozlu Servet yeni bölümüyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: This place, it stays with me.
1: Bu salı binde Pınar %0,5 yağlı süt 39 lira 50 kuruş. Beşler dana kangal sucuk 315 lira.

0: Baba bu ne bayramı?
1: Babacığım, bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
2: Bir daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1.389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında.
3: Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
4: Sütaş labneyi.
5: Sütaş labne. Lezzeti efsane. Hafifliği şahane.
6: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin. Hadi Bilek kredi kartınla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade. Sen de kampanyaya katıl, kazanmaya başla. Kredi kartım hadi.
7: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
8: Net! Kazancım net, sigortam net.
9: 5-8 Haziran arasında BİM'de Adana karpuzu 35 lira yerine 25 lira.
10: BİM, kalbimle benim,
11: siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
12: Yarım saate sendeyiz diyen arkadaşların varsa kaybedecek zaman yok. Ocağı kapatmayı unutturan bir dizi varsa yemeğin yanma ihtimali yok. Ocakta taşan bir tencere varsa temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. İşte bu Beko farkı.
13: Biz iki ortak 30 yılı geçtik.
14: Kapıdan çırak girdik, usta olduk. Yarın birimize bir şey olur, burası diğerimizin sigortası.
15: Bu dükkan dostluğumuzun sigortası. İş yeri paket sigortasıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda.
16: Ararı buluruz.
17: İzini
16: bilirsiniz. Zır deliyiz biz. Hem yazın.
18: Şöyle yüksek sesle söylemenin zamanı gelmedi mi?
19: Ararı.

0: Özlemişiz vallahi.
1: Özlediğimiz o ruh geri geldi. Trendyol olarak dünyayı ayağa kaldıran millilerimizin hep yanındayız.
2: Şimdi oldu işte.
1: Vay toplantılar.
3: Vay ödevler.

Türkiye, 783.562 kilometre karelik yüz ölçümü ve konumu itibariyle Avrupa ile Asya kıtaları arasında en stratejik transit geçiş noktalarından biridir. Avrupa ve Asya'yı birbirine bağlayan Türkiye'nin kara, hava, deniz ve demir yolu olmak üzere toplam 211 sınır kapısı bulunmaktadır. Ve bu noktaların her biri gümrük muhafaza ekipleri tarafından 7 gün 24 saat denetlenmektedir. Gümrük muhafaza çalışanları, ülkeye giren kargoları ve yolcuları ayrı ayrı takip etmekte ve kaçakçılığın önüne geçmek için canla ve başla çalışmaktadır. İstanbul'a hava yoluyla günde ortalama 2200 uçak iniş ve kalkış yapmakta, şehir bu ortalamayla Avrupa'nın en yoğun hava trafiğine sahip şehirleri arasında üst sıralarda yer almaktadır. Ülkeye giriş yapmak isteyen yolcular, gümrük muhafaza ekipleri tarafından detaylıca incelenmektedir. İzleyecekleriniz, kara, hava, deniz ve demir yolu sınır kapılarında korkusuzca görev yapan gümrük muhafaza ekiplerinin mücadelesidir.

0: Yolcunun valizindeki Zula ortaya çıkıyor.
1: Kimi?
2: Bu da aynı bunun.
1: Senin mi?
2: Hepsi aynı.
1: Senin mi?
2: Evet.
0: Şili'den gelen konteyner risk analizi kapsamında inceleme altına alınıyor.
3: Köpekle arayalım sonra.
4: Şili'den geliyor bakalım. Ya. Koklatmakta fayda var diye düşünüyorum.
3: Doğru söylüyorsun.
0: Çeçenistan'dan gelen yolcunun valizinden bozulmuş et çıkıyor.
5: Etin neresi bu?
6: Çeçenistan.
5: Etin neresi? Hayvanın neresi?
6: Çeçenistan.
0: Rusya'dan gelen tır gümrük işlemleri öncesinde sıkı bir aramadan geçiyor.
5: Kaç litre mazot alıyor bu depo kaptan?
7: 770.
5: 770. Hemen ölçelim kaptan.
0: Dubai'den gelen yolcuların valizlerinden kına keseleri çıkıyor.
8: Geleneksel düğünlerde giyilebilecek elbiseler.
1: Evet. Kaftan yapıyoruz bunları.
9: Bunlar.
1: Böyle resimleri gösterebilirsin kuzenime.
0: Bakü'den gelen yolcunun valizinden tekstil mağazası çıkıyor.
10: Bunlar malı da değil.
1: Bunu takip yapabilirim.
10: Orada işler patlamayabilir
0: mi? Kıbrıs'tan gelen yolcunun valizinden çıkan elektronik sigara tütünleri minik bir tepe oluşturuyor.
11: Türkiye'de bu ürünlerin satışı yasak. Çıkar mı bunun haricinde?
1: Yok.
11: Onu da çıkartın.
0: Bir grup yolcu hal ve hareketleriyle dikkat çekiyor.
3: Siz birliktesiniz değil mi? Hep birlikte. Tamam. Bunlar ne? What is this?
2: Ulan kaşık. Kaşık tutmaya doğru. Boyun kaşıkaya doğru.
3: Tamam açabilir misin?
0: Özbekistan'dan gelen yolcuların beraberlerinde getirdiği tohumlar X-ray cihazında tespit ediliyor.
12: Bu yasak bir ürün. Bunu Türkiye'ye getiremezsin. Bunların hepsi imha edilecek. Türkiye'ye giremez bu ürün.
0: Irak'tan gelen uçak havalimanına iniş yapıyor. Yolcular gümrük noktasındaki X-ray cihazından geçerken bir valizde şüpheli yoğunluk tespit ediliyor ve yolcudan valizini açması isteniyor. Gümrük arama noktasında açılan valizden oyun konsolu ve muafiyet fazlası oyun kolları çıkıyor. Bu arada valizin kenarına saklanmış sigaralar da ortaya çıkıyor. Memur valizin kumaş altı bölümüne saklanmış elektronik sigara cihazlarını da buluyor. Daha sonra valizin ön gözünü açıyor ve içinden karton karton sigara çıkıyor. Yolcunun valizinden çıkanlar masada birikmeye başlıyor. Bu arada yolcunun hiç kişisel eşya taşımaması, bu ürünleri ülkeye satmak için getirdiği yönündeki şüpheleri arttırıyor.
1: Aç bunu.
0: Memur, oyun konsolunun içine saklanmış başka bir eşya olabileceğini düşündüğü için yolcudan oyun konsolunu açmasını istiyor. Yolcu, memuru duymazlıktan geliyor. Bu arada memur, yolcunun sırt çantasından çıkardığı sigaraları masaya koyuyor. Yolcunun omuz çantası da aramaya dahil ediliyor ve bu çantadan da sigara çıkmaya başlıyor. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki aramalar devam ederken Ambarlı Limanı'na gidiyoruz. Şili'den gemiyle gelen ve Ambarlı Limanı'na inen bir konteyner rotasından dolayı riskli olarak belirleniyor. Beyannamesinde kereste yazan yük konteynerden çıkartılıyor ve narkotik açıdan değerlendirme altına alınıyor.
4: Sabah indirdiğimiz bu kerestelere birlikte bakalım diyorum. Bir fiziki aramamızı yapalım hem de köpekle arayalım ama sen ne diyorsun?
3: Tamamdır abi. Köpekle arayalım sonra
4: Şili'den
3: fizikten bakalım.
4: Geliyor ya. Koklatmakta fayda var diye düşünüyorum.
3: Doğru, söylüyorsun abi. Tamam abi Lara'da müsait. Evet. Bakalım.
4: Tamam.
1: Kızım. Ay neredesin? Gel.
3: Lara otur kızım. Otur sen.
0: Onlarca kez başarılı operasyonlar gerçekleştirmiş narkotik köpeği Lara, şüphelenilen yükün her santimetresini koklamaya başlıyor.
4: Çok güzel kokluyor sanki.
3: Bak buraya. Bravo.
0: Lara eğer şüpheli bir kokuya rastlarsa bunu eğitmenine bildirecek ve koku aldığı bölge derinlemesine incelenecek.
3: Ara. Aferin.
1: Bak Leyla. Ay neredeymiş ya?
0: Bütün paletleri detaylıca koklayan Lara şüpheli bir kokuya rastlamıyor ama memurlar yine de ağaç blokları arasında fiziki bir arama yapmak istiyor.
3: Yok, araman bitti abi.
4: Bitti mi? Tamam.
3: Aynen. Herhangi bir tepki vermedi.
4: Tamam.
3: Biz de bizim fiziken bakalım.
4: Bizim fiziki aramamızı da yaparız. Tamam.
0: Yer operasyon ekiplerinin dahil edildiği fiziki aramada tonlarca yükü kaldırmak için kullanılan forklift devreye giriyor ve bloklar arasındaki bazı parçaları dışarı çıkartıyor.
7: Tamam, bekle.
0: Sondajlama yöntemiyle belirlenen kereste parçaları tek tek kontrol ediliyor.
4: Önemli değil, alttakilerden bir tane ver.
0: Aramalarına dikkatlice devam eden gümrük muhafaza ekipleri kanığı farklı olan bir palet kereste tespit ediyor ve dikkatlerini bu palete çeviriyor.
3: Görünen bir bölme yok.
4: Tamam. Başka bir tane daha bak, şu da kalın. Şunun kerestesi kalın olan var ya.
3: Evet.
0: Kalınlığı diğerlerinden farklı olan palet üzerindeki kerestelerden bir tanesi dışarı çıkartılıyor ve içinde gizli bir bölme olup olmadığı kontrol ediliyor.
3: Bölme gözükmüyor abi.
0: Herhangi şüpheli bir şeye rastlamayan ekipler keresteleri temiz olarak işaretliyor ve alıcısına yönlendiriyor.
3: Risk analizi ekibimizin bize bildirimi sonucu aramaya karar verdik. Dolu olabilecek bir eşya, saklamaya müsait bir eşya. Onlar da riskli gelmiş. Her paletin ortasına bakmaya çalıştık. Ortasında zaten bir katman yapmışlar, görünüyor. Herhangi bir olumsuzluğa rastlamadık. Bunun sonucu da aramamızı sonlandırdık.
0: Yeniden Sabiha Gökçen Havalimanı'na dönüyoruz. Yolcunun açmak istemediği oyun konsolu kutusu da açılırken masanın kenarında duran başka bir oyun konsolu fark ediliyor.
1: Kimi?
2: Bu da aynı bunun.
1: Senin mi?
2: Hepsi aynı.
1: Senin mi?
2: Evet. Biri kardeşim için aldım.
1: Tamam.
0: Bu konsolun da yolcuya ait olduğu anlaşılıyor. Ve yolcunun oyun konsollarında da muafiyet hakkını aştığı tespit ediliyor.
2: Zaten abi ben 10 tane götürmüşüm, yani ben bunları kullanayım.
0: Ve açılan oyun konsolu kutusundan da elektronik sigara cihazları çıkmaya başlıyor. Beraberinde getirdiği her şeyin muafiyet sınırlarını aştığını tespit eden memur, yolcudan ceplerini de boşaltmasını istiyor.
1: Abi yolcunla beni, cepleri de boşalt. Cepler.
0: Ve yolcunun ceplerinden 3 adet cep telefonu çıkıyor. Ki bu da gümrük kanunlarına uygun değil. Yolcu çıkan telefonlardan 2 tanesini kullandığını, diğerini de arkadaşına hediye olarak getirdiğini söylüyor. Ve yapılan inceleme sonunda bir cep telefonunun çalıştığı, diğerlerinin ise hiç kullanılmamış olduğu anlaşılıyor. Yapılan sayım sonunda yolcunun 24 karton sigara, 13 adet elektronik sigara cihazı, 4 adet temassız şarj aleti, 3 kablolu kulaklık ve 3 oyun konsolu kolu getirdiği tespit ediliyor.
1: Yasak, yasak. Ne için getirdiniz?
2: Ne diyorum, yasak olduğunu biliyorum abi.
0: Yolcu hakkında 5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanunu kapsamında yasal işlem yapılıyor. El konulan eşyalar gümrük ambarına kaldırılırken yolcu ifadesi alınmak üzere gümrük muhafaza amirliğine götürülüyor. Yolcu ifadesinin ardından savcılık makamına sevk edilirken İstanbul Havalimanı'na gidiyoruz. Çeçenistan'dan gelen uçak havalimanına iniş yapıyor. Yolcular gümrük kontrol noktasından geçerken bir yolcunun eşyaları arasında gıda ürünü olduğu tespit ediliyor. Ve ürünlerin ne olduğuna bakılmak üzere yolcu gümrük arama noktasına davet ediliyor. Yolcu valizini arama masasına koyduktan sonra pasaportunu memura veriyor. Valiz açıldığı anda ortaya neredeyse bozulmuş etler çıkıyor.
9: Ne eti bu? İnek eti mi? Bunu kurutacaksın. Ha, bu şekilde de sokulması yasak, kurutulmuş şekilde de sokulması yasak bunun ülkeye. Etin neresi bu?
6: Çiçeğistan.
9: Etin neresi? Hayvanın neresi?
6: Çiçeğistan.
9: Tamam,
0: anladım. Valizdeki torbayı detaylıca inceleyen memur, yolcunun taşıdığı etlerin bozulmuş olduğunu tespit ediyor. Bu arada yolcu, gümrük araması sırasında yapmaması gereken bir şey yapıyor.
9: Onu kapat, onu kapat.
6: Neden?
9: Ne yapıyorsun?
6: Çıkıyorum.
0: Yolcunun taşıdığı etlere el konulurken, yolcudan biraz önce çektiği videoyu silmesi isteniyor. Çünkü gümrüklü alan ve sahalarda yolcuların video kayıt almaları yasak.
9: Onu da siler misin? O videoyu siler misin? Sil onu. Tamam, şeyden de sil. Son sinirlenenlerden. Aynen. Oradan da sil. Tamam. Eşyalarını toplayıp gidebiliriz. Bunlar el koyulduk. İmha edilecek bunlar. Tamam. İmha edilecek.
0: Memur gümrük kurallarını arkasında duran pano üzerinden yolcuya bir kez daha gösteriyor ve etlerin ülkeye girmesine izin verilmediğini hatırlatıyor.
9: Ha, burada yasak olduğu yazıyor zaten. Bak görüyorsun, burada hepsi yazıyor. Neler yasak. Görüyorsunuz. Tamam. Gidebilirsin. Bu ne?
6: Bilmiyorum. Bu yani balık içinde o.
9: Balık mı var?
6: Bunun içinde.
0: Yolcu ülkeye girerken valizden çıkan turuncu gıdanın da havyar olduğunu beyan ediyor.
9: Biraz hızlı olur musunuz?
6: Tamam.
9: Tamam. Teşekkürler.
6: Kolay gelsin.
9: Sağ olun.
0: Yolcu ülkeye girmesi yasak olan kemik, yağlı et ve havyarı arkasında bırakırken Haydarpaşa Limanı'na gidiyoruz. Rusya'dan gelen Ro-Ro gemisi Haydarpaşa Limanı'na yanaşıyor ve taşıdığı tırları gümrük sahasına indirmeye başlıyor. Tırlar ve yükleri gümrük muhafaza memurları tarafından kontrol edilmeye başlıyor.
5: Kaptan hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
5: Ruhsatını alabilir miyim kaptan? Kardeşim sağ giriş kaydını yapalım.
1: Söyle.
5: Tamam, sağ kaydını yaptım. Kaptan. 15.481 sayılı Bakanlar Kurulu'na istinaden mazot fazlalığın var mı?
7: Bildiğim kadarıyla yok.
5: Ülkeye girişi yasak herhangi bir eşyan var mı? Muafiyet fazlası bir eşyan var mı?
7: Hayır.
5: Tamam kaptan, kontrollerimizi yapmak için ön panjurdan başlayabilir miyiz?
0: İlk olarak tırın motor kısmını inceleyen memurlar şüpheli bir şeyle karşılaşmıyor.
13: Bu taraf temiz abi.
5: Arkada iki bidon daha var.
0: Ve tırın sol tarafındaki kabin altı saklama gözleri aranıyor.
5: Kaptan bunlar nedir?
7: Şu iki bidon su, bound pills.
5: Bir açalım kaptan. İkisinin de kapağını bir açalım.
0: Su. Bidonlarda su olduğundan emin olunduktan sonra tırın kabin arkasındaki bölümler inceleniyor.
13: Siyah, sağda.
5: Tamam.
13: Yavaş.
0: Ve deponun ölçümüne geçiliyor.
5: Mazotuna bakalım. Mazotuna bakalım. Evet kaptan. Kaç litre mazot alıyor bu depo kaptan?
6: 770.
5: Hemen ölçelim kaptan. Var mı metre? Tamam. Şöyle bir bakayım. Kontrol edelim. Kaçta kaptan? 50. Işıktan belli oluyor, 42. Evet. 42.
13: 42.
0: Sağ depodaki mazot yüksekliği 42 santimetre olarak kayıtlara geçerken deponun büyüklüğü ölçülüyor.
5: 200. 223.
13: Evet.
5: 62.
0: Ve sağ depodaki yakıt miktarı ortaya çıkıyor.
13: 580.
5: 580 litre bu tarafta mazotum var kaptan.
7: Bu D şeklinde
5: başlıyor. Evet, D şeklinde. Bir de merdiven boşluğum var kaptan. Sen bir çizelgeyi getirir misin bize kaptan?
13: Şuraya da bakalım mı? Şuraya bak, küçük.
7: Kırk santim 450. 770. Şurası da 400 milimetreye tekabül ediyor.
4: Evet.
7: 450.
5: 450'ye mi tekabül ediyor?
7: Evet.
5: Bakayım ben de bir.
4: 450. Hı
5: hı. Deponun hem D şeklinde olması hem de merdiven başlığından boşluğundan dolayı 450 litre yakıt olur içerisinde.
13: Evet.
5: Yapılan ölçümlerimiz bunun tamamen düz bir şekilde ölçüldüğü için şuranın hem şu şekilde ovalliği hem de şu merdiven boşluğundan dolayı 450 litre yakıt bu depoda mevcut.
13: 450 tamamdır.
5: Al kaptan gel. Buradan devam edelim.
13: Devam edelim.
5: Şöyle bir altına da bakayım ben kaptan.
0: Çekicinin hemen arkasındaki doğal boşluklar ve dorse tabanı kontrol edildikten sonra bu bölgede yer alan saklama gözü açılıyor.
5: Karın altında başka herhangi bir depo yok.
13: Depo yoksa tamam. Evet. 480 bu tarafta olanı. Bu ne kaptan? Günlük malzemesi. Arkadakilerin hepsi su mu?
5: Evet. Tam açılmıyor mu kaptan?
0: Sabiha Gökçen havalimanına gidiyor. Dubai'den gelen uçak havalimanına iniş yapıyor. Yolcular ülkeye girmek için hazırlanırken birlikte seyahat ettikleri anlaşılan iki kadın yolcunun valizlerinde şüpheli yoğunluk tespit ediliyor ve yolcular gümrük arama noktasına yönlendiriliyor. Erkek memur aramayı kadın memura devrederken yolculardan tüm eşyalarını masaya çıkarmaları isteniyor.
14: Özel eşya var yani, çamaşırlar üstte bile çıkabilir yani. Bunları da açayım mı?
5: Evet abi.
14: İki valiz ayarlamıştık. Bu sefer bize orada dediler ki tek bağış yapmanız gerekiyor. Çanta alıp direkt valizlerle içine koy.
0: Ve memur bir poşetin içinde sayıca fazla keseler buluyor.
8: Bunlar ne kesesi?
14: Kına kesesi. Düğünümüz var. Düğün için gittik. Kıyafet falan, kumaş falan aldık buradan.
13: Türkiye'de mi yaşıyor?
14: Ben ablam Türkiye'de yaşıyorum. Yeğenim Türkiye'de, ben Almanya'da yaşıyorum.
13: Ne iş yapıyor?
14: Ev hanımıyım.
13: Siz?
14: Ben kuyumcuyum.
0: Sorgu sırasında teyze yeğen oldukları anlaşılan yolcuların valizinden şimdi de hiç kullanılmadığı anlaşılan giysiler çıkmaya başlıyor.
8: Zaten elbiseler için bakıyoruz.
14: Biz tüm aileyi aldık. Tüm aileyi aldık sayılır.
13: Ailenin bedenlerini nasıl biliyordun?
14: Şey var, telefon var. Telefonda gösterebilirim. Kızlarımı aldım. Yani WhatsApp'tan hep attık. Yazışmalarımız var. Zaten bir de şey, kumaş aldık.
8: Kumaş aldık.
0: Yolcular valizden çıkan giysi ve kumaşların hepsinin düğün öncesindeki kına töreni için olduğunu söylüyor. Ama bir fatura beyan edemiyor.
13: Valla herhangi bir faturası falan kaç aldığınıza dair herhangi bir evranı
14: sorun. Bazılarının var ama bir de hep Arapça yazıyordu. Bazılarını atmışız yani. O bir tanesi olabilir.
15: Şey diyeceğim, bir de biz çarşıdan aldığımız için fatura
14: falan verilmiyor.
15: Yani oradan yani buran kapalı çarşısı gibi bir yer hayal edin. Öyle bir yerden aldım.
0: Valizden çıkan kumaşlar kadın yolcuların adetlerini nasıl gerçekleştirdikleri hakkında bilgi verirken açılan bir diğer valizden de çeyiz eşyaları çıkmaya başlıyor.
14: Değil mi?
15: Bunlar şey, o kına poşetini,
14: kına poşetini buna koyup misafirlere öyle
15: veriyorum. Abi şöyle, hayır, bunlar hediye aldık.
14: Bunlar hediye.
15: Yani abimin kınası var, bizde adet var. Bunu hediye götürüyoruz mesela. 3 metre. Sen benim...
13: Kumaş oldu.
15: Evet, kumaş. Ve sen bunu hediyeysen ben ona hediye veriyorum.
14: Bizde öyle yani. Anlarsınız kız.
8: Bu halı?
14: Yok, halı değil.
15: O seccade.
14: Seccade namazı.
15: Onu da bir tanesi, iki tanesi ben çeyizimi aldım, bir tanesi de abimin çeyizimi.
8: İpek mi bunlar?
15: Evet.
0: Yolcular halıların ipek olduğunu beyan ederken memurlar halıları ayrı bir masaya koyuyor. Çünkü bu halıların değerleri önemli. Ve son valiz açıldığında da yine ortaya birçok kumaş ve kıyafet çıkıyor.
15: Orada bir şey yok, kapalı, içi boş.
13: Bir tane kıyafet mi? Bunu kim giyecek ya? Çok güzel değil mi? Tek kıyafet.
14: O tek, o geline, birine aldım onu. Evet. O geline
13: evet. Kendine beraber bunu da mı taşıyacak?
14: Geline dikilecek vallahi o.
13: Bayağı.
0: Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki aramalar devam ederken Haydarpaşa Limanı'na gidiyoruz.
5: Şu bidonun arkadaki bidonları bir çek ön tarafa doğru.
0: Ve memurlar alanın en önündeki bidonların çıkartılmasını istiyor.
16: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
17: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
18: Aramaya devam etmelisiniz.
17: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
0: Tozlu Servet yeni bölümüyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
19: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
20: Evet.
21: Aman tanrım.
0: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Şöyle bir tane içinden çıkartalım. Kontrol et.
1: Su.
0: Tamam.
2: Bidondaki sıvının su olduğu belirlendikten sonra dorsenin arka dingilleri ve buradaki doğal boşluklar inceleniyor.
0: Aracın yüklü içinden çıkartalım. Kontrol et.
1: Su.
0: Tamam.
2: Bidondaki sıvının su olduğu belirlendikten sonra dorsenin arka dingilleri ve buradaki doğal

0: Burada kaptanın beyanı üzerine külçe getirdiği ve yapılan kontrollerde külçe mevcut olduğu, dışında herhangi bir olumsuzluğa, herhangi bir kaçakçılığa mevzu bir konu görülmediği tespit edilmiştir.
1: Alüminyum yüklü olan dorsayı inceleyen memur şüpheli bir şeyle karşılaşmıyor ve tırın sağ tarafındaki aramasına devam ediyor.
0: Gel kaptan.
2: Şu takım çantasını açsana.
0: Çıkartalım, boşaltalım.
1: Yedek lastik ve takım sandığını şüpheli bulan memurlar şoförden kutuları açmasını istiyor ve kutu içeriklerini kontrol ediyor.
2: Tamam, şunu aç.

0: Bunu mu?
1: Evet kaptan, biraz daha hızlı olalım.
0: Şunu da bir açsar mısın?
1: Kaldır. Kaptan gel bizimle.
0: Tamamdır.
1: Şöyle.
2: Şoförlerin sıklıkla mutfak olarak kullandıkları bölmeyi inceleyen memurlar, bölmenin arkasını görebilmek için önde duran eşyaların alınmasını istiyor.
0: Şu tüpü kaldırır mısın bir?
1: Tüpü bir de ters çevir kaptan.
2: Borsenin sağ tarafındaki boşluklar kontrol edildikten sonra bu alandaki yakıt deposunun ölçümü başlıyor.
1: Suyu bir açar mısın kaptan? Tamam gel kaptan.
3: Böyle her zaman böyle.
1: Bu depo kaç litre mazot almakta kaptan?
3: 90.
1: 290.
3: Evet.
1: Tamam.
2: Bak. 30 santimetre yakıt olduğu saptanan deponun ebatları ölçülüyor.
1: Evet 30. Bir de içine bir bakalım kaptan. Tamam. En boyu da yapar mısın kaptan? 77.
0: Evet.
2: Ve depodaki yakıt miktarı ortaya çıkıyor.
1: 60.
0: 60.
1: Evet.
0: 140.
1: 140 litre. Deponun da D şeklinde olmasından dolayı kaptan bir mazot çizelgesini tekrar açar mısın?
3: Hadi. 117.
1: Kaptanın deposunun yine aynı şekilde D şeklinde olması, tamamen kare şeklinde olmamasından sebeple kaptanın genel tırların hepsinin yapmış olduğu kontrollerde bir çizelgeleri var.
0: Evet abi.
1: Bu çizelgelere istinaden D depoların ölçümünü bize yardımcı oluyor bu ölçümlerde. Ve şu anki ölçümlerde içindeki yakıt miktarı yaklaşık 120.
0: 120.
1: 120 litre civarında. Diğer depomuzu da ölçtüğümüzde 450 litrede yakıt orada bulundu.
0: 570.
1: 570 litre. 15.481 sayılı kanun size vermiş olduğu yakıt miktarı.
2: Muafiyet fazlası 20 litre yakıt için sistem üzerinden ceza kararı yazılırken yeniden Sabiha Gökçen Havalimanı'na dönüyoruz.
0: Bunlar herhalde pahalı şeyler.
4: Yok, ucuz olduğu için bu kadar aldık zaten.
0: Evet, ucuz mesela ne kadar oldu? Mesela kaç aldın şunu? Bunu kaç aldın mesela?
4: Bunu 1 milyar TL olarak TL'ye çevirince 100 dirhem. 100 dirhem. Bazıları şu koyu renklerin bazıları 75 dirhemdi.
5: Şu hanımefendinin çantasında lütfen. Şu çantanızı da alın.
0: Burada mı gelin için?
4: Bir tane gelin.
5: Pasaportları sende mi?
0: Ben de evet. 24 parça.
5: 24 parça.
0: 25 parça.
5: Çağırayım mı mahalle memurlarını?
2: Valizden çıkan eşyaların değerleri tespit edilmeye çalışılırken arama noktasına gelen gümrük muayene memuru incelemeye dahil oluyor.
4: Şunların fişleri üzerinde olabilir. Mesela şunların fişleri üzerinde, bu 1 milyardı sanırım, etiketi üstünde olabilir. Ha bak etiketini koparmamışız bunu. Bak 99 dirhem 1 milyar yani.
2: Ve yolculardan biri kıyafetleri akrabalarına aldığını kanıtlamak için onlarla yaptığı yazışmalarını memurlara göstermeye başlıyor.
6: Bir de ayrıca şöyle ki,

0: Kuzenime
1: şöyle var, bunlar geleneksel düğünlerde giyilebilecek elbiseler.
0: Sen kaftan yapıyoruz bunları.
2: Bunlar.
0: Böyle resimleri gösterebilirsin kuzenime. Bunu ister misin? Sana ve kendime aldım. Biz bunları gerçekten düğünde giyeceğiz.
2: Bunlar ayıptır senin.
3: Her birine bir renk aldı kızlar.
4: Yolcular her ne kadar eşyaları, yapacakları kına ve düğün için aldıklarını söyleseler de memurlar miktarın çok olduğunu söylüyor. Ve yolcular düğün heyecanını gümrük arama noktasında yaşıyorlar.
5: Bu şekilde yolcu beraberi bu kadar eşya getiremez.
2: Ama belli bir fiyat üzeri değil mi bildiğin kadarıyla? Büyük
5: kanunları var. Bunlar ticariye giriyor. Miktarca çok fazla.
2: Ticari değil. Gerçekten.
0: Ticari amaçlanma.
5: Tamam. Hayır tamam. Yani bu şekilde miktarca çok fazla getirdim.
6: Ama diyorum ki bak 4 tane kızım var diyorum. Kız kardeşi yerine 2 tane alındı mesela şuyla kırmızı.
0: Gerçekten bunun ticari amaçlı.
2: Ya ticari değil.
0: Mesajlarımıza bakın.
2: Tek
0: yemin ederim
2: gösterebilirim
0: yok.
2: Kızıma
0: yemin ederim yok. Bir tanesinin ticari amaçlı alması ama Allah belamı versin.
7: O kadar da değerli değil.
0: Emin değil. Vallahi
2: ucuz.
0: Vallahi değil. Oranın emin önü gibi bir yerinden aldık.
2: Şuraya gerçekten kadar almışım bak belki. Ha bak bunda da etiket var. Bak.
1: Başka
7: etiketi olan var mı bulabilir misiniz?
2: Birkaç aldın bir gösterin mesela. Birçok bir parça aldınız. 100 dirheme aldığınız parçalarda şey verilmiyor yani.
7: Hatları yetmiyor. Yeter
0: abi. Abi bu sadece benim attığım mesajlar. Bak bir de teyzem mi attı?
2: Göstereyim size bak bugün bunu atmışız. Bak pembe atmışım hangisini istiyorsun. Bak isim ne yazmışım? Lan ablam yeğenimi almışım yani gerçekten
0: ticari bir şey amaçlı yok. Değil yani bunlar.
4: Ve gümrük muayene memuru yaptığı değerlendirmede yolcuların 430 euroluk hediyelik eşya limitlerini aşmadığını ve eşyaların ticari mahiyette olmadığını belirliyor.
5: Tamam toplayabilirsiniz. Hediyelik eşya kapsamında zaten 430 euroya kadar
6: maddi sınırları kapsamında aşmamışsınız kişi olduğunuz için.
4: Memurlar yolcuların ülkeye girmesine izin veriyor ve gümrük kurallarına dikkat etmeleri konusunda uyarıda bulunuyor. Dubai'den gelen ve hediyelik eşya limitlerini aşmayan yolcular ülkeye girerken yeniden Haydarpaşa Limanı'na gidiyoruz.
8: Evet. Tamam, patla. Kaptan. Seni şöyle aracın şoför koltuğundan yukarıya alayım.
9: Tamam. Pette de var.
8: Ayakkabı.
9: Ayakkabı.
8: Tamam kaptan. Kaptan, kabin kontrolü için yukarıya geliyorum.
4: Kabin içinde dinlenme alanındaki yatak indiriliyor ve üzerindeki eşyalar tek tek inceleniyor.
8: Kaptan yatağı indirelim. Bir yurt içine girişi yasaklı bir eşyan var mı? Alkol, sigara, tütün. Şu çantanı şöyle aşağıya alalım.
4: Yatak kısmında şüpheli bir eşyaya rastlamayan memur aramasına kabinin ön kısmındaki saklama alanlarıyla devam ediyor.
8: Şöyle getir. Şöyle aşağıya. Daha iyi görebileceğim şekilde. Tamam kaptan bunu alabilirsin. Üst çekmeceleri açalım. Şöyle poşeti bir açalım. İçini inceleyelim kaptan. Tamam, bunu da kaldırabilirsin. Yatağı kaldıralım bir kaptan. Evet, kaptan. Yiyecek, içecek, harici bir şeyin var mı?
4: Kabindeki buzdolabında yapılan inceleme sonucunda da şoförün gümrük kurallarına uyduğu tespit ediliyor.
8: Tamam kaptan, bunu kapatalım. Bidonları kontrol etmiştik dışarıda. Yapılan aramalar sonucunda şu anda herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmamıştır.
10: Tehlike çok büyük.
11: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
12: Olamaz mı?
13: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
14: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
15: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
16: Evet.
17: Aman tanrım.
14: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
8: Ülkemize herhangi bir yasaklı malzeme getirmediğiniz için teşekkür ederiz. Şimdiden iyi yolculuklar dileriz. Ayağınıza, yüreğinize sağlık.
9: Ömer abi.
8: Tamamdır kardeşim.
9: Tamam, mazot fazlasını yaz.
8: 20 litre gibi yazdım. Mazot fazlası var. Dışında herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmamıştır.
9: Tamam, kantara yönlendirelim.
8: Araç kantarını yapıp gerekli işlemler için park edebilir aracını.
9: Tamam.
8: Aracın mührü yapılmadı değil mi? Gel kardeşim. Tırın mührünü yapabiliriz.
4: Rusya'dan gelen tır tartılmak için kantara gitmeden önce dorseyi saran tel gümrük muhafaza memurları tarafından geriliyor ve dorse mühürleniyor.
8: Şoför beyin gerekli aramaları, kontrolleri yapılmıştır. Dorse kontrolü, aracın yüklü olduğu, beyanına aykırı herhangi bir şeye rastlanılmadığı. Evet, gerekli mühürlü işlemlerini yapabilirsiniz. Kolay gelsin. Kaptan iyi yolculuklar dileriz.
4: Dorse mühürlenirken İstanbul Havalimanı'na gidiyoruz. Azerbaycan'dan gelen yolcular ülkeye girmek için kontrolden geçerken bir kadın yolcunun valizlerinde aynı tip eşyalar olduğu tespit ediliyor. Ve gümrük muhafaza memuru yolcuyu gümrük arama noktasına davet ediyor.
10: Şöyle gelin, hoş geldiniz.
4: Memur yolcunun ağır valizlerine yardım etmeye karar veriyor.
10: Ben gelim yardım edeyim.
4: Büyük valiz açıldığı anda da gümrüklü alandan alındığı anlaşılan sigara paketleri çıkıyor. Ama memurun aradığı eşya sigara değil.
10: Bu sigara. Tamam, bu sigara. Bunda ne var? Tekstil var.
4: Valizde çok sayıda tekstil ürünü olduğundan şüphelenen memur aradığı ürünleri bulmaya başlıyor. Kadın yolcu ürünleri iade etmek için getirdiğini söylüyor.
10: Hakikaten tekstil ürünleriniz çok fazla.
12: Yani iade bunlar zaten.
10: Faturanız var mı?
12: Yok.
10: Bir faturanız olmadığı için bunlar ticariye gidiyor.
4: Etiketlerine bakan memur tekstil ürünlerinin Türkiye'de üretilmediğini tespit ediyor ve ürünlerin ticari amaç taşıdığını belirliyor.
10: Bunları neden getirdiniz? Bu kadar eşyayı neden getirdiniz? Bunlar şu anda sıfır. Herhangi bir faturanız da yok. Bunlar Türk malı da değil.
4: Kadın yolcu ürünlerin faturasını bulabileceğini söyleyip telefonuna sarılıyor. Bu arada valizden daha çok tekstil ürünü çıkmaya başlıyor.
10: Bunlar neden getirdiniz? Neden bu kadar çok eşya getirdiniz? Faturanız da yok. Bunlar malı da değil.
12: Bunlar zaten fatura vermiyorlar. Fatura zaten değil mi?
10: Burada eşya fatura verilmez
4: mi? Yolcu, gümrük muhafaza memurundan aldığı izinle telefonun diğer ucundaki kişiye ürünlerin faturasını sormaya başlıyor. Yolcu kendisine yardım edilmesini talep ediyor.
10: Hanımefendi yapabileceğim bir şey yok. Şurada ne var?
4: Büyük valizden 50 parça tekstil ürünü çıkarken memur valizin tabanını da kontrol etmek istiyor.
10: Hanımefendi şunu kapatır mısınız? Valize işimiz kalmadı bu valiz. Bir dakika. Zinciri nerede bunun? Nereden açılıyor bu?
1: Hayır.
4: Burada şüpheli bir şeye rastlamayan memur sıradaki valize geçiyor.
10: Tamam, şunu kapatalım.
4: Küçük valiz açıldığı anda da yolcunun hiç kişisel eşya taşımadığı tespit ediliyor.
10: Aynı şeyler burada da mevcut. Açalım.
4: Yeniden Sabiha Gökçen Havalimanı'na dönüyoruz. Kıbrıs'tan gelen uçak Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapıyor ve yolcular gümrük kontrolünden geçmeye hazırlanıyor. Getirdikleri valizleri tek tek X-ray kontrolünden geçiren yolculardan ikisinin valizlerinde şüpheli yoğunluk tespit ediliyor. Ve yolcular gümrük arama noktasına davet edilerek valizleri açılıyor. Kadın yolcunun valizinde fazla kıyafet olduğu X-ray taramasında tespit edilmişti. Ancak bu kıyafetlerin yolcuya ait olup olmadığı önemli. Kıyafetleri yakından inceleyen memur hepsinin kullanılmış olduğunu tespit ediyor ve valizin kalan yarısını aramaya başlıyor.

0: ik kan niet zoeken om dit te zien.
1: Waar?
2: Bir kadın yolcunun valizinde şüpheli başka bir şeye rastlanmazken valizlerini biraz önce X-ray cihazından alan yolcu gümrük arama noktasına geliyor.
3: Açın valizinizi.
4: Ben açıyorum.
2: Yolcunun valizi açıldıktan sonra valiz içinden valiz çıktığı gözlemleniyor ve memur tüm valizi aramaya başlıyor.
3: Şu valizinizi de açın. Burada mı yaşıyorsunuz?
4: Öğrenciyim.
3: Kıbrıs'ta mı öğrencisiniz? Burada.
4: Bayramda dönmeyeceğim. O yüzden.
3: Kendinize mi getirdiniz bunları?
4: Ben etim de var ya, gösterebilirim.
3: Tamam, zaten eğer alet yanınızdaysa...
4: Aletin yanında.
3: Bir karton hakkınız var. Çünkü Türkiye'de bu ürünlerin satışı yasak. Yok, sadece kullanıcıysanız, cihazınız yanınızdaysa bir karton hakkınız oluyor. O da siz kendi kullanımınız olduğu için. Onun dışında fazla bir hakkınız yok.
2: Şüpheli valizlerin aranması devam ederken İstanbul Havalimanı'na gidiyoruz.
5: Bunlar şu anda hep bir ticari mahiyet için. Bu ticaret için geldi, gayet belli. Ben yardımcı olamadım. Şu an muayene memuruyum.
2: Memur yolcuya tekstil ürünlerinin ticari amaç taşıyacak kadar çok olduğunu söylüyor. Yolcu da ürünleri kurtarmak için bir yol bulmaya çalışıyor.
4: Faturası olsa Türk para değil miyim? Yani yolda çalışan.
5: Faturası varsa yardımcı olmaya çalışıyorum. Hanımefendi gelir misin? Şunu açar mısın?
2: Küçük valizden çıkan ürünler de el konulacaklar arasına ayrıldıktan sonra memur yolcuya başka çantası olup olmadığını soruyor.
5: Hanımefendi başka çantanız var mı? Sadece bunlar mı? Tamam.
2: Memur yolcunun kişisel çantasını da aramaya karar veriyor.
5: Tamam, acelesi yok. Şu çantayı alın, yanıma gelin. Şu çantanın içine bakalım.
2: Yapılan aramada el çantasından şüpheli bir şey çıkmıyor.
5: Hanımefendi şöyle buyurun.
4: Fatura gelse olacak.
5: Şimdi şu anda ben muayene memurunu çağıracağım. Bunu...
2: Bu arada masanın alt tarafında duran bir valiz bir anda ortaya çıkıyor.
5: Bu da mı size? Bunu da getirin de başka çantanız var mı dediniz? Neden hayır dediniz? Çantanız var mı dediniz? Cevap vermediniz. Hayır. Bak aynı şeyler çıkmaya devam ediyor. Bu kadar eşya ticaret desem. Başka bir açıklaması olmaz. Herhangi bir kişisel eşyanız yok. Sadece bunlar var. Siz burada durun, bekleyin. Ben bir muayene memurunun yanına gideceğim. Onu çağıracağım.
2: Yolcunun saklamaya çalıştığı çantadan da yine ticari mahiyette tekstil ürünleri çıkıyor.
5: Eşyalarımız bunlar, tekstillerimiz bunlar. Hanımefendi Azerbaycan'dan geliyor.
6: Azerbaycan'dan geliyor.
5: Aynen, Azerbaycan'dan geliyor.
6: Eşyaların faturası var mı?
5: Herhangi bir faturanız var mı diyor beyefendi? Yok, faturası, herhangi bir faturası yok. Türk malı da değil.
6: Türk malı da değil.
5: Hayır.
6: Marka nedir?
5: Yazıyor da, bu şey mi? İmitasyon mu?
6: İmitasyon ne? Azerbaycan'ın imitasyonu çünkü bunların.
5: Orijinal değil değil mi bunu? Tamam.
6: Evet.
5: Tamam, teşekkür ederim.
6: Rica ederim.
5: Ben şöyle geçeyim.
6: Kolay gelsin.
5: Sağ olun, teşekkür ederim size de. Şimdi hanımefendi biz bunun şeyini yazalım, tarihini atalım. Bizim tarihimizi atalım.
4: İsminiz?
5: Şura bir imza atar mısınız?

0: This place, it stays with me.
1: Hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok.
2: Hoşuna gitti değil mi?
1: Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu.
3: Bu otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
8: Yarım saate sendeyiz diyen arkadaşların varsa kaybedecek zaman yok. Ocağı kapatmayı unutturan bir dizi varsa yemeğin yanma ihtimali yok. Ocakta taşan bir tencere varsa temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. İşte bu Beko farkı.
9: Işıltı katan güzelliklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 4-17 Haziran tarihleri arasında 200 mililitrelik Nivea Sun nemlendirici güneş spreyi 50 faktör 648 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.

0: yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Bellona,
1: bellona. Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
2: Bu salı binde erikli altılı 1 litre su 89 lira. Protein Ocean çikolata aromalı protein tozu 690.

0: Deluxe Golf Belek.
1: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen kırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
2: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
3: Tehlike çok büyük.
4: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
5: Olamaz mı?
4: 10 dakika içinde.
2: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
3: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
5: Bu gerçekten dehşet verici.
3: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
2: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
6: Tamam, teşekkür ederim. Siz burada bekleyin. Oturun şurada bekleyin.
7: Gümrük muhafaza memuru iki valizden çıkan eşyalara el konulacağını ve yolcu hakkında 5607 sayılı yasa gereği işlem yapılacağını söylüyor. Gümrük muhafaza memuru valizlerden çıkan toplam 130 parça tekstil ürününe el koyuyor. Yolcu hakkında da 5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanunu kapsamında adli işlem yapılıyor. Sabiha Gökçen Havalimanı'na gidiyoruz. Yolcunun küçük valizinden 5 karton yani 50 adet elektronik sigara tütünü çıkarken memur yolcunun kol çantasını da aramak istiyor.
8: Sırt çantanızı, kol çantanızı da bırakın böyle.
9: Onu kapatabilir miyim?
8: Evet, onu kapatabilirsiniz.
7: Ve yolcunun kol çantasından da 5 karton sigara tütünü çıkıyor.
8: Başka var mı bunun haricinde?
9: Yok.
8: Önünüzdeki çantayı da.
9: Ya bunda bir tane var, onu gördünüz zaten.
8: Onu da çıkartın.
7: Yolcunun sırtında taşıdığı çantadan çıkan bir karton da diğerlerinin arasına konuluyor. Ve memur büyük valizin içindeki fileli bölmeyi aramaya karar veriyor. Sıklıkla makyaj malzemelerinin konulduğu bu bölmeden de sigara tütünü çıkıyor ve memur yolcuya başka karton olup olmadığını soruyor.
8: Kimliğinizi alabilir miyim? Uçak biletiniz ve kimliğiniz.
7: Valiz aramasını tamamlayan memur, ele geçirdiği 14 karton yani 140 paket elektronik sigara tütününü masaya diziyor ve yolcuya hakkında yasal işlem yapılacağının bilgisini veriyor. Yolcu hakkında 5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanunu kapsamında adli işlem yapılacak ve yolcu savcılık makamına sevk edilecek. Havalimanında yoğunluk artıyor. Kaçakçılık ve istihbarat memuru Irak'tan gelen ve havalimanına giriş yaptıkları andan itibaren şüpheli hareketlerde bulunan bir grup yolcuyu risk analizi kapsamında aramaya karar veriyor.
10: What is this?
11: This is sandwich.
10: Okay, you can go. Okay.
7: İlk yolcunun valizinde şüpheli bir şeye rastlamayan memur, diğer yolcuyu arama noktasına çağırıyor ve çantasını açmasını istiyor.
10: Open, open.
7: İkinci yolcunun çantasından muafiyet sınırları içinde kalan sigara kartonları çıkıyor ve yolcunun omuz çantası aramaya dahil ediliyor.
10: Okey, çanta bana var. Gel, sen de. Okey, you can go.
7: Yolcu da şüpheli bir eşyaya rastlamayan memur sıradaki yolcuya geçip çantasını açıyor.
10: Ne? Başka bir şeyin var mı?
12: Ne var abi? Telefonum var, telefon.
10: Tamam. Sigara. Açabilir misin? Tamam bakışın. Open.
7: Çek. Bu yolcunun da çantasında şüpheli bir eşyaya rastlamayan memur, yolcunun ülkeye girmesine izin verirken sıradaki yolcunun çantasını incelemeye başlıyor.
10: Tamam, gidebilirsin sen de. Siz birliktesiniz değil mi? Hep birlikte. Tamam. Bunlar ne? What is this?
12: Bunlar kaşık. Kaşık tutmaya doğru, boyun kaşık ayırıyor.
10: Tamam, açabilir misin? Open.
12: Bunu açalım mı?
10: Yok, şunu da
12: aç. Aç, aç. Hı-hı.
7: Yolcunun çantasından çıkan kuru yemişler dikkat çekiyor. Ama miktar muafiyet sınırları içinde kalıyor.
10: Tamam. Gidebilirsin sen.
7: Ve memur sıradaki yolcunun valizini aramaya başlıyor. Arama alanına başka yolcular da geliyor. Özbekistan'dan gelen iki yolcunun beraberlerinde getirdiği eşyalar X-ray kontrolü sırasında şüpheli bulunuyor. Ve gümrük muhafaza memuru yolcuları gümrük kontrol masasına yönlendiriyor. Gümrük muhafaza memuru yolcuların eşyalarını poşetlerden çıkartmasını istiyor.
8: Çıkartın bunları.
7: Özbek yolcu terliğin içine gizlemiş olduğu bir torbayı gümrük muhafaza memuruna teslim ediyor.
8: Nereden geliyorsunuz?
7: Ve torbanın içinden nas, diğer adıyla nasvar ya da nasvay tohumu çıkıyor.
8: Bu yasak bir ürün. Bunu Türkiye'ye getiremezsin. Bunların hepsi imha edilecek. Türkiye'ye giremez bu ürün, tamam mı?
7: Nas bitkisi nemli ve toz haline getirilmiş bir tütün enfiyesidir. Ve taşıdığı uyarıcı madde miktarı bilinmediği için Türkiye'de tüketimi yasaktır.
8: Başka var mıydı? Yok, bunların arasına koymadın değil mi?
12: Bak.
8: Tamam, yok bununla başka. Bunu alabilirsin, bununla bir şey yok.
7: Gümrük muhafaza memuru şu ana kadar bir torba nas tohumu buldu. Ama daha diğer yolcunun eşyalarının aranması var. Ve diğer yolcunun da eşyaları arasından nas tohumu çıkıyor. Ortaya çıkan nas tohumu miktarı fazla olduğu için gümrük muhafaza memuru yolcuyu sorgulamaya başlıyor.
8: Türkiye'ye ilk defa mı geliyorsunuz?
12: Bir yürüyüş.
8: Tamam, İstanbul'a mı geldiniz? Tekrar bir uçuşunuz var mı başka bir ülkeye? Ya da başka bir ile? Tamam. Siz mi kullanıyorsunuz bunları? Tamam, elleme. Yasak. Bu kaldı.
12: Kaldı.
8: Aynen.
7: Yolcuların sorgusu başlarken diğer yolcunun aramasına dönüyoruz.
12: Lavoşak.
10: Okey.
12: Okey.
10: Çantayı açar mısın?
12: Tamam. Şeyler, mobil.
10: Tamam, okey. Şunları açabilir miyiz?
12: Tamam.
7: Ve olup biteni merak eden diğer yolcu, memura aramanın neden olduğunu soruyor.
10: Gümrük kontrolü.
13: Diş fırçağı gibi şeyler, siz elinizi oraya sürüyorsunuz, sonra oraya sürüyorsunuz. Bu doğru bir şey değil ama. Hijyen. Biliyorum ama bilmiyorum ya. İki defa ben böyle bir şey gördüm.
7: Kadın yolcu memura hijyen konusunda ne kadar takıntılı olduğunu anlatırken memur yaptığı aramayı bitiriyor ve şüpheli bir şeye rastlamadığı için yolcuların ülkeye girmesine izin veriyor. Havalimanında uçuş trafiği devam ediyor. Şimdi de Özbek yolcunun eşyaları arasında kullandığı ilaçlar bulunuyor.
8: Bunlar ne ilacı?
14: Tablet mi?
8: Tam ne için kullanıyorsun?
14: Başka zannım ağrıydı.
8: Kalp mi? Karın, mide mi?
12: Karın.
8: Tamam.
7: Gümrük muhafaza memuru ilaçların etken maddelerini sistem üzerinden kontrol ediyor. Eğer gümrük kanunlarına uymayan bir etken maddeye rastlarsa bu ilaçların da ülkeye girmesine izin vermeyecek.
12: Hayır.
8: Tamam, bunu alabilirsiniz.
7: Yolcunun çantasından çıkan ve yolcunun kullandığı anlaşılan ilaçlarda sorun bulunmuyor ve ilaçlar yolcuya iade ediliyor.
8: Şunu, bunu da getirin, bunu da açın. Bunları alabilirsiniz buradan. Onu açıp bir kontrol edelim.
7: Gümrük muhafaza memuru son olarak şüpheli gördüğü büyük çuvalın da açılmasını istiyor. Ve çuvalın içinden iyice paketlenmiş ince uzun bir torba çıkıyor. Gümrük muhafaza memuru bu paketin ağırlığını ve içini kontrol ettikten sonra çuvalı önüne alıyor ve içini detaylıca aramaya başlıyor.
15: Başka bir ismi vardı.
8: Pirinç mi vardı bunun içinde?
7: İnce uzun paketlenmiş eşyanın bir ayakkabı olduğu anlaşılıyor ve yolcuya iade ediliyor.
8: Bunu alabilirsiniz. Bunda bir şey yok. Buyurun.
7: Özbek yolcu naz tohumlarını bırakmak istemiyor ve muafiyet hakkını yanına almak istiyor.
8: Hayır. Hiçbir şekilde...
16: Demek ki...
8: Hayır. Hiçbir şekilde ülkeye girişi yasak getiremezsiniz.
7: Ele geçirilen naz tohumlarına el konuluyor ve yolcular hakkında yasal işlem başlatılıyor. İzledikleriniz kara, hava ve deniz sınır kapılarında kaçakçılıkla mücadeleyi 7 gün 24 saat sürdüren gümrük muhafaza ekiplerinin mücadelesidir.

0: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Net!
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok.
4: Hoşuna gitti değil mi?
3: Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu.
5: Sen oyna, sen oyna, canım gülüm sen oyna, sen oyna, sen oyna, tatlıcığım sen oyna, sen oyna.
6: Bir daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1.389.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında.

0: 101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde. Paşa Bahçe dörtlü cam saklama kabı seti 119 lira.
1: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli rafflesimiz yok.
2: O zaman markete gidelim.
1: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Rafflesin varsa bizimle gelebilirsin. Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
3: Hoş geldin.
4: Ben Feyyaz.
5: Bu da Sarı Kola.
4: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama Sarı Kola diyorum.
6: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
4: Rastasıyım bu Sarı Kola'nın.
7: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
4: Değişemem ve değişebileceğime dair
6: inancım da yok.
4: Başka lezzet yok.
7: Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız.
8: Salsa, avokado, yoğurt sos. Favori dip sosunla sende twist'le.
9: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
10: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
11: Servis geldi. Çantam hazır mı?
12: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
13: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
14: Bana göre vizyoner olmalı. Çeşitli yatırım araçlarıyla geleceğimi sağlama almalı.
13: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvettir.
15: Sağlam bankacılık.
16: Vay toplantılar.
17: Vay ödevler.

0: Tamamdır Jandon, ben hazırım.
1: Anlaşıldı Silven, bekle. Motora dikkat et.

0: da çıktı. Hazır ol. Görüyor musun? Emin ol, çok iyi görüyorum.
1: Hazır mısınız?
0: Hazırız, tamam.
2: Hadi gidiyoruz.

0: 15 puan her zamanki gibi.
1: 15 tamamdır.
2: Hadi.
3: Yaslan şuraya.
2: Şuraya.
1: Bir kişi etkisiz, bir kişi kaçıyor. Tekrar ediyorum, bir kişi kaçıyor.

0: Paris Organize Suçlar Birimi.
1: Beni mi arıyordun?
0: Neden pencereden atladın?
1: Gözüme kolay göründü. Hem ben bir kaçağım değil mi?
0: İçeri gel. Büyük bir uyuşturucu baskını üstünde çalışıyoruz. Evet, bildiğiniz gibi bu proje bölgemizdeki satıcılarını çökertmek içindir. Patron Lucien Martinez ve ortağı NDA. Garantili bir güvenlik sistemi geliştirmişler. Şüpheli kişileri araştırmak üzere motorlu devriyeler oluşturmuşlar. Birkaç adam yakaladık ve üstlerine dinleme cihazları yerleştirdik. Artık onların çöplüğüne çöreklenme zamanı geldi. Orada bir dairemiz var ama girip çıkmak oldukça tehlikeli. Ekipte Luigi, Nadia, Fred, Silvan ve ben olacağız. Vardiyaların güvenliğini sağlamak için özeltimler yakınlarda gizleniyor olacak. Manekin gizli dinlemede olmasını istiyorum. Sorusu olan? Hadi iş başına.
1: Affedersiniz. Cando, masa başında dinleme bana göre değil. Ben sahada çalışırım.
0: Üzgünüm dostum. Sokak ağzı olsa bir ayarlama yapardım ama bu Arapça.
1: Başka birini bul, tamam mı?
0: Bak, senin kimliğin gizli. Bizimle dolaşarak bunu riske atamazsın. Sen kaçak bir suçlusun. O yüzden gizli kal. İşin yoksa bize gel. Yemek yeriz. Surat asmayı da kes. Bir dakikaya hazırım. Hediyeni açmayacak mısın?
2: Evet.
0: Aslında daha iyisini hak ediyorsun.
2: Harika bir hediye baba. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim anne.
3: İyi ki doğdun canım.
2: Marek amca benimle havuza gelir misin acaba?
0: 1 milyar versen onu asla suya sokamazsın.
1: 10 milyara bile olmaz. O zaman yenile. Senin yaşlarındayken bunu bana babam almıştı. Benzini şuradan alıyor.
3: Öyle mi?
1: Düz yolda rahat 40 kilometre yapar.
0: Ben de seninle oynayabilirim.
2: Teşekkür ederim baba.
1: Eğer beğenmediysen yeri
2: çok
1: alabilirim.
2: Çok beğendim.
4: Clichy sous bois.

0: Merkez 1 hazır.
1: Merkez 1 hazır.

0: Fred'le Mareke. Etraf sakin.
1: Ateşin var mı? Futbol mu oynuyorlar?
0: Evet, hep aynı çocuklar.
1: Ortaya çıkacaklar. Ortaya çıkacaklar. Sonra görüşürüz.
0: Görüşürüz.

harekete geçiyorlar. İşte Martinez.

0: Manek, bir şeyler duyuyor musun? Burası cehennem kadar kalabalık.
1: Bir sürü bağırış, çağırış ve homurtu. Ne olduğunu anlayamıyorum. Ama oldukça huzursuzlar. Sizi zeki serseriler.
2: Bu kör dövüşü oluyor. Tüm topları bana pasla. Bu akşam bizimkilerin şapşallığına dikkat edin.
1: Tüm topları bana pasla. Bu akşam bizimkilerin şapşallığına dikkat edin.
2: Bir dümen dönüyor ama nedir bilmiyorum.
3: Anlaşıldı. Ne görüyorsun?
0: Canlandı.
2: Sana söylenenlere kafan basmıyor mu senin? Köşedeki dükkanın orada dur.
4: Bu çok güzel.
2: Hadi ben hadi
4: gel bir bakalım.
2: Oraya gece başka bir şey yok. Doğruca İEP geldi.
4: Hadi yaylan buradan.
2: Pekala oradaki pembe şeye ne dersin? Ha? Hadi.
1: Bu sersemler olağanüstü hızlı konuşuyorlar. Çok zor anlıyorum.
2: Kalmaya daha iyi vaktimiz yok. Ama sonunda düze çıkacağız. Pekala bakın. Bütün bölgeyi karış karış tara, tamam? Hadi sana güveniyorum. Tamam, sana güveniyorum. Pekala. Herkes iş başına.
0: Ne yapacaklar?
3: Bu grup bütün giriş çıkışları bloke edecek. Kapıları sürgüleyecekler.

0: Yaylan! Git buradan.
1: Bu ne yapacak?
0: Hadi gazla. Devam et.
2: Zoomla, zoomla. Alabildiğin kadar görüntü al. Yüzler, plakalar. Hızlı ol. Bu operasyonun ismi Hızlı ol. Unutma. Bu adamlar serseri değil. Profesyonel. Gördün mü? Zoomla, zoomla. Plakasını al. Zoomla. Koşun plakasını.

0: Şimdi ne yapacağız?
1: Hiçbir şey. Torbacıları unut. Patron elimizde. Evet.
2: Özel tim takibi aldı. Oldukça hızlı gidiyor.
1: Lanet olsun. Onlara kim takip etmelerini söyledi? Bu benim operasyonum. Takip iptal edilsin.
2: Emin misin?
1: Evet, %100 eminim. Takip iptal edilsin. Şimdilik beklemeye geçiyoruz. Çabuk durdur onları. Sana güveniyorum. İptal edilsin. Anlıyor musun beni?
2: Tamam.
1: Tamam. Lanet olsun.
3: Özeltim, takibi iptal edin. Tekrarlıyorum. Takip iptal, takip iptal.
1: Evet, bittim. Toparlanıyoruz. Telsizleri kes. Sabaha karşı buradan çıkacağız.
4: Nişan, 10. katta bir takım kıpırtılar gördüm.
5: NDA'yı benim.
3: Lanet olsun. Hücreyi fark ettiler. Cando, cevap ver. Cevap ver, cevap ver.
1: Kapat, kapat. Buradan ayrılıncaya kadar kapalı tutun.
3: Lanet olsun.
1: Konsantre olun. Hadi çıkalım.

0: Bu bir eşkenar üçgen, anladın mı?
1: Evet anne. Bu üçgenin hipotenüsü dairenin çapına eşit.
0: Evet, bir üçgenin köşelerinden biri onun dairesinin çapı olursa burnun pislikten kurtulur. Sen burada kal ve ödevini bitir.

0: Hadi kaçalım, polisler geliyor.
1: Kaçın.

NDA! Olduğun yerde kal!

0: Seni sersem defol buradan.
1: Sessiz dur pislik.
0: Sana defol
1: sessiz
0: dedim.
1: Dur.
2: Yaptıkları kayıtlarda top oynayan çocuklardan başka bir şey görünmüyor. Diğerleri de temiz çıktı.
3: Bulduğumuz uyuşturucu da kimseye ait değil.
2: Kutular arasında bulunan kamerada da bir şey yok. Lucien'den ne haber?
3: Hiçbir şey yok. Ivır zıvır şeylerden başka bir şey yok. Endi'yi iyice aramalı.
2: Bu sefer fena çuvalladık. Neyse ben arşive gidiyorum.

0: Arkadakiler burada kalacak. Öndeki cinayet
1: ben hiç kimseyi
0: masası.
1: Öldürmedim, tamam mı?
0: Tabii tabii, çok konuşma da yürü.
2: Sakin ol evlat, sakin.
0: Hava atıyor.
1: Neden cinayet masasına gönderiliyorum?
3: Bilmiyorum. Günde 20 sefer gidip geliyorum ve nedenini hiçbir zaman sormuyorum. Bekle, bekle. Bu yol daha kısa.
4: Dikkat, tutukluların ve sanıkların girmesi yasaktır.
3: Yürü.
5: Yürü!
3: Parmak izini alacağız ve arkadaşlarla beraber bir hatıra fotoğrafı çektireceğiz. Biraz hızlı yürü, burası yasak bölge.
6: Mendiye hangi cehennemde söyle. Cevap ver yoksa beynini yere sererim. Mendiye nerede?
7: Hey!
3: Hadi pislik, ayağa kalk.
1: Pislik sensin. Hadi
6: herif.
3: Yürü.
5: Yürü diyorum sana.
7: Neyin peşindesin Marek?
6: Katillerim ve bunu tek başıma halledebilirim.
7: Sence buna izin verir miyim?
6: Bu itlerin kaçıp kurtulmaları umrunda değil mi? Beni deli ediyor.
7: Sonunda hepsi hüküm giyecek. Ben sabrediyorum. Buna tecrübe diyebilirsin.
6: Onu Paoli'nin çocuklarına anlat.
7: Yeni yetme değilim Marek. Her kayıp için kan almaya kalkarsak ortalık karışır. Hadi git dinlen biraz.
6: İmkanı yok.
7: Sana bir arkadaş tavsiyesi Marek. Git dinlen ve sağlıklı bir kafayla geri gel.
4: Uyuşturucuyla mücadele bürosu amiri.
8: Everard.
7: Bana bir iyilik yapar mısın? Ortağı öldürülen bir adamımı bürona transfer etmek istiyorum.
8: Bu ne böyle? Her krizde adam mı transfer edeceğiz?
7: Çok güvendiğim biri ama.
8: Şu anda ilgilenemem, kusura bakma. Diğer hattan arıyorlar.
9: Everard, benim John Wall.
8: Evet Bay Wall.

0: Çok hoşlarına gitti.
1: Teşekkür ederim.
0: Niçin?
1: Bütün yaptıkların için, çocuklar için, benim için, hepimiz için. Peki şimdi ne yapacağız? O kadar yorgunum ki daha fazla nasıl dayanacağım bilmiyorum.
0: Dayanmak zorundasın. Onun için. Yani çocukların için dayanmak zorundasın.
1: Evet.
2: Amerikan Uyuşturucu ile Mücadele Bürosu, Paris.
3: Dominikliler Kolombiya pazarının büyük bir kısmını ellerine geçirmişler. İçlerine sızmak oldukça güç. Her zamankinden çok daha tedbirliler. Bunlar gerçek profesyonel ve çok organizeler. Ama biz Malaga'daki Fransız ortaklarının sayesinde içlerine sızabildik. Fas üzerinden yola çıkacak. Fransız Dominik ortaklığının yeni bir planıyla birlikte teknelere yüklenecek. Sonra boşaltılmak üzere Malaga yolunu tutacak. Bunlar onlara ait tarım işletmelerinin uydu görüntüleri. Bu yıl 30 bin tonluk sevkiyat yapacağımızı size hatırlatmak isterim. Lütfen dosyaları inceleyin.
4: Beni neden aradınız?
3: Birleşik Devletler'deki Dominik topluluğu oldukça geniştir ve bunların çoğu sahip oldukları Fransız kültürü sayesinde pisliklerini Avrupa'ya boşaltmak için Fransızları kullanırlar.
4: Evet, bu doğru ve...
3: Bu çetenin başını bulup onu kopartmak hem sizin yararınıza hem de bizim. İçlerine gizli görevle bir Fransız ajan sokmak.

0: Gerard.
1: Bana o adamı yolla.
2: Peki Tibo nerede olacağından söz ettin mi?
3: Hayır, hiç etmedi.
2: Peki sen ona bir şey dedin mi?
3: Hayır, itiraf etmeliyim ki söylemedim.
2: Alo. Tamam, anlıyorum. Tamam tamam, geliyorum. Gitmeliyim.
3: Tamam.
2: Teşekkür ederim.
3: Ben teşekkür ederim.
2: Çocukları benim için.
3: Tamam. Dikkatli ol.
1: Marek Belgasi. Mükemmel bir sicil.
4: Eğitim merkezi.
1: Arapça, İngilizce ve İspanyolca konuşabiliyor musun? Sahada fena değil misin? Peki ya direksiyonu?
2: Hallederim.
1: Demek halledersin. Göreceğiz.

0: Ne düşünüyorsun?
1: Rezalet.
2: Sopanın ucunu tutma. Sopayı bırak dedim sana. Bıraksana şunu. Bırak diyorum sana. Bırak şunu.
3: Yukarı. Ortaya. Aşağı. Yukarı. Hadi koş, hadi koş. Kımılda hadi.
4: Nişancılığın nasıl görelim bakalım.
1: Tabii.
4: Burada iki silah var. Birini seç ve birleştir.
1: Tabii şarjörü yok. Kurşun yok yani silah boş.
4: Her nişan için iki mermi. İstediğin zaman başla.
3: Yukarı. Aşağı.
2: Hadi şimdi kollarını uzat. Güzel. Daha iyi.
0: Artık vatandaşlık kimliğini unutuyorsun. Kuyumcu dükkanına doğru yola çıkmandan itibaren sana verilen ismi kullanacaksın Süleyman. Babanın ön adı Ben Said, anne kızlık soyadın sana kolaylık sağlayacaktır. Bunlar evin anahtarları. Her yerde dinleme cihazı var. O yüzden ne yapacaksan banyoda yap. Telefonun da dinlenecek. Görevin İspanya'daki bir uyuşturucu şebekesine sızmak. Şimdilik bu kadarını biliyoruz.
1: Hiç değilse güneye gittiğimi biliyorum.
0: Adamımızı bulduk.
5: Kimmiş? Demek bir polis. Nereden buldunuz? Cezayir'den mi?
0: Çok iyi bir polistir. Ve Fransız vatandaşıdır.
5: Geçmişi?
0: Mükemmel bir sicil. Bekar, çok güvenilir. Organize suçlarda çalışan başarılı bir polis.
5: Güzel. Operasyon için hazır ol.
3: Hadi, hadi, ne oldu? Seni sersem, hadi, hadi!
2: Daha hızlı diyorum, daha hızlı!
3: Hadi!
4: Tamam, geç bakalım şöyle. Biraz soluklan. Gördüğün gibi çok kolay değil.
1: Hayır değil.
2: Hadi.
3: Kenara gel. Kenara gel. Kenara gel. Kenara gel. Kenara gel. Kenara gel. Kenara gel. Kenara gel. Kenara gel. Kenara gel. Kenara gel. Kenara gel. Kenara gel. Kenara gel. Kenara gel. Kenara gel. Kenara gel. Kenara gel. Kenara gel. Kenara gel. Kenara gel. Kenara gel. Kenara gel. Kenara gel. Kenara gel. Kenara gel. Kenara gel. Kenara gel. Kenara gel. Kenara gel. Kenara gel. Kenara gel. Kenara gel. Kenara gel. Kenara gel. Kenara gel. Kenara gel. Kenara gel. Kenara gel. Kenara gel. Kenara gel. Kenara gel. Kenara gel. Kenara gel. Kenara gel. Kenara gel. Kenara gel. Kenara gel. Kenara gel. Kenara gel. Kenara gel. Kenara gel. Kenara gel. Kenara gel.

0: Burada uyuyacaksın. Şafak vakti de kalkmış ol.
1: Hadi! Hadi kalk bakalım, ne oluyor? Gerek. Hadi kalk!
2: İsmini söyle.
1: Çek, hadi.
0: İsim, soy isim.
3: Uyumama izin vermezseniz nasıl doğru düşünebilirim ki?
0: İsim ve soy isim.
3: Süleyman Ben Sait. Doğum tarihimi de istiyor musunuz?
0: Tamam, gidiyoruz. Hadi, ona atlamasını söyle.
2: Atla!
3: Yapmayın! Yapmayın, ne yapıyorsunuz?
1: Hadi!
2: Hadi atla!
4: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
5: Kazancım Net, sigortam Net.
6: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
7: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
8: Servis geldi. Çanta hazır mı?
9: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
10: kurdu. Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, heyecan dorukta. Serbest vuruş kullanacağız. Vurdu ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. Haydi Türkiye.
11: Hayata bir twist lazımsa yeni cheddar peynir aromalı Doritos Twist. Denemen lazım.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Sevince.
2: Bakın.
3: Tam da leslik. Sevince.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
6: Abi ne yapıyoruz şu an?
7: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temsiz bırakmıyoruz.
8: İkisi birlikte çok iyi.
9: Tıpkı bizim gibi.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
10: Tercihin hangi market olursa olsun, hadi bilek kredi kartı ile tüm marketlerde, evet evet tüm marketlerde ayda toplam 15 bin lira harcamana her ay 1000 lira iade.

0: Kurulan üşüteceksin.
1: Yani
0: bu senin silahın. Birleştir onu hadi.

0: Okulda size sadece La Fontaine'den masalları mı öğrettiler?
1: Cehenneme git.
0: Hadi anlat bir tanesini.
1: Hangisini dinlemek istersin? Tilki ile karganın hikayesini mi yoksa siyah kuşla kahverengi ağacı mı? Silah boş. Yine mermi yok. Yine şarjör yok.
0: İyi geceler.

0: Anladın değil mi?
1: Aslında tam olarak anlamadım.
0: Ne demek tam anlayamadım? Dinle bak. Sınıra gelmeden her ışıkta, her paralı geçiş kişisinde seni bir gözcü kontrol edecek.
1: Gözcü de ne?
0: Bak, eğer uyuşturucu taşıyorsan başka bir arabadan seni izlerler. Bunlara gözcü denir. Gözcüler patrondur. Ne yapman gerektiğini her zaman onlar söyler. Onlar söylemedikçe kargo kesinlikle yola çıkmayacak.
1: Beni sen niye gözlemiyorsun?
0: Onlar için birkaç hızlı ol işi yapmıştım. Aslında bana teklif ettiler ama ben reddettim. Wilfred çok az para ödüyor. 15.000 için bu işi hayatta yapmam dostum. Hem ben serbest çalışıyorum.
1: Yakalanırsam kaç yıl yatarım?
0: 10 yıl.
1: 10 yıl mı? Harika.
2: Hareket başladı. Bir ajanımız bizimle bağlantı kurdu. Satıcılardan bir tanesinin göndereceğini öğrenmiş. Bir pilot arıyorlarmış. Bizim için iyi bir haber. Malaga'da personele ihtiyaçları olduğunu gösterir. Ajanınız hazır mı?
3: Evet, hazır. İspiyoncularımız piyasaya onun hakkında yanlış bilgi sızdırdılar. Çok yakın bir zamanda bir çeteye sızmayı başardı. Harekete geçmek için haber bekliyorum. Evet, işte hızlı ol operasyon merkezi. Buraya iyi bak. Burada birçok şeyle birlikte hızlı ol için kullanılan bütün yolları, çıkışları, dinlenme alanlarını, benzin istasyonlarını kontrol ediyoruz. GPS üzerinden Fransız, İspanyol ve Faslı birimlerimiz seni buradan izleyecekler. Buradaki senin yerini gösteren monitör. Şu tarafta gizli kodları ve konuşmaları çözen bir birimimiz var. Çözemeyeceğimiz hiçbir şifre yoktur. Burası da operasyon komuta bölümü. Şu anda bir hızlı ol simülasyonu üstünde çalışıyorlar. Bu numarayı hafızana kazı. Bir kızın telese getirir. Takibi imkansızdır. Bıraktığın her mesaja hemen ulaşabileceğiz. Yalnız kalmayacaksın. Ayrıca bir de Amerikalı olacak.
4: Amerikalı mı?
3: İçeride Amerikalı bir ajan olacak. Kim olduğunu bilmeyeceksin. Eğer ihtiyaç olursa sana kirli heri sen misin diyecek.

0: 689 PTV 75 beyaz kalın.
1: Takip ediyorum.
2: Üstündekileri çıkar.
3: Nedir bu? İş mi yapacağız, sevişecek miyiz?
2: Soyun dedim sana.

0: Ayakkabılar?
1: Her şeyim.
0: Çoraplar?
1: Her şeyim.
2: Anahtarlarını sonra alacağız.
3: GPS teması kesildi.

0: Korkma, dolu değil. Cesaretinin olup olmadığını görmek için içeri gir. Anneyi, babayı, çocuğu bul ve arabayı al.
1: Yani içeri girip merhaba ben geldim, bana arabayı verin mi diyeceğim?
0: Ne yaparsan yap, sadece bize arabayı getir.
1: Size başka bir yerlerden de bir araba bulabilirdim.
0: İşi istiyor musun? Poponu kıpırdat, 5 dakikan var. Yoksa hiçbir işe yaramazsın.

Bunlar senin çocukların. Söylediğimi yaparsan onlara hiçbir şey olmaz. Bakma, bana bakma. Dizlerinin üstüne çök. 2000'e kadar sayabilir misin? Sayabilir.

0: Nilü'de bir evden bir araba çaldılar. Beyaz Audi RS4 station wagon. Çalıntı raporu verilmiş.
1: Onu deniyorlar. İyi başlangıç. Bütün otoyolların kontrol edilmesini istiyorum.

0: Efendim, bir Honda'nın içinden iki adam iniyor. Galiba bu bir Langua, binaya girdiler.
1: Daha iyisi olamaz.
2: Yukarıyı kontrol et.

0: Hadi bas gaza. İspanya'ya gidiyoruz.
1: Tamam.
2: Langoa kardeşleri tanıyor musunuz? Doğu bölgesinin serserileri. Avrupa'yı denetleyen 5 aileden birinin temsilcileridir. Bu Wilfred abi. İspanyol topraklarında 10 yıl geçirdi ve bu dönemde Miguel Alvarez'le tanıştı. Güney Amerikalı orta ve tabii kendini uyuşturucu trafiğinin içinde buldu. Evet Bay Bol. Siz de bildiklerinizi bana anlatırsanız sanırım daha hızlı hareket ederiz.

0: Senin hikayen ne? Nerelerdeydin?
1: 2 yıldır Belçika'daydım.
0: Okul çocuklarına mı satış yapıyordun?
1: Her neyse, iş nedir?
0: Fransa'ya 11.000'lik fiyatı. Eskiden 15.000'di ama artık 11.000. Başka sorun var mı?

0: Kalk şu taraf bas.
1: Güzel yer.
0: Güzeldir. Hep öyledir. İspanyol Uyuşturucu Suçları Bürosu Amiri.
2: Evet, ne oldu?
3: Wilfried Lango'ya eve ulaştı.

0: Meko? Bu Süleyman bizimle çalışıyor. Süleyman Meko, Meko Süleyman.
1: Merhaba.
0: Bu da Gladys.
1: Merhaba.
0: Nane çayı ister misin?
1: Evet, ballı olsun lütfen. Patronu ne zaman görürüm?
0: Şu anda ona bakıyorsun. Kartvizitimi görmek ister misin? Hadi yürü.

Henüz bilgi aldık. Yarın Fas'a hareket ediyorlar. Buradan sonra işi sen alıyorsun, tamam mı? Fakat anlaştığımız gibi tutuklama kesinlikle olmayacak. Bırakın ortalığa çıksınlar. Gerisini biz hallederiz.

0: Peki şimdi program nedir?
1: Beraber bir yükleme yapacağız.
0: Güveniniz için teşekkür ederim.
1: Umarım deniz tutmuyordur.
2: Hep gel bakalım buraya.
1: Teşekkür ederim Halit. Kendine iyi bak.

0: atlağı öyü geçiyorlar. Sahile doğru hareket ediyorlar. Bu gece sizin tarafa varmış olurlar. Size bir rapor gönderirim efendim.
1: Teşekkür ederim. Artık biz devralıyoruz.

0: doldur. Bu akşam harekete geçmen gerek. Talimatları Meko'dan alacaksın.
1: Teslimat nerede yapılacak?
0: Şu an bunun bir önemi yok. Çok ilgileniyorsan bize geldiğinde Fransa'da öğrenirsin. Şerefe.
1: Tuvalet nerede acaba?
0: Park yerinde. Burada tuvalet yok ne yazık ki.
1: Telefonla ihtiyacım var. Acil bir durum, tamam mı? Teslimat bu akşam Fransa'da. Teşekkür ederim.
2: Telefon, telefon. Sen burada kal. Alo Clara, endişelenme. Ona fazla hassas kalmayacaksın. Tozo. Telefon asla yok.
1: Biliyorum.
2: Çok mu kıskanç?
1: Hayal edemeyeceğin kadar.
2: O zaman sana çok kızacak. Aptal.
3: Klasik Otomobil Restorasyonu'nda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
4: Evet.
5: Aman tanrım.
6: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
7: Teslimat bu akşam Fransa'da.
8: Sanchez'i arayın. Operasyon bu akşam başlıyor. Olası yolların haritasını çıkarmanızı istiyorum.

0: Adamımız aradığımız Dominique Miguel Alvarez'in İspanya'da olduğunu bildirdi. İki Fransız onu görmek istiyormuş. Sanchez'e Wilfred Langua ile Balneario restoranında buluşacaklarını söyledi.
1: Evet, harekete geçiyoruz.

0: Ben siparişimi verdim. Gerçekten çok iyi işler başardınız artık. Miguel'le tanışabilirsiniz.
1: Siparişiniz lütfen.
2: İki pizza.
0: Para nerede?
2: Arabada. Tamam mı?

0: Dışarı çık, çabuk.
1: Rahat bırak beni. Hadi. Ne yapıyorsun? Al, bırak
0: kes sesini.
1: Bırak diyorum sana. Lanet olsun
0: onlara
1: Sait.
0: Yeşil ışık.
1: Wilfred bunu duyarsa seni parçalara ayırır. Bırak beni.
0: Seni?
1: Bırak beni.
0: Ara onları. Hadi ara onları. Hey, sakın bir numara yapma.
2: Bebek arıyor.
3: Daha iyisi geldi.
2: Bir sorun var.
1: Sait, kurallar değişti. Eğer beni görmezlerse saldırırlar.
0: Merak etme. Her şey yolunda giderse yırtarsın. Anladın mı?

0: parolaydı gerizekalı. Lanet olsun, bizi öldürmek istedi.
1: Ona canlı ihtiyacımız var, konuşacaktır. Ortakları olabilir. Dur, ne yapıyorsun? Yapma!
2: Konuşmasına ihtiyacımız yok. Bu serseri zaten bizimle çalışıyor.
1: Bu gecelik bu kadar yeter. Teslimat nerede yapılacak? Nerede diyorum?
2: Bobini.
1: Bence gitmeyelim. Etraf polis kaynıyordur şimdi. Hadi eve gidelim, şimdi.
2: Bana silahımı ver.

0: herif! Adi pislik! Aşağılık! Lanet olsun! Wilfried'i aradım. Hiç mutlu değil. Geri döndüğümüzü öğrenince cehennem kadar kızacak. Patronun kendi olduğunu zannediyor.
1: Sürmeye devam edeceğim.

0: Ne hatlar dönüyor burada? Hem malı hem bu pisliği mi taşıyorsunuz? Neden onu getirdiniz?
1: Sorgulamak için.
0: Neyi sorgulamak için? Sevkiyata o yapacaktı. Sadece bunu istedik ondan. Çok zor bir iş olmasa gerek.
2: Gladys.
0: Öldür onu.
1: Tamam, bu akşam kuytu bir yerde hallederim.
0: Şimdi yap. Misafirim var.
1: Bana bak, seni bırakacağım, tamam mı? Çok uzaklara git. Kaybol. Ve kaybol.
3: Tamam. Ne yapıyorsun sen?
0: Dua mı ediyorsun yoksa?
1: Halloldu işte.
0: Kurtul şu pislikten. Bu şart mı?
1: Kural budur.

0: Süleyman, bu Miguel, büyük patron.
1: Hola.
2: Hola.
1: İspanyolca biliyor musun?
2: Si.
1: Bizim için çok iyi işler yaptın doğrusu.
2: Gracias.
0: Bunlar Lucien ve NDA. Onlarla yola çıkacaksın.
3: Neye bakıyorsun? Silahıma mı? Bir polis öldürmüşlüğü var.
4: Seni daha önce bir yerde gördün mü?
2: Hiç sanmam.

0: Evet, ne var?
1: Bir şey yemek ister misin?
0: Geliyorum. Geliyorum dedim.
1: Bundan sonraki sevkiyat yarın öğlen yapılacak. 80 kilo.
0: Peki.
1: O iş Lucien ve Mekon'un. Sen ve Andy'ye bir arabada olacaksınız. Gladys ve Bri diğerinde. Anlaşıldı mı?
0: Anlaşıldı.
1: Ben biraz dinlenmeye gidiyorum. 80 kilo. 100 kilo. Onun yerinde olsam ben uyuyamazdım.
2: Ama onun yerinde değilsin.
0: Kesinlikle.
1: Bu heriften hoşlanmıyorum.
2: Lucien, sorun çıkarma.

0: Harekete geçtiler ve...
1: Yüklemeye başladılar. Bu gece yola çıkacaklardır.
0: Bırakın çıksınlar. Buradan sonra devralıyoruz.
2: Uyduları ve kameraları hemen harekete geçirin.
3: Anlaşıldı.
2: Benden haber almadan başlamayın.

0: Bourget Havaalanı, Paris.
1: Evet Sanchez. Lucien ve Ende'yi Fransa'da. Cinayet işlemek için daha zamanları var. Bir sorun çıkmadan kesinlikle karışmayın. İspanyol hapishaneleri onlar gibi adamlara 5 yıldızlı otel gibi gidiyor.

0: 184. kilometrede radar var. 110 kilometrenin üstüne çıkmayın. İçmeyi kes artık. Arabadan daha fazla ses çıkartıyorsun.
1: BMW'nin içine yerleştirdiğimiz kamerayla onları rahatça görebiliyoruz. Doğruca bize gelmeleri için onları rahat bırakacağız.
2: Alo. Pekala. Yavaşla biraz, radar varmış. Sana yavaşla dedim. İki keskin nişancıyı şuraya ve şuraya istiyorum. Ve dört adam da buraya.

0: 2,5 kilometre sınırdayız.
1: Tamam. Pekala, şimdi sıra sizde.
2: Tamam.
3: Bütün ekipler, harekete geçmek için hazır olun. Tekrar ediyorum. Bütün ekipler, harekete geçmek için hazır olun.
2: Ne yapıyorsun? Ben okulamadım. Bulalım tekrar.
4: Además en el video.
2: NDA nerede? Söyle yoksa beynini yere sererim. NDA nerede dedim sana? Lanet olsun.
1: Ne var, ne oldu?
2: O bir polis.
1: Kim?
2: Süleyman. Biliyordum, bir şey olduğunu biliyordum. Pislik herif. Hepimizi tuzağa düşürdü.
1: Lanet olsun, pislik, pislik. Evet. Bas gaza, bas gaza, hadi bas gaza. Lanet olsun, kimliği ortaya çıktı.
5: Evet. Ne? Süleyman polismiş.
0: Ne?
5: Arkadaşımız lanet bir polismiş.
0: Pislik herif.
5: Kenara çek. O herifi yakalamamız gerekiyor. Kenara çek dedim sana. Hadi kenara çek.
6: Merkez 3'ten 1'e hedef göründü.
1: Anlaşıldı, tamam. Alo.
2: Bir sorun mu var?
1: Hayır, her şey yolunda, merak etme.
2: Adi pislik herif. Hadi oğlum, yakala onları hadi.

0: Alo.
1: Beledim de. Süleyman bir polismiş.
2: Süleyman lanet bir polismiş.
0: Kimse seni gayet varsa açık ve net duydum.
3: Ellerinizi başınızın üstüne koyun.
0: Eğer ateş etmezlerse sorun yok. Yanlış yaşarız.
4: Sakin ol.
1: Emredersin. Sakin olurum tabii. Lanet olsun.

0: Çabuk dur. Dur dedim sana pislik. Dursana be adam.
1: Lanet olsam.
0: Dur diyorum sana.
1: Durmasam ne yapacaksın peki? Beni vuracak
0: evet,
1: mısın?
0: Evet seni vuracağım.
1: Vurursan sen de ölürsün.
0: Dursana be adam.
2: Dikkat et. Dikkat et.
3: Hemen hareket et.

0: seni geberteceğim pislik.
1: Sanırım sen kirli Harry'sin.
2: Ne?
1: Sen kirli Harry değil misin?
2: İnanmıyorum. İnanmıyorum. Niye bunu bana daha önce söylemedin? Söyle.
1: Üzgünüm. Yapamazdım. Kurallar böyle. Hadi diğerlerini ara. Nerede onlar?

Ah! Ah! Ah!

Indirin.

Beni hatırladın demek. Zamanı gelmişti pislik. Kaç masum insan öldü biliyor musun? Senin yüzünden kaç kişi öldü? Ben de seni öldüreceğim pislik. Seni pislik herif. Seni öldüreceğim.

0: Kedinin mamasını unutma.
1: Kedinin, Japon balığının, çiçeklerin, merak etme, hepsi aklımda. Hiçbirini unutmam. Hey aslanlar. Babam sizi havaalanından alacak. Size çok iyi bakacaktır, merak etmeyin. Tamam mı?
0: Hoşçakal.
1: Acele edin.
0: Hadi çocuklar.

0: Bu işe başladığımızdan beri atölyeye düzgün kaslı Amerikan arabası girmedi. Sesi gerçekten müthiş.
1: Birinin arabasını toplayıp o arabayı süren ilk kişi olmak gibisi yok. Bu harika bir his. Vay canına, sanırım erken konuştum. Resmen tekledi.
2: Bunu istiyorsan daha fazla yatırım yapıp çalışır hale getireceksin ya da vazgeçeceksin.
0: Klasik araba restorasyon işinde 4 yıl süren inişli çıkışlı bir dönemin ardından işe yaradı. Her şeyi düşündüm diyeceğim. Görünüşe göre sonunda çözdüm. Mutlu bir müşteri. Bu harika bir duygu. Halkla ilişkiler departmanımızı
3: bir an önce buraya gelmeniz gerekiyor.
0: 21. yüzyıla taşıdık.
4: O gün sosyal medyadaki paylaşımı 317 bin kişi tıkladı.
0: Ve marka elçisi olarak eğer İngiltere'de bir arabanız olursa herkesin önüne geçiyorum. Hey, bu çok muhteşem. En azından ben öyle düşünmüştüm.
5: O konuda söz verdiysen
0: evet.
5: Eksik teslim edemezsin.
0: Annem gelene kadar. Beni dinlemeyecekler.
5: Beni dinlerler.
0: Ve ortaya çıktı ki bir kez daha başım büyük belada. Bir şeyler yapmam gerek. Büyük bir şey yapmalıyım. Aman tanrım.

Hala Hadrian'ın önüme koyduğu bulmacayla boğuşuyorum. İşin aslı para kazanmıyoruz. Ama daha fazla personel almazsak daha fazla para kazanamayacağız. Bu da daha fazla para harcayacağız demek. Kafa karıştırıcı. Bunu çözemiyorum. Aklım Amerikan arabalarında. Yaptığımız Malibu yenilemesinin ardından, ki oldukça iyi gitmişti, üstünde çalışılacak başka bir Amerikan aracı geliyor. Jamie de işin kolay olacağını söylüyor. Sadece kaportta

0: ve boya varmış. Mekanikle uğraşmayacağız ve bu harika. Heyecan verici. Bak Jamie geldi.
1: Vay canına. Düşündüğünden daha büyük.
0: Evet evet, bu devasa bir kamyonet.
2: Nasılsın?
0: İyiyim, tanıştığımıza sevindim.
2: Ben de.
0: Bunu neden aldın? Zaten bir kamyonetin varmış.
2: Onu fuarlara götürmek istedim.
0: Yani sadece sergilemek için.
2: Evet evet evet, öyle.
0: Sergilenecek ya, durumda
2: hayır,
0: değil.
2: Hayır değil. Bu haliyle götürmek iyi olmaz. Amerika'nın neresinden geldi bilmiyorum ama sağlam getirmişler.
0: Islanmamış.
2: Evet öyle.
0: Kaliforniya'dan falan olmalı. İnanılmaz.
2: Evet.
0: Mekanik olarak sorun yok.
2: Evet.
0: O kaporta zaman sadece işi var. Kaporta. Bunu gösteri arabası yapacaksın.
2: Evet.
0: Yani tam anlamıyla.
2: Düzgün görünmeli.
1: Şu çok arka güzel, kapağa bak.
2: Yıllarca çalıştığını göstermek
1: evet,
2: için
1: öyle.
2: Arka kapak olduğu gibi kalsın.
0: Bence de kalmalı.
2: Verniklenmiş olması yeterli.
1: Evet.
0: Hmm. Orijinalliği
1: mat vernik
0: olacak.
1: Atarım. Parla evet,
2: böyle görünecek.
0: Orijinalliği bozulmayacak.
2: Evet.
0: Paslanmadan zamanda dolmuş gibi. Resmen bir zaman makinesi.
2: Evet, anladım. Öyle istiyorum.
1: Bu işi kendin mi yapacaktın?
2: Evet, öyle. Evet ama satın aldıktan hemen sonra felç geçirdim. Şu anda pek çok işi kendi başıma yapamıyorum ama yeterince
0: evet,
2: mutluyum.
0: Evet, ayrıca kamyonetim var. Onlar
2: hatta
0: varken hayat
2: tane.
0: Nasıl kötü olabilir ki? Söyle bakalım. Geri kalanı ne renk olacak?
2: Rengine hala karar veremedim.
0: Birkaç renge bakalım mı?
1: Mantıklı.
2: Evet lütfen.
0: Fuara gelebilir miyiz?
2: İstediğiniz fuara gelebilirsiniz.
0: Heyecan verici. Pekala, başka bir şey yoksa eğer.
2: Evet, başlayabilirsiniz.
0: Güzel. O zaman iş alıyor ve çalışmaya başlıyoruz.
2: Artık bunları üretmiyorlar. Hurdalığa giderse işi bitip yok olur. Ömrünü 50 hatta 60 yıl daha uzatabilirsem benden sonra başkası da kullanabilir. Bunu o yüzden yapıyorum.
0: Onu treylerden indireceğiz. Kamyonetini çekebilirsen oraya başkaları da park edebilir. Devasa kamyonetin her yeri kaplıyor. Bu kamyoneti gerçekten sevdim. Ayrıca arka kapağın şu anki haliyle korunmasına karar vermesi de hoşuma gitti. Bu özellik kamyonun hikayesini anlatıyor. 50'li yıllarda daha bu kamyon yeniyken sanırım burada Land Rover kullanıyorduk. Amerika'da hala pick-up olarak görülüyorlar. Ve insanlar onlara bayılıyor. İhtiyaçları olmasa bile kullanıyorlar çünkü son derece havalılar. Bu da orijinal araçlardan biri. Bu kamyoneti fuarda görmek isterim. Rich sahibi olarak sonuca bayılacak. Söz verdim. Yapmak zorundayız. Tek sorun çok büyük olması. Şu anda kaporta, hazırlık ve boya işleriyle ilgilenebilecek tek kişi Jamie. Sonuçta Hedry'nin işaret ettiği büyük soruna geliyoruz. Acilen personele ihtiyacımız var.

The Smallest Cog'da daha fazla elemana ihtiyacım olduğunu ben de kabul ediyorum. O yüzden Hedrick'in aracılığıyla bir insan kaynakları danışmanına ulaştım ve onunla görüşmek için Londra'ya geldim. Neler yapabileceğime bakacağım. Teşekkür ederim.

0: Richard, tanıştığımıza
1: sevindim. Ben de öyle.
0: Otursana.
1: Teşekkür ederim.
0: Görüşmeyi kabul ettiğin için sağ ol. Kütüphanede bir köşe ayırttım ama sanırım bu bir hataydı. Randevuyu ayarlarken sağlıklı düşünmedim. Genel olarak klasik araba restorasyonu yapan bir işletmem var ve bu iş senin alanına giriyor.
1: Evet, birkaç atölyeyle çalışıyoruz.
0: Tamam, harika. Peki bana nasıl yardımcı olabilirsin?
1: Hangi pozisyonlar için eleman arıyorsun acaba?
0: Aslında bir tamirci daha gerekiyor.
1: Tamam.
0: İki tane de olabilir.
1: Peki.
0: Bir boyacı daha gerekli ama bu adamların hepsi ya da bir iki tanesi hem hazırlık, hem imalat, hem de kaynak
1: Anladım.
0: Yapabilsin.
1: Peki şu anda birileriyle çalışıyorsun.
0: Evet.
1: Onları nereden buldun?
0: Hurdalıktan.
1: Peki, bu işi alabiliriz. Her şeyden önce hikayeni sosyal medya üzerinden dünyayla paylaşmak için önünde bir fırsatın var. O yüzden herkese yeni personel aradığınızı söyleyelim, olur mu? İlk görüşmeyi biz yaparız. İkinci görüşmede onları sana getiririz ve onları sıkı bir sorgudan geçirirsin. Son aşamaya geldiğimizde en zor kararın kimi alacağın değil, kimi almayacağın olur. En zor kısmı da bu.
0: Vay canına, işte bu cümleyi beğendim. İnsan kaynakları danışmanı olarak oldukça insani görünüyor. Şaşırdım. Sonuçta insanların işleri hakkında önemli bir konuşma yaptık. Aramıza biri katıldığında bu iş hayal ya da oyun olmaktan çıkıp geçim kaynağına dönüşüyor. Kaç kişi çalıştıracağımıza bağlı olarak maaşları yıllık 100 bin sterlinin üstüne çekebiliriz. Daha fazla iş kazanma baskısı giderek artıyor.

0: Jamie. Oh.
1: Evet.
0: Merhaba. Az önce F100'ün sahibi olan Rich'le görüştüm. Onu bir fuara götürmek istiyordu ya. Bir fuar bulmuş.
1: Ne zaman?
0: 2 hafta sonra. Ve aracı jüri değerlendirmesi olan bir yarışmaya sokmuş. Aa,
1: gelip şuna bir baksan iyi olur.
0: Tamam. İyi mi kötü mü?
1: Kötü.
0: Kapıda sorun olduğunu görebiliyorum, evet.
1: Kapı iyi durumda değil. Açıkçası içten dışa çürümüş.
0: O gerçekten gitmiş.
1: Evet.
0: Atölyede tamir edebilir miyiz?
1: Tek sorun eleman eksikliği.
0: Herkes başka bir işle meşgul.
1: Evet. Isaac'in bir planı var.
0: Ne düşündüğünü gerçekten merak ettim.
1: Isaac, bir dakikan var mı?
2: Evet.
3: Merhaba.
0: Duyduğum doğruysa aklından bir şeyler geçiyormuş.
2: Evet, bu ikinci kez oluyor. Her neyse, Dan'i biliyorsunuz, bu işi yapabilir.
0: Anlamadım, Hedren'in yerinde
2: evet,
0: giden mi?
2: Oradaki.
0: Çoktan nasıl yani, geliyor mu?
2: Evet.
0: Bu ilk kez oluyor, sorun ve çözümü birlikte geldi. Bunu sevdim. Dan'i tanıyoruz. İşinin ehli olduğunu biliyoruz. Gelmesi iyi olacak. Ama bu durum personel açıdan ne kadar eksik olduğumuzu da gösteriyor. Bu işe artık bir çözüm bulmalıyım. Sonucu kabullenmeliyiz. Bu kabulleniş pahalıya mal olacak.
4: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
5: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
6: Atıştırmalık?
5: Yok, ben doymalık takılıyorum.
6: Bir şey diyeyim mi?
7: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
6: Abi bu adam ne yiyor ya?
8: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
9: Otel harika.
10: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
11: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
12: Trivago'ya bakmalısın.
13: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
14: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Servis geldi. Çanta hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
3: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
5: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
6: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
5: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
6: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
7: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
8: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
9: Geceliği 4200 lira.
10: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
11: Trivago.
9: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
11: Trivago'da o da var.
12: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
13: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
14: Vay toplantılar!
15: Vay ödevler!

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava. Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
1: Tehlike çok büyük.
2: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
3: Olamaz mı?
4: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
5: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
6: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
7: Evet.
6: Aman tanrım.
5: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
8: Eskiden işler bu kadar karmaşık değildi. Bazen daha sakin zamanları özlemeden edemiyorum. Önemli bir bilgi. Bugün cuma ve balık patates kızartması var. Yani balık cips cuması. Yeni evindeki atölyesini görmek için Neil'i ziyaret edeceğim. Oraya beni bu işlere bulaştıran Jaguar'la gidiyorum. Bu arabayı yıllar önce benim için o restore etmişti. Eski günlerdeki gibi oradayken ondan küçük bir ricam olacak.

0: Merhaba. Nasılsın?
1: Merhaba.
0: Pekala. Bugün cuma.
1: Doğru.
0: Öğle yemeği zamanı.
1: Evet.
0: Eski günler hatırına sana cips ve balık getirdim. Ama daha da iyisi var. Sadece sana öğle yemeği getirmedim. Sana bayılacağın küçük bir iş de var.
1: Eminim.
0: Ciddiyim ben. Hadi bir göz at.
1: Yani bedava öğle yemeği diye bir şey yok.
0: Kesinlikle öyle. Bu gerçek bir keyif. Bu kapının gergi kayışı bozulmuş. O yüzden kapı fazla açılıyor.
1: Bunu nasıl başardın?
0: Bir şekilde kırıldı.
1: Anladım.
0: Metal olanlardandı değil mi?
1: Evet, bazen kumaş kullanıldığı da oluyor.
0: Bunları içeri bırakıp tamam, sana yardım edeyim. Orada seni bekliyor olacaklar.
1: Bir bakalım. Tamam, işte burada. Erkekler ve oyuncakları. Buna ne yapmış böyle? Tamam, işte sorun burada.
0: Resmen kırılmış.
1: Gergi kayışı kopmuş. Baksana, bak o parça yuvasından çekip çıkarmış. Yeniden yapmamız gerekecek.
0: Peki yemeği soğumadan
1: umarım
0: halledebilir misin?
1: Dua etmeye başla. Soğuk tamam. Patatesi yemem.
0: Doğru.
1: İşe başlayayım.
0: Sana uygun boyda
1: evet,
0: bir pul gerekli.
1: İki tane.
0: Bir de kaynak ondan makinesi.
1: İki tane.
0: Bir de zaman. Matkap öldü.
1: Arızalanmanın sırası değil. Saatlik ücretimin 143 sterlin olduğunu bilmek hoşuna gidebilir.
0: Aa, fena değilmiş.
1: Bu işler böyledir.
0: Patatesler pahalıya mal oldu.
1: Olacağını tahmin etmiştim. Şimdi şu çıkıntıyı kesip ucunu kaynatacağız. Düz olacak şekilde taşlayıp yerine takacağız ve işimiz bitecek. Tamam mı?
0: Planlama gerektiriyor.
1: Açlıktan ölüyorum.
0: Sana biraz kalori gerekiyor. Önce patates, sonra kaynak.
1: Konsantrasyonumu kaybedebilirim.
0: Bu tehlikeli olabilir. Jaguar'ın yanında balık ve patates yiyoruz.
1: Evet.
0: Çok tanıdık. Seni aradığımızda arabayı ikiye böldüğün anı hatırlıyorum.
1: Ben de hatırladım.
0: İlk bakışta tek kişilik olacak sanmıştım. Resmen arabanın yan tarafı yoktu. İçimi kemiriyordu. Bir şeyler yanlışlıyordum.
1: Artık şu gergi kayışını halledelim. Yoksa uykumuz gelecek.
0: Doğru.

0: Eski günler gibi. Neil'i çalışırken izlemek ve süre baskısı olmadan bir şey üretmek gerçekten harika. Basit ama gerçekten çok zevkli. Daha fazla balık patates günü yapmalıyım. Uzaklaşmak için iyi bir bahane. Patates gücüyle tamir edildi.
1: Ucunu şuraya yerleştiriyorum. Pekala. İşte oldu. Şimdi bir deneyelim. Ne kadar
0: İşe
1: açılıyor?
0: Yeterince açılıyor.
1: Mükemmel.
0: Harika, teşekkür ederim.
1: Yediğin en güzel balık patates
0: oldu. Sana balık patates aldım. Tatlı olarak da güzel bir araba getirdim. Hı-hı.
1: Gerçek tatlı sandım. Moralim
0: Hayır,
1: bozuldu.
0: Tatlı buydu. Hayır, tatlım buydu.
1: Beni yine
0: Çok
1: kandırdı.
0: Teşekkür ederim dostum.
1: Rica
0: Her
1: ederim.
0: Zamanki gibi Sorun seni görmek değil. Güzeldi. Bir şey daha düşerse balık patates alıp gelirim.
1: <Seni de öyle. gülüyor>
0: Teşekkür ederim.
1: Kendine dikkat et. Görüşürüz.
0: Görüşmek üzere.
1: Güle güle.
0: Eve kadar geri gitmeyeceğim.
1: Kapıya çarpmamaya çalış.
0: Neil'i görmek bana bu işe neden başladığımı hatırlatıyor. Her şey klasik arabalara duyulan sevgiyle ilgili. Bu kadar basit. Bunu unutmamalıyım. Ekibimi büyüteceksem daha çok iş almam gerekecek. Marka elçisi olarak ağ oluşturmak da benim görevim. Ağ oluşturmanın en iyi yollarından biri yarışlara gitmek. Bugün onu yapıyorum. Arkadaşım Patrick Blackney Edwards beni Goodwood'da gösterişli bir pist yarışına davet etti. Organizasyonu Fiskins yapıyor. Klasik yarış arabaları ve diğer klasikler konusunda üst seviye satıcılar. Orada marka elçisi olarak insanlarla tanışıp iş konuşabilirim. Bir gün potansiyel müşterilerim bile olabilirler. Patrick yarış ekipmanımı da getirmemi söyledi. Birkaç araba ayarlayacak ve Goodwood'da piste çıkma şansım olacak. Pek çok kişi tarafından klasik otomobillerin kutsal mabedi olarak görülen Goodwood yeni ilişkiler kurup The Smallest Cog'un profilini yükseltmek için mükemmel bir yer. Bakalım motor sporlarının elit dünyasından kimler gelecek?
2: Merhaba, ne haber?
0: Nazik olacak mısın?
2: Bu işi metodik bir şekilde yapacağız. Bu iş sağlam bir beyin için bile zorken senin için çok daha hasarlı
0: tamam,
2: olur.
0: Tamam, biliyorum. Teşekkür ederim.
2: Henüz bilmiyor. Ama asıl niyetim Silverstone Festivali'nde onu yardımcı pilot yapmak. Günün sonunda bugüne kadar yaptığım zamanlara yeterince yaklaştığını hissedersem o zaman başka bir aşamaya geçeriz.
0: Pekala, tek parçayken tadını çıkar. Şaka yaptım.
2: Dinle Rich, bu turda yapmanı istediğim şey aracın başlangıç pistinin doğru kısmına yerleşmesine odaklanman. Viraj girişlerini doğru yakalarsan virajı daha hızlı dönüp hızı arttırmaya başlayabilirsin.
0: Viraja doğru gir.
2: Evet.
0: Pekala, yola çıkıyorum. Ben arabayı çözmeye çalışırken Patrick'in ekibi gelişimimi değerlendirmek için pist verilerimi kaydediyor. Tabii bir gelişme varsa.
2: Orta yol girişi var. Yolun soluna girmen gerekirken fazla sağdasın. Çok fren yapıyorsun. Direksiyonu fazla sıkı tutuyorsun.
0: Sıkı tutuyorum.
2: Arabayı dengesizleştirme. Döndüğün yere odaklanmanı istiyorum. Sağ viraja geliyorsan en soldan girmelisin. Yumuşak ol. Zorlanmazsın. Arabaya lütfen nazik davran. Arabaya eşin gibi davran lütfen. Sevgilin gibi değil.
0: Şimdi yarış arabası sürmek güzel bir kadınla flört etmek gibidir sözünü mü doğrulayacağız?
2: Evet. Tamam, döndür. Aracı çevir. Apex'i kes. Hızı düşür. Hızı düşür. Çıkış orta yoldan. Sonra bırak araba kayarak gitsin. Tutma. Güzel. Güzel. İyi gidiyor. Mükemmel. Bir araya gelmeye başladı. Tur zamanların ciddi şekilde düşecek.
3: Biraz düzensizsin. Sürekli frene basıp duruyorsun.
0: Evet, o işi bir türlü oturtamadım.
2: Aslında bu biraz ürkütücü. Buraya 117 kilometre hızla geliyorsun.
0: Saatte 117 kilometreyle.
3: Evet, uzun süre frende kalıyorsun. O yüzden burada fazla hız kaybediyorsun.
0: Evet, yaklaşık 10
3: Doğru,
0: kilometre.
3: Evet.
2: Bak, bu fena değil. İyi.
0: Evet, hiç fena değil.
2: Kesinlikle doğru yoldayız Richard. Cumartesi sabahı. İzin günüm ama buraya gelmeye karar verdim. Şu F100'ü gelecek haftaki fuara yetiştirmem lazım. Fazla zamanım yok ve işi hızlandırmaya karar verdim. Pickup'ın sahibi arka kapağı olduğu gibi bırakmaya karar verdi. Şu anda o kapağa güzel bir patina görünümü verecek yegane kişi benim. Haftaya iş görüşmeleri var. Ama o zamana kadar bu iş bana düşüyor. F100'ün sahibi arabayı neden bu kadar seviyor anlayabiliyorsunuz. Dürüst olmak gerekirse sanırım ben de ona aşık oldum. Favorilerimden biri haline geldi. Bu işin en güzel tarafı da bu. Harika arabalarla çalışıyorsun ve kapıdan hangi arabanın gireceğini bilmiyorsun. Bu pikabı olabildiğince güzel hale getirmek için sabırsızlanıyorum. Şimdi onu içeri alıp boyaya hazırlayacağım.

0: Bunu nereden alırsın bilmiyorum.
1: Ha. Merhaba, nasılsın?
2: Harikayım, sen?
1: Gününüz güzel geçiyor
2: beni
1: mu?
2: Davet ettiğiniz için
1: teşekkür ederim. Harika, inan bizim için de zevkti.
3: Yarış kaskı çıktı, Ağkurma şapkası takıldı. Bugünün organizatörü buraya 50 milyon sterlin değerinde klasik araba koleksiyonuyla gelen önemli bir klasik araba satıcısı. Portföyünde klasik otomobil meraklılarıyla dolu bir telefon defteri var.
4: Arabalar kullanılmadıkça birer hiçtir.
3: Doğru.
4: Bunlar harika sanat eserleri ama çalıştırılıp doğal ortamlarına, yani Goodwood'a getirildiklerinde her şey anlam kazanıyor.
3: Bugün burada iş yapan birkaç kişiyle konuştum ve herkes birbiriyle arkadaş. 20 yıldır tanışıyorlar. Doğru. Hepsinin bu organizasyonda bir rolü var. Ben de kendi çapımda restorasyon işiyle uğraşıyorum ve bir gün ben de bu dünyanın içinde ufak bir yer edinmek istiyorum. Ticari sebeplerle değil, gerçekten olacaksın. Bu dünyanın parçası olmak
4: zaten
3: istiyorum.
4: Zaten başladın.
3: Burası harika bir yer.
4: Evet, kesinlikle.
3: Pekala, biraz daha sürüş yapabilir miyim?
0: Elbette, yaklaşık bir saat daha burada olacağız.
4: Çok sadını teşekkür çıkarım. Ederim.
0: Harika,
4: teşekkürler. Görüşmek üzere.
3: Görüşürüz. Şimdi tek başıma çıkıyorum. Petri'nin pist ve sürüş hakkında öğrettiklerini uygulayıp uygulayamayacağıma bakacağım. Neler yapabileceğimi göreceğiz. İşte başlıyoruz. Richard, fazla fren yapıyorsun. Yavaşlama, yavaşlama, hafifçe frenle. Frenle, gerçekten frenle ama tamam oldu. Evet, buradan hızlıca geçtik. Böylesi daha iyi. Ayağımı çekmedim. 100 metre tabelasında frene bastım. Daha önce değil. Bu sayede içeri daha erken girdim. Daha hızlıydım. Eyvah. Kimsenin bilmesine gerek yok. Aha, Patrick kesin bana gülecek. İşte başlıyor.
0: Neden?
3: Arkada bir araba vardı. Bir an düşündüm ve önceki turda ondan hızlıydım dedim ama freni unuttum işte.
0: İşin güzel tarafı, en iyi zamanını egale edip turu 1 dakika 44 saniyede tamamladım.
3: Yani bu turda yaptığım her şeyi önceki turlardan daha iyi mi
0: evet
3: yaptım? İşte bu gerçekten
0: doğru
3: umut verici. Gerçekten çok iyiydi. Bu işi yaptığıma değdi. Petri kesinlikle iyi bir öğretmen ama bunu asla ona söylemeyeceğim.
0: Bugünlük yeterince araba kullandım. Bunu Silverstone'da kullanmayı düşünüyorum.
3: Güzel.
0: Tarihi bir festival ve büyük bir yarış olacak. Neredeyse bir saat sürüyor. Ve iki sürücü lazım. Eğlenmek ister misin?
3: Yani sürüşü paylaşacağız. Bunu gerçekten isterim.
0: Kabul edildin.
3: Dostum.
0: Harika.
3: Evet, geleceğim. Teşekkür ederim. Gerçekten çok naziksin. Bu büyük bir olay. Bizim için büyük bir vitrin olacak. Sonuçta klasik araba dünyasındaki herkes orada olacak. Tabii fırsat ne kadar büyükse, etkinlik ne kadar önemliyse benim de ortalığı batırma ihtimalim o kadar yüksek. Bu işi yapacaksam seviyemi ciddi şekilde yükseltmem gerekecek.
5: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
6: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
8: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
9: Atıştırmalık?
10: Yok, ben doyamalık takılıyorum.
8: Bir şey diyeyim mi?
11: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
8: Abi bu adam ne yiyor ya?
12: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
13: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini gel aşka.
14: Geceliği 4200 lira.
15: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
16: Trivago.
14: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
16: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
17: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
18: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
19: Vay toplantılar.
20: Vay ödevler.
21: Vay bu iş.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava. Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş
1: geldin. Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
2: Evet.
3: Aman tanrım.
4: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: F-100 pick-up'ın sahibi Rich geldi. Jamie aracın üstünde büyük bir keyifle çalışıyor ama kritik bir aşamadayız. Üst kısmı krem rengine boyadı ama 2 ton olacak. Ve alt kısmın farklı bir renk olması gerekiyor. Rich geçen gün geldiğinde benim bir arabamı görmüş ve rengi çok beğenmiş. Ama beğendiği araba metalik maviydi. Metalik renkler kesinlikle kreme yakışmaz, berbat durur. O yüzden diplomasiye başlıyorum.
1: Bence bu direksiyon
2: diğerlerinden çok farklı yakışacak. Olarak biraz parlak.
0: Merhaba. Çok iyiyim. Ya sen? Nasılsın? Aa, evet.
1: Direksiyon.
0: Gerçekten çok güzel. Diğer kısım için metalik mavi demiştin.
1: Evet.
0: Bu konuda biraz endişeliyim. 2 tonlu bir arabada mat bir renge karşı metalik kullanınca pek hoş durmuyor. Şöyle göstereyim. İşte. Metalik bir rengi matla yan yana koyunca güzel durmuyor.
1: Tamam, ne demek istediğini anladım. Peki ya şuna ne dersin?
0: Aslında olabilir.
1: Buna ne dersin?
2: Evet, bu olur.
0: Az önce bir şey fark ettim.
1: Ne?
0: Krem ve mavi. Aslında kamyoneti baş aşağı çevirmiş gibiyiz. Ellerinin üstünde amuda kalkarsan kremin üstte, mavinin altta nasıl duracağını görürüz.
1: Ah tanrım.
0: Arabamda gördüğün renge benzeyen ama kesinlikle metalik olmayan bir renk bulacağız.
1: Tamam tamam, anladım.
0: Ne diyorsun?
1: Bana uyar, itiraz etmem.
2: Rich aracın iç tasarımını tamamen bize bıraktı.
0: Leopar desenli ve püsküllü süsler olsun.
1: Bak, bunu sevdim.
0: Belki bir avize. Güzel, kristal bir avize. Evet, ne var
1: tavana
0: bunda? Tamam, renk seçildi. Bu güzel haber. Artık iş bize düşüyor. Bunu fuara hazır hale getirmemiz lazım.

0: İş ilanına muhteşem bir dönüş geldi ve Richard'ın işine uygun en iyi adayları seçmek için durmadan çalıştık.
1: İlki teknisyen mi?
0: Evet. Bir de boyacı var.
1: Boyacı, anladım.
0: Bugün tanışacağımız kişilerin farklı becerileri ve deneyimleri var. Sonuçta Richard'ın karar vermesi zor olacak.
2: Can mı, Jonathan mı?
3: Can yeterli.
2: Can, tamam.
3: Umarım içeri girdiğimde elimden gelenin en iyisini yapıp Richard'ı etkileyebilirim. Dilerim yeteneklerim ve deneyimim ona uygundur ve bana işi kazandırır.
1: John, merhaba dostum. Adım Richard.
3: Oldum.
1: Tanıştığımıza sevindim.
3: Ben de öyle.
1: Müşterilerle başa çıkma konusunda nasılsın? Mesela ısrarla arabasının metalik maviye boyanmasını isteyen bir müşteri var ve bunun yakışmayacağını düşünüyorsun. Ne yaparsın?
3: Uygun bir eşleşme olmadığını düşünüyorsam müşteriyi bu kararından vazgeçirmeye çalışırım.
1: Wayne iyi iş çıkarmış. Adayların gerçekten değerlendirmeye değer olanlarını seçmiş ve hepsi birbirinden iyi. Tanıştığım herkes iyi. Bu sürecin başından sonuna kadar en büyük motivasyonun ne olurdu? Boyanma, tamamlanma, hazırlanma ve bitiş aşamasında.
4: Bu aşamaya geldiğim için bile seviniyorum. Pek çok başvuru vardı. Bu işi alırsam hayallerim gerçekleşir.
0: Tamam, güzel görüşmeydi. Sağ ol. Haber vereceğiz.
4: Tamam, teşekkür
0: Kendine
4: ederim.
0: Kendine iyi bak.
1: Açıkçası bu eleme işi gerçekten işe yaradı. Teşekkür ederim. Asıl sorun kimi seçeceğimizde. İki mi? Üç mü?

0: Ne haber? Feyyüz'ün kapısı mı?
1: Evet.
0: Şükürler olsun.
1: Toparlandı.
0: Berbat bir durumdaydı ama çocuk halletmiş.
1: Bence harika bir iş çıkarmış. Hatırlarsan kapının alt kısmında hiçbir şey kalmamıştı.
0: Aa, merhaba. Eve sadece iskeleti kalmış gibiydi. Hiçbir şey yoktu.
1: Doğru.
0: Nereden ekleme yapmış? Aa, bu çok güzel değil mi?
1: Zeki çocuktur.
0: Kesinlikle tatmin edici. Bu iş bizi köşeye sıkıştıracaktı. Harika.
1: Evet. İşe koyuluyorum.

0: Yeni işçiler alıp TÜKOK'a daha fazla beceri katınca en büyük hayalimiz yaptığımız işleri üst seviyeye taşımak olacak. O yüzden bugün küçük bir ziyaretim var. Bir işe bakacağım. Aracın adı Condor ve şu anda Kate adında bir kadının elinde. Kate, otomobil dünyasının mihenk taşlarından Brian Wingfield'ın kızı. Araba artık Kate'e ait. Brian efsaneydi. Mucizevi Ford GT'lerle yakından ilişkiliydi. Bunlardan üçü 1966 Le Mans'ta Ferrari'ye karşı destansı bir mücadelede bitiş çizgisine ulaştı ve yarışı kazandı. Filmleri çekildi. İnanılmazdı. Brian bu arabayı kendi yapmış ve kızı tekrar yola dönmesini istiyor. Biraz gerginim. Dünya üstündeki tek örnek ve yakından bakacağım. Merhaba Kate. Kate.
1: Merhaba.
0: Tanıştığımıza sevindim. Nasılsın?
1: Ben de çok sevindim. Teşekkür ederim.
0: İçeride mi?
1: İçeride.
0: Güzel.
1: Kapısını açıp göstereyim.
0: Hemen konuya gireyim.
1: Elbette,
0: sadece görmek
1: sorun
0: istiyorum.
1: Sorun değil.

0: Bakabilir miyim?
1: Tabii ki.
0: Ah, şuna bakın. Ben buradayım diyor.
1: Beğendin
0: Bundan
1: mi?
0: Bundan sadece bir tane vardı.
1: Evet, sadece bir tane vardı. Babam ve firmandaki ekip arabayı geliştirip prototip olarak üretmiş. Ama hiçbir zaman yollara çıkmamışlar.
0: O zaman bu arabayı kullanıp baban hakkında daha çok bilgi sahibi olalım. Hı hı. Burada müthiş bir dehadan bahsediyoruz.
1: Evet, büyük bir deha. Brian Wingfield gibi biri bir daha asla gelmez. Bir arabanın yanından geçerken şu perçinler doğru değil. Aralarında milimetrik fark olmalı. Ama hata var. Bir milim sapmış derdi. Bunu çok sessiz söylerdi. Gösteriş yapmazdı. Kibirli olmadı. GT40 sahipleri kulübünün kurucusuydu.
0: Beni davet ettiğin için çok mutluyum. Peki ne bekliyorsun? Aklındaki proje ne?
1: Her şeyiyle bitmiş. Babama Alzheimer teşhisi kondu. 12-13 yıl önce. Planım o görmeden önce bitirmekti. Maalesef bitmiş halini görmeden geçen yıl vefat etti. Ondan sonra her şey öylece kaldı. Eşim Mark mühendis. Çok yetenekli ve arka frenlerde bazı şeyleri düzeltti. Ama bunlar babamın söktüğü son parçalardı.
0: Evet.
1: O yüzden bu işle uğraşmak ikimizi de yıpratıyor. Evet, fiziksel ve duygusal bağ kuruyorsun.
0: Evet, seni çok iyi anlıyorum. O yüzden izin verirsen bu işe birkaç kişiyi daha dahil edeceğim. Bunun tamamen bir ekip işi olması gerektiğini düşünüyorum. Şu derin şasenin içinde şu anda orijinal motor yok, öyle değil mi?
1: Evet, motor şurada. Anladım. Bu da şanzıman.
0: Yapılacak şey hepsini arabaya yerleştirmek.
1: Aslına bakarsan bu büyük bir Lego seti gibi.
0: Kesinlikle, ama gerçek boyutta. Son derece benzersiz
1: evet.
0: Ve bir o kadar da değerli.
1: Hı hı.
0: Bu müthiş bir araba. Yanında durup ona bakarken varlığını da hissediyorsunuz. Bir aurası var. Şu anki tek endişem, The Smallest Cock'ta mühendislik açısından bu seviyedeyiz. Brian çok daha yukarıdaydı. Bir yarış arabası hayal edip tasarlıyor ve üretiyordu. Bu boşluğun bir kısmını dolduracak bir şeye ihtiyacım var. Ve hızla o boşluğu doldurmaya çalışıyorum.

0: Neler oluyor? Elektrik yok. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey. F-100'ün alt kısmına mavi boyayı atmak üzereydim. Yarın fuara hazırlanacağı için o işi bugün bitirmem gerekiyor. Hafta sonu fuara katılacak ama boya kabininde elektrik yok. Neler olduğunu bilmiyorum. Isaac daha önce bundan bahsetmişti. Umarım çözebilir. Yoksa işi yetiştirmek zor olacak. Bilemiyorum. Kabini çalıştıramıyoruz. Sanki aletlerin hiçbirine enerji gitmiyor.
1: Peki solenoidi denedin mi?
0: Hayır.
1: Kompresör arızaya geçince aç kapa yaparsın ve genelde düzelir. Sanırım henüz bunu denemediler. Tamam, kapatıyorum. Pekala, enerji geldi mi?
0: Bir şey yok, tamamen gitti.
1: Peki ya şimdi?
0: Hayır, hala yok.
1: Tamam, bir iki saniye ver de bakayım.
0: Tamam. Burada ne yapıyor bu? Aman tanrım.
1: Şimdi geldi mi?
0: Hiçbir şey yok.
1: Şimdi bir şey oldu mu?
0: Evet, şimdi çalışıyor.
1: Tamam, umarım artık ısı yükselir.
0: Bakalım devreye girdi mi? Evet, alevleri görüyorum.
1: Tamam, çalıştı.
0: Sıcaklık yükseliyor. Nasıl becerdin?
1: Kontrol panellerine girdim, birkaç anahtara baktım. Hepsini resetledim, bu kadar.
0: Aferin Isaac, gerçekten işe yaradı. Ne yaptığını anlamadım ama en azından makineyi çalıştırdı.
1: Çalışıyor, önemli olan da bu. Detaylar önemli değil.

F yüzün krem rengi olması gereken kısmını bitirdim. Şimdi müşterinin seçtiği mavi rengi atacağım. Maskeyi çok dikkatli hazırladık. En ufak bir boşluk olursa mavi altına sızar ve işi mahveder. Ne olacağını görmenin tek yolu boyayı atmak. Şimdi boyamaya hazırım. Hadi yapalım.

0: Klasik Otomobil Restorasyonu'nda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
1: Evet.
0: Aman tanrım.
2: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: İşin en güzel kısmı başlıyor ve bunu kaçırmayacağım. Dur. İzlemek istiyorum. Bu kısım için beni bekle.
1: Umarım mavi boya maskenin altına sızmamıştır.
0: Evet, haklısın. Tanrım, bakmak istemiyorum.
1: Heyecanlıyım.
0: Ya her yerin
1: umarım olmamıştır.
0: Sızmışsa çok sevineceğim.
1: Evet. Ben de çığlık atabilirim.
0: Kesinlikle istediğimiz gibi. Harika olmuş, beğendin mi?
1: Evet. Fuarda görmek bizi gururlandıracak.
0: Aslında istediğim şey buydu. Arabalar, kamyonlar ne olursa olsun. Evet, bunu biz yaptık diye bilmek.
1: Bunu biz yaptık.
0: Güzel.
1: Teşekkürler.
0: Aferin. Aferin dedim ama henüz tam olarak bitmedi. Değil mi? Acele teslim tarihi gibisi yoktur.
1: Aksilik çıkmasının zamanı değil.
2: Bunlar nereye yerleşecek?
1: Kapıya konacaklar.
2: Tamam. Sanki buraya çarpılmış.
1: Evet, birkaç kez olmuş gibi görünüyor. İşler biraz sıkıştı.
2: Tamam.
1: Evet.
3: Biraz daha, biraz daha, evet.
1: Arka kapağı daha çok öne çıkarmak için siyaha boyamak istiyorum ama... Sürekli yeni işler çıkıyor. İçinde büyük bir öfke var, değil mi?
2: Evet, evet.
3: O sırada aklından kim geçiyordu?
0: Jamie kendini bayağı zorluyor. Ticari olarak hayatta kalma baskımı o da hissediyor.
2: İyi görünüyor, değil mi?
1: Evet, bunu beğendim.
0: Her hafta sonu da araba üzerinde çalışmış. Ama tek kelime etmedi.
1: Aa, mükemmel oldu.
0: Harika görünüyor. Daha bitmedi ama.
1: Kaldır.

0: Uzun bir geceydi ama bence ekip işi bitirdi. Umarım sahibi de son halini beğenir.
1: Pekala, kostümlerimizi giyme zamanı geldi.
2: Öyle olsun. Gerçekten heyecanlısın değil mi?
1: Daha ne giyeceğimi bile görmedim. Bunları Louis ayarlamış. Nerede giyeceğiz? Tuvalette mi?
2: Kostüm fikrini sevmedim. Bana gereksiz geliyor.
1: Bence eğlenceli olacak. Hazır olunca çıkmadan ses ver.
2: Tamam.
1: Benimki çok bol.
2: Benimki küçük. Bu kostümlerin arabayla ne ilgisi var anlamadım.
1: Nasıl gidiyor Isaac?
2: Açıkçası pek iyi değil. Duygusal olarak kendimi kötü hissediyorum. Ha, kesinlikle korkunç.
1: 3 deyince.
2: Bunu yapmak istemiyorum.
1: Hazır mısın? Benimki nasıl? Bence sana tuzak kurdular.
2: Ama ne güzel.
1: Ama iyi görünüyorsun.
0: Evet, günün planına gelince, aracın sahibi Richard birazdan gelecek ve arabanın bitmiş halini ilk kez görecek. Sonra jüri değerlendirmesi başlayacak ve The Cog'un ilk ödülünü kazanıp kazanmadığını göreceğiz. Günaydın dostum, insanlar bakmaya geliyor. Bu güzel bir şey, herkes onun arabasını görecek. Tabii arabamı mahvetmişsiniz demez.
1: Doğru.
3: Beğenmezse gerçekten kötü olacak.
0: Haklısın.
3: Sonuçta içini bile görmedi.
1: Evet,
3: sürpriz
1: hiçbir
3: yani.
1: Şeyi görmedi. İçi peki, tamamen değişti.
0: Beğeneceğine eminim.
3: Üstü için güzel bir örtü hazırladık.
4: Harika.
0: Merhaba, nasılsın?
4: Merhaba Richard.
0: Yeniden görüştüğümüze
4: İyiyim,
0: sevindim.
4: Ya sen?
0: Gel de en iyi yeri seçelim. Önünde durmazsak rahatça açarız.
4: Tamam.
0: Bana getirdiğin halini hatırlıyorsun değil
4: evet.
0: mi? Evet. Evet, kesinlikle yanıydı. Öyleydi. Pekala, açıp nasıl göründüğüne bakalım. Güzel görünüyor değil mi? Ne diyorsun?
4: Nutkum tutuldu.
0: Yakından bak. Toparlanmış mı?
4: Kesinlikle.
0: İstediğin gibi mi?
4: Evet.
0: Kararın yerinde.
4: Evet.
0: Doğru olan buydu. Bunların hepsi arabanın yıllar boyunca evet. verdiği emeğin sonucu oluştu. Çalıştırıp sesini duyalım. Hazır mısın?
4: Evet.
3: Gerçekten güzel oldu.
0: Güzel değil mi? Hadi hadi oturup dene. İnanılmaz değil mi?
4: Şunun içine gireyim.
0: Bence beğendi. Güzel değil mi?
4: Buraları siz yaptınız
0: evet,
4: değil
0: biz
4: mi?
0: Yaptık.
4: Çok beğendim.
0: Güzel. Daha iyi bir şey söylenemezdi.
4: Harika iş çıkarmışsınız. Teşekkür ederim. Jamie ve ekibinin kamyonu fuar için bu hale getirebileceğini tahmin bile edemezdim. Yaptıkları şey kesinlikle inanılmaz. Sanki araba yeniden yapılmış gibi. Her şey harika görünüyor. Boyaya bakın. Kusursuz değil mi? Sanırım Jamie'den daha iyi bir boyacı olamaz.
1: Duygulandığı açıkça belli oluyor. İşi çok beğendi. Bu da bizi gururlandırıyor. Görmek istediğimiz tepki buydu. Bunun için çalışıyoruz.
0: Bu iş insanlara arabalarını sürpriz yapıp teslim ettikleri televizyon programlarına benzemiyor. Bu müşteri para ödüyor. Rich harika bir insan. Kamyonetini çok seviyor. Biz de kendini özel hissetmesini sağladık. Bu işi sınırlı zaman ve yetersiz personelle başardık. Yeterli personel olsaydı kim bilir ne çıkardı.

0: Geldik en önemli konuya. Bakalım jüri kamu üretimizi beğendi mi?
1: Ödül çadırı burası mı? Evet, öyle görünüyor.
0: Sonucu öğrenmek için Isaac the Kid'i gönderdik. Böylece kostümüyle caka satabilecek.
1: Başlıyor.
2: Pekala, başlıyoruz. Herkese merhabalar. Umarım gününüz iyi geçmiştir. Hava gerçekten çok güzeldi. Jüri teselli ödülü 68 model Ford Galaxy'ye gidiyor. Tebrikler bayım.
1: Herkese verdikleri türden.
2: Evet, pekala.
1: Teşekkürler, ödül alırım diye düşünüyorum.
2: Pekala. Pickup kategorisi birincisi 59 model Ford F100. Tebrikler.
1: Harika. Çok sevindim. Teşekkür ederim.
2: Teşekkür ederiz. Tebrikler.
1: Teşekkürler.
2: Tamam.
1: Bir ödül kazandık.
2: Devam edeceğiz.
1: Kok olarak ilk ödülümüzü kazandık.
2: Bakalım sırada ne var?
1: Uluslararası bir ödül değil ama iyi bir başlangıç. Pickup kategorisinde birinci olduk. Aracı sahibine vermemiz gerekiyor. Ama ödül bize kalacak.
0: Aslında bu miniye resmen işkence ediyoruz. Bu gerçekten inanılmaz. Bir müşteri bize gelip aracını tanıtmamız için yardım isterse işi abartıyoruz.
3: Daha büyük bir tanıtım olamazdı.
0: Şimdi yapmam gereken arabayı mahvetmeden turu bitirmek. Lütfen başarayım. Aa, bu tam bir işkence.

0: Dağlarda insan ya avcıdır ya da av. Bazı görüntüler izleyicileri rahatsız edebilir.
1: Dağ adamlarının bir sonraki bölümünde.
2: Bir şey duydun mu? Orada bir anne var. Bak tam orada.
0: Biraz da
3: kahretsin. Baba.
4: Oh. Bu çok saçmaydı. Kapıyı duydum. Lanet olsun.
5: Bu köpeklere son bir numara yapacağım. Koku için toprak ya da başka bir şey yok. Buna bağlı kalmak işi çok zorlaştırıyor.
1: Montana'nın Tobacco Root dağlarında bahar, Jack, Eric ve av köpekleri için bir antrenman mevsimidir.
5: Henry'e yedek olurlar.
1: Yılın bu zamanlarında genellikle becerilerini birlikte geliştirmek için bu tepelere tırmanırlar.
5: Bu yıl yapmak istediğim neredeyse son şey bu.
1: Ama bugün Jack ve kız arkadaşı Annika, sürünün en sevilen üyesine son kez veda etmek için buradalar.
6: Merhaba.
5: Henry'i yaklaşık 1,5 ay önce kaybettik. Birdenbire hastalandı, durumu hızla kötüledi ve vefat etti. Beklemediğim bir vedalaşma gerçekten çok zor.
1: Jack Henry'i bir yavruyken alıp zorlu ve tecrübeli bir aslan avcısı olarak yetiştirdi.
5: Hadi Henry, hadi. Onun için bu küçük plaketi yaptırdım.
1: Şimdi mezarını işaretlemek için geri döndü.
5: Sadece onu onurlandırmak için. İyi bir arkadaşımın tedavi gördüğüm sırada çektiği bir fotoğraf bu. Bir aslan ve Henry kucağımda oturmuş. Dağ aslanına içten şarkılar söylüyor. Bunu mezarına koymak için mükemmel küçük bir mezar taşı olarak düşündüm. Vedalaşmak çok zor.
6: Evet, hiçbir zaman yeterince uzun yaşamazsın.
5: Sürümüz için büyük bir kayıp bu. Ve Henry'nin olduğu noktaya bir köpek getirmek için önümüzde çok iş var. Şimdilik onu vadiyi seyretmek üzere burada bırakacağız ve köpekleri eğitmeye gideceğiz.
6: Vedalaşalım. Rahat uyu dostum.
1: Jack ve ekibinin liderleri olmaksızın yaşama alışması zaman alacak. Ama dağ aslanı avı sezonunun yeniden başlamasına sadece 6 ay kala, her gün önemli.
5: Pekala. Birine veda edip geleceği kucaklamak. CFI ve Trixie. Gerekli niteliklere sahip.
1: Trixie ve sürünün en yeni üyesi Viola için Jack'in özel olarak tasarlanmış dağ aslanı avı eğitim kampında becerilerini geliştirmeleri anlamına geliyor bu.
5: Şimdi iki tane genç yavru köpeğim bulunuyor ve hakikaten çok sıkı çalışmaları gerekiyor. Ama onlar için büyük umutlarım var.
1: Bugünkü antrenman yoğun bir parkurda, koku yüksek dağlara kadar takip edilecek. Jack parkuru hazırlamak için önden gidecek. Annika ise bekleyecek. Köpekleri serbest bırak ve
5: CFI ve Trixie. Gerekli niteliklere sahip.
1: Trixie ve sürünün en yeni üyesi Viola için Jack'in özel olarak tasarlanmış dağ aslanı avı eğitim kampında becerilerini geliştirmeleri anlamına geliyor bu.
5: Şimdi iki tane genç yavru köpeğim bulunuyor ve hakikaten çok sıkı çalışmaları gerekiyor. Ama onlar için büyük umutlarım var.

0: yumuşatın.
1: İyi fikir.
0: Pekala.
1: Hoşça kal.
0: Şey, bu setin yanımda olmasını ve onu doğrudan arkamda sürüklememesini istiyorum.
2: Bu sınavı olabildiğince gerçekçi yapmak için Jack bir rakun kürkü kullanıyor. Koku bırakmak için kürkü sürüklüyor.
0: Bu kokunun sanki rakunlar tüm bu farklı yapıların üzerinde sürüklenmiş gibi yayılması gerekiyor. Aslanlar epeyce kurnaz hayvanlardır. Kürkü ne kadar çok sürüklerseniz köpekleriniz o kadar iyi olur. Kırsalı mümkün olduğunca çok gezmeye çalışacağım. Onlarla arama engellerle dolu bir parkur koyacağım. Bu durumda önlerinde zor bir görevleri olacak.
3: Sawtooth Dağları, Idaho.
4: Bence şu küçük basamak oldukça iyi görünüyor Harry.
2: Idaho'nun ücra sığır kırsalında...
4: Devam edin kızlar.
2: Harry ve Kit şimdiye kadarki en önemli alışverişlerinden birini yapmaya hazırlanıyor.
4: Selam Gus.
5: Merhaba çocuklar, nasılsınız?
6: Evet, iyiyiz.
5: Merhaba Kit.
6: Merhaba.
2: Bir ay önce kardeşler 40 baş sığır satın alarak hayat boyu süren bir hayallerini nihayet gerçekleştirdi.
6: Neredeyse hepsi. Hadi gidelim.
2: Onları çiftlik işçisinden çiftlik sahibine dönüştürmeye yetecek kadar.
6: Ve sığır baronlarına.
2: Ancak girişimlerinin geleceğe büyümeye bağlı. Sığır işinde bu da gerçek bir damızlık boğaya sahip olmak anlamına geliyor.
5: At bu öyle mi?
4: Evet, sana bahsettiğimiz at
5: bu. Epey iyi görünüyor.
2: Nakit sıkıntısı çektiklerinden komşularının çiftliğine takas için geldiler. 4 yaşında bir yük atı.
5: Ayakları güzel. Etrafta olması güzel. Tamam, çok hoş görünüyor.
2: 1 tonluk bir hayvan karşılığında.
5: Tamamdır. Yani istersen gidip boğayı bulmaya çalışabiliriz. Evet, boğa burada bir yerde, bizim arazide.
6: Mükemmel, iyi fikir.
4: Pekala, tamam.
2: Boğa otluyor. Onu bulmaları gerek. 40 hektardan fazla bir alanda serbestçe dolaşıyor.
5: Buraya doğru tırmanırsak tam orada ilerideki vadinin içine bakabileceğimiz yere çıkarız. Aşağıda bulup bulamayacağımızı göreceğiz. Evet. Bakalım aşağıda mı?
6: Bu boğayı görmekten daha önce vazgeçmiştik. 6-7 yaşlarında, en iyi döneminde. Hakikaten iyi bir genetiği, iyi bir yapısı var. Hali hazırda sahip olduğumuz inekleri gerçekten tamamlayacak. Güzel, büyük buzağları olacak.
4: Şu anda elindeki inek grubu ile birlikte bu otlakta otlaması gerektiğini söyledi.
6: Şu tarlanın ortasındaki kesinlikle bir boğa.
4: Evet.
6: Beyaz buzağların ya da 1 yaşındaki danaların arasında.
4: İstediğimiz boğa olup olmadığını bilmiyorum.
6: İstediğimiz boğanın kaburgalarında büyük izler olmalı.
4: Biraz daha yaklaşmalıyız. Bu olmalı o.
6: Evet, bu o Kit. Eğer o boğa bu beyaz ineklerle kalmak isterse işler karışabilir.
4: Evet.
6: Boğayı bulduğumuza göre işin kolay kısmı bitti. Şimdi römorka dönüp malzemeleri almamız gerekiyor.
2: Boğaları iple yakalamaya çalışmak yaralanmaların başlıca nedenidir. İlkbahar, çiftleşme mevsimi en saldırgan oldukları zamandır.
4: O çetin yanında rahatça ilerleyebilmeliyiz. Nazikçe ve yavaşça, hemen sinirlenme. Boğaları gidiyoruz, sabırlı olmalısın. Ne yapacaklarını düşünmelerine izin vermeli ve onlara çok hafif baskı uygulamalısın.
2: Boğanın uysal kalmasını sağlamak için en iyisi onu ayırmadan önce sürüyle birlikte bırakmaktır.
4: Hadi inekler. Bir sürü başka inekle birlikte olduğunda başa çıkması kolaydır. Yalnız olduklarında düzgün düşünmezler, sinirlenirler. Nereye gideceğini gösterin ona. Şimdi sakin olun. Getir onu. Köpekler boğa için yardım edecek. Saldırganlar koşup ısıracaklar. Bir yerde sıkışsan da bu her şeyi hareket ettirir.
2: İnekleri güden 2 köpeğin yardımıyla römorka geri dönüşteki 5 kilometrelik yol sorunsuz geçiyor.
4: Neredeyse geldik.
2: Ama sonunda 1 tonluk canavarı sürünün geri kalanından çıkarmak en tehlikeli kısım.
4: Boğaya kötü bir kement atarsanız, bunlar son derece büyük ve güçlüdür. Ön ayağını kemendin içine sokarsanız veya kemendi çok derine atarsanız orada yokmuşsunuz gibi eğerli atınızı sürükleyebilir. Hataya yer yok. Aldın onu, aldın. Boğayı römorka ne kadar hızlı sokarsak sinirlenmesi o kadar gecikir. Römorka doğru sürmeye çalış.
6: Lanet olsun, o çok güçlü.
4: Sıkı tut ya da bırak.
6: Sakin ol dostum, sakin ol, sakin ol.
3: Kodiak Adası, Alaska.
2: Alaska'daki Kodiak Adası, dünyanın en büyük kahverengi ayılarının 3000'den fazlasına ev sahipliği yapıyor. Uzman teçhizatçı Mike Horseman, ayıları nerede bulacağını

0: biliyor.
1: Buradaki açık bir şekilde eski bir ayı izi. Bir müşteriyi getireceğim yeri bulabilmek için buraya geldim.
0: Dün yüksek rakımlı bir bölgeye deniz uçağıyla 96 kilometreden fazla yolculuk yaptı.
2: Tamam, şurayı bir deneyeyim. İnebilecek miyiz bakalım. Sıkı tutunun.
0: Adadaki diğer av rehberlerine karşı rekabet avantajı sağlayacak daha büyük ayılar arayışında.
2: Başardık ama ucu ucuna.
0: Sadece 24 saat sonra aynı yerde.
1: Vay canına, şuna bak. Burada ölü bir geyik var.
0: Bunlar doğru yere geldiğini gösteren işaretler.
1: Kışın ölmüş bir hayvanın kalıntıları bu. Ve normalde sadece kemik ve kürk yığını olurdu. Görebildiğiniz gibi her şey karıştırılmış ve bu bacak kemiklerinin hepsi kırılmış. Belli ki bir ayı buradaymış.
0: Kodiak'ta en tehlikeli zaman bahardır. Kış uykusundan uyanan ayılar neredeyse her şeyi yiyebilir.
1: Bu zamanlarda ayılar esasen yuvalarından yeni çıkmıştır. Bir şeyler yiyebilmek için dört gözle bekliyorlar. Muhtemel bir karşılaşma ihtimaline karşı dikkatli olmam gerekiyor.
0: Mike sadece herhangi bir ayıyı aramıyor. Aradığı yaban domuzları, ayı nüfusuna büyük zarar veren ve aranması gereken domuzlar.
1: Kamera tam burada.
0: Dün bölgenin potansiyelini yakalamak umuduyla eski bir patikaya bir iz kamerası yerleştirdi.
1: Bu patikanın böyle kullanılmasından ve daha önce bir ayının bu geyik ölüsünün başında olmasından dolayı içimde iyi bir duygu var. Bu yüzden birkaç fotoğraf çekme olasılığımın oldukça yüksek olduğunu düşünüyorum. Bakalım burada neler var. Bir ayı görüntülemişiz. Gece buradan geçmiş. Kamerada bulduklarımdan memnunum. O yüzden bu patikada aşağıya doğru devam edip biraz daha işaret bulup bulamayacağıma bir bakacağım. Belki bir ayı görürüm. Burada da izler var. Net izler. Bu patikaların çoğunda yosun ve benzeri şeyler var. Ayak izini görmüyorsun ama her bir fotoğrafı görebiliyorsun. Bu oldukça büyük bir ayı. Doğrudan patikadan buraya otoyola gitmiş. Bunu hemen şuraya kadar takip edeceğim. Sadece ihtimal dahilinde. Seni kucaklayarak buraya alabilirim. Buraya gizlice gireceğiz. Dikkatli ol. Bir şey duyuyor musun? Neydi o? İşte orada bir ayı var. Bak orada, işte orada. Gördün mü? Hadi gidelim buradan. Burada olup bitenlerden rahatsızım ve ayıya çok yakınım. O yüzden buradan sessizce uzaklaşıp daha iyi bir yer bulacağım.
0: Alçak arazide ve yoğun çalılıklarda gelen bir yırtıcıyı göremeyebileceği yerlerde daha savunmasızdır.
1: Hadi şuraya çıkalım.
0: Ama yukarıdan daha geniş bir görüş açısıyla baktığında yaklaşan av sezonunun potansiyelini daha iyi görüyor.
1: İşte gidiyor. Tepenin eteklerinde. Diğer tarafa doğru gidiyor. Doğrudan yukarıya gidiyor. Mükemmel. Çok güzel bir ayı bu. Vurmaya değer. Şimdiye kadar gördüğüm işaretler ve bu tek ayı bile bütün yolculuğun zahmetine değiyor. Herhangi bir müşteri bundan memnun kalırdı. Yani bana göre bu bir başarı. Üstelik sadece kısa bir süredir buradayım.
3: Blue Ridge Dağları, Kuzey Carolina.
0: Ülke genelinde gıda tedariklerinin her zamankinden daha risk altında olduğu bir dönemde Eustace Conway her fırsatı en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyor.
4: Burayı kazmamız lazım.
5: Burayı olduğu gibi mi?
4: Her tarafını.
0: Bugün Riley Avery ile birlikte eski bir gıda tedarik sistemine yeniden hayat vermeye çalışıyorlar.
5: Ne kadar derin kazacağız?
0: 7 yıl önce ani bir selde yıkılan Turtle Adası Alabalık göletini restore ederek.
4: Tam olarak şuraya yaklaşık 3 metre kadar almak istiyorum.
0: Alabalık hayatta kalabilmek için belirli koşullara ihtiyaç duyan bir soğuk su balığıdır.
4: Balıkların çok fazla oksijene ve soğuğa ihtiyacı var. Bu yüzden buradaki deneme göletini yeniden düzenlemenin zorluklarından biri yeterince derin olmasını sağlamak. Çünkü eğer göletin üzerinde kabuk olursa bu bir işe yaramaz. Hadi gidip suyu nereden alacağımızı görelim, çünkü bu bir sorun olabilir.
0: Ancak yukarıdaki dereden sürekli su akıp geldiği için ne kadar derine kazdıklarını anlamak imkansız olacak.
4: Bu akışı bir şekilde kesmemiz gerekiyor. Yoksa kazdığımız yeri suyla dolduracağız. Gölet çalışmaya başladığında kurduğumuz barajdan su akmasını isteyeceğiz. Ama şu anda bir sorun var.
0: Plan suyun yönünü kalıcı olarak değiştirmek.
5: Yeterince uzak bu.
0: Bir baraj oluşturup göletin etrafından akıtmak için suyu aşağıya yönlendirmek.
4: Önüne biraz çamur koy. Emip emmediğine bak.
5: Evet, birazcık çekiyor.
4: Şimdi bu borudan su akıtıyorum Riley. Bu akmaya devam ediyor. Hazır olacağız.
5: Kesinlikle.
4: Çoğu insanın balık deyince aklına eğlence veya spor gelir. Benim içinse sadece sofraya biraz yiyecek koymak geliyor. Bazı insanlar yiyeceklerini buzdolabında saklıyor. Biz yiyeceğimizi gölette saklıyoruz. Hadi buradaki uçta kazmaya başlayalım.
0: Çapı 7,5 metre ve derinliği en fazla 3 metre olan bir hendek kazmak.
5: Suyla sakinleşir. Tam burayı kazdığında.
0: Ama baraj dereyi tutsa bile su aşağıdan akmaya devam ediyor.
4: Bu iyi değil. Bizim giderimiz de bile böyle.
5: Bunu kepçeyle bile kazamam. Şuna baksana. Elle kazarak da çıkarmanın bir yolu yok. Yer altından su geliyor. Ama sanırım bunun daha pratik bir yolu var. Şu iz takipçisi olan komşunu hatırlıyor musun?
4: Evet, onu mutlu edecek bir şeyle takas edebiliriz.
5: Bu alabalık ticaretini kesinlikle hızlandırır.
4: Bu fena bir fikir değil.
0: Ozark Dağları, Arkansas.
6: Tamam çocuklar, hayatta kalma yürüyüşüne gitmek ister misiniz? Bu işimizi görür.
0: Lee Creek boyunca Ozark Dağları'nın dolambaçlı yollarında ilerleyen Jason Hawk, iki çocuğu, 11 yaşındaki River'la 15 yaşındaki Kay ile birlikte ilk kez vahşi doğada bir gece geçirecek.
7: Bugün biraz hayatta kalma gösterisi tarzı bir şeyler yapacağız. Kamp yapacağız, balık tutacağız, kano kullanacağız ve bu sessizlik hakkında bildiklerimi sınayıp doğru yapıp yapamayacağımı göreceğim.
8: Hey Kay, kıyıya! River, sen de!
0: İkisi de kürek çekme konusunda biraz deneyimli olsa da River ve Kay hala arazinin yapısını okuma konusunda acemiler.
6: Tamam öyleyse. Orada su var dediniz. Orada görüyoruz suyu. Onayı mı beklediğinizden emin olmak istiyorum. Benimle iletişim kuramazsanız etrafından dolaşacaksınız ya da sahile gideceksiniz. Anladınız mı?
9: İyi fikir.
6: Tamam. Bahar mevsiminde böyle şeyleri ne kadar çok seversin. Bu ciddi bir iş. Çocuklar olduğundan dolayı dikkatli olmamız gerekir. Nereye gittiğimize dikkat etmemiz gerek. Peki River. Suyun hızlı aktığı yere geldiğimizde ne yapıyorsun? Tıpkı MC'nin ata binerken size söylediği gibi. Doğru, bağımsızlık. Bunu denemeye hazır mısın? Tamam.
9: Evet.
7: Gidebilir miyim?
6: İstiyorsan başla. Lider üye sensin. Nehrin sol tarafından gidiyoruz. Ve benim sağ tarafımdan ilerliyoruz. Hızlı akıntılardan geçmemiz gerekiyor. River için özellikle güven artırıcı olarak çok iyiler. Suya girmeden önce herkesin iyi ve kendinden emin olmasını sağlar. Burnun hala düz gittiği sürece kayalara seke seke ilerleyeceksin, tamam mı? Güzel. Onu Hancock'ların arkasına alıyoruz. Su oldukça yükselmiş. Epeyce sallıyor. Yine de dengemizi koruyup bunu atlatacağız. Aferin.
0: Hızlı akıntılar ve 5 kilometrelik yürüyüşlerin ardından Hawk ailesi asıl yapmak istediklerine hazır.
6: Burada balık tutmak geçimimizi sağlamanın önemli bir yoludur. İki çocuğun da balık tutmuşluğu var.
0: River olta ve makarayla avlanırken Jason'ın planı Kay'ı Ozark'ların geçiş törenine başlatmak.
6: Pekala ama önce dinle. Büyük balık tutmaya gideceğiz. Orada neye ihtiyacımız olacak? İşte burada.
7: Eldiven mi?
6: Evet.
7: Tam olarak neden?
6: Çünkü elle balık avına çıkıyoruz. Elle balık avı çok eski bir yöntem ve farklı türleri var. Yani tarih öncesi zamanlara dönmekten bahsediyoruz. Bu aynı zamanda buranın geleneği. Yayın balıkları bu kıyılara yuva yapar.
7: Evet.
6: Bilirsin, deliğe geri çekilirler. Bu yüzden kıyı alanındaki deliğin çevresini, içinde bir şey olup olmadığını görmek için iyice araştırıyoruz. Büyük olasılıkla elini ısıracaklar. Evet. Isırdıklarında keskin köstebek dişleri vardır.
7: Tamam.
6: Kuyulara ulaşmaya çalışacaklar.
7: Peki.
6: Onları dışarı sürükleyeceğim.
7: Temelde elini deliklere sokuyorsun ve bir şeyin ısırmasını umut ediyorsun. yayın balığı olmasını umuyorsun.
6: İyi başlamayı umuyoruz. Tamamı turluyoruz ve şu kıyı kısmı, evet, ayaklarını da kullan, tamam? Her zaman şu çalıların altını gözle.
7: Yılanlar.
6: Evet. Yani takıldı. Hey.
7: Evet.
6: Ayağımla hissettim.
7: Evet.
6: Sanırım hepsi bu.
7: İyi misin?
8: Evet, iyiyim.
6: Birazcık daha.
7: Oh, kahretsin baba.
8: Lanet olsun.
0: Gelenekler zor ölür.
7: Levrek mi?
0: Jason ilk yayın balığı yakalama mücadelesini kaybetti.
6: Evet.
7: Neydi o sence?
6: Yüzüydü sanırım.
0: Ama bir başarısızlık pes ettiği anlamına gelmez.
6: Buradaki yayın balıkları bir kilodan birkaç kiloya kadar değişebilir. 10-15 kiloluk küçük pitbull yayınları avlayacağız.
0: Yayın balığının dişleri çok keskin değildir. Büyüdükçe dişlerinin sayısı artar.
6: Ha, dur. Ha, burada bir tane aldım sanırım.
7: Güzel.
6: Evet. İşte bu.
7: Güzel. İyi bir balık.
6: Evet. Sanırım o delikte bir tane daha var. Pozisyon al. Ben bunu tele takayım.
0: Kay elle balık tutmaktan çekiniyor olabilir. Ama Jason'ın bugünkü amacı pratik yapmasını sağlamak. Bu yüzden istese de istemese de her şeyini ortaya koyacak.
6: Bir şey hissediyor musun?
7: Bir şey var.
6: Kaptı mı?
7: Evet.
6: Evet. İşte bu. Tamam. Ne? Tutman gerekiyor onu. Hadi tut. Dur, sıkıca tuttun mu?
7: Evet.
6: Pekala. Yani bu durumda akşam yemeğinde yayın balığı yiyeceğiz. Teşekkür ederim Ray, Gölge ve Lobo. Biraz sıcak su.
7: Evet, donuyorum.
9: Geliyorum. Bir balık yakaladım. Dev gibi bir balık.
6: Bakalım ne yakaladın bebeğim.
7: Güzel. Büyük bir balık.
9: Evet.
6: Evet, güzel. Büyük bir levrek bu. Bizim ne yakaladığımızı gördün mü?
9: Olamaz.
6: Tamam. Biraz balık yakaladık. Sanırım artık aşağı doğru devam edip tekrar bir yer aramaya başlamanın zamanı geldi.
3: Tobacco Root Dağları, Montana.
10: İşte gidiyoruz kızım, hadi gidelim, hadi. Acele edin, acele edin. Şu anda sadece etrafı taramalarını ve o kokuyu yakalamalarını umuyorum. Onlara nereye gidecekleri konusunda çok fazla yol göstermek istemiyorum. Kendileri bulsunlar istiyorum.
0: Annika daha önce ekiple avlanmış deneyimli bir veteriner hekim. Ancak Jack önceden güzergahı belirlerken bu onun av lideri olarak çaylak yavruları ilk kez takip edeceği av olacak.
10: Sanırım doğru yöne gidiyorlar. Jack de buraya gitmişti. Kızlar, böylece Marmar'ı görebilirsiniz. Yüzü aydınlandı. Sonra biraz bu tarafa doğru yöneldi. Sanırım geri döndüğü yer burası olmalı. Evet, aşağı indi. Sanırım tam olarak yaptığı şey bu. Aferin kızlar. Buradan bakınca işler iyi görünüyor. Onları takip etmeye devam edeceğim.
0: Köpekler insanlardan iki kat daha hızlı koşabilir. Şimdi serbest kaldıklarına göre Jack'le aralarındaki farkı hızla kapatacaklar.
4: Tamam, o zaman bu dere yatağında sürükleyerek işe devam edeceğim.
0: Ama bir sonraki engel onları yavaşlatmak ve bir barikata nasıl tepki vereceklerini görmek için tasarlandı.
4: Kışın aslanların çoğu tamamen donmamış bir dereye gelir ve aslında suya atlayıp karşıya yüzer. Bu nedenle köpeklere bu dereleri geçmeyi öğretmeliyim. Ayrıca avlanmayı bırakıp kıyıda durmamalarını sağlamak önemlidir.
0: Koku suda kaybolacak. Köpekler iz soğuduğunda ve bir engel çıktığında bunun çıkmaz sokak değil, yön değiştirme olduğunu anlamalılar.
4: Bunu gerçekten iyi kurduğumdan emin olalım. Böylece gelip bulabilecekleri bir yerleri olur. Umarım kızlar bunu anlayabilir. Orada oldukça iyi çapraz geçiş yaptığım için bana biraz kızmış olabilirsiniz.
10: Sanırım bu onun su numarası. Kesinlikle küçük bir dere değil bu.
0: Annika sürünün izini kaybetti. Ama GPS tasmalarını kullanarak onları takip ediyor.
10: Marlin'le karşılaştık ama Trixie'nin nerede olduğunu bilmiyorum diyebilirim. Onun bir yere takılmadığından emin olmak için gitmem gereken yeri gösteren bir harita var.
3: Sawtooth Dağları, Idaho.
4: Tanrım, o çok güçlü.
0: Idaho'da...
4: Sıkı tut.
0: Harry bir tonluk boğayla mücadele ediyor.
4: Mutlu değil. Bütün hanımlardan onu uzaklaştırdığımızı biliyor. Yine de biraz geride kaldı.
11: Sakin ol dostum, sakin ol dostum.
4: Bırak dursun, bırak dursun, dursun. Tamam.
11: O römorkta bir halata takılmasını istemiyorum.
4: Fenerimle girerim. Römorka binmek üzere olduğunu görür görmez bunu yapmak istemiyor.
11: O tarafa değil. Akıllı bir boğa bu Harry.
4: Bundan sonrası biraz zorlayıcı ve mücadeleli olacak. Başka bir ip at. Ya ayak ipi ya da boyun ipi. Ayak ipi onu düz tutar ve boyun ipi de yardımcı olabilir. Artık hangisi olursa.
11: Affedersin.
4: Pekala.
11: Pozisyon aldım.
4: Tamam.
11: Aman tanrım, çok büyük bu.
0: Kid ve Harry çocukluklarından beri iple boğa yakalıyorlar.
4: Bakalım orada duracak mı Kid?
0: Ancak hiçbir hayvan birbirine benzemez.
4: Bunu halletmeliyiz yoksa çok sinirlenir.
0: Her durum benzersizdir. Ve hassasiyet gerektirir.
4: İyi hesapla, dikkat et.
0: Üstünlük elde etmek için mükemmel zamanlama.
4: O neydi evlat?
11: Dur burada oğlum, sakin ol.
4: Bu çok saçmaydı. Kapıyı duydum, lanet olsun. Kapı gitti.
0: Idaho'da...
4: Ne kadar güçlü olduğunu görüyorsunuz. Az önce bir tren yolu traversini kürdan gibi kırdı.
0: Harry ve Kid yeni boğalarını römorka yüklemeye çalışıyor ama başarısız oluyor.
11: Sakin ol ahbap, sakin ol.
4: Ben deneyeceğim.
11: Hadi gir, hadi gir, hadi. Gir, hadi oğlum.
0: Kontrolü sağlamanın püf noktası ne zaman çekip... Ne zaman bırakacağını bilmektir.
11: Eğer seni yan tarafına doğru iterse durum oldukça kolaylaşır.
0: Yardım tam zamanında geliyor.
4: Hayır, hayır, hayır. Hayır. Böyle bir boğayı hiçbir yere sürükleyemezsin. Onu içeri yürümesi için ikna etmen gerekir. Köpekler de bununla başa çıkmanın en iyi yolu.
0: Ben ve Smoke karşılaşmadan korkmayan deneyimli sığır köpekleridir.
4: Tam oraya, hadi. Hadi, içeriye, hadi, hadi, hadi. Köpekler çok hızlı değil mi? Evet. Hadi bakalım.
11: Süre bitti. Bir kırık kapı
4: ve birkaç yorgun at.
11: Evet.
4: Şu anda biraz sinirli ve sinir bozucu bir yerde.
11: İşte burada.
0: Boğa direnmiş olabilir ama onları ikna etmek başarıya doğru adımlar atan acemi çiftlik sahipleri için büyük bir zafer.
11: İkisini de aldım. Tamam. Güzel manevra.
0: Artık iyi komşular olmak tek seçenekleri.
11: Burada bir küreğim var.
4: Bir çukur kazalım ve her şeyi yerine geri koyalım.
11: Mükemmel.
4: Bu kapıyı onarmamız gerekiyor. Biz kırdık, biz onaracağız.
11: Bunun bizim çitimiz olmadığını biliyorum. Güzel. Ama insanların evlerine dalıp eşyalarını kırıyorsan tekrar davet edilmeyebilirsin. Güzel.
4: Evet.
11: Gir içine.
4: İçine getir.
11: Epey başarılı bir gün. Kullanmadığımız bir atı ihtiyacımız olan bir boğayla takas ettik.
4: Benim tarafımdan bakınca iyi görünüyor.
11: Şu atları yükleyip buradan gitsek mi?
4: İyi fikir. Her şeyin tam olması gerektiği gibi ilerlediğini hissediyorum.
11: Yüklendi.
4: İneklerimiz var, boğamız var. Bence oldukça hızlı ilerledik.
11: Evet.
4: Hadi gidelim buradan.
11: Gitmeye hazırız.
4: Artık çiftçiyiz.
3: Blue Ridge Dağları, Kuzey Carolina.
0: Kuzey Carolina'nın Blue Ridge Dağları'nda...
12: Bu harika Riley.
0: Eustace ve Riley yiyecek tedariklerini güvence altına almak için güçlü bir araç getiriyor.
12: Dostum, bu 100 kat daha hızlı.
0: Eski bir alabalık göletini kazıyorlar.
4: Görünüşe göre bu alçak taraf en kuru bölüm. Bu yüzden içeri çok fazla su girmeden önce bunu çıkarmaya çalışacağım.
5: Bu kepçelerden biri bizim 4 saat boyunca kazmamıza karşılık geliyor.
4: Evet. Bu ekskavatörle kazmayı çok seviyorum. Toprağı kimsenin yapamayacağı şekilde hareket ettiriyor. Bahçeye bu besin açısından zengin topraktan biraz alabilirsem üzerinde biraz yiyecek yetiştirebiliriz. Buradaki bir sorunu alıp orada bir çözüm üretiyoruz.
5: Bahsettiğim şey buydu işte.
4: Evet.
5: Buna biraz toprak taşımak denir.
4: Ama oradaki o suda zamana karşı savaşıyoruz.
0: Alabalıkların yeterli oksijeni alabilmesi için çukur en az 3 metre derinlikte olmalı. Eustace, gölet yeraltı suyuyla dolup çalışmayı daha fazla zorlaştırmadan derinliğe ulaşmak için hızlı çalışmalı.
4: Çamur katmanlarını kazdıkça su içeri sızmaya devam ediyor. Yani sadece kazmak bile yeterince zor ama kazmak zorundasın.
5: Bunu hemen çok hızlı bir şekilde kazıp çıkarmamız gerekiyor.
4: Riley! Baraj yıkılıyor, su sızıyor.
0: Blue Ridge dağlarında...
4: Suyu borudan geçmek zorunda kalacak şekilde orada baraj kurmamıza yol açar bu.
0: Eustace ve Riley'nin bugün yaptığı bütün çalışma sel riski altında.
4: Su burada sadece akıp duruyor ve hızlıca birikecek eğer bir şey yapmazsak.
0: Riley, kazıyı bitirene kadar dayanacak bir çözüm bulmaya çalışıyor.
5: Suyu borudan akıtmamız gerekiyor. Bunu biz kuruyoruz. Aksi takdirde gölet dolacak ve ne kazdığımızı bilemeyeceğiz.
4: Nasıl gidiyor Riley?
5: İyi gidiyor.
0: Çukur kazılıyor. Ancak alabalıkların burada hayatta kalabilmesi için en az 60 santim daha gerek.
4: Aşağıda ne olduğunu hissetmem ve çekebildiğimi almam lazım. Orada büyük bir kaya var, kenarını bulamıyorum. Onu oradan çıkarmam gerekiyor. Daha derine inmemiz gerekiyor. Kayanın kenarını bulmak için denemeye devam ediyorum ama bulamıyorum. Eğer o büyük kayaya zincir takabileceğim bir çukur açabilirsek sanırım işimiz kolaylaşacak.
5: Tamam. Alıp getiriyorum.
4: Tamam, al onu. Ve şu kovaya bin. Seni aşağıya indireceğim.
5: Aslında ıslanmayı hiç planlamamıştım. Ama buraya inmemiz ve bu kayayı çıkarmamız gerekiyor.
4: Bir kenar buldun mu? Zinciri oraya taktın mı?
5: Evet.
4: Tamam.
5: Arka bahçede bir yüzme havuzu değil bu. Soğuk. Su taşla ve tortuyla dolu olduğu kadar bulanık da. Tekrar suya dalacağım.
4: Pekala.
5: Zinciri çevresine dolayabilirsem dışarı çıkarabiliriz.

0: Hallettim.
1: Güzel. Devam et. Bağla beni. Ha evet. Merhaba pislik. Teşekkür ederim Ali. Yeterince derin kazdığımızı hissediyorum. Sanırım işimiz bitti.
2: Şimdi her şeyi kazıp çıkardığımıza göre geriye sadece denemek kaldı. Yani şu anda durumumuz oldukça iyi.
3: Ozark Dağları, Arkansas.
4: Güzel görünüyor.
3: Arkansas, Lee Creek kıyılarında.
4: Burası mı?
3: Evet. Hawk ailesi, keşif ekibi balıkçılıkla geçen bir günün ardından karaya ayak basıyor.
4: Kamp için güzel küçük bir yer bulduk. Geceyi geçirecek küçük bir barınak.
5: Bir tür yaslanma tipi barınak
4: evet,
5: gibi.
4: Evet, sanırım öyle. Burada bir ağaç olmalı. Bir tarafında çalışabiliriz. Sadece biraz rahat bırakmam gerekiyor onları. Kendi hatalarını yapmalarına, kendi seçimlerini yapmalarına izin vermeliyim. Burası onlar için uygun bir ortam.
3: Ilıman Ozark, yazında hava koşullarına karşı koruma sağlamalıdır. Ama yazın bile yakaladığını pişirmenin yalnızca bir yolu vardır.
4: Ateşi yakmak için parmağınız büyüklüğünde ve daha küçük şeylere ihtiyacımız var.
3: Kay ve River daha önce ateş yakmışlardı. Ama ilk kez ilkel yöntemleri deneyecekler.
4: İlk yapacağımız şey bu kabuğu biraz didiklemek. Çakmak taşını ve çeliği alıyorsun. Kömür bezi olarak ihtiyacın şu küçük parça, tamam mı?
3: Kömür bezi, közler üzerinde pişirilerek yanıcı ve kolay tutuşur hale getirilmiş kumaştır.
4: Elinizdeki tüm malzeme bu. En küçük parçalarla her şeyi istifliyoruz. İstifin yüksek olmasını istiyoruz. Siz de bu şekilde yapacaksınız. Anladınız mı?
5: Sanırım evet.
3: Çakmak taşının kıvılcım çıkarması için çeliğe dik olmayan bir açıyla vurmak gerekir.
4: Çabuk anladın bunu. Güzel.
3: Bu teknik genellikle tekrarla mükemmelleşir ve doğru ritim zaman alabilir.
6: Küçük bir kıvılcım çaktı.
4: İstediğimiz küçük bir kıvılcım zaten. Tamam, üfle.
6: Kömür bezinde kıvılcım çaktıktan sonra işler oldukça kolaylaşıyor. Oradan sonra sadece yanmasını sağlaman yeterli.
5: Epey sulu.
4: İyi mi?
6: Mükemmel.
4: Harika. İlk çakmak taşları ve hala yanan ateşleriyle oturmalarını izlemek muazzam. Bu becerileri onları geçmişe bağlıyor ve onlara bir yol gösteriyor.
3: Yayın balığı bu akşam herkesi doyurur. Ama önceden plan yapmazlarsa yarın açlık geri gelecek.
4: Pekala, soğuk hava damlalarını almaya gidelim.
3: Gece boyunca tuzak kurmak birkaç öğün daha ıstakoz sağlayacak.
4: Evet, onu dibe yerleştiriyorum ve bu da suda yüzüyor. Bu bizim işaretimiz. Gelenekler güçlüdür. Her yıl aktarılmayı sağlamak önemlidir. Bunu yapan insan sayısı giderek azalıyor ve onları canlı tutamazsak yok olacaklar. Hadi gidip yerleşelim. Sonra bakarız.
3: Tobacco Dağları, Montana. Montana'da bir dağ parkurunda koşu antrenmanı.
7: Trixie kesinlikle diğerleriyle değil, öyle görünüyor.
3: Annika, dere geçidinde sürüsünden ayrılan köpeklerden birini takip ediyor.
7: İşte burada, kıyıda. Karşıya geçmek istemiyor. Gel Trixie, gel hadi. Gel canım.
3: Trixie ekibin en genç üyelerinden biri ve böyle bir engelle karşılaştığında ne yapacağı konusunda tecrübesiz.
7: Sanırım Trixie'nin karşıya geçmesine yardım etmem gerekecek. Tamam, başlıyoruz. İşte başlıyoruz. Diğer ikisi hemen alıştı. Trixie'ye yolu göstermemiz yeterli. Jack küçük deresini biraz abartmış olabilir. Bu daha çok bir kanal gibi. Ama bilirsiniz, o her zaman meydan okumaları hazırdır. Ben de öyle. İşte al bakalım Trix. Diğer ikisine yetişmen yeterli. Hadi bakalım.
3: Dağın daha yukarısında Marlin ve Viola hedeflerine yaklaşıyorlar.
8: Tamam, o zaman bu güzel gevşek kaya tepelerinde çalışacağım.
3: Ama güzergahın en tehlikeli bölgesine doğru gidiyorlar.
8: Sığırların çoğu zaman yaptığı gibi yere değmeden kayadan kayaya gideceğim. Sonra boşluğa atlayıp kendimi buradaki çıkıntıya çekeceğim. Sonra aslan gibi davranıp buradan en kötü yoldan çıkacağım. İnanılmaz bir engelli parkur kuruyorum. Bunu başarabilirlerse her türlü dağ aslanını kovalayabilecekler. Bu yüzden köpeklere son bir numara yapacağım. Onları buradaki bazı iğrenç kayaların arasından sürükleyeceğim. Köpeklerin kafalarını karıştırmaya çalışacağım. Yani onların takılıp kalabilecekleri iyi bir yer. Kokunun yapışacağı toprak ya da başka bir şey yok. Bu da işi çok daha zorlaştırıyor. Evet, olamaz. Aa!
3: Kanyon tabanından 9 metre yukarıda, Jack parmak uçlarıyla kayalıklara tutunarak düşmemeye çalışıyordu.
8: Lanet olsun. Aptal bir paçavra yüzünden hayatımı kaybetmek üzereydim. Aman tanrım. Şimdi o kayaların bir kısmı un ufak oldu. Ama neredeyse 9 metre düştüm. Bu hayatımı değiştirebilirdi. Burası zorlu, engebeli bir yer. Ayağını nereye bastığını, sağlam olup olmayacağını asla bilemezsin. Umarım Annika ve köpekler bana güvenle ulaşabilir.
7: Bu kesinlikle dik bir yamaç. Ama onlar bu yoldan gittiler. Öyleyse ben de bu yoldan gideceğim. Şu hileleri atlatmalar önemli. Bu tam olarak bir aslanın yapacağı şey. Hey Trixie! Geri dön!
8: Buradaki sırtın hemen aşağısından köpekler yukarı geliyor. Hızla bana yaklaşıyorlar. Güzel bir yerim var. Bu sürükleme şeyini atıp üzerine örtebilirim. Onların beni takip etmesini istemediğim için ayrı bir ağaca tırmanacağım. Şimdi onların rakunu takip etmelerini istiyorum. İşte geliyorlar. Tam şuradalar.
7: Aa, sanırım burada. Güzel kızlarım, gelin buraya.
8: Güzel köpeklerim benim.
7: İşte orada. Seni bulduk.
8: Bu iş bitti. Küçük V'yi oradan denemeye çalışırken görmek harika. Aferin Viola, aferin kızıma. Evet. Bugün kesinlikle büyük bir başarıydı. Bu köpeklerin üstesinden gelip gelemeyeceğinden emin olmadığım bir sürü engel koydum. Viola ağaca varırken Trixie son hızla geliyordu.
7: Çılgınlar gibi koştular.
8: Lanet olsun, köpeklerin geldiğini duyuyordum. Tıpkı bir aslan gibi. Ağaca doğru bu yokuştan aşağı olabildiğince hızlı kaçmam gerekti. Zar zor ağaca tırmandım ve köpekler tam arkamdaydı. Şimdi bir dağ aslanının ne hissettiğini anlıyorum.
7: Aslan avı mevsimine daha 6 ay var sanırım. O zamana kadar hazır olurlar.
8: Evet, kesinlikle büyük bir gelişme. Ama bu köpekleri Henry'nin olduğu yere getirmek için çok işim var. Buna emin olabilirsin.
7: Aa, evet.
8: Hadi paydos edelim.
7: Pekala. Hadi kızlar, gidiyoruz.
8: Hadi kızlar.
3: Blue Ridge Dağları, Kuzey Carolina.
0: Bunlar hala hayatta Riley.
2: Bu bir dev. İşte burada.
3: Bütün gün kazı yaptıktan sonra Eustace ve Riley'nin tuzak göleti hazır.
0: Komşularımızdan 4 kova alabalık aldık ve onları yeni gölete koymak için sabırsızlanıyoruz. Bakalım nasıl olacaklar. Gölette alabalık.
3: Bahar üreme mevsimi öncesinde gölü balıklarla doldurmalı ve birkaç ay içinde stokları ikiye katlamalı.
0: Artık biraz alabalığımız olduğuna göre yeterince büyüyene kadar onları besleyeceğiz. Sonra da onlar bizi besleyecek. Çok yoğun bir gündü. Bir sürü iş hallettik ve önümüzdeki yıllarda bize yardımcı olacak büyük bir değişim gerçekleştirdik. Böyle bir gün geçirdiğinizde hayatta olduğunuzu hissedersiniz.
3: Dağ adamlarının bir sonraki bölümünde.
9: Kat etmem gereken uzun bir yol var. Ve gideceğim yerler hakkında bir sürü bilinmeyen var. Aa evlat. Giderek kötüleşiyor.
8: Bu dereler öyle coşkun ki aşağı inip neler olduğunu anlamam gerekiyor. Lanet olsun.
10: Burada devasa bir çıngıraklı yılan var.
11: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
12: Tehlike çok büyük.
13: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
14: Olamaz ne?
13: 10 dakika içinde.
11: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
15: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
14: Bu gerçekten dehşet verici.
12: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
11: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
16: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
17: Evet.
18: Aman tanrım.
11: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
19: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
20: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
19: Bir fırsat.
11: Tozlu Servet yeni bölümüyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: Klasik Otomobil Restorasyonu'nda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
1: Evet.
0: Aman tanrım.
2: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: İnsan dağlarda ya avcıdır ya da avdır. Bazı izleyicilerimiz görüntülerden rahatsız olabilir.
1: Karların erimesi biraz sonra.
2: Daha uzun bir yolum var ve yolumun üzerinde de birçok bilinmeyen mevcut. Olamaz. Gitgide daha da zorlaşıyor.
3: Bir an önce bitirmemiz gerekiyor.
4: Evet.
3: Hazır mısın?
4: Oldu işte. Dereler coşmuş durumda. Aşağı inip neler olduğunu anlamam gerekiyor. Ah, lanet olsun. Evet.
5: Oh. Kocaman bir çığırıklı yılan var.

0: Hadi ama.
1: Alaska Kodiak Adası'nın ücra kırsalındayız.
0: Göle inip bugün buradan çıkabilir miyiz diye bir bakacağım.
1: Av malzemeleri satıcısı Mike Horseman için görev tamamlandı. Yaklaşan ayı avı sezonu için umut vaat edilen yeni bir av alanı keşfetti.
0: Oldukça heyecanlıyım. Dün birçok ize rastladım. Dahası burada birkaç ayı gördüm. Buraya keşif yapmaya geldim ve artık buraya müşteri getirdiğim takdirde başarılı olacağıma inancım tam.
1: Ama şimdi keşif gezisi bittiğine göre küçük erzak paketi bitmeden eve dönme zamanı.
0: Yanımda fazla kamp malzemesi getirmedim. Fazla yiyecek de getirmedim. Şimdi gerçekten eve dönmek istiyorum.
1: Mike iki gün önce deniz uçağıyla geldiğinde...
2: İniş alanı çok kısa.
1: Pilot en yakın su kütlesine inmekte oldukça zorlanmıştı.
2: Sıkı dur.
1: Zira umduğundan daha sığdı.
0: İnip binmem için dizimin üstünde olması gerekiyor.
1: Mike bugün dağlardan gitmek istiyorsa koşulların uygun olması gerekiyor.
0: Vay canına. Merhametli Tanrım. Dün gece ne kadar çok su çekilmiş. Çok acayip. Pilotun beni buradan alması sorun olabilir. Sopayla kontrol edip suyun ne kadar çekildiğine bir bakayım. Evet, ne kadar su çekilmiş bakar mısınız? Oysa buraya kadar su vardı.
1: Zaten sığ olan su seviyesi 30 santim kadar çekilmiş. Pilotun güvenli iniş ve kalkış yapabilmesi için gereken seviyenin çok altında.
0: Benim sorunum suların çok fazla çekilmesi. Burada bir kunduz barajı var ve şu tarafı yıkılmış. B planına geçmek zorunda kalacağım.
1: Ormanın içine doğru bu kadar ilerlemişken Mike'ın tek seçeneği pilotla birlikte yeni bir kurtarma planı hazırlamak.
0: Haritaya göre Çıngıraklı Yılan Kanyonu'ndan aşağı inersem oradan sapıp orman içinden ilerleyebilirim. Ve seninle okyanusta buluşabilirim.
1: Ama karaya ayak basana kadar neyle karşılaşacağı hiç belli olmaz.
0: Nehrin okyanusa döküldüğü yerden karşıya geçmek gerekecek. Doğu tarafındaki sahil çıkmayı planladığım konum. Beni orada arayabilirsin. Anlatabildim mi?
1: Yeni buluşma noktası kuş uçuşu 16 kilometre uzaklıkta.
0: Adel, yürüyüş yapmaya hazır mısın?
1: Bu 4 saat sürecek bir yürüyüş.
0: Hadi bakalım gidelim.
1: Tabii Alaska ona müsaade ederse.
0: Keşke şimdi kahvaltı yapabilseydim.
3: Ozark Dağları, Arkansas.
1: Ozark Dağları'nın en derin bölgesindeyiz.
4: Tuzakları kontrol etmemiz gerekiyor.
5: Çok iyi olur.
6: Kesinlikle.
1: Hawk ailesinin 9. hayatta kalma seferinin 2. gününde güneş doğuyor.
4: 9.
1: Jason'la iki çocuğu, 15 yaşındaki Kai ve 11 yaşındaki River için ilk iş...
4: Şuraya bakın.
1: Dağlara özgü eski usul kahvaltıyla karınlarını doyurmak.
4: Güzel.
5: Evet. Umduğumdan çok daha fazla.
4: Evet.
1: Bu av bir günlük protein ihtiyaçlarını fazlasıyla karşılıyor. Üstelik tüm aileye birkaç öğün daha yetecek.
4: Koca bir tabağı dolduracak kadar çok.
1: Bu av Jason'ın çocuklarına başlarının çaresine bakmayı öğreten yöntemlerden biri. Çocuklarının gelecek yıllarda da bu yaşam tarzını sürdürmek istemelerini umuyor.
4: Pekala, bu şekilde pişiriliyor.
5: Şuradaki ne kadar şişman.
4: Evet, hadi bakalım.
6: Ben en küçüğü istiyorum.
4: Tamam, kuyruğunu koparın. Şu şekilde. Çocuklara zamanla edindiğim becerileri aktarabilmek güzel. İstek uzun kuyruğunu bu şekilde tutarak koparacaksınız, tamam mı? Ve böylece bilgi sahibi olmaları işin en önemli kısmı. Onları sadece spor amaçlı balık tutmak yerine geçimlerini sağlamak amacıyla balık tutmak kavramına alıştırmaya başladım.
1: Jason ve Kai dün iki büyük yayın balığı, River'da koca bir levrek yakaladı.
4: Gerçekten çok iyi.
6: Evet.
1: Ama bugünkü görev eve yiyecek götürmek değil.
4: Evet, balık alanını belirlemek için iyi bir yol.
1: Modern araçlarla işi kolaylaştırmadan ihtiyaç duyulanın nasıl elde edileceğini öğrenmek.
4: Şimdi size oltayı nasıl yapacağınızı öğreteceğim. Burada bir gelenektir. Hemen hemen herkes öyle ya da böyle olta yapmayı öğrenmek durumunda. Bunlar geçim amaçlı balıkçılık için. Çocukların öğrenmesi için de harika bir teknik.
6: Bunlar olur mu? Oldukça kalın görünüyorlar.
4: Özellikle bunun kalınlığı oldukça iyi.
1: Bambu otu Ozark bölgesine özgü bir bitkidir ve sapları esnek ancak sağlam olduğu için balık tutmak için idealdir.
4: Taban kısmını şöyle açman gerekiyor. Şuradaki kökü görüyor musun?
6: Evet.
4: Onun tam altından kesmen gerek. İşte oldu.
1: Bambu sapını kestikten sonra misinanın olta sapına takılmasını önlemek için pürüzsüzleştirmek gerekir.
4: Bambu sapını tam dibinden tutup koparırsan bir engel kalmaz. Gördün mü? İşte böyle.
6: Hı hı.
4: Tamam mı?
6: Şimdi tam dibinden tutuyorum ve koparıyorum.
4: Evet, bak tertemiz. Hı hı. Devam et. Pekala, şimdi geri dönelim. Bunları kısaltalım ve donanıma takalım.
1: Geri kalan donanım hurda metal parçalarından ve daha önce kullanılmış misinadan oluşuyor.
4: Sopanın uzunluğu kadar bir misina al.
1: Av tüfeğinden çıkan bir kurşun rahatlıkla ağırlık olarak kullanılabilir.
4: Yanında kurşun yoksa bir bakır teli sararak da ağırlık olarak kullanabilirsin. Son olarak yapmamız gereken şeylerden biri de bir kanca olacak. Evet. Püf noktası şu. Teli düzleştirirken bu kısımları çok kısa tutmanız gerekir.
1: Son dokunuş hurda telden şekillendirilen basit bir kanca.
4: Ön kısmında metali dışa doğru yayarak kancanın dişini oluşturuyoruz. Ardından da bunu keseceğiz. Bu sayede kanca kısmının balığın ağzına saplanmasını, diğer ucunun düz durmasını sağlayacağız. Geniş kısmı kancayı balığın ağzına dolamamızı ya da ağzına sokmamızı sağlıyor. Kancanın takıldığından emin olalım. Şimdi ağırlığı alıyoruz. Ağırlıkla kancayı bükeceğiz, tamam mı? Herhangi bir sorunuz var mı?
6: Yem olarak ne kullanacağız?
4: Ha, bunu sormana sevindim.
3: Pioneer Dağları, Montana.
7: Birkaç gün önce evine yaklaşan bir dağ aslanı olduğunu söyleyen birinden telefon aldım. Ve şimdi oraya gidiyorum.
1: Jake evinden 160 kilometre uzakta Pioneer Dağları'nda.
7: Görünüşe göre ünüm her yıl biraz daha artıyor ve eyaletin diğer ucunda yaşayan biri beni arıyorsa bu gerçekten çok büyük bir adım.
1: Burada kış sona ermiş olabilir ama dağ aslanları yıl boyu tehdit oluşturmaktalar. Jake bu araziyi tanımıyor olsa da dağ aslanlarının izini sürmeyi biliyor.
7: Bu dağlar tamamen farklı ancak memleketimde yaptıklarımla aynı şey.
1: Taze izleri tespit etmek için tek ihtiyacı olan şey kar. Bu yüzden kışın hala devam ettiği tepelere doğru yola çıkıyor.
7: Umarım burada karlı bir alan vardır. Böylece o dağ aslanını hemen bulabiliriz. Yanımda Marlin ve Lefty var. Bugün yeni gelen Viola da bizimle. Bu onun ilk iz sürüşü. Bu yüzden neler yapacağını izlemek ve görmek keyifli olacak. Onunla birlikte koşan iki emektar daha var. Umarım genç arkadaşlarına işin püf noktalarından bazılarını öğretebilirler. Oh, işte burada. Burada bir dağ aslanı olduğu kesin. O aslanların yürüme tarzından izlerini hemen görebiliyorum. Köşeyi döndüğümde gün gibi açıktı. Aradığımızı bulmuştuk. Burada dağ aslanı izleri buldum. Karşıya geçmiş.
1: Jake av köpeklerinin dağ aslanının kokusunu bulmasını umuyor. Fakat eriyen kar iz bulmayı zorlaştırıyor.